0: falan. Ama ya Allah'tan korkun ya. Yani sizin fanatizmin ötesinde olan bu ruh hastalığınız yüzünden insanlar çocuklarıyla çocuklarıyla stada mı gelemeyecekler ya? Siz ruh hastası mısınız? Gidin o zaman kapanın, tımarhaneye kapatın kendinizi. 3 sene 5 sene ailelerinizle ananız babanızla bir rahat etsin. Muhtemelen onlara da çektiriyorsunuz. Eşiniz falan çocuğunuz varsa yani evliyseniz eşiniz çocuğunuz da rahat etsin. Siz hasta mısınız, hasta ruhlu musunuz ya? Çocuktan ne istiyorsunuz? Yani Galatasaraylı olur, Fenerbahçeli olur, Beşiktaşlı olur, gençler bile, ki gençler bile tribünleri. Şimdi mesela Ankara'da yıllarca yaşadım. İkisini de severim bu arada. Onu da söyleyeyim. Eleştirmek anlamı söylemiyorum. Ankara Gücü taraftarları biraz hareketlidir, hırçındır. Ateşlidir yani. Gençler bir taraftar profili ise tam tersine. Böyle çok daha naif, çok daha böyle ne diyeyim, Ankara Gücü taraftarının 180 derece farklı bir durumdadır. Gençler bir taraftarla sevilir de. Yani Ankara Gücü taraftarından çekinilir, Gençler bir taraftarı sevilir. Ondan sonra çünkü yapısı bilinir. Ben Ankara Gücü maçına gittim bu arada. Ankara Güçlerinin içinde maç izledim. Fenerbahçe maçı değildi. Canım maç izlemek istedi. Bir Sarı Lacivert şeyinden dolayı bir sempatim de vardır. Ben dünyada bile NBA izlerken Los Angeles Lakers'ı tutardım mesela. Niye? Renkleri Fenerbahçe'ye yakın. Eflatun gibi bir şey ama Lacivert ve Eflatun mu çözemedim. Onu tutardım. Daha ilk gördüm NBA Türkiye'de başladı. Onu öyle bir şeyim vardır. Ama gençler bilinde severiz. Yani zaten kurucularından bir tanesi Muş Mebusu olması 1923'te. Hatta bizim Alihan Limoncuoğlu vardır. Bilirsiniz ismen. Ondan sonra Alihan şeyi söyleyeyim, o bilmeyenler için söyleyeyim. Bizim Kaptan Ali Çon'un da oğludur aynı zamanda. Fenerbahçe'nin ilk basketbol şampiyonluğunda kaptanımız olan Ali Çon'un da oğludur. Ondan sonra Alihan iyi bir Fenerbahçelidir ama çok çok daha fazla Gençler Birliği taraftarıdır. Böyle çok hakikaten düzgün bir taraftar profili de var ama o tip nereden çıktı? Nasıl bir yani bunlar nasıl çürüyorlar falan. Şimdi ev hapsi verilmiş. Yani el çıkamayacak. Bir de tuzcu muzcu tuz üzerinden bütün sorunları çözdüğünü iddia ediyor. Şarlatan mıdır, ciddi bir şey mi yapıyordur bilmiyorum, onu da bilmiyorum. Hesabını kapatmış, tam inceleme fırsatı da bulamadım. Ş.A. Değil mi, öyle bir şeydi. İsmini söylemeyeyim şimdi, Ş.A. diye geçiyor. Ondan sonra yani tavsiyem, umarım bu 6222'ye mi bağlı oluyor bilmiyorum ama 3 sene 5 sene statlara da girmesin, yasaklansın yani bu adamın. Çocuğa karşı gözü o kadar dönebilen bir profilin evinden dışarı çıkmaması, bu sefer de aileyi korumak lazım. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Çocuk çocuğu varmış galiba, evliymiş. O aileyi nasıl koruyacağız onu da bilmiyorum. Yani bu adam bir sıkıntılı yani. Tımarhane cezası mı verilsin bunlara bilmiyorum işte. Yani bu tiplere öyle yerlere şey yapacaksın. Ne diyeyim yani. Şimdi tekrar siyasete dönelim. Bölgedeki önemli bir gelişme. Yani şu haberlerin detaylarını tabii ki zamanımız dar biraz şey ama YPG, SDG önümüzdeki günlerde iddiaya göre, açıklamalara göre, çeşitli açıklamalara göre örneğin Aynel Arap'ta işte yani işte Kobani olarak söyledikleri Aynel Arap'ta YPG'nin en düzey ismi Mahmut Berhudan. Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'e konuşmuş ve demiş ki birkaç gün içinde YPG SDG'nin feshini duyuracağız. Özerk yönetim yapısı ortadan kalkacak. Ayrı devlet talebimiz yok. Tek ordu, tek devlet, tek bayrak çerçevesinde el ele yeni Suriye'yi inşa edeceğiz diye bir açıklama yapmış Yılmaz Bilgen'in haberinde, böyle yazıyor. Yani biraz geçmişe gittim. Yaşananlara gittim. Ondan sonra neler, hangi aşamalardan geçmişiz, neler yaşamışız, onları düşündüm. Yani deyim yerindeyse bu meseleler başladığında işte 15 sene öncesinde kaç yaşında oluyorum? 33 yaşındaydım. Şimdi 48 yaşındaydım ve PYD-YPG işte 2012'nin Temmuz'unda, daha önce kuruluyor zaten PYD, 2003'te mi 2004'te, tam farklı tarihler var, bir 2003 deniyor bir 2004 deniyor falan filan, farklı tarihler var ama Suriye'de her zaman PKK güçlü. Tabii ki PYD'nin kuruluş süreci aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'le beraber Orta Doğu'da yürüttüğü saldırgan politikalara uyum sağlamak çerçevesinde kuruluyor bu örgütler. Yani KCK'nın altyapısı oluşturuluyor. KCK demek aslında PKK demek. Onu da söyleyelim. Yani biz söylerken işte KCK tepe örgütlenme, PKK falan filan ama yani bu işi kuran devam ettiren, KCK'yı da yöneten PKK'dır. Onu da söyleyeyim. Yani Suriye ayağı da PKK, KCK'ya bağlıdır. İran ayağı da PKK, KCK'ya bağlıdır. İşte PKK'nın başları KCK'nın başlarıdır aynı zamanda. Şimdi oraya kadar gittim. Yani PYD'nin kuruluşu, sonrasındaki süreçler, 2010-2011 süreçleri, ondan sonra 2012 Temmuz'unda ikişer gün arayla 3 bölgede harekete geçirilmesi ve toplam 6 gün içinde, 4-5 gün içinde o 3 bölgenin ele geçirilmesi ve sonra adım adım Suriye haritasının değişmesi, bir iç savaşa evrilmesi süreçler falan filan, çok ciddi mücadelelerin verilmesi. Yani dediğim gibi büyük ihtimalle tabii orada yeni bir denklem var artık. Türkiye'nin etkisi çok fazla. Onu söyleyeyim. Enerji denklemi var. Ticaret koridorları denklemi var oralarda. SDF işte dedikleri, özür dilerim, SDG dedikleri yapılanma zaten artık işlevsizleştirilmişti. Bu şeyin açıklamasına göre, işte Türkiye Gazetesi'ndeki açıklama yapan Berhudan, neydi tam isim onu da söyleyeyim, Mahmut Berhudan, PYD'nin Kobani sorumlusu olarak geçiyormuş ve diyor ki bütün sıkıntılar, tabii şeyde bir sıkıntı var onu söyleyeyim, YPJ meselesi, örgütün kadın militan ayağı örgütlenmesi, YPJ meselesinde bir sıkıntı var çünkü Suriye ordusunda kadın birlikler yok. Şimdi anladığım kadarıyla orada bir sıkıntı var, ama onun dışında anladığım kadarıyla PYD, YPG'de deyim yerindeyse tarihe gömülüyor. Ve artık burada bir bütün, dediğim gibi haritayı hatırlayın. Bundan 5 sene önce, 10 sene önce sıkıntılı olduğu dönemdeki haritayı hatırlayın. Yani Suriye'de rengarenk bölüm, işte Şam'ın kontrol ettiği bölge, PYD'nin kontrol ettiği bölge, DAEŞ'in kontrol ettiği bölge, ÖSO'nun kontrol ettiği bölge falan filan, bir sürü böyle rengarenk bir harita. Şimdi İsrail'in işgal ettiği alan haricinde tek bir renk var. Yani Suriye'de tabii her şey bitmiş değil tabii ki. Yani yeni bir dönem başladı. 2024 Aralık itibariyle daha 2 sene bile olmadı. Dünya ile iletişime geçiliyor. Hoş, bizde birileri hala diyor ki niye iletişime geçmiyoruz, İşte geçiyoruz diye sorgulayanlar var. Yani Amerika'sı iletişime geçmiş, Rusya'sı iletişime geçmiş, Çin'i iletişime geçmiş, herkes iletişime geçmiş. Bizde bir grup diyor ki biz geçmeyelim diyor. Yani orada şimdi ben bunu söylesem şunu söylerler. Derler ki kardeşim bizim de ayrıcalığımız olsun falan filan, biz niye dik duralım falan. Ya öyle bir dünya yok. Biz herkesle şimdi yeni bir dönemi okuman lazım. Suriye'de A grubu, B grubu başa geçmiş ve Suriye'nin toprak bütünlüğü, ülkenin hani Kissinger'a atfedilir, Amerika'nın dostları yoktur, Amerika'nın çıkarları vardır şeklinde, her ülke için geçerlidir bu. Her ülke kendi ulusal milli çıkarları çerçevesinde politika üretir ve ben o yüzden de mesela geçmişte Şam'la, geçmişte Kahire'yle, geçmişte Riyad'la gerilimlerde iletişimin kopması taraftarı değildim. Mısır'la, Suriye'yle kesildi, Suudi Arabistan'la da gerildi. Diplomasi sürmeli, onu da söyleyeyim. Bu meseleyi daha sonra tekrar uzun uzun konuşalım çünkü Suriye meselesi önemli. Bölge denklemi açısından da önemli, yeni güvenlik mimarisi açısından da önemli, daha birçok konuda önemli, ama bugünlük bu kadar diyelim. Çarşamba günü görüşeceğiz, o zaman görüşene kadar hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının tekrarını dinlediniz.
2: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya'nın Belgorod bölgesine bağlı Koloskovo köyüne düzenlenen füzeli saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti. Biri 14 yaşında çocuk olmak üzere 4 kişi de yaralandı. Kiev rejiminin sivilleri hedef alan terör eylemlerine bir yenisi daha eklendi. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinin vali vekili Alexander Shuvayev, Ukrayna ordusunun düzenlediği füze saldırısında 6 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya açıklamasında Kiev'li teröristler Valiuk ilçesindeki Koloskovo köyünü füzelerle vurdu. Maalesef Ukrayna mühimmatının isabet etmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi ifadelerini kullandı. Saldırıda yaralanan 14 yaşındaki çocuk da dahil olmak üzere 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık ekiplerinin gerekli tüm müdahaleleri yapmaya devam ettiği bildirildi. Ukrayna ordusu daha önce de sivillere yönelik uluslararası toplumda büyük yankı uyandıran suçlar işlemişti. 22 Mayıs gecesi Ukrayna'ya ait insansız hava araçları Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesi'ne bağlı Starolbeks Meslek Yüksekokulu'nun öğrenci yurdunu hedef almıştı. Saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 40'tan fazla kişi yaralanmıştı. Haziran ayı ortasında Ukrayna güçleri çocukları taşıyan Belarus'a ait bir otobüse hedef almıştı. İçinde 28 öğrenci ve 44 kişinin bulunduğu otobüse yönelik saldırıda çocuklara eşlik eden bir kadın hayatını kaybetmiş, 8 kişi ise yaralanmıştı. 25 Temmuz gecesi Zaporojye bölgesindeki bir turistik tesise yönelik hedefli saldırıda 5'i çocuk 12 kişi yaşamını yitirmişti. Ukrayna ordusunun 3 Ağustos'ta Rusya'nın Gelencikent yakınlarındaki Arhipo-Osipovka tatil beldesine düzenlediği İHA saldırısında 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetmişti. Ayrıca Sputnik, Rusya Savunma Bakanlığı verilerini analiz ederek yılbaşından bu yana engellenen Ukrayna İHA sayısını tespit etti. 1 Ocak-16 Ağustos tarihleri arasında toplam 101.868 uçak tipi İHA'nın düşürüldüğü belirtilirken en fazla İHA'nın imha edildiği ay 21.537 ile Temmuz oldu. Ağustos ayının ilk 16 gününde 16.459 İHA imha edilirken Haziran'da 17.711, Mayıs'ta 14.195, Mart'ta 11.211, Nisan'da 9.372, Şubat'ta 5.989 ve Ocak'ta 5.394 İHA düşürüldü. Yılbaşından bu yana imha edilen toplam İHA'ların %37'sinden fazlası Temmuz ayıyla Ağustos'un ilk yarısına düşürüldü. Günlük bazda rekor 1.478 İHA ile 16 Ağustos'ta kırıldı. Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna ordusundaki personel eksikliği ve kayıplar nedeniyle İHA üretimini ve sevkiyatını artırma kararı aldığını hatırlatarak bu durumun gerilimi tırmandıracağı ve söz konusu ülkelerin çatışmaya çekilmesini hızlandıracağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Rusya'nın Belgorod bölgesindeki Koloskovo köyüne düzenlenen füze saldırısında 6 sivilin hayatını kaybettiği, biri 14 yaşında çocuk 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı verilerine göre ise yılbaşından 16 Ağustos'a kadar 101.868 uçak tipi İHA imha edildi. Temmuz ve Ağustos ayının ilk yarısına düşürülen İHA sayısı 37.996'ya ulaşırken günlük bazda rekor 16 Ağustos'ta 1.478 İHA ile kırıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yüksek hızlı tren biletlerine beklenen zam yansıdı. Ankara-İstanbul hattında 930 lira olan standart bilet fiyatı 990 liraya yükseldi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları taşımacılık yüksek hızlı tren seferlerinde uygulanan bilet tarifelerine zam yaptı. %6,45 oranındaki artışla birlikte ortaya çıkan yeni fiyatlar yolcu biletlerine de yansıtıldı. Düzenlemenin ardından Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında tek yön ekonomi sınıfı bilet ücreti 930 liradan 990 liraya yükseldi. Yüksek hızlı tren tarifelerinde bu yıl Ocak ayından sonra ikinci kez artışa gidilmiş oldu. 2023 başında 215 lira olan İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren bileti Ocak ayında 248 TL'ye, Temmuz'da 323 TL'ye ve Eylül ayında 430 TL'ye yükselmişti. 2024 Temmuz'unda %25,6 zamla 430 TL'den 540 TL'ye çıktı. 2025 başında ise 540 TL'den 780 TL'ye yükseldi. Bu zam %44,4 oldu. 2026 Ocak ayında yapılan ilk zamla bilet fiyatı 780 TL'den 930 TL'ye çıkmıştı. İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren bileti 2023'ün başında 215 TL'yken yaklaşık 3,5 yılda yapılan zamlarla 930 TL'ye yükseldi. Böylece bilet fiyatı %333 arttı. %6,45 oranında yapılan son fiyat artışıyla birlikte şehirler arası yolcu taşımacılığında yoğun olarak kullanılan ana hatlardaki bilet fiyatları güncellendi. Yeni tarife kapsamında oluşan ücretler tek yön ekonomi sınıfı biletler baz alınarak hesaplandı ve bilet satış sistemlerine de yansıtıldı. Yüksek hızlı tren hatlarında yeni bilet fiyatları şöyle şekillendi. Ankara-İstanbul 990 lira, Ankara-Eskişehir 511 lira, Ankara-Konya 450 lira.

0: Ankara yüksek hızlı tren bileti 2023 başından bu yana yaklaşık %333 arttı. Yeni tarifeyle Ankara Sivas 1000, Konya İstanbul 1442, Eskişehir İstanbul ise 639 liraya çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 10'da. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın açılışında daha sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün konuşacağımız bomba gibi konu.

Var çoğunluk yapay zeka üstüne kurulu ama bugünün anlam ve önemine binaen şu her sene 17 Ağustos'ta verdiğim mesajı sizlere vermek istiyorum. 17 Ağustos'ta bundan yıllar önce çok güzel insanları kaybettik. Gerçekten de aramızdan ayrıldılar ve aramızdan ayrılmayı hak etmeyen insanlardı onlar. Kaybetmeyi hak etmediğimiz insanlardı. Ne yazık ki onlar aramızdan ayrıldı. Bir genel yanlışı ben akıllardan silme adına bu vurguyu her 17 Ağustos'ta yapıyorum. İnsanlar deprem yüzünden ölmediler efendim. İnsanlar yer sarsıntısından ölmediler. İnsanlar çürük binaların üstlerine yıkılması yüzünden öldüler. İnsanlar depremden ölmez. İnsanlar kötü yapılar yüzünden ölür. Bizde olan depremlerin kat be kat üstünde depremlere günlük bazda neredeyse Japonya yaşıyor. Orada kimse ölmüyor. Aramızdan ayrılmıyor. Neyse bunu söyleyelim ve tekrar 17 Ağustos'ta aramızdan ayrılanlara buradan rahmet dileyelim efendim. Ve haberlerimize geçelim isterseniz hep birlikte. Haydi bakalım. İlk haberimiz nedir? İlk haberimiz Amerika müttefiklerine atar yaptı. Dedi ki yapay zeka yarışında tarafınızı seçin artık dedi. Bu da ne demek? Taraf seçmek. Hemen bakalım. Washington'ın Paxilisa çevresinde kurmaya çalıştığı yeni hat yapay zeka yarışını yalnızca model kalitesi veya işte şirket rekabeti olmaktan çıkarma yoluna doğru girdi. Yani çip üretimi, bulut altyapısı, kritik mineraller, veri merkezleri, işte güvenilir tedarik zincirleri falan artık aynı stratejik paketin parçaları olarak ele alınmaya başladı Amerika'da. Amerika'nın hedefi müttefiklerini Amerikan tele ekosistemine daha sıkı bağlamak. Ya Allah Allah, zaten işte yapay zeka Amerikan, Allah Allah daha neye bağlansınlar diyenler için haberin devamına geçelim. Bu yaklaşım ülkeleri giderek daha zorlu bir tercihle karşı karşıya bırakıyor. Çin tercihiyle. Şimdi Amerika diyor ki ya benim yapay zekaları kullan arkadaş, bak benim çiplerimi kullan, benim madenlerimi kullan. İşte ne bileyim benim ürettiğim yapay zeka uygulamalarını kullan diyor. Ama diğer tarafta da Çin var. Şimdi Amerika bunu yapıyor mesela ayda 20 dolara size veriyor. Çin yapıyor ayda 7 dolara size veriyor. Şimdi insanlar da diyorlar ki abi yapay zekayla ben zaten dağları tepeleri aşmıyorum, yaptığım iş belli işte. Muhasebe yönetiyorum, insan kaynaklarına bakıyorum, hukuk sistemlerini yönetiyorum, bir şeyler yapıyorum. Bunun içinde o Çin'in yaptıkları ağzımıza da çok, yüzümüze de çok. Bir de üstüne üstlük her günde Amerika'nın gelişmediği hızlarda gelişiyor diyor Çin. Teknik olarak haklılar efendim. Teknik olarak gayet haklılar. Hep beraber bunun sonuçlarını göreceğiz şimdi ama Amerika dediğim gibi çirkin oynamaya başladı. Her zaman yaptığı çirkinliğe dönüştürmeye başladı. Dedi ki eğer benim Nvidia'mı kullanmıyorsan, eğer benim Gemini'mi işte ne bileyim OpenAI'mı kullanmıyorsan benim yanımda çok yerin yok dedi. Ya ben sana artık şunlardan kredi vermem, bunlardan öteki ürünlerimi sana vermem dedi. O yüzden de seç tarafını dedi. Yani modern dünyanın tırnak içinde yanında mı olmak istiyorsun ve benim tarafımda, yoksa Çin'e mi gitmek istiyorsun? Sen bilirsin, istiyorsan git ama benim Amerikan mallarımdan öteki türlü faydalanamazsın eğer benim yapay zekamı kullanamıyorsan dedi. Amerika çok çirkin oynuyor. Gerçekten de çok çirkin oynuyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya Çin hani ne yapıyor ki abi bu kadar Amerika'yı korkutacak? Ne yapıyor? İşte onun haberiyle o zaman devam edelim hep birlikte. Çin şunu yapıyor. Çin'in Kuen diye bir şey var. Alibaba'yı biliyorsunuz. Onun içinde çıkmış bir yapay zeka dikeyi var Kuen diye. Alibaba modelleri 3 milyar indirmeyi geçmiş efendim. Bakın bu çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Dünyada 8 milyar insanın olduğu yerde 3 milyar indirmeyi geçmiş olması Alibaba'nın önemli bir şey. Çin'in o yapay zeka yarışında yalnız dev kapalı modellerle ilerlemediğini dünyanın gösteriyor. Şimdi Amerika'nın modelleri kapalı modeller. Amerika'ya gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki bana oradan bir sarsana bir OpenAI, bir Gemini, bir Anthropic. Tamam diyor, size paketleyip veriyor. Bu paketin içine siz istediğinizi yaptırtabiliyorsunuz bu pakette. Ama paketin içinde ne var? Neresinden ne giriyor? Nereye gidiyor? Nasıl gidiyor? Aradaki bilgiler paylaşılıyor mu falan. Orası bir muamma, kapalı model. İnsanlar da diyorlar ki abi ben bu açık model alsam, hani içindeki kodları görsem, işte ne bileyim içindeki nereye gidebileceğini falan görsem, istediğim zaman bunun mesela sağından bir tane kol taksam da bunu robota dönüştürsem, işte iki tane bacak versem de yürüyen bir şeye dönüştürsem, tırnak içinde söylüyorum tabii ki bunları, olmaz mı diyor Çin'in açık modelleri. Abi tabii istediğini yap diyor yani.
Onun için açık model geliştiriyor. Biz aslında yapay zekanın ilk çıktığı zamanlarda uzun uzun bunu tartışmıştık sizlerle. OpenAI'nin mesela aslında açık modelli bir yapay zeka sistemi olması tartışılmıştı. Ama onlar parayı seçtiler. Dediler ki ben buradan çok para kazanmak istiyorum. Zaten ona para verenler de, onun sermayedarları da onları paraya doğru çekti. Hatta yine sizlerle burada tartışmıştık uzun uzun. Elon Musk onların açık kaynak kodlu olmasını, hatta kendine açık kaynak kodlu olmasını falan istedi. Mahkemeye verdi bu yüzden. O yüzden de işte bir yere kadar gitti Amerika'nın kapalı kaynak modelleri. Açık kaynak modelleri Çin'in 3 milyara geçmiş efendim. Sadece Alibaba'nın. Ya işte. Açık modellerin gücü yalnızca bu arada performanslarından gelmiyor. Burada yüksek performans veriyorlar. Yani Amerika'nın mesela işte 100 bin dolarlık çiplerle çalıştırabildiğiniz modelleri gibi değil onlar. Onlar daha ufak tefek bilgisayarlarda çalışıyorlar. Ama sadece bu performanstan da gelmiyor. Mesela geliştiriciler modeli kendi sistemlerine uyarlayabiliyorlar. Dedim ya size açık kaynak. Aa, tak oradan bir şey yap, kendi işinde kullan. Tak öteki türlü işte de ki bunu bilmem ne olarak kullanmaya başlayayım. Yani siz onu geliştirip değiştirebiliyorsunuz da kendi içinde. Bu durum özellikle Amerikan servislerine bütçe düzenleme ya da erişim nedeniyle mesafeli duran ülkelerde kuvvete alan açıyor. Türkiye'de mesela devletimiz kuvvete doğru gidiyor mu mesela, açık kaynaklı yapay zeka modellerini kullanıyor mu? Bu konuda herhangi bir bilgi birikimi yok bende. Net söyleyeyim size. Kesin söyleyeyim. Böyle bir bilgi birikimi yok. Ama keşke olsa değil mi? Yani keşke biz de açık kaynaklar üstünden gitsek ve açık kaynakların üstüne kendi dilimizi öğretsek, kendi bakış açımızı öğretsek. Bunlar çok güzel şeyler. Ama işte biz bunu henüz yapamadık. Yani 3 milyar indirme tek başına aktif kullanıcı veya ticari başarı anlamına gelmiyor. Onu da söyleyelim. Yani Alibaba 3 milyar indirildi, aldı götürdü dünyayı falan. Tam olarak öyle değil. Aynı model birçok kez indirilebilir. Yani yine de, ama yine de o rakam çok büyük bir rakam. Yani küçümsemeye çalışan insanlar bunun altında kalacakları bir rakam. Hani 100 milyon olsaydı yani abi tamam işte 10 milyon kişi 10'ar kere indirmiş derdiniz, ama 3 milyar çok büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam. İşte size en başta bahsettiğim Amerikan-Çin rekabetinde kazananı yalnızca daha büyük, daha akıllı, işte ne bileyim Gemini 18 modelini çıkartan kazanmayacak. İşte böylesi açık modellerle, açık kaynak modellerle işi daha farklı yerinden tutanlar kazanacak. Onların nereye doğru gittiğini de ileride sizlere vereceğiz. Şimdi Türkiye'den bir haber vermek istiyorum size. Enteresan bir haber. Havelsan bizim ülkeci gururumuz, teknoloji gururumuz, süper. Havelsan bir büyük veri platformu, büyük veri yönetim platformu hayata geçirmiş. Adı Orion. Kurumların sahip oldukları verileri yapay zeka araçlarıyla kullanmasına imkan verecek. Mesela bakın bu Türkiye için çok güzel bir adım. Yani bunu keşke üniversitelerle, şunlarla bunlarla beraber yapsalar, ama Havelsan zaten mükemmel bir teknolojiye sahip. Türkiye'nin en büyük beyinlerinin bir arada durduğu bir yer. Yaptıkları iş çok iyi. Biraz ben size bunun açılımını vereyim. Orion kurumların o dağınık verilerini tek bir platformda bir araya getirip veriyi güvenli biçimde yönetmeyi amaçlıyormuş. Analiz ve raporlama süreçlerini hızlandırıyormuş ve yapay zeka çalışmalarını hazır hale getirip yerli ve ölçeklenebilir büyük veri platformu olmak amacıyla kurulmuş. Buraya her şey çok güzel. Bundan sonra bir sorun başlıyor diye söylemiyorum. Hayır, buraya kadar okuduklarım mesela bize buna büyük destek vermemizi gerektiriyor. Platform kurumların farklı sistemlerde bulunan büyük miktardaki verilerini tek bir platform üstüne toplanmasını, saklanmasını, işlenmesini ve analiz etmesini sağlıyor diyor. Yani bu şu, mesela şirketlerin verileri mesela hepsi işte şurada bu veri tabanında duruyor, olmaz. Her şirketin kendi içindeki verileri farklı farklı yerlerde durur ve farklı farklı sistemler üstünde durur. Birisi Oracle'da durur, birisi Microsoft'ta durur, birisi bilmem işte şunda durur, bunda durur. Bunların hepsini bir araya getirmek de ayrı bir beceridir. Bu beceriyi Havelsan başarmış. Helal olsun buradan. Gerçekten de oradaki mühendislere tekrar sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Bu noktada işte belki de şunu yapmak lazım. Bakın mesela Microsoft çok güzel sistemler yapıyor. Oracle çok güzel sistemler yapıyor. İşte şunlar bunlar çok güzel sistemler yapıyor. Güzel. Ama bu sistemlerin son kullanıcıya dokunabilmesi için ara katmanlar lazım. Şöyle ki mesela Orion diye bir şey yapıldı ve
Bu mesela bütün atıyorum işte Sabancı'nın, Koç'un bilmem neyin datalarının kendi içlerinde yönetmesine imkan sağlayacak. Ama bunu mesela oraya uyarlama işini Havelsan mühendisleri kalkıp oraya gidip de yapamazlar. Ara katman şeyler vardır. Türkiye'de de böyle mesela, Microsoft için de böyle. Mesela Microsoft bir ürün satar ama bunu ürünü ambalajlayıp sizin şartlarınıza göre uyarlayan ara katman şirketler vardır. IBM için de böyledir. Oracle için de, işte bilmem ne için de, SAP için de böyledir. Hepsi için böyledir. Havelsan'ından beraber işte bu sistemlerin, bu ara katman programcıların ortaya çıkması lazım. Yani mesela ara katman programcı çıkıp Havelsan'ın yaptığı, hayata geçirdiği müthiş güzelliği kuru kahveci işte bilmem Ahmet abinin şirketine de uyarlayabilmesi lazım ucuza ve etkin bir şekilde. İşte bu tip ara sistemlerin Türkiye'de kurulmaya başlandığı andan itibaren her şey çok daha güzel olacak. Yani tabii burada en önemlisi de şu, yurt dışı bağımlılığa karşı bir şey açıyoruz biz, bayrak açıyoruz diyelim. Neden? Şu anda mesela diyelim ki siz bir yapay zeka işi yapmak istiyorsunuz. Yapay zeka işi yapmak için ne yapıyorsunuz? İşte bildiğimiz yapay zeka, Anthropic, işte ne bileyim ChatGPT, OpenAI falan, bunların sistemlerini kullanıyorsunuz. Ama bunun sistemleri Türkiye'de yok. Dolayısıyla bunları yurt dışına veriyi göndermeniz lazım. Ve şimdi banka olduğunuzda yurt dışına bu veriyi gönderemiyorsunuz. Test için bile gönderemiyorsunuz. O yüzden de mesela ben onu yeni öğrendim. Varmış, bu benim cahilliğim olsun. Mesela siz bir belli belge falan dolduruyorsunuz. Almanya'dan mesela bir veri merkezi. Veri merkezi belli şartları yerine getirmeyi taahhüt ediyor size. Ve verileriniz dünyaya açılmasını engellemiş oluyormuşsunuz. Ve bu şartlarla mesela yurt dışına bunu çıkartabiliyormuşsunuz. Ama ne gerek var? İşte Havelsan bunu yapmış mesela. Böylece veri Türkiye içinde kalması kesin ve net. Bizim önce tabii veri merkezlerini kuruyor olmamız lazım hep birlikte burada. Mesela yine Perşembe günü size anlatmıştım. Ermenistan'da mesela veri merkezi fabrikası adını verdikleri bir yer kurmuşlar. Ermenistan'da bunu yapmışlar. Biz Türkiye'de işte 2 gigawattlık bir veri merkezi kurmak istiyoruz. İşte Google bu işin içinde, Turkcell bu işin içinde diyorlar. Ben onlara sorduğum zaman henüz daha tam detaylarını, açılımlarını vermediler ama olsun, bir şekilde verirler nasıl olsa. Bir yandaş bir şey filan, birileri gider onlardan alır bu bilgileri getirir. Sıkıntı yok. Ama mühim olan bizim önce veri merkezleriyle ülkemizi donatmamız, ondan sonra bunu kullanmaya başlamamız. Ama kullanırken de üstünde Havelsan gibi yetenek yükü insanların bulunduğu yerdeki şeylerin o bilgi birikimlerini kullanabilirsek tadından yenmez. Bu ülke çok güzel bir ülke olur yapay zeka konusunda. Ama dediğim gibi yani bunları düşünerek yapmak lazım. İnşallah düşünecek insanlar çıkar. Şimdi veri güvenliği falan dedik. Hadi biraz oradan ilerleyelim. Bir veri güvenliğini sadece biz mi düşünüyoruz? Hayır. Bütün dünya bunu düşünüyor. Şimdi Pentagon'la Anthropic arasında bir kavga yaşanmıştı, hatırlarsınız. Bu kavganın biraz detaylarına gireyim istiyorum sizlerle. Yapay zeka yarışının o güvenlik boyutunu bize çok iyi anlatan bazı şeyler yaşandı. Şimdi şöyle, Anthropic biliyorsunuz bir yapay zeka, işte Gemini gibi, OpenAI gibi bir yapay zeka şeyi, güzel de bir yazılım bu arada. Kitlesel gözetim ve otonom silah kullanımı konusunda koyduğu sınırlamalar var. Diyor ki benim yapay zekamı kullanarak insanı öldüremezsin diyor. Mükemmel bir şey bu, keşke herkes böyle yapsa. Pentagon'un yapay zekayı mümkün olduğunca geniş operasyon alanlarında kullanma isteğiyle bu çatışıyor. Pentagon istiyor ki abi ben yapay zekayı kullanmaya başladıktan sonra abi hangisini öldürmeye başlayayımdan itibaren bunu yapay zeka bana söylesin diyor. Çirkinlik ama elinde bu güç olan bu gücü mutlaka kullanır. Bunu ne bileyim işte Mozambik'te olsa kullanır, işte Türkiye'de olsa kullanır, Amerika'da da var bu güç ve onu kullanmak istiyor. Ama orada onun önüne geçen şey Anthropic'in buna izin vermemesi. Şimdi tartışma özel bir şirketin kendi güvenlik ilkeleriyle devletin ulusal güvenlik talepleri arasındaki sınırın nerede başlayıp nerede biteceğini söylüyor. Yani Anthropic diyor ki abi benim sistemi kullanarak insan öldüremezsin. Amerika diyor ki abi bu sistemi kullanıp insan öldüremezsek eğer biz o zaman Amerika'nın çıkarları zedelenir. Yani ben nasıl diyor mesela Irak'a, Suriye'ye demokrasi götürürüm eğer yapay zeka adam öldürmezse. Demokrasi götürüyor ya oralara. Şimdi bu çatışma aynı zamanda demokratik sistemlerde askeri teknolojinin sınırlarını kimin belirleyeceği sorusunu da ortaya çıkartıyor.
Yani seçilmiş hükümetler ulusal güvenliği gerekçe gösterirken model üreten o şirketler ürünlerinin kullanım koşullarını sözleşmelerle sınırlamaya çalışıyor. Şimdi devlet şirketi zorlayabilir ki Trump bunu yaptı. Dedi ki antropiyi almayın abi, bundan sonra devlet kurumlarında antropik kullanmayın dedi. Antropik o yüzden bir iki çaktırmadan geri adım attı. Şirket en ileri kapasiteyi elinde tuttuğu için devlete koşul da koyabilir. Antropik'in yaptığı gibi, tamam abi o zaman kullanma, tamam devlet kurumlarında kullanma dedi. Devlet kurumlarından bazıları dediler ki abi bu olmazsa biz çökeriz. Bu kadar yatırım yaptık üstüne dediler. İşte o yüzden de açık kaynak kodu bir kere daha cümle içinde kullanayım. Ortaya alışılmadık bir karşılıklı bağımlılık durumu çıktı. Washington açısından sorun çok çetrefilli bu arada. Neden? Çünkü Çin'in ileri model kapasitesi hızla gelişiyor. Dolayısıyla Amerikan yönetimi bir yandan güvenlik ve insan hakları sınırlarını korumak istiyor, tırnak içinde tabii ki. Diğer yandan askeri rekabette geri kalmamak istiyor. Şirketlerin kullanıma koyduğu kısıtlarda işte bu nedenle etik bir tercih olduğu kadar stratejik bir kapasite kavgasına, tartışmasına dönüşüyor. Yani bu kavganın sonucunu yalnız antropiki ilgilendirmeyecek. Devletlerin o işte uç model dediğimiz o frontier modellere erişim koşulları, teknoloji şirketlerinin kamu otoritesi karşısındaki pazarlık gücü, otonom sistemlerin gelecekteki hukuk düzeni işte burada sınanmaya başlandı. Yani ileride robotlar çıkıp insanları öldürecekler mi, öldürmeyecekler mi kararının verilmeye başlanacağı noktadayız şu anda. İleride 2026'da bir 17 Temmuz günü bunlar tartışılmıştı diyeceksiniz. Mesela robotlar bir şehre girip şehirdeki bütün insanları çatır çutur öldürdüğünde. Keşke orada bu kararı vermeseydik diyeceksiniz. İşte bugün o noktadayız. Keşke dememek için hangi kararları alacağımızı bugünkü bizim kafa bakış açımız belirleyecek. Kalıcı çözüm burada tabii ki kritik kararları şirket yöneticilerinin kişisel tercihine ya da askeri kurumların kapalı değerlendirmelerine bırakmamak olmalı. Ama işte otonom silahlar, kitlesel gözetim, hedef belirleme gibi o açık hukuk kurallarına bağlanmadıkça, mesela işte ne bileyim Birleşmiş Milletler filan gibi böyle. Şimdi mesela Birleşmiş Milletler'in bir sürü savaş kurar. Biliyorsunuzdur mutlaka. Bir gelecek programda hatta size onları çıkartabilirim. Yani işte öldürmek ya da işte şey yapmak konusunda savaşın kendi içinde de kuralları var. Öyle her gelen herkesi öldüremiyor. Eskiden mesela Birinci Dünya Savaşı'nda insanlar birbirlerine zehirli gaz sıkıyorlarmış. Bu yasak mesela, ya da şehirlere kitle imha silahlarıyla bombalar atmak, bilmem neler yapmak yasak. Tırnak içinde yasak tabii. İsrail isterse yapmıyor mu? Yapıyor. Neyse. Bakalım ne olacak? Bunların hepsini hep beraber bekleyip göreceğiz efendim. O zaman haydi geçelim bir başka konuya. Şimdi geçen hafta dediğim gibi size Perşembe günü Ermenistan'dan bahsetmiştim. Bugün de biraz Polonya'dan bahsetmek istiyorum. Yani uzaktan baktığınızda bizim sikletimizde olmayan ülkeler çatır çatır bizim önümüze geçiyorlar ve ileriye doğru adımlar atıyorlar. Tamam, bizim daha yapacak çok işimiz var. Yani mesela ne bileyim bir ikinci boğaz açmak istiyoruz biz mesela İstanbul'a. Kanal İstanbul çılgın projemiz falan var. Yani kalkıp da çılgın İstanbul, işte çılgın Boğaz bilmem ne neyse projeleri varken biz şimdi yapay zekaya mı para yatıralım diye düşünenler olabilir. Tabii ki yapay zekaya yatırmamız gerekiyor da neyse. Şimdi Polonya'da bunları düşünmüyorlar. İnsanlar Polonya'da başka türlü bakıyorlar. Dediğim gibi geçen hafta anlattığım gibi Ermenistan'da başka türlü bakıyorlar. Neymiş Polonya'yı inceleyelim hep birlikte. Polonya güçlü mühendislik havuzu, büyüyen girişim ekosistemi ve işte Elon Labs gibi uluslararası başarılarıyla, Elon Labs bu arada bir Polonya şirketi, ben size bunu anlatayım. Ses işleme konusunda, işte yazıyı sese çevirme, sesi yazıyı çevirme konusunda muhteşem bir şirket. Muhteşem bir şirket. Yani biz mesela oyun alanında dünyada acayip ses getiren işler yaptık. Milyar dolarlar, 100 milyar dolarlık şirketler hayata geçirdik ama gönül istiyor ki bir Eleven Labs muadili de bir şeyimiz çıksın bizim ya. Bu ülke bunları hak ediyor ya. Yani ve bu ülkede bu güç var. Neyse. İşte bu Avrupa'nın yeni yapay zeka merkezi olmak istiyor Polonya. İşte Microsoft, Google, Amazon filan gibi o dev gibi devler yatırımları bu ülkenin veri merkezi ve bulut kapasitesini arttırmaya yönelik yapmaya başladılar. Gidip orada, yani orada o ışığı görünce insanlar oraya gidiyorlar. Ben size bunu söyleyeyim. Yani Türkiye'den biz bu ışık versek, desek ya bak biz yaptı mı böyle yapıyoruz arkadaş desek,
Microsoft, Google, Amazon filan gelirler, hazır oldu dururlar önümüze ve önümüze kırmızı halılar sererler. Şu anda bize o ışığı vermediğimiz için biraz uzak duruyorlar. Aa, Google neyse ışık verse ne olacak diyeceksiniz. Haklısınız da. Neyse, Varşova bu birikimi bölgesel bir teknoloji üstünlüğüne çevirmek istiyor. Bakın, burası çok omelli. Varşova bunu bir bölgesel yapay zeka üssü olmaya doğru götürmek istiyor Polonya'yı. Ülkenin avantajı, Batı Avrupa'ya göre daha düşük maliyetlerle daha yüksek nitelikli teknik insan gücünü bir araya getirebiliyor mesela. Biz Türkiye'de bunu yapabilir miyiz? Bizde zaten maliyetler düşük. Bizde zaten insanları yarısı neredeyse asgari ücretle çalışıyor. Yani asgari ücret dediğimizde Avrupa'da böyle insanların yerde görse eğilip almayacağı paralardan bahsediyoruz. Teknik birikimimiz de var. Allah'a bir şükür hala böyle üniversitelerimiz var. İşte İTÜ'sü var, ODTÜ'sü var, Boğaziçi'si biraz daha az ama var. Var, sürekli var yani bunlar. Buradaki güçleri biz parlamak için ve o insanların bu yatırımını çekmek için kullansak olmaz mı? İşte Polonya yapmış. Polonya aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa pazarlarına yakın bir ülke. Polonya'yı hem ürün geliştirme hem altyapı açısından bu da daha çekici hale getiriyor. Yani insanlar oraya yatırır. Bizim gibi köprü bir ülke olsalar düşünsenize neler olur. Adamlar Orta Avrupa ve Doğu Avrupa arasında bir köprü. Bunun ekmeğini yiyorlar. Biz dünyanın bütün en büyük kıtalar arasında köprüyüz. Böyle duruyoruz. Neyse. İşte teknoloji merkezi olmak için de yalnızca tabii yabancı veri merkezlerini ağırlamak da yetmiyor. Bunu da söylemiş olalım. İşte enerji altyapısının güçlenmesi gerekiyor. İşte burada biraz Türkiye'ye ödevler çıkıyor. Hani neler ki biz Polonya neden olmuyoruz dediğimiz zaman işte enerjiyi güçlendirmeniz gerekiyor. Mesela internet altyapısının güçlenmesi gerekiyor. Ülkede 4,5 santim 13 milim fiber olmaması gerekiyor mesela. Kişi başına düşen fiberin fiber gibi olması gerekiyor. Geçen hafta ben yaşadım ya, bunu da size anlatmak istiyorum. Silivri gibi bir yerde internete 80 yaş üstü büyüklerimizi sokmak istedik. Şimdi şöyle, zaten kablolu internet diye bir şey yok. Kimse oraya yatırım matırım yapmamış. Neden? Aman demişler ya, oraya kaç kişi geliyor zaten. Ki Silivri kalabalık bir yer, bilen bilir. Neyse, oraya yatırım yapmamışlar. Dolayısıyla kablolu bir şey yok. Biz daha önce o işte Superbox falan dedikleri hani interneti kablosuz ağlardan alan sistemleri düşünmüştük. Ama onlar da böyle 1.000 lira ile 2.000 lira arası değişiyor. Acayip paralar ve kotalılar falan, böyle zırt diye de kotası da bitiyor zaten. Neyse onları düşündük, onları yaparız diye. O zaman pahalı diye almamıştık, dedik ki tamam lanet olsun ya. Yani bu insanları internetsiz yaşayabilirler mi? Bugün internetsiz yaşanmıyor. Kusura bakmayın. 80 yaşında da olsa insanlar, 100 yaşında da olsalar, 20 yaşında da olsalar internetsiz yaşanmıyor. Dolayısıyla tamam dedik ya, parası neyse verelim, 2000 lira mı 2000 lira verelim yapalım dedik. Ve gittik işte o Superbox satan şirketleri biliyorsunuz, Turkcell, Vodafone bilmem neyse falan. Dediler ki yok, kalmadı. Nasıl kalmadı? Abi kablosuz değil mi bu? Bak alet alıyorsun, koyuyorsun buraya, çalışıyor. Nasıl kalmanın ne demek? Oradaki baz istasyonları dolduğu için muhtemelen o bölgeye satmıyorlar efendim bunu. O bölgeye bunun şeyini vermiyorlar. İzni vermiyorlar. Satış izni vermiyorlar. Dolayısıyla kablosuz da kalmadı. Ne yapacağız dedik? Uydu sistemleri ben bakayım dedim. Uydu sistemleri de yani şu kadar internete bu kadar para veriyorsunuz. Uydu sistemleri de olmadı. Hadi ne olacak dedik. Başka bir yöntem yok mu? Hani böyle evlerin üstüne böyle çanaklar konuyor ve çanaklar birbirlerini görerek internet atıyorlar filan. Bizim oranın da coğrafyası ona uygun çıkmadı. Yükseltili, alçaltılı filan bir yermiş orası. O da olmadı. Bunların hepsi olmayınca ne oldu efendim? Şu anda bir ev düşünün. İnsanlar orada 12 ay yaşayacaklar ve şu anda onların evinde internet yok. Cep telefonlarının fıttırt diye biten internetleri var. Ayın ilk 3 günü böyle birkaç internete giriyorlar. Arkadaşlarıyla yazışıyorlar falan. Sonra biz onlara ulaşmak istediğimizde ulaşamıyoruz mesela. İnternet üstünden. İşte hayat böyle bir hayat efendim. Dolayısıyla bizim Polonya olmamız için ilk önce interneti falan çözmemiz lazım. Bakın elektriği falan geçtim. İlk önce mesela İstanbul'un hemen yanı başında, İstanbulluların 20 dakikada, yarım saatte, 40 dakikada gidebildiği Silivri gibi bir alana internet götürebilmemiz lazım. Ne büyük hedefler değil mi ya? Ne büyük hedefler, evlere internet götürebilmek. Bunun bir adım sonrasını su götürebilmek mi? Daha sonra suyu mu alacağız? Çeşmelerden mi alacağız suyu? Mahalle çeşmelerinden.
Çok gerideyiz ya. Neyse, o zaman bir şarkı arasına gidelim. Biraz kendimize gelelim. Şu geride olduklarımızı falan unutalım. Ben size başka haberler vereyim efendim. Görüşmek üzere.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Ne güzel değil mi ya? Böyle Guns N' Roses dinleyip biraz kendine gelmek ve olayı hemen üstünü örtebilmek. İnsan şarkılar her şeyi halledebiliyor aslında. Yeterince doğru şarkıları dinlerseniz efendim. Efendim o zaman hadi geçelim bir diğer tarafa. Şimdi programın ikinci bölümünde yapay zeka savaşının şirketleri ile alakalı biraz haberler vereceğim size. OpenAI, Anthropic, Google, Nvidia, SpaceX bunlar neler yapıyor? Hadi biraz onlara bakalım. Çok acayip haberler var burada. Şimdi Google'ın 10 yıllık iç yapay zeka savaşı bugünkü yarışına yetişti diyor haber. Bakalım detayına. Şimdi Google'ın yapay zekada bugünkü konumu Google Brain ile DeepMind arasında yıllarca süren o kültürel ve yönetsel rekabetten ayrı düşünülemiyor. Kendi işlerinde kavga etmekten rakiplerine alan bıraktılar. Kendi işlerinde birazcık tuhaflar bunlar. Neyse bir tarafta ürünlere yakın şirket içine dağılmış araştırma yaklaşımı, diğer tarafta daha bağımsız ve uzun vadeli bilimsel hedeflere odaklanan DeepMind varken bu ayrım kaynak, yetki ve görünürlük mücadelesi yaratmıştı. Gemini bu dönemi, bu iki geleneği tek yapı içinde bilme zorunluluğu getirdi diyor haber. OpenAI'nin o hızlı yükselişi Google'ın kendi içindeki laboratuvar sınırlarını koruma lüksünü ortadan kaldırdı. Hadi abi hadi dediler. Google'ın patronları dediler ki tamam daha siz bilim filan geç bunları, hadi bir insanlara şey verelim dediler ya, birkaç yapay zeka verelim dediler. Şimdi araştırma, ürünleştirme, altyapı ve dağıtımın aynı hızda ilerlemesi gerektiğini, işte eski kurum kültürü tartışmaları doğrudan rekabet performansı etki etmeye başladı. Yani eskiden yaparlardı bir şey, tamam bunu ne zaman çıkarırsak arkadaş işine gelirse derlerdi. Şimdi abi istersen çıkartma, Anthropic aldı yürüdü. Arkadan OpenAI koştu gitti. O da son kullanıcıların büyük bir bölümünü kaptı. Yani Google bu arada son kullanıcıyı kaybetti. Yani şu anda insanlar bu arada arama motorundan arama yapmıyorlar. Hani Google bizim gazetelerin haberlerini çalıyor demiştim ya size. OpenAI ve Anthropic de aslında yapay zekanın arama motorunu çalıyor. Böyle bir durum var. Şimdi Google'ın elinde neler var? Arama var, YouTube var, Android var. Bütün telefonların büyük sayısının işletim sistemi. İşte dev veri merkezi kapasitesi var. Bakın bu çok önemli, dev veri merkezi kapasitesi. Ama işte bu büyüklük karar süreçlerini doğal olarak ağırlaştırıyor. Şirketin yapay zeka yarışındaki kaderini yalnızca puanları değil, 10 yıllık iç rekabetin ardından gerçekten tek bir stratejiyle hareket edip edemeyecekleri karar verecek. Kendi içindeki kavgaların sonuçları buna karar verecek efendim. Bunu hep beraber göreceğiz. Şimdi Google böyle. Peki Anthropic'te neler oluyor? Elon Musk'ta neler oluyor? Elon Musk Anthropic'i küçümsediğini kabul etmiş. Ya böyle bir şey var mı ya? Adam diyor evet ya onları küçümsüyorum, onlar çok kötü. İstediğini söyle. Şu anda adamlar, ben mesela adamları en yüksek paketini pahalı olduğu için kullanmıyorum ve Türkçeyi çok daha iyi götüremediği için kullanmıyorum. Ama mesela ben yazılım yapıyor olsam, işte böylesi matematiksel işler yapıyor olsam Anthropic'i asla bir kenara koymam yani. Direkt onu birincil uygulamam yaparım. Ben size bunu çok net söylüyorum yani. Şimdi Elon Musk'ın daha önce kazanma şansı vermediği Anthropic'in bugün yarışın liderlerinden biri olduğunu kabul etmesi yapay zeka sektöründeki güç dengelerinin ne kadar hızlı değiştiğini gösteriyor demiş haberler. Şirket güvenlik vurgulu marmunu kurumsal kullanım ve güçlü model performansı ile birleştirdiği için kısa sürede büyük bir ekonomik aktöre de dönüştü. Anthropic'in yükselişi yalnız kurucuları ve çalışanları için değil, yatırımcısı mesela Amazon için de çok önemli. Bakın Anthropic'in burada en büyük yatırımcısı Amazon. Amazon şirkete sermaye sağlarken cloud modellerinin Amazon Web Systems, yani AWS'in altyapısını kullanması yatırımla bulut geliri arasındaki karşılıklı bir ilişkiyi oturtturdu. Yani Amazon onlara evet sponsor oldu, yani sponsor değil mi, yatırımcı oldu evet, ama bir yandan da bunun üstünden çok büyük de para da kazanacak orta ve uzun vadede. Çünkü bunun üstünde çalışan bütün sistemler onun üstünde kalmaya devam edecek. Ve onlar da ona güveniyorlar zaten. Musk'ın itirafı sektörde erken hüküm vermenin riskini herkese göstermiş. Demişler ki ey Musk ne diyordun sen geçen gün demişler. İşte Musk da böyle ya tamam yani tamam gelmeyin üstüme söyledik bir şey Allah Allah filan diyor. Şimdi antropik dedim ya, yani antropik nereye geliyor bu arada? Hani aşağıdan bangır bangır gidiyor, tamam. Ama nereye doğru gidiyor, ona bakalım. Antropik'in bu çeyrek geliri 11,5 milyar doları geçmiş efendim. Bir yıl önce 787 milyon dolarlık bir düzeydeymiş. 11,5 milyar doları geçmiş. Dolayısıyla neredeyse 13-14 katlık bir artış söz konusu. Onun gibi hatta 15 katlık bir artış söz konusu. Bir yılda, bakın bir yılda. Claude artık yalnız araştırmacıların izlediği bir model değil. İşte API, kurumsal yazılım ve kodlama araçları yüzünden ciddi bir gelir üreten platform haline de geldi. Ama bakın hep iş dünyası şu anda kullanıyor. Çünkü OpenAI gerçekten de son kullanıcı dünyasını çok güzel kapatmış durumda. Her ne kadar Gemini mesela öğrencilere ben bedava veriyorum, kullansın öğrenciler, işte herkese halkıma veriyorum, ondan sonra işte ne bileyim Türk Milli Takımı'na sponsoruyum ben filan dese de popülerleştiremiyor. Çünkü şu anda popülerleştirmenin en önemli yolu bir soru sorduğunuzda o soruya mantıklı cevap alabilmek. Hani diyorlar ya halüsinasyon var filan falan. Ya arkadaş siz bir girin bakalım, bir kullanın ya. O halüsinasyon nerelere gelmiş? Eskiden evet, ben burada sizler en çok dalga geçenlerden biriydim. Hacı Rüknettin Paşa'nın Ayasofya'nın yapımına katkılarını sorduğumda çatır çutur cevap veriyordu. Hacı Rüknettin Paşa yok. Ayasofya ile arasında 1000 yıl var filan böyle. İşte böyle şeyler vardı. Ama artık yok. Bir şey söyleyeceğim, artık çok ciddi, çok güzel çalışıyor. Türkçeyi de çok güzel kullanıyor. Şeyi de çok güzel yapıyor. Bir sürü araştırma işini de çok güzel yapıyor. Yani o yüzden de halüsinasyonlar çok şey, geçin onları. Onlar bir yıl önceydi. Bugün artık onlar çok fazla kalmadı. Hani internet, yapay zeka çamuru, slop falan diyorlar ya. Peki abi, slop da var. Ama geçmişe oranla çok ciddi bir ileriye doğru akış var. O yüzden de işte Anthropic şey tarafını, şirket tarafını çok iyi kapattı. Özetle bunu ben söylemiş olayım. Şimdi OpenAI'ye gidelim isterseniz. OpenAI'de neler oluyor ona bakalım. Şimdi OpenAI halka arza gidiyor bu arada. Halktan para toplamayı hedefliyor. Ve üst yönetimdeki ayrılıklar orada böyle çok ciddi sıkıntılar yaşatmaya başladı. Şimdi OpenAI bir kere o halka olan arzı teknoloji tarihinin en büyük işlemlerinden biri olmaya aday bu arada. Yani öyle bir halka arz olacak ki, oradan öyle bir para gelecek ki öf öf öf diyor herkes. Bakalım, göreceğiz. Ben borsa insanı değilim yani. Neyse, hızla büyüyen şirketlerde kadro değişimi olağan olsa da kritik isimlerin aynı dönemde ayrılması işte sıkıntı yaratıyor. Nerede sıkıntı yaratıyor? Stratejik yönde sıkıntı yaratıyor. Kurum kültüründe, karar alma istikrarında sıkıntı yaratıyor. İşte halka açık bir şirket olmanın talepleri araştırma laboratuvarı mantığından farklı. Şimdi halka açık bir şirketseniz siz bir şey yaptığınız zaman abi bak ben bunu yapıyorum ona göre ha filan, ya da ben bir şirketi satın alıyorum ona göre filan diye söylemeniz lazım. Laboratuvarsanız oh ne güzel ya, oturun üniversitede mesela, oturun kendi kendinize bilim yapın. Ya bu insanlığa katkı yapar mı acaba filan diye düşünmeyin. İleriye doğru gidebilecek, belki 3 adım sonra insanlığa katkı yapabilecek şeyleri şimdiden araştırın filan. Bunları yapmak kolay ama laboratuvarsanız kolay. Eğer halka açık bir karlılık odaklı bir şirketseniz o işler zor, öyle gitmiyor yani. İşte önemli olan giden yöneticilerin sayısından çok hangi işleri taşıdıkları önemli. OpenAI'da da çok üst seviyedeki insanların ayrıldığını görüyoruz. İşte OpenAI burada ne yapacak hep beraber göreceğiz. Peki o zaman bir de şeye bakalım, ondan sonra müzik arasına gideceğiz. Nvidia'ya bakalım. Nvidia ne yapıyor abi? Nvidia olmadan yapay zeka konuşulur mu? Şimdi Nvidia'da hikaye şu. Yapay zeka pazarındaki gücü uzun süredir o GPU performansı ve o üstüne koyduğu CUDA yazılım ekosistemiyle açıklanıyordu şimdiye kadar. Şirket buna finansal kapasiteyi de eklemeye başladı. O da ne diyeceksiniz? Şimdi müşterilerine mesela Neo Cloud girişimlerine ve altyapı ortaklarına yatırım yapmaya başladı. Diyor ki ben çok güzel çipler yapıyorum, benim çiplerimde müthiş yapay zekalar yapabilirsiniz diyor. O yüzden de mesela yapay zeka yapanlara yatırım yapıyor. Onlara para veriyor. Al diyor, bak bunu bir çalış bakalım diyor. Çünkü neden? O adam ne kadar büyürse o kadar Nvidia kullanacak zaten. Adam kendi ürününü onlara satarak yatırım yapmış oluyor. Hem parasını alıyor hem de şirketi oluyor. Müthiş bir şey bu. Bakış açısı çok güzel yani. Şimdi bu model talebi hızlandırıyor, bir yandan da güçlü bir ağ etkisi de yaratıyor. Yani herkes Nvidia kullanarak işe içine girmeye başlıyor. Nvidia destekli şirketler Nvidia çipleriyle hizmet veriyor. Müşteriler aynı yazılım ortamında kalıyor. Başka Nvidia yazılımlarından başka yazılım kullanmıyorlar çünkü. Ama işte finansmanla satış arasındaki o yakın ilişkide dikkatli izlenmeli diyor haberler. Talebin ne kadarının bağımsız müşteri ihtiyacından, ne kadarının ekosistem içi sermaye dolaşımından kaynaklandığı önem taşıyor. Yani ben ona sattım, o bana geri sattı. Ben ona verdim, o geri verdi filan. Bu mu acaba, yoksa gerçekten de bütün dünyaya yayılan bir yelpaze mi açtılar? İşte bunları hep beraber görelim efendim. Haydi bir müzik arasına gidelim. Ardından tekrar birlikte olacağız.

Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler rehberinde. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Bu arada size verdiğim haberlerin detaylarını da dergi.tknlc.com adresinden edinebilirsiniz. Orada elimden geldiğince bu size haftalık olarak verdiğim haberlerin bir genel derlemesini dergi formatında veriyorum. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Elon Musk demiştik. Bir Elon Musk haberi daha patlatalım araya. Elon Musk, işte yani SpaceX, yapay zeka veri merkezlerinde Google ve Amazon'dan daha verimli olduğunu iddia ediyor. Bakın, adamın hiç şuuru yok. Gerçekten hiç şuuru yok. Yani şöyle şuuru yok. Antropik'e mesela dedi ki bunlardan cacık olmaz dedi ya. Bunlardan hiçbir şey olmaz dedi. Sonra geldi dedi ki ya olurmuş. Peki. Şimdi diyor ki Google ve Amazon'dan daha verimli veri merkezleri yapıyorum. Arkadaş, Google'la Amazon kaç senedir veri merkezi yapıyor? Sen kaç senedir veri merkezi yapıyorsun? Adamların elde ettiği bilgi birikimiyle senin bilgi birikimini yan yana koysak sana cüce bile demezler. Ya diyorsun ki biz daha verimliyiz. Abi verimlisi tabii, şu kadarcık veri merkezim var. Bir tane işte devasa bir veri merkezi yaptıracağım falan diye hala ortalarda dolaşıyor. Uzaya veri merkezi kuracağım diye dolaşıyor. Adam sırf laf ya. Sırf laf yani. İşte SpaceX'in roket mühendisliğinden gelen enerji yönetimi ve soğutma bilgisinin yapay zeka veri merkezlerinde önemli bir üstünlük olduğunu savunmuş. Ya arkadaş ya, yani hani füze, veri merkezi. Ya aralarındaki ortak nokta olarak soğutmayı buldun ve bunu mu söylüyorsun bize? Ya füze, adam tam bir füze ya. Neyse. Bir Goldman Sachs haberi vereyim istiyorum size. Önemli bir haber bu. Neden? Çünkü şu şirketler yapay zekaya daha fazla para harcıyor ama hala bir oradan kar edebilmiş değiller diyor. Yanlış bakış açısını size vereceğim birazdan. Neyse, önce haberi ben vereyim. Hani gazeteci adabıyla gireyim. Goldman Sachs verileri kurumların yapay zeka bütçelerini hızla büyüttüğünü fakat çok azının bu harcamayı ölçebilir kar artışına dönüştürdüğünü göstermiş. Şirketler lisans, danışmanlık, veri düzenleme ve altyapıya para ayırıyor. Buna rağmen pek çok uygulama hala pilot aşamasında kalıyor. Üretkenlik kazancını ölçmek de kolay değil. Bir çalışanın taslak hazırlama sürecinin kısalması doğrudan gelir artışı yaratmayabilir. Kazanılan zaman başka işlere dağılabilir. Ayrıca hata kontrolü, güvenlik ve insan denetimi gibi maliyet ilk bakışta görülen zaman tasarrufunun bir bölümünü geri alabiliyor diyor. Yani şimdi bakın, yapay zeka şöyle bir şey değil. Yani çok net, eğer şirketiniz varsa ve şirketinize yapay zeka almayı düşünüyorsanız da ya da kullanmayı düşünüyorsanız da şöyle söyleyeyim size. Yapay zeka, bilgisayarınız yok mesela, oraya bilgisayar koydum ve artık ben çok daha fazla para kazanacağım gibi bir şey değil. Ya da mesela sizin vitrininiz işte 5 metrekare, ben vitrinimi 20 metrekareye çıkartırsam daha çok ürünüm gözükür ve bu hemen işe dönüşür gibi bir şey değil. Yapay zeka şöyle bir şey. Yapay zeka mesela triko bir kıyafet de değil. Alıp üstünüze giyip çok daha şık gözükeceğiniz bir şey değil. Yapay zeka terzi işi bir şey. Sizin istek, ihtiyaçlarınıza göre oluşan bir şey. Siz o yapay zekayı oraya koyuyorsunuz. Onunla birlikte çalışmayı öğreniyorsunuz. Bir, onu kullanmayı öğreniyorsunuz. İki, onunla işinizi nasıl daha ileriye götüreceğinizi öğreniyorsunuz. Üç, ama bunun yanında şöyle bir şey var. Mesela yapay zeka şirketin bilgisayarcıları, tırnak içinde söylüyorum, IT grubunun sadece kullanması gereken bir şey de değil. Yapay zekayı ne zaman ki sizin çaycınız, ne zaman ki sizin hukuk departmanınız, insan kaynakları departmanınız kullanırsa o zaman ileri gideceksiniz. Dolayısıyla bu bir karşılıklı süreç gerektiriyor. Ve siz şu anda bu sürece para yatırıyorsunuz. Bu süreçten kar etmeniz şu anda imkansız. Çünkü bu bir öğrenme süreci. Çocuğunuzu mesela daha pahalı bir koleje göndererek çocuğunuzun ev harçlığını azaltmayı sağlamazsınız. Çocuğunuz 30 yaşına geldiğinde kazanacağı parayı arttırırsınız. İşte yapay zeka aslında sizin çocuğunuzu gönderdiğiniz kolej, üniversite ya da bir şey yani. İşte bu noktada böyle düşünmeniz gerekiyor sizin. Yani geldiği şirkete hiç kar mar yok. Yani nasıl olsun abi, yapay, siz onu kar etmek için almıyorsunuz. Siz onu orta uzun vadeli şirketinizi daha iyi yönetmek için alıyorsunuz. Şirketi aldık, bunu tamam, insanlar daha az çalışıyorlar şimdi. Şimdi ne olacak? Tamam, onları başka işlere yöneltmeniz, onları farklı kullanmaya başlamanız da sizin sorununuz. Her şeyi yapay zeka sizin için yapamaz. Yapay zeka o zaman yapay zeka olmaz, zeka olur. O zaman sizin zekanıza gerek kalmaz. O zaman sizin varlık sebebiniz ortadan kalkar.
O zaman yapay zeka bir şirket kurur, alır yürür oradan. Ama işte bu noktada biz azalıyoruz. Bu noktada ben anlatamıyorum bir türlü. İnsanlar anlatamıyorlar bir türlü. Efendim geçelim bir başka bölüme. Bir son haber vereyim ben size aslında. Yavaş yavaş programın da sonuna geliyoruz. Yok son haber demeyeyim de neyse. Şimdi Nvidia veri merkezlerinin altyapılarını ele geçirmek istiyormuş. İşte burası gerçekten de önümüzdeki 6 ay konuşacağımız bir olay. Nasıl? Hemen anlatayım. Şimdi Spectrum X Ethernet Photonics ve ortak paketlenmiş optik teknolojiler diye bir şey var Nvidia içinde. Yani GPU'nun, yani o işlemcinin, o yapay zekayı çalıştıran ve koşturan işlemcinin ötesine geçip veri merkezinin ağ katmanında da hakimiyet kurmak istiyor. Yani veri merkezinin birbirlerine veri gönderdiği kısımları da ele geçirmek istiyor Nvidia. Neden? Parası var, argesi var, her şeyi var. Neden bunu yapamasın? Bu çok akıllıca bir bakış açısı. Mesela dev yapay zeka kümelerinde binlerce işlemcinin aynı iş üzerinde verimli çalışmasını, çiplerin tek tek hızından çok aralarındaki o veri akışına bağlı şeylere mümkün kılmaya çalışıyor. Yani şöyle, mesela çok güzel bir çalışan işlemcisi var, çipi var. Bunu buraya koyduk, GPU'yu. Burada da var, bu çok güzel iş yapıyor, bu çok güzel iş yapıyor. Adam diyor ki ikisi bir yere de çalışırsa o zaman iki çip gibi olmaz, bunlar beş çip gibi çalışmaya başlar diyor. Ama ikisinin bir arada aynı anda çalışabilmesi için aralarındaki o veri akışının da olması, şu andakilerden kat be kat daha hızlı olması lazım. Diyor ki şu anda ben bu çiplerin hepsini bir arada tek bir çipmiş gibi çalıştıran ağ sistemleri üstünde hareket etmeye başladım diyor. İşte bu noktada gerçekten geri dönülmez biçimde fark yaratabilir Nvidia. Bunu dediğin gibi bugün konuşuyoruz, bu 6 ay sonrasında acayip bak Nvidia uçtu filan diye haberlerinin başlangıç konusu bu. İşte ağdaki gecikmeler neyi sağlıyor? Sizin daha yavaş veri üretmenizi sağlıyor. Enerji kaybı mesela sizin en büyük sorununuz. İşte milyarlarca dolarlık o donanımın en önemli bölümü zaten bu yüzden buraya tıkanıyor. Yani siz veriyi kendi aralarında bilgisayarlar arasında dolaştıramadığınızda oraya 200 bin dolarlık da işlemci koysanız, işte 50 dolarlık da işlemci koysanız aynı şekilde kalıyor. Kendi içinde kendi başına çalışan şeyler haline getiriyor. Ama siz o aradaki bütün bulutu olduğu gibi ekosistemi ayağa kaldırırsanız o zaman başka bir dünyaya geçmiş oluyorsunuz. İşte bu genişleme şirketin rekabet hendeğini derinleştirebilir. Fakat veri merkezleri sahiplerinin tek tedarikçiye bağımlılığını da arttırır diyor. İşte burada kimler var mesela? Broadcom var, AMD var, eskinin o babaları, büyük babaları. İşte bu iş sırf çip performansı yüzünden büyümeyecek, yürümeyecek. Yapay zeka altyapısının kontrolü işlemciyi kimin yaptığına kadar, işlemcilerin birbirleriyle nasıl konuştuğunu, kimin bunu belirlediğine bağlı kalacak. Yani onları kendi aralarında konuşturan insanlar en çok buradan kazanacaklar. Bunları söyledikten sonra artık yavaş yavaş programın da sonuna gelelim efendim. Programın sonuna gelirken demin açtığım konuyu da bir minik parantezi de kapatmak istiyorum. Dedim ya internet yok falan diye. Devletimiz aslında 2000'li yılların başında çok önemli bir şey düşündü. Şunu düşündü, dedi ki şirketler zaman zaman insanların az olduğu yere internet götürmek istemeyebilirler. Karlılığı olmadığı için. Bunun için de bizden, hepimizden şirketler vasıtasıyla Evrensel Hizmet Fonu adı altında bir para kesmeye başladılar. Evrensel Hizmet Fonu, biz hepimiz mesela internete 10 lira veriyoruz ya, onun 1 lirasını alıp götürüp Evrensel Hizmet Fonu'na koyuyorlar. Ki mesela Güneydoğu'da 50 kişinin olduğu bir köye internet gitmeyecek mi? Türkcell, Türk Telekom, Vodafone'a kalsa gitmeyecek. Neden? Çünkü oraya götürmek karsız. Adam oraya 1 milyon dolar yatırıyor, oradan 5 senede alamayacak belki o 1 milyon doları. İşte o yüzden de Evrensel Hizmet Fonu'ndan bunlar kullanılacaktı. Ama devletimiz Evrensel Hizmet Fonu'nu bu internetin olmadığı yerlere internet götürmeye yerine çökmeyi tercih etti. Şu anda Evrensel Hizmet Fonu'ndan oralara, buralara falan internet olmayan yerlere internet götürülmüyor. Onun yerine bu bütçe açıklarını kapatmakta kullanılıyor. Ve biz telefondan yaptığımız harcamalardan oraya giden şeyle biz bütçe açığı kapatıyoruz. Neden? İleride çok daha güzel çılgın projeler yapılsın diye açıklar kapatıyoruz.
Bunu bir düşünün efendim. Evrensel Hizmet Fonu bugünkü Google arama konunuz olsun. Gemini ve OpenAI'ya ve Anthropic'e bir evrensel hizmet fonu nedir abi, hayırdır diye bir sorun bakalım, karşınıza neler çıkacak. Ben Serhat Ayan. Bana her gün Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın aynı saatte buradayız efendim. Görüşmek üzere.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. En güzel müzikleri dinletiyoruz.

Furkan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün orta hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Yepyeni haftanın ilk gününde sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te ve stüdyoda da sevgili Radyo Sputnik haber müdürümüz Fethi Yılmaz. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Nasılsın, iyisin?
1: İyiyim, yoğun bir gündem var. O yüzden biz de geçen haftadan bu yana hafta sonu da dahil olmak üzere yoğun bir şekilde çalışıyoruz, takip ediyoruz. Özellikle bu Süleymancılara yapılan operasyonu ve onun detaylarını.
0: Şimdi zaten şöyle değerli dinleyiciler, abi müsaadenle ben kısacık mini mini aslında konunun özetini senden dinleyeceğiz de nasıl gelişti, nasıl başladı, ortaya nasıl çıktı. Çünkü sevgili Fethi Yılmaz gerçekten ben her zaman söylüyorum, Türkiye'deki önemli gazetecilerden bir tanesi. Burada da o kadar güzel gördük ki bunu, hatta şöyle söyleyeyim, ben dün akşam bu konuyla ilgili olarak yapay zekaya, iki tane meşhur yapay zeka var biliyorsunuz, ChatGPT, Gemini. Gemini'ye girdim, hiçbir şekilde bu konudan herhangi bir şey bahsetmediğim halde Süleymancılar yazdığım anda sevgili Fethi Yılmaz'ın işte son birkaç günlük çalışması yapmış olduğu programların detayları çıktı. Şimdi çok enteresan bir konu. Sen radyoda zaten abi bununla ilgili program yaptın. Konuklarım vardı. İşte İsmail Arı'yı canlı yayına
1: Kaan Aslan'ı aldık, ettim. İsmail'i aldık. Başka onların başka da çalışmaları var.
0: Çalışmaları var. Bir de çok enteresan, bahsedeceksin zaten. Ortada dönen bir para var.
1: Tabii yani ortada... Biz bahsettiğimizde, çok özür dilerim, biz bahsettiğimizde soruşturma kapsamında 100 milyar TL'nin yurt dışına kaçırıldığı konuşuluyordu. Hafta sonu tabii yeni altınlar, yeni dövizler vesaire çıktı. Biz programda ilk bahsettiğimizde şunu demiştik. Yani bu belli ki, yani şu an MASAK raporlarına girdiği söylenen, neticede hani bunu hala bir soruşturma süreci devam ettiği için hani böyledir demiyoruz. Hani bunlar iddia ediliyor, bunlar konuşuluyor. 100 milyar TL'nin yurt dışına kaçırıldığı bu cemaat tarafından, cemaatin yöneticileri tarafından. 100 milyar TL deyince şimdi o yüzden hani hep nasıl böyle rakamlar şey, konuşuyor. Tabii ki şimdi
0: nasıl
1: 100
0: bir şey milyar TL anlamak lazım.
1: Anlamak, onu anlamak için ne, somutlaştırmak gerekiyor. Neyle? İşte Türkiye'deki çeşitli mimari yapılarla somutlamak gerekiyor. O yüzden mesela 100 milyar TL ne yapıyor? 2,5 yaklaşık 3 Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Bu arada bu rakamları da ilgili bakanlıkların ya da ilgili devlet kuruluşlarının hani birim fiyat vesaire oralardan bakarak çıkardığımız sonuç bunlar. Ama tabii ki bir ortalamadır yani. Hani yani şimdi 2,5 yaklaşık 3 Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılıyor. Bu yurt dışına kaçırıldığı söylenen rakam. 100 milyar TL ile standart okul, 1000 tane okul yapılıyor.
0: Vay be.
1: Bir 350 öğrenci yurdu. 100 bin emeklinin, 100 emeklinin 3 yıl 6 aylık maaşına tekabül ediyor.
0: 3 yıl 6 evet, aylık 100, maaş.
1: Aynen öyle.
0: Bu parayla onu ödeyebiliyorsun.
1: Tabii tabii tabii. O kadar parasını, büyük bir para yani. Mesela parasını. İşte TB2 SİHA, Bayraktar TB2 SİHA'lardan 400 adet alınabiliyor. Altay tankından 180 adet alınabiliyor. 30 kilometrelik modern bir metro.
0: Allah
1: yapabiliyorsunuz.
0: Allah.
1: Metro maliyetleri çok yüksek diyor. 30 kilometre.
0: 30 kilometre.
1: Tabii. Yani Anadolu'daki bir şehrin hani ulaşım sorunu yok oralarda ama hani çok rahat çözer yani, çok büyük bir rakam. Mesela TOKİ'nin sosyal konut projeleri vardı. O sosyal konut projelerinden 45 bin of. Sosyal konut yapılıyor.
0: Bu parayla.
1: 45 bin. Evet. Bunun çarpan etkisini de düşünün yani şey olduğunda. Hani bunu şunun için söyleyeyim. Yani gerçekten bu mesela deprem kuşağında olan bir Anadolu'daki bir kentin orta ölçekli, hatta biraz da büyük de diyebiliriz. Bir kentin yapı stoğu sorununu çok rahat çözebilir bu parayla. Ve toplamda 14.93 yani yaklaşık 15 ton altın ediyor. 15 ton. Hani kilo falan değil.
0: Ya 15 şöyle, ton. Şöyle düşünün, bir kamyonetin, pardon, bir kamyonun, değerli dinleyiciler, eski tip kamyonlar falan vardı. Tabii, kömür tabii. Kömür falan taşınırdı onda. 15-20 ton kömür alırdı böyle tıka basa.
1: Çok, yani. çok zordur. 15 ton. Tabii biz bunu söyledikten sonra başka şeyler operasyonlarda başka altınlar da
0: şimdi
1: çıkmaya başladı.
0: Bu çok enteresan olmuş gerçekten. Bunu somutlaştırmak ya benim de çok dikkatimi çekmişti. Abi şöyle, önce konunun bir başına gidelim istersen.
1: Tabii ki.
0: Bir kere bu cemaat İsmail Arı'nın söylediği şey de dikkat çekiciydi. Senin orada söyleyeceklerin olur. Aha. Sessiz sedansız ilerleyen, sosyal medyada aktif olmayan vesaire. Bunlar kim? Bu konu ortaya nasıl çıkıyor? Yani birdenbire bu soruşturma nereden ortaya çıkıyor? Neler oluyor da ortaya çıkıyor? Daha sonrasında işte lider tutuklandı, diğer isimler tutuklandı.
1: Alihan Kuriş suç örgütü
0: tutuklandı.
1: Evet. Yani şöyle,
0: hatta
1: suçlamaları İçişleri da
0: Bakanı'nın,
1: söyleyeyim.
0: İçişleri Bakanı'nın yeni açıklaması falan da vardı. Onu da söyleriz.
1: Tabii, tabii.
0: Sendeyiz.
1: Şimdi hafta sonu itibariyle normalde 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
0: Evet.
1: Hafta sonu itibariyle bu 49 kişinin tamamı tabii yakalanamadı. Firari olanlar var. Onun bir firari var. 32 kişi tutuklandı. 6 kişi de ev hapsiyle bırakıldı. Tabii bu cemaatin aslında evet gizli bir, çok kendini gizleyebilen bir cemaat ama devlet bunu biliyor. Yani devlet bu cemaat yapısının hangi formlarda olduğunu biliyor. Hatta bunu ilgili raporlarına yansıtmış. Aslında devlet biliyor ama iş özellikle 2016 yılında Alihan Kuriş'in liderliğe geçmesiyle birlikte bambaşka bir noktaya evriliyor. Soruşturmada anlatılanlar bunlar. Söylenenler bunlar. Şimdi 13 Ağustos Perşembe günü soruşturma başladı. Alihan Kuriş'in yakalanması bile çok ilginç mesela. Telefonunu başka bırakıyor. Telefonu bırakıp başka bir yere gidiyor. Daha operasyon başladığında gözaltı kararı.
0: Bilerek yaptığı bir şey yani herhalde.
1: Tabii ki bilerek yaptığı bir şey gibi. Çünkü yakalandığı evin gizli bir bölmesinde yakalanıyor bu. Şimdi Okan, bu çok büyük bir cemaat. Türkiye'nin 81 ilinde örgütlü.
0: Vay arkadaş.
1: 1961 yılında gurbetçiler ilk Almanya'ya, Avrupa'ya gitmeye başladıklarında bunların arkasından orada örgütlenme yapısını kuran ilk cemaat aslında bu. 70'li yılda, 60'ların sonu, 70'li yılların başı. Toplamda 157 ülkede örgütlüler. 157. Ya BM'ye göre zaten hani 190 küsür devlet var. 157'sinde örgütlü. Yani 105 mıntık mıntıkaya ayırmışlar, 15 bölge, 105 mıntıkaya ayırmışlar ve ona göre örgütlenen bir cemaat. Şimdi İçişleri Bakanı'nın dün yaptığı açıklama gerçekten çok çok önemliydi. Dedik ya, bir cemaat gizli bir yazılım neden kullanır? Hani doğrudan kendi ifadesini hızlıca okuyayım. Diyor ki, önceden FETÖ'cüler Baylok uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Blooper diye bir uygulama var. Evet. Üst kademe üst yönetimler doğrudan bu uygulamayı kullanıyorlar. Hindistan temelli bir uygulama bu.
0: Üç kademeli doğrulamayla giriyor.
1: Evet, üç kademeli doğrulamayla girilen bir yazılım. Biz bunu FETÖ döneminde Baylok meselesinden biliyoruz. Yani gerçekten bir cemaatseniz neden böyle bir, yani hani gizliliği buradan anlayın. Ve bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı söylüyor. Ne kadar? Şimdi birazdan tarihini anlattığımda ona da giriş yaparız. Son bilgileri öncelikle aktaralım.
0: Bunlar yeni taze bilgiler.
1: Tabii tabii. Mesela dini istismardan da bir belli ki bir soruşturma açılacak. Çünkü mesela Kurban Bayramı yaklaşırken bunlar işte Hazreti Muhammed adına onun adını kullanarak kurban parası topluyorlar. Hatta bu öyle bir noktaya gelmiş ki Diyanetle mücadele ediyor bunlar, biliyorsun bunlar Diyanet'e de karşılar bir anlamda. Diyanet ciddi anlamda mücadele ediyor ve hutbe yayınlıyor. Bak, cuma hutbesi yayınlıyor.
0: Bunlar yayınlıyor.
1: Hayır, şey, Diyanet işler bunlara karşı diyor ki hutbede, bir hisseye birden fazla, kurban hissesinden bahsediyoruz.
0: Tamam.
1: Birden fazla kişiden bağış toplayarak Peygamber Efendimiz adına kurban kesilmesi gibi bir uygulama dinimizde yoktur. Bu bidattır. Ve dinimiz ve ibadetimizi istismar etmektedir diye Diyanet İşleri Başkanlığı affedersin hutbe yayınlıyor bu konuyla ilgili. Ve hani Anadolu'daki birçok camide de Süleymancılar buna tepki gösteriyor. Bunları da kayıt altına alıyorlar.
0: Allah Allah.
1: Mesela bu yurt dışına kaçırılan 100 milyarı biz geçen hafta yani anlatmıştık. Neye tekabül ettiğini söyledim. Hafta sonunda mesela yapılan operasyonlarda.
0: O da çok enteresan. Sonu,
1: tabii.
0: Kasadan görüntüleri çıktı
1: tabii,
0: hatta bu.
1: Alihan Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş bağlantılı Yılmaz Kimya Genel Merkezi'nin otoparkında geçirilen 206 külçe altın.
0: O kasanın olduğu yer orasıymış. Otopark mıymış?
1: Evet. 206 külçe altın 1 milyar 381 milyon. 358 bin ABD doları. 102 bin avro. Bir adet işte kamera kayıt cihazı, 3 tane de ruhsatsız silah elde ediliyor. Bu bir. Yani toplam ele geçirilen şeyler 1 milyar 403 milyon 782 bin lira.
0: Allah Allah.
1: Alihan Kuriş'in evinin kasasında 3 milyon dolar değerinde çek, 27 milyon 580 548 bin lira değerinde altın ve zinet eşyası bulunuyor. Hı. Ve şimdi bunların Masak raporu tabii daha çok net değil. Sadece oradan bilgileri yani sızan bilgileri görebiliyoruz. Hı hı. Yurt dışına kaçırılan o para trafiğine baktığımızda mesela Güler Yüz Kuyumculuk üzerinden 66.2 milyar TL'yi aşan banka ve TL nakit işlemleri. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 8 milyarlık para çıkışı. Hisar turizm var bunların. Hı. 8 milyarlık para çıkışı. Bu böyle gidiyor işte. Hisar hastaneleri var. Akdeniz Toros var. Bir sürü şirketleri var zaten bunların. Hı hı. Buradan gidiyor. Bu hafta sonu bunlar daha fazla gündeme geldi. Konuşuldu bu operasyonla ilgili. Şimdi bir de biliyorsun bunların Almanya'da Köln'de, Almanya'nın Köln şehrinde, hı, 17 dönüm arazi üstünde.
0: Görüntülerini gördük.
1: Tabii tabii. Hatta bugün orada cemaat ve müritleri toplandılar, böyle bir protesto, hı, yaptılar orada bugün daha, hı hı hı. 70 milyon euro değerinde,
0: 70 o, milyon euro, evet, değerinde orası
1: o bölge yapılan yer, ve Almanya bunlara kamu arazisini tahsis ediyor. Temel atma törenine de kim katılıyor biliyor musun?
0: Kim?
1: Almanya'nın Köln Belediye Başkanı. Anlatabiliyor muyum?
0: Allah
1: yani
0: Allah.
1: O yüzden bir hani operasyon sonrasında konuşulan, anlatılan bir istihbari faaliyet olduğu yönünde ciddi şüphe uyandıran ve onları destekleyen, hı, materyaller bunlar. Bunlar biliniyor muydu? Biliniyordu. Hı hı. Ama belli ki ciddi bir takip yapılmış bu konuyla ilgili. Tabii taşınmazlar da var bu arada. Mesela Alihan Kuriş'in üstüne 14 taşınmaz var. Kardeşi Hilmi Tuna Kuriş üzerine 13.
0: Bu annesi, taşınmazlar yurt içinde mi?
1: Yurt içinde işte, hı, ev, araba vesaire böyle gidiyor.
0: Evet.
1: Annesi Ayşe Gülderen Kuriş üzerine 138 taşınmaz var.
0: 138 taşınmaz annesinin, evet, üzerine.
1: Babasının üstüne de Mahmut Sabri Kuriş üzerine de 26 taşınmaz var. Toplamda yani 4 aile üyesi, anne baba 2 çocuk, 191 gayrimenkul var bunların üzerine. Ve bir video daha, tabii bu video da çok konuşuldu, ilginç. Mesela Ümraniye bunların merkezlerinden biri. Hı hı. Bu Gümüşsoy Sevim Kur'an Okutma Vakfı, hı, adı bu. Hı. Orada mesela çok sayıda imha edilmiş, parçalanmış belgeler bulundu. Hı hı. Bayağı böyle şey yapmışlar, parçalamışlar onları, belli ki açığa çıkmasını istemedikleri.
0: Hatta şey de bu Kuriş de yakalanmadan evvel bazı şeyleri imha etmek üzereyken yakalandığına dair bilgiler var ama bilmiyorum ne kadar doğru. Sen daha
1: şimdi
0: biliyorsun.
1: Ciddi anlamda belli ki bu operasyonun geleceği, şimdi tabii kamuda da bir örgütlü şeyleri, hı, var. Onlardan da bahsedeceğiz. Hı hı. Biraz tarihçesine girelim. Hani çok kapalı bir yapı dedik, gerçekten öyle. Yani diğer cemaatlere göre çok çok daha kapalılar.
0: Şey çok enteresandır.
1: Cemaatlerin bu arada kendisi zaten bir kapalı yapıdır. Ama hani şundan bahsediyoruz. Mesela bunların yayın organı var. Hı. Süleymancıların da yayın organları var. Ama mesela bu yayın organlarına bak sen. Bu yayın organlarında hiç şeyden bahsetmezler. Süleymancılık, Süleymancı cemaatinden bahsetmezler. Hatta, hı, mesela bunlar fazilet takvimi çıkartıyorlar. Hı. Hatta böyle dükkanlarda eskiden esnaflara, tamam, girdiğinizde anlardınız. Ha, fazilet takvimini gördünüz. Evet. Bunu da şundan dolayı, Diyanet'le namaz saatleri ve iftar dakikaları arasında bir şey var. Hı hı. Aralarında bir çatışma var bu anlamda. Ki Diyanet'e bağlı bazı imamların arkasında namaz da kılmıyorlar.
0: Onu soracaktım tam.
1: Ondan da bahsedeceğim. Tabii tabii, ondan da bahsedeceğim. O yüzden mesela o fazilet takvimlerinin arkasında da böyle hani İslam'a dair bir anlatılar falan olur, olaylar vesaire, hı, mesela, hı, hiçbirinde Süleymancılıkla ilgili, Süleyman Hilmi Tunağan'la ilgili bilgi yoktur.
0: Hı. Neden, bunun sebebi ne olabilir?
1: Belli etmiyorlar yani. Hı. Hani bunun onların yayın organı olduğunu biz gazeteciler biliyoruz, şey, hı, yapıyoruz, hı, ama mesela sen hani takvim eskiden çok, evet, daha meşhurdu,
0: evet, evet,
1: hani bir takvimi evine alırsın, tamam mı, dersin ki yani takvim yani.
0: Orada böyle kimin böyle bunu yaptığını da bilmezsin yani.
1: Tabii şimdi Kur'an mesela şu an mesela yapılanma şekillerine bak. Ben biliyorum bazı evlerini, hı, de. Bir sokağa mesela taşınır Süleymancılar. Hani, evet, bu şey değil. İşte müritlerden. evinin en alt katına bir Kur'an kursu yaparlar. Sokakta mahalledeki kadınları, çocukları oraya çağırırlar. Hı hı.
0: Sohbet yaparlar.
1: Orada hani tabii sohbet, Kur'an okunuyor. Yani hı. bizim insanımızın dini anlamda bunlardan böyle kaçma gibi bir şey yoktur.
0: Tam tersine katılır,
1: hatta,
0: sever.
1: Tabii tabii, çocukken hatta yaz olduğunda hani Kur'an kursuna gönderir çocuğunu. Hı hı. Hani git oğlum Kur'an öğren falan diye. Bu yeni bir şey değil bu arada. Bu yıllardır böyle. Hani bazı şimdi şeyler eskiden şöyleydi böyle. Hayır efendim yani. Hı hı. Hani yaş aralığı bugün işte 40'ın üstünde olanlar bunu bilirler yani. Örgütlenme yöntemleri böyle aslında bakıldığında diyorsun ki yani ya Kur'an okumaya gidiyorum diye hı. bakılıyor ama hı. hiç de öyle değil. Şimdi tarihçesine gelelim. Kurucusu kim? Hı. Süleyman Hilmi Tunağan.
0: Evet.
1: 1888 yılında.
0: 1888.
1: Tabii tabii, Süleyman Hilmi Tunağan hatta o zaman şu an Silistre'de doğuyor. Bugün Bulgaristan sınırları içerisinde doğuyor. Medrese eğitimi alıyor. Hı hı. Aslında bakıldığında Süleyman Hilmi Tunağan'ın dini öğretileri nedir üzerinden baktığımızda çok bir veri yok. İncecik böyle çok küçük bir kitapçık var. O onun dışında hani böyle bir külliyat yazan şey yapan bir insan değil. Hı hı. Ama tedrisi tedrisat kanunu, işte cumhuriyet kuruluyor. Tekke ve zaviyeler kapatılıyor. Bundan sonra Süleyman Hilmi Tunağan çiftçilikle uğraşmaya başlıyor.
0: Tabii, Allah Allah.
1: Ta ki 1900 kaça kadar? 38'e kadar.
0: Ah, Gazi'nin vefatına kadar.
1: Yani o vefatından önce vaizlik yapmaya başlıyor İstanbul'un çeşitli camilerinde. Bu arada bu sadece bu cemaat için geçerli değil. Ben geçen programda da söylemiştim. Daha önce yazdığım kitapta da bahsetmiştim. Hı hı. Aslında birçok cemaat, yani kurucusu cami imamı aslında. Hı hı. Ama camiye gelen mümini mühridi haline getiriyor. Cami cemaatini de kendi cemaatine bir şekilde eklemlendiriyor. Bu çoğunda böyle bakıldığında. Hı hı. Yani İsmail Ağası, İskender Paşası falan çoğunda böyle. Yöntem bu. Ama bunlar bildiğin Diyanet'ten. Hı hı. Hani Diyanet'in imamı o dönemde. 1938'de işte Diyanet'e giriyor tekrar. Emekli maaşı biliyorsun, Fethullah Gülen darbeye kadar, darbe girişimine kadar emekli maaşı alıyordu.
0: Evet, evet. Yani evet.
1: O da cami imamıydı.
0: Evet.
1: Neyse.
0: Çiftçilik yapıyor. Bu arada çiftçilik yapıyor ama 1938 yılında imamlık yapmaya
1: tekrar
0: başlıyor.
1: Tekrar vaizliğe geçiyor.
0: Ve evet. Atatürk'ün vefatından önce.
1: Tabii Şubat ayında.
0: Şubat ayında başlıyor.
1: Evet, Şubat 1938'de tekrar Vay. Başlıyor. Evet, 4 Şubat
0: enteresan
1: 1938.
0: Çünkü yani. Evet.
1: Tabii. 1943 yılında vaizlik belgesi İçişleri Bakanlığı tarafından elinden alınıyor. Hı. Çünkü hani bugünkü tabirle merdiven altı Kur'an kursları orada bazı girişimlerde falan bulunuyor ve bunun üzerine vaizlik belgesi tekrar alınıyor. Ta ki işte 1950 tarihinde tekrar bu izni
0: alana kadar.
1: Vaizlik. Evet, 1950 tarihi önemlidir. Ama burada bir haksızlık yapılmaması gerekiyor. Hani hep cemaatlerin sıçrama tahtası 1950 DEP Parti dönemi hı. diye söylenir. Doğru mudur? Bu anlamda doğrudur. Hı. Ama hı hı. 1946'dan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi de aslında hani o Atatürk döneminden gelen kopuşlardı. 1938'den sonra zaten artık öyle bir dönem
0: evet,
1: yok da.
0: Evet, evet.
1: Parça parça o ağaç budanmaya başlıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de aslında politikası değişiyor. Çünkü mesela CHP'nin son başbakanı Şemsettin Günaltay. Hmm. Şemsettin Günaltay döneminde işte 48'de İmam Hatip kursları açılıyor. İlkokullarda 49'da din. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin de o anlamda şeyi değişiyor. Politikası değişiyor. Hmm. 40'ların sonu. Hmm. Demokrat Parti ile birlikte de tekrar... Şemsettin Günaltay ismini bilerek verdim. CHP'nin son başbakanıdır. Yani o dönemdeki ama İsmet İnönü milli hı. şef tabii var. Muhafazakar bir isimdir. Nedense böyle çok da konuşulmayan, isminden çok bahsedilmez Şemsettin Günaltay'ın. Ben bununla ilgili bir program yapmıştım. Hani yaptığı, uyguladığı politikalar ilginçtir. Hani meraklısı tavsiye ederim, okusunlar muhakkak. Neyse, yani CHP'nin son dönemi ve Demokrat Parti ile birlikte bir sıçrama tahtası artık. Sadece Süleymancılarla ilgili değil, birçok cemaat aslında hı. Demokrat Parti döneminde tekrar baş göstermeye başlıyor. Ama tabii bunlarla da arası bozuluyor Süleyman Hilmi Tunağan'ın. 1957 yılında kopuş yaşanıyor tamamen. Çünkü tamamen pragmatist davranıyorlar o
0: yani,
1: cemaatle.
0: Yani karşı olmak, özellikle yönetimle, idareyle anlaşamamak, karşısında olmak da o dönemlerden başlayan bir şey. O, tabii, tabii. Hiçbir zaman bozulmamış anladığım kadarıyla.
1: Yok yok, hep öyle. Şimdi
0: bugüne gelene kadar da.
1: Aynen öyle. Şimdi anlatınca hani netleşecek. Tarihinde de bunları. Mesela Demokrat Parti'yi yoğun bir şekilde eleştiriyorlar. Hı hı. çok sert işte istediğimiz dini uygulamalar yapılmıyor falan diye 1957 seçimlerinde doğrudan Cumhuriyetçi Millet Partisi'ni destekliyorlar. Osman Bölükbaşı'nın partisi. Hatta Kemal Kacar, birazdan bahsedeceğim, Süleyman İlmi Tunağan'ın damadı. Bu Cumhuriyetçi Millet Partisi'nden Kütahya Milletvekili adayı oluyor kendisi. Daha sonra seçimlerden 1957 seçimlerinden sonra Tunağan ve Kaçar bir Bursa'daki bir ulu camide Süleyman Hilmi Tunağan'ın Mehdi olduğu yönünde söylentiler üzerine tabii ki tutuklanıyorlar. Bir 59 gün Kütahya'da cezaevinde kalıyorlar. Tabii burada şey de var artık, hani Demokrat Parti ile kopuş üstte yaşanmış ya, siyasi iktidarla, o zamanın siyasi iktidarıyla kopuş yaşanınca operasyonlar da bir anlamda yapılıyor. Çünkü burada aslında şöyle bir tablo da var maalesef. Siyasi partilerin ne kadar olumlarsan cemaat o kadar seninle arası iyi. Ama bir kopuş yaşandığında hemen operasyonlar bir şekilde başlıyor.
0: Bugün bu değişen bir şey de değil bu arada.
1: Değil ama gerçeklikte bu. Şimdi Süleymancılara yapılan operasyonun gerçeklikleri var. Hani %100 aynıdır, o yüzden demiyorum. Çünkü bayağı hani işte o gizli uygulamalar, çıkan paralar, kaçırılan paralar, Almanya'da kamu arazisi, Almanya devleti, Almanya devleti vize vermiyor, kamu arazisi verecek Köln Belediye Başkanı
0: oraya
1: şey
0: yapacak.
1: Çünkü hani Alman istihbarat tarafından da bugün biliyorsun birçok firari FETÖ'cü de Almanya'da yayın yapıyorlar oradan.
0: Evet.
1: Çünkü Almanya kullanıyor. Bu arada hani Alman devletinin böyle bir şeyi var, pratiği var Türkiye ile ilgili. Geçmişten bu yana var.
0: Evet, evet.
1: Yani yeni değil bu. Geçmişten bu yana var. O işte kalkancılar falan filan hepsini Almanya besliyordu bir şekilde. Süleymancılar için de aynı durum söz konusu. Şimdi 1959 yılında Süleyman Hilmi Tunağan ölüyor.
0: Tamam. 59 yılında.
1: 1959'da ölüyor. Başına damadı Kemal Kacar.
0: Kacar
1: geçiyor. Zaten Kemal Kacar'la birlikte tam anlamıyla siyasetin içine giriyorlar.
0: Milletvekilliği yapan isim çünkü.
1: Aynen. 1965 yılında Millet Partisi'nden, 69'da Adalet Partisi'nden Kütahya Milletvekili seçiliyor.
0: Tabii başa geçtikten sonra milletvekili seçiliyor.
1: Aynen öyle. Tamam. Yani hem bir cemaatin lideri hem de milletvekili.
0: Ve bu bilinen bir şey mi bu arada? Ya bilinen bir şey değil mi bu? Bir cemaatin lideri olduğu biliniyor. Yani, ve mecliste.
1: Tabii tarihsel anlamda biz bunu biliyoruz ama o dönemde, zaten o dönemde bunların Adalet Partisi ile, yani o Demokrat Partisi'nin devamı aslında Süleyman Demirel ile 1980'e kadar yol yürüyorlar. 1980'e kadar. Çünkü bu parti, bu şey, Süleymancılar aslında bakıldığında hani böyle mesela Milli Görüş Hareketi'ne, o 1960'larda 70'lerde Milli Görüş Hareketi'ne yakın değiller. Daha merkez sağ partiler üzerinden gidiyorlar. Hep merkez sağ partiler üzerinden. İşte önce Süleyman Demirel 1980'e kadar darbe oluyor. Tabii darbeyle işte gözaltı falan vesaire tutuklamalar da oluyor. Ve 1983 artık Süleyman Demirel'i terk ediyorlar. Diyorlar ki bizim bununla işimiz bitti. Bu yasaklı. Bu bizim, ya tam bir pragmatist yaklaşım.
2: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hani cemaat, ben nerede kadrolaşabilirim? Nerede ihale alabilirim? Nerede kamu arazisini bedavaya kullanabilirim? Hangi parti şu an iktidarda?
0: Orada güç
1: kim
0: gitti.
1: Var?
0: Orada güç tabii, gitti. Güç kimdeyse
1: şimdi
0: ben
1: orada, aynen. Oradan ayrıldık. Kim geldi 83'te? Turgut Özal. Artık anaplıyız.
0: Vay.
1: Tabii Süleyman o zaman da Turgut Özal'a hemen bir şekilde Turgut Özal'la hareket ediyorlar. Ve ANAP onların. Yine bir merkez sağ parti ama bak.
0: Evet, yani evet.
1: Merkez sağ parti üzerinden gidiyorlar. Hani böyle bir ideolojik bir şey, yaklaşımları söz konusu bile değil.
0: Güç kimdeyse onun yanında.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Ve böyle devam ediyor bu. Tabii o dönemde mesela cemaat içerisinde bazı isimler farklı siyasi partilere gidiyorlar. Mesela
0: cemaat içinden bazı isimler başka siyasi partilere gidiyor.
1: Tabii tabii. Yani şöyle Deniz Ongun, Arif Deniz Ongun mesela 95 yılında Refah Partisi'nden Antalya Milletvekili oluyor ve Ulaştırma Bakanlığı yapıyor.
0: Bir dakika, şey değil mi? Aynı zamanda cemaatin başına geçen isim de değil miydi o?
1: Daha sonra 95 yılında. Evet. Çünkü 2000 yılında Kemal Kacar vefat ediyor.
0: Tamam.
1: Ondan sonra Arif Ahmet Deniz Ongun cemaatin başına geçiyor. Daha önce Refah Partisi'nde, şimdi Refah Partisi kapatıldı. Daha sonra işte içinden Adalet ve Kalkınma Partisi çıktı ya. Tamam. Bir ayrışma yaşandı. Arif Deniz Ongun 95'te Milletvekili Refah Partisi'nden Ulaştırma Bakanlığı yapıyor.
0: O dönem yapıyor Ulaştırma Bakanlığı'nı.
1: Evet.
0: 1995.
1: Tabii tabii. Kardeşi Mehmet Beyazıt Deniz Ongun'da Adalet ve şimdi artık Ahmet Deniz Ongun cemaatin lideri olmuş 2000'de. Hı. Kaçar ölünce, Kemal Kaçar ölünce. Kardeşi Mehmet Beyazıt Deniz Ongun Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları arasında.
0: Allah Allah.
1: Evet, ve milletvekili seçiliyor. Ama cemaatin liderine bakılıyor ya hani.
0: Tamam.
1: Cemaatin lideri Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mesafeli.
0: Hı. Ama kardeşi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucularına.
1: Aynen öyle.
0: Bu arada cemaatin lideri, yeni lideri
1: Ahmet Arif Ahmet Deniz Ongun.
0: Deniz Ongun geldiğinde milletvekili şey milletvekili bakanlık değil, görevi falan yok değil mi?
1: Yok.
0: Çünkü orada öyle bir şey yani insanlar tarafından böyle bir algı öyle yok, anlaşıldı. Yok. Yani ama, cemaatin lideriydi aynı zamanda Ulaştırma Bakanıydı diye. Yok.
1: Ama Süleymancı cemaatinden mensuptu. Hani bir anlamda hanedan gibi olduğu için sürekli aile içerisinde kaldı. Hanedan gibi olduğu için hani şöyle diyelim yani hani veliaht.
0: Abi o ayrı. Ya şunu demek istiyorum. Dediğinde haklısın. Yani biz mesela görevde olup hala cemaat mensubu olan yani ona destek veren, aşkla bağlı olan sadece herhangi bir cemaat değil. Mesela daha önce
1: yaşlı bir tablo var ama sözünü kestim affedersin. Şöyle bir tablo.
0: Bakanlık
1: var.
0: Yapmış olan isimler de var diyorum yani.
1: Mesela bakanlık yapmış, isimler ama cemaatin çok bilinen, tanınan. Hatta Kemal Kacar artık yaşlı bayağı abi yani. Hı hı. Haliyle hani cemaatte etkin olan ve sözü geçen bir isim. Hı hı. O dönemde milletvekilliği ve şey zaten 2000 yılında da bundan hemen 3-4 yıl sonra da kendisi cemaatin başına geçiyor. Kardeşi Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekliyor ama cemaatin lideri olarak Arif Ahmet Deniz Ongun ANAP'ı destekliyor yine. Hatta Mesut Yılmaz'la birlikte mitinglere çıkıyor. O zaman ANAP'ın lideri Mesut Yılmaz'la birlikte mitinglere çıkıyor. Ta ki 8 Eylül 2016'da Arif Ahmet Deniz Ongun da hayatını kaybediyor. İşte bu şaibeli dediğimiz ölüm. Bugün ailesi de bununla ilgili bir suç duyurusunda da bulundu. Soruşturma hani öldürüldü mü diye şu an konuşuluyor. Ve bununla ilgili de bir Adalet Bakanlığı'na da çağrı yapıldı. Ailesi de işte geçmiş dönem milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili olan kişi. Bu da araştırılıyor. Yani cinayet mi yoksa gerçekten mi ölür? Çünkü ölümü üzerine çok böyle kafa karıştıran soru işaretleri var. İşte tek başına evinde odasına giriyor. 36 saat boyunca oradan çıkmıyor. Kimse gitmiyor yanına vesaire. Böyle kafa karıştıran gelişmeler var. Yani soruşturma sonunda göreceğiz. Şu an net bir şey söylemiyoruz.
0: Hatta bu ismin şikayetleri çok yoğun. Sürekli şikayetler, sürekli şikayetler öyle değil mi? Yani
1: tabii.
0: Şu anki cemaatin liderine yönelik, Kuriş'e yönelik ve evet. Onlara yönelik şikayetleri yoğun bir şekilde oluyor.
1: Kuriş yeğeni bunun. Yani Kuriş'in dayısı. Bugün cinayetle öldürüldüğü iddiasında bulunulan kişi. Şimdi cemaat içerisinde böyle cinayetler oluyor mu? Şimdi ben bu soruşturmadan bağımsız olarak söylüyorum.
0: Yani sen bunu yazdın.
1: Oluyor mu? Oluyor evet.
0: Bir şey söyleyeyim mi?
1: Geçmişte
0: sevgili dinleyiciler yani Katli Vacip kitabı hakikaten okuduğunuz zaman inanamıyorsunuz yani ama onların hepsi tamamen gerçekler, inanılmaz cinayetler. Abi devam et, böldüm. Şimdi
1: hızlıca devam edeyim.
0: Evet.
1: Arif Ahmet Deniz Ongun 8 Eylül 2016 yılında öldü ya da öldürüldü bilmiyoruz. Soruşturma sonunda göreceğiz bunu.
0: Bu da soruşturuluyor bu arada.
1: Tabii bu da soruşturuluyor. Bundan sonra işte cemaatin yeni lideri Alihan Kuriş o zaman 34 yaşında. Alihan Kuriş 79 doğumlu şu an 47 yaşında. Cemaatin başına geçiyor. Cemaatin başına geçtikten sonra aslında İçişleri Bakanı ilk açıklaması yani geçtiğimiz Perşembe günü hani şöyle diyordu. Cemaatin içerisinde olanlar Alihan Kuriş başına geçtikten sonra işte para hareketleri ya da ilişkiler daha gizli hale geldi. Gizliydi zaten daha gizli hale geldi diyerek aslında o soruşturmanın içeriğine dair bazı bilgileri paylaşmıştı. Neler olacağına dair öngörülerini. Şimdi Alihan Kuriş tartışılan bir isim geçmişte eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de bir televizyon kanalında çıktı açıklama yaptı. Dedi ki Alihan Kuriş'in de oldu bunun ses kaydı da internete düştü bu arada. Alihan Kuriş'in de olduğu bir cemaat toplantısında. Oradaki cemaatin hocaları Alihan Kuriş için diyorlar ki iki peygamber Hazreti Muhammed ve Hazreti İsa iki peygamber yetkisinde olan zattır diyor.
0: Aa.
1: Halihan Kureyş için. Aynen. Devam ediyorlar. Bizi ahirette Hazreti götürecek zat Halihan Kureyş'tir. Vizemizi, pasaportumuzu imzalayacak zat Halihan Kureyş'tir.
0: Aa.
1: Abimizden emir gelirse sorgulamayın. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanı, işte dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez diyor ki çağırdım diyor. O ismini vermiyor, Süleymancı Halihan Kureyş olduğunu demiyor. Hı. O cemaat liderini çağırdım diyor. Halihan Kureyş o. Dedim diyor, hani yanınızda bunlar bunlar diyor. Niye itiraz etmiyorsunuz? Hocam ben mühendisim. Hocalar öyle dedi. Ben de sesimi çıkarmadım. Olur mu lan öyle şey? Şimdi ben sana şunları diyemem bile. Desem hani programın bitmesine süre kalmaz. Hemen bir şekilde bir soruşturma falan başlar yani. Bir de nasıl bunu şey yaparsınız? Yani iki peygamber yetkisi olan zat.
0: İnanılır hani, gibi.
1: Tabii ki. Şimdi oradan
0: bu sözlerin söylendiği ortamda dönemin Diyanet İşleri Başkanı Görmez,
1: bu ses kaydı alınıyor. Ses kaydını Diyanet İşleri Başkanı Görmez dinleyince cemaat liderini çağırıyor.
0: Bunları söylüyor. Bunları
1: diyor ki niye itiraz etmedin? O da diyor ki ben anlamam hocam, ben mühendisim. Cemaat lideri diyor bunu. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi örgütle ilgili
0: bu çok enteresan gerçekten. Aynen. Ya. İnanılır gibi değil.
1: Şimdi bu cemaatle ilgili ya da bu Halihan Kureyş suç örgütüyle ilgili, bunlar devlet içerisinde de çok ciddi. Mesela şu an ev hapsi verilen isimlerden biri tutuklanmadı. Ahmet Profesör Doktor Ahmet Gökçen. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesiydi aynı zamanda. Bu kişi aynı zamanda hakimler ve o dönem HSK üyesiydi.
0: Allah Allah.
1: Evet. Ve hangi dönemdi biliyor musun?
0: Hangi dönem?
1: Fethullahçıların en etkin olduğu dönem o, 2010-2014 arasında. O dönemde HSK üyesiydi bu kişi. 2005 Türk Ceza Kanunu'nun mimarlarından, yani Türk Ceza Kanunu'nu yazan
0: bu isim.
1: Bu tabii bu ekip.
0: O ekibin içindekilerden biri yani.
1: Şöyle 11 çocuğun öldüğü bu Adana Alada yurt yangını. Orada sanıkların avukatı.
0: Oo.
1: Süleymancıların diye o yurtta. Ergenekon sürecinde, Ergenekon kumpas sürecinde usulsüz arama yapan polislerin avukatı bu kişi. Tabii yangından zaten bahsetmiştik. Çok ilginç ama mesela o yangında hayatını kaybeden çocukların avukatı Can Atalay da
0: tutuklu şu anda.
1: Bugün cezaevinde.
0: Gerçekten çok enteresan.
1: Aynen.
0: Yani.
1: O yüzden
0: hakikaten
1: şimdi
0: çok enteresan.
1: Şu sorular da sorunuyor yani. Tabii biz sadece tek isim diyoruz ama birçok isimden bahsediliyor ve bu isimlere ilişkin soruşturma.
0: Bu isimler biliniyor mu abi bu arada? Şu anda açıklandı mı yani, bilinen isimler mi bunlar?
1: Bilinen isimler derken?
0: Yani bu açık şey
1: tabii
0: çok isimden bahsederken gözaltına alınan isimler.
1: Gözaltına alındı ilgili kişi ve hakkında işte ev hapsi yani adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. Tutuklanmadı, adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı bu isim. Şimdi şuk soruluyor işte hani kamu içerisinde başka kimler var?
0: Bu daha büyüyecek mi?
1: Tabii büyüyecek mi? Yani bu hani kamu içerisindeki bu Halihan Kureyş suçu. Kamu derken bunun içinde ordusu, yargısı, emniyeti, hepsinden bahsediyoruz yani.
0: Yani daha önce FETÖ'de gördüğümüz şeyleri burada da görmeye devam edecek miyiz? Araştırılacak mı? Ortaya çıkacak
1: tabii
0: mı?
1: Hani bu şu an hani şimdi iş buraya geldiğinde haliyle şimdi İçişleri Bakanı çıkmış ki bu FETÖ'nün işte Baylok'u vardı. Bunların farklı bir yine gizli yazılımı
0: ama
1: var.
0: Ama bilinmiyor muydu abi? Yani sen yıllardır ya beylik, bunun içindeydin. Burada bekleniyor muydu? Zamanla bekliyor. Ne oluyordu yani?
1: Tabii şimdi mesela bu isimlerin Süleyman, herkesin bilmemize imkan yok ama bazı isimlerin Süleymancı olduğunu ve devlette örgütlendiklerini biliyorduk. Ama devletin elinde olan bilgilerin haliyle bizim elimizde olmasına imkan yok. Belli ki İşte o Almanya'da kaçacak, o 100 milyar TL'lik para transferleri, yüklü para transferleri sürekli her yerden altın fışkırıyor yani. Bakıldığında haliyle buna da bir artık devlet dur demiş çünkü buna suç örgütü diyor. Bak orada da ayırıyor yani mesela İçişleri Bakanı da diyor biz cemaate operasyon yapmıyoruz. Bunlar suç örgütü diyor. Hani orada bir ayır. Daha önce hatırlarsın. FETÖ'de ilk operasyonlar yapıldığında hani tabanına değil biz yönetimine yapıyoruz.
0: Çünkü kardeşim. Gelecek olan bir tepki o da düşünülüyor olabilir herhalde.
1: Haliyle ama cemaat bakıldığında işte maalesef hani şeyh uçmaz mürit uçurur derler ya. Müritlerinin de inandığı bazı ritüeller var. O ritüellerle de istersen kapatayım ben konuyu.
0: Evet.
1: Biraz önce bahsetmiştim. Mesela bunların.
0: Sana şey soracağım. Kapatmadan evvel insanların çok merak ettiği bir şey var. Genelde şu soruyu duyuyorum. Etrafımdaki insanlardan özellikle çok yoğun duyuyorum. Bunlar bu parayı nereden elde ediyorlar, nasıl elde ediyorlar şimdi dedikleri bir soru.
1: Tabii şimdi şirketlerine baktığında bir kere 30, 32, 33 tane şirkete kayyum atandı. Hı. Bunlar çok büyük, devasa şirketler. Şimdi Okan düşünsene, şimdi bunlar bütün 81 ilde, bütün dünyada, dünyadaki yani 160 neredeyse 157 evet. ülkede evet. örgütlüler.
0: İnanılmaz.
1: Yani hani dev bir yapı ve çok eski bir yapı. Yani çok eski cemaatlerden.
0: 1800 nereden bahsediyoruz?
1: 1880'de ya? Yani Süleyman İlmi Tunağan doğmuş beraber. Ama hani cemaatin kuruluşu 70 yıllık bir hikaye. Hı. Hı. Yani cami vaizliğinden, o vaizlikten cemaat öyle hı. devam etmiş.
0: Devam etmiş.
1: Haliyle bunlar kendileri ne diyorlar biliyor musun? Mesela vatandaş için bizim veli nimetimizdir.
0: Oo.
1: Tabii ki. Şimdi bak biraz önce kurban meselesinden bahsettim yani. Hı. Yani Diyanet bile demiş
0: bu
1: ya.
0: Basit bir şey değil bu arada değil mi? Yani burada dönen bu
1: Okan olayın... şöyle düşün yani 100 bin kişiden 1 lira toplarsan 100 bin lira eder.
0: Çok net.
1: Ve bu hani bu 100 bin kişi derken ben bunları Süleymancı olarak söylemiyorum, yanlış algılanmasın. Hı. Şimdi biraz önce o yüzden o örneği verdim. Mesela ben örneklerini biliyorum. Hı hı. Mahallede bir tane bina Süleymancı, orada Kur'an kursu falan kadın gidiyor. Hı. Ya da çocuğunu gönderiyor ya da kendi orada Süleymancı değil bu kadın. Hı. Kur'an öğrenmeye gidiyor ya da işte sohbetine gidiyor. Gittiğinde diyorlar ki ya şöyle şöyle çocuklar için şey toplum. 10 lira, 20 lira. Şimdi böyle binlerce şey düşün yani.
0: İnanılmaz bir rakam yani çıkıyor ortaya.
1: Cemaat üyelerinden bahsetmiyoruz. Vatandaştan alınıyor gene bu para. Bir şekilde. Daha sonra holdingleşiyor.
0: Holdingleşiyorlar.
1: Çünkü buna Süleymancılar cemaati değil, ben hani Süleyman Holding diyorum yani. Hı. Hani şundan dolayı ya Süleyman at Holding. Yarışı bile şey şeyi bile var. Ascort diye yarış atı bile var.
0: Yarış
1: tabii,
0: atı bile
1: tabii,
0: var.
1: Tabii. Alihan Kuriş'in yarış atları var. Atı var bir tane Ascort diye, o kesin yarış atları da oldu. Hatta iki tane jokeyinde Süleymancı olduğu söyleniyor yani. Böyle bir tablo. Ritüelleri ilginç. Heh,
0: evet.
1: Biraz önce şey işte bahsetmiştim ya, mesela 7 kıta, tarih, insan ve hayat diye böyle dergileri var. Ama burada mesela hiç Süleymancılığa dair bir şey bahsetmiyor. Dini şeylerden bahsediyorlar ama hani çok gizli oldu. Kendileri hani kendi ritüellerini belki anlatıyorlar ama hani biz bunu Süleymancılık adına yapıyoruz demiyorlar. Şimdi mesela Allah'la kulun diyor doğrudan temas kurması olamaz diyor. Bir vasıtaya ihtiyaç var. Bu vasıta da Süleyman Hilmi Tunağan'dan başkası olmayacağına göre diyor Allah'tan gelen nurun onun vasıtasıyla kalplere dağıtılacağına inanıyorlar.
0: Allah Allah.
1: Tabii. Bir de şöyle bir şey var, tablo. Cemaat içerisinde şimdi bunun bir sonu yok. Mesela hani Süleyman İlmi Tunağan için bu deniyor değil mi?
0: Tamam.
1: Cemaatin kurucusu.
0: Tamam.
1: 59'da vefat etti. Bu kişi 59'da öldü.
0: Evet ama o zaman bitti. Alihan Kuruş için de söyleneni söyledin az önce.
1: Şimdi, bitti. Heh. Şimdi devamlılığı sağlaması lazım. Nasıl sağlayacak? Diyor ki rabıta bazı diyor seçkin. Süleymancılar cemaatinde seçkin sınıf var.
0: Hı.
1: Bu seçkinler diyor Süleyman Hilmi Tunağan'la temas kurabiliyorlar.
0: Allah rabıta. Allah.
1: Tabii bunun üzerinden. Haliyle sen birini aslında bir anlamda hani bir ölümsüzlük bahşetmişsin gibi bir tablo da ortaya çıkıyor.
0: İnanılır gibi değil.
1: Tabii. Şimdi mesela çok disiplinliler, yani sıkı disiplin altında öğrenciler tutuluyor. Sırlarını dışarıya vermemeleri için yemin ettiriliyorlar. Ve sırlarını açığa çıkarmamak için yalan söylemelerinin, her türlü yalanı söylemelerinin de meşru olduğunu, hiçbir sıkıntısı olmadığını söylüyorlar. Kendilerini Hazreti Nuh'un gemisine benzetiyorlar. Ve diyorlar ki bu geminin içinde yegane kurtuluşa bu geminin içindekiler erecek kendileri.
0: Hmm.
1: Dışındakiler ise ziyana uğrayacak.
0: Bu gemiye gelen kurtulacak.
1: Tarifleri öyle. Şimdi biraz önce söyledim ya işte bu cemaat içinde Tunağan'ın ruhuyla rabıta kuran seçkin zümre. Diyor ki ayet ve hadisleri de hani siz değil, bunlar yalnızca anlayıp size anlatabilir. Yani siz kendiniz diyor buradan
0: okuduğunuz
1: bir sonuçlar çıkartamazsınız.
0: Bir şey çıkartamazsınız
1: tabii ki.
0: Diyorlar.
1: Tabii
0: vay
1: ki.
0: Be.
1: Tabii bu cemaatin mesela lider işte bu en uzun süre aslında lider olarak kalan 59'dan 2000'e kadar. Hı. Kemal Kacar. Kendisiyle yapılan bir röportaj diyor ki hakiki Müslüman olan ve arkasında kılınan namazın makbul olacağı bir imama uyarak namaz kıldıklarını söylüyorlar. İşte Diyanet imamlarının arkasında namaz kılmamalarının da kaynağı burası aslında.
0: Şey çok enteresandı, İsmail Arı'nın dediği çok büyük bir mobilya mağazasının içerisinde kendi imamları arkasında.
1: Hep öyle. Ev şeylerde, her yerde de böyle. Evlerde, yani bodrumlarda da, genellikle diyeyim. Hani çünkü hani cemaati bilen vardır ama üyesi değildir, şeyi değildir. Belki o giden, sohbetine gidiyor. Evet. O zaten bizim o vatandaşlardan bahsetmiyoruz. Hı. Yönetici kadrodan bahsediyoruz. Asıl o hani mürit dediğimiz artık. Mesela Kemal Kacar bir röportajda bankadan faiz alabilir misiniz diye bir soru soruluyor kendisine. Türkiye'nin İslam ülkesi olmadığını, bu nedenle diyor Müslümanlardan olmasa da gayrimüslimlerden faiz alınabilir diyor. Bununla da değil. Diyor ki elbette, çünkü diyor banka bir müessese, banka bir müessesedir diyor yani. Hı. Bir müessese Müslüman olamaz. O yüzden faizde bir sıkıntı yok. Alabilirsiniz. Faiz alabilir diyor. Bunlar mesela hac ibadetlerine pek sıcak bakmıyorlardı başları.
0: Hı.
1: Yani diyorlardı ki hani hac ibadetine harcanacak para toplumsal alanlarda hayır işlerinde kullanılmalı. Hmm.
0: Yani o parayı bize verebilirsiniz.
1: Yok yok, hac şey yerine hani toplumsal olarak işte ne bileyim Ramazan yemeği vesaire, yani toplumsal işler, kendilerince toplumsal iş diyeyim. Ama 1938 1983 yılında bunlar seyahat ajantası kurdular. Ondan sonra haç ve umre organizasyonları düzenlemeye başladılar. Yani başka kimseyi de dışarı bırakmıyorlar yani. Yani hani şeyi de yapmıyorlar yani. Öyle bir tablo var. Tabii cemaat içerisinde yaşatılan sembollerden biri de dua etme şekli. Mesela sen dua ederken iki elini böyle açarsın değil mi?
0: Evet, evet.
1: Yani bunlar da öyle değil. Bunlar da böyle elleri böyle
0: birleştiriyorlar
1: böyle. Ya da böyle hafif üst üste koyarak. Dua da böyle yapılıyor. Lacivert takke takıyorlar. Lacivert takke takmalarının nedeni, şimdi bu Kemal Kacar'la birlikte geliyor lacivert takke. Ama Süleyman Hilmi Tunağan da diyor ki hani karşısında takkesi olmayan biri sizi farklı yollara sevk edebilir. O yüzden muhakkak bir şey kafanıza takın. Kemal Kacar da lacivert takkeyi buluyor. Hatta buna o yüzden dedim, lacivert takkeliler de deniyor bunlara. Oradan da aslında anlıyorsun. Çok lacivert takkeyi taktıklarında diyorsun ki bu Süleymancı. Aynen. Mesela kendi cemaate ait Kur'an kurslarında Muhtasar İlmihal diye bir kitapları var. İmanı zayıflatan veya imansız gitmene sebep olan haller.
0: Bu kendi kendilerinin
1: kitabı. Kendilerinde tabii. Bunlardan bir tanesini okuyacağım. Üstadına, hocana muhalefet etmek, din alimlerinden kaçmak. Bak diyor ki yani hani senin hocana, üstadına muhalefet edersen İmanı zayıflatan veya imansız gitmene sebep olan haller başlığı altında bir madde bu. Diğerlerinde Allah işte Allah. Şey falan da var. İpekli elbise falan vesaire. Onlar da var. İşte bıyığını sünnete göre kesmeme. Hani bıyığa bakınca diyorsun ya bunların hepsi niye aynı bıyıklı? İşte nedenlerinden biri bu. Mesela Diyanet İşleri eski başkanlarından Tayyar Altıkulaç. Hatırasında da yazıyor. Kurslara gelen öğrencilere, kendisi söylüyor, kurslara gelen öğrencilere bu başbakanlık arşivlerinde de bu şeyler, bu tutanaklar vesaire bulunuyor. Diyanet İşleri eski baş Tayyar Altıkulaç diyor ki Süleymancılık bir gün diyor ki devletin din görevlileri Deccal'in ordusudur. Süleymancılar böyle tarif ediyor. Süleymancılık bir gün hükümdar olacak. Süleymancı olmayanlar soğan doğranır gibi doğranacak. Bunu söyleyen Diyanet İşleri eski başkanı. Mesela Kur'an kurslarına Diyanet ismini kullanarak para topluyorlar. Zaten onu biraz önce de bahsetmiştim. Mesela kendi ifadeleri gerçekten hani halkı veli nimet olarak kabul ediyor cemaat. Çünkü gerçekten öyle. Yani hani sayın dinleyenler, bilmiyorum böyle belki etrafınızda siz değilsiniz ama hani size küçücük bir kumbara veriyorlar. Tamam mı? Küçücük bir kumbara böyle. Ya diyorlar ki işte çocuklar Kur'an kursuna giden çocuklara yemek alınacak falan. Hani kadın da onun içine. Yani cemaatçi değil bu kadın.
0: Hiç cemaatçi de olabilir, olmayan
1: alakası olmayan biri. İçine böyle hani 8 lira, 10 lira, 20 lira atıyor. Şimdi bunların toplamda birleştiğini düşünsene, devasa bir rakam ediyor yani.
0: İnanılmaz.
1: Anlatabiliyor muyum? Yani 81 ilde ve dünyanın 157 ülkesinde örgütlenmiş bir yapıdan bahsediyoruz yani. Fazilet takviminden zaten bahsettik. Hani şey yaptık. Son olarak şununla bitireyim, imamı olarak bilinen Mustafa Akyıldız cemaatin. Türkiye genelinde Kol Ordu Komutanlığı ismi altında yapılandırmalar yapıyor. Kol Ordu Komutanlığı ismi altında. Bunu da ben değil, Kozan imamı olarak bilinen Mustafa Akyıldız açıklıyor. Cemaatten böyle ayrılan isimler var. Ve buradaki kimselere maddi açıdan özel imkanlar sunuluyor. Ciddi bir yapılanma var bu anlamda. Ve burası çok ilginç. Mesela mesela cemaat, hani Tunağan'ın, Süleyman İlmi Tunağan'ın aslında manen diri olduğunu.
0: Allah Allah.
1: Tabii, tabii İstanbul Fatih Camii cemaatine idare ettiğini, ona işte bir şekilde ona inananların ya da onun hayrına iş yapanların Fatih Camii'ne giderek Tunağan'ın huzuruna çıkıp kalbi ona bağlayarak böyle onunla temas kurabileceği yönünde
0: Allah Allah.
1: Böyle bir öğretileri İnanılır var. Tabi tabi. Ve şey diyorlar mesela, bu tip sırları açığa çıkaranın kafir olur ve katli vaciptir diyor. Al sana kitabın ismini nereden aldığımı gör yani.
0: Katli
1: bunu
0: vacip.
1: Sadece bu cemaat demiyor yani. İlginç şeyleri var mesela. 70 bin kuru fasulye okuyarak, 70 bin kuru fasulye beddua seansları var. Keza gördük yakın zamanda da.
0: Nasıl yani?
1: Beddua. Beddua seansı cemaat. Hani bir ara bir Fethullah Gülen de sağken böyle bir ellerini havaya açıp böyle bir beddua falan şey yapıyor. Görsen böyle düşkün gibi davranıyor ama. Hani şimdi öldü gitti, hayırlı da oldu şahsen. Bazı ölümler hayırlıdır.
0: Evet, aynen öyle. Kesinlikle.
1: O yüzden hiç şey yapmayacağım. Beddua seansları var. Ama ilginç işte, ritüelden bahsediyoruz.
0: Çok
1: yani.
0: Çok enteresan.
1: 70 bin kuru fasulye okuyor.
0: Bilmediğimiz daha neler var belki tabii. İçinde yaşanan.
1: Mesela cemaatin yönetiminden olan bu da Hilmi Türkmen daha sonra ayrılıyor. Hatta bu iki dönem Hatay milletvekilliği yapmış, Güney illerinden sorumlu. Kol ordu komutanlığı deniyor ya.
0: Evet.
1: Kol ordu işte o Güney ile kol ordu komutanlığından sorumlu olan Hilmi Türkmen. Diyor ki cemaat mensupları bir kısım müesseselerde devleti ele geçirmek, siyasi bakımdan hakimiyet kurmak maksadıyla çalışmaktadır. Öylesine gizlidirler ki. Bak bunu cemaatin üst yönetimindeki kişi söylüyor o dönemde. Hilmi Türkmen. Öylesine gizlidirler ki kendi aralarında birbirlerine telkin ettikleri Kur'an ve hadise uymayan fikirleri kesinlikle dışarı açıklamazlar. Çok ciddi bir anlamda hani bu gizlilik konusunda çok çok katılar bu cemaat. Böyle bir cemaat Okan. Yani biz bu arada soruşturmaya dair detayları, soruşturmaya dair ilerleyen süreçlerde ayrıntıları vermeye, bu konuyla ilgili özel yayınlar yapmaya devam
0: edeceğiz. Bizzat zaten sevgili Fethi Yılmaz kendisi takip ediyor bu konuyu. Gerçekten çok enteresan bilgiler. Hepimizi şaşırtan bilgiler. Abi çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu konuyla ilgili yeni gelişmeler mutlaka gelecek. Bizi şaşırtacak bilgiler mutlaka gelecek. Tabii, onları da senden dinleyeceğiz.
1: Tabii cemaatin
0: zaten.
1: Tarihi böyle. Ritüelleri böyle. Bunlarda kısmi değişiklikler vesaire olmuş. Şimdi bazı insanlar çünkü şey diyebilir. Ya biz cemaatin atıyorum vardır çünkü işte yurduna gittik, biz bunlarla karşılaşmadık zaten zaten çok gizli olduğu
0: gizli
1: için,
0: oldukları için
1: hani çok bir çekirdek kadro diyeyim, çekirdek kadroyla bu işler
0: son bir şey soracağım
1: yapılıyor.
0: Bu gizlilik genelde diğerlerinde de var mı diyor?
1: Bütün cemaatlerde vardır ama bu çok gizli,
0: bu hani bunda tabii, ayrı bir şey
1: yoksa
0: var yani.
1: Bütün cemaatlerde kısmen bu gizlilik vardır yani. O yüzden hani ben cemaatlere dair yazdığım kitapta da bahsettim. Türkiye'deki cemaatlere dair örgütlenme şekilleri, yaptıkları. Hani bunların bir yani hani dini oluşum, işte dini oluşum diye gördüm. Ben söylemiyorum. Diğer başkanı Mehmet Görmez söylüyor.
0: İnanılır gibi
1: yani,
0: gerçekten.
1: İki peygamberi işte.
0: Gerçekten çok hani, fena.
1: Yani buna eğer iknasanız o yüzden siz okuyun.
0: Evet.
1: Siz öğrenin.
0: Evet.
1: Yani siz bu akla bunu öğrenecek, kavrayabilecek akla hakimsiniz. Ve benim her zaman tavsiyem, kişisel görüşüm, çocuklarınızı cemaatlerden uzak
0: tutun. Çok teşekkür ediyorum
1: teşekkür
0: sevgili
1: ederim.
0: Fethi Yılmaz. Birazdan geliyoruz hanımlar beyler.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hep söylediğim şey, çiftçiye git bir sor bakalım kardeşim ne derdin var diye, işte benim derdim şu der. Öğretmene git sor, ah geçinemiyorum der. Doktora gidersin der, ah bu nöbetler beni perişan etti. Eczacılara gitsen desen ki eczacılar işte dükkan kirası şöyle, eleman personel parası böyle, ilaç fiyatları, kur hesabı falan bize yetmiyor. Asgari ücretle çalışan insanlar, ya emekliye git emeklilik, Allah'ını seversen iş bulsa çalışacak ya da iş bulup zaten çalışanlar var, bu emekli maaşıyla ben nasıl geçireyim diyen var. Kiracının ayrı bir derdi, ev sahibinin ayrı bir derdi. Biz nasıl bir ülke olduk böyle ya?
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

Kıymetli dinleyiciler, normalde biz sevgili Fethi Yılmaz'la saat 12.30 diye planlamıştık ama konu öyle bir konu ve gündemdeki bir konu ki bununla ilgili, bu konu başlığıyla ilgili olarak çok önemli detaylar çıkıyor. Şaşırtan şeyler çıkıyor. Tabii siz takip eden insanlarsınız. Bunların birçoğunu biliyorsunuz. Bilmediğiniz konular değil aslına bakarsanız. Ama işte diyorsunuz ki yani Türkiye, ortada dönen rakamlara bakıyorsunuz, paralara bakıyorsunuz. İnsanların duygularının, samimi olan insanların duygularının nasıl istismar edildiğine bakıyorsunuz. Bu dediğim gibi yabancı olduğumuz bir manzara değil, alışılmış bir manzara. Ama işte rakamlar çok güzel eklendirdi sevgili Fethi Yılmaz. Yani 100 milyar demekle o 100 milyarı somut hale getirmek birbirinden farklı şeyler. Yani o 100 milyar TL ile neler yapılabildiğini görmek. Zamanında bunu mesela benzer bir şeyi biliyorsunuz. Özgür Özel yapmıştı. Bugün Yeni Parti lideri 128 milyar dolar gibi bir paranın konuşulduğu bir dönemde muhalefet ısrarla soruyordu. Ve Özgür Özel çıkıp ne yapmıştı? Demişti ki ya 128 milyar doların nasıl bir para olduğunu bazı örneklerle anlatmak lazım demişti. Şaşırmıştık değil mi? Öyle devasa bir para demiştik. Şimdi burada da böyle 100 milyar TL gibi bir rakamla neler yapıldığını, ki sosyal medyada bunun paylaşımlarını yaptık. Yani Fethi Yılmaz'ı ben işte sosyal medya hesaplarımda paylaştım. Bugünkü programdan da aldığımız time kodlarımız var. Önemli yerler var. Gerçekten önemli yerler var kıymetli dinleyiciler. Ben Fethi Yılmaz'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızda. Güzel bir gazetecilik çalışması, ki zaten kendisi Türkiye'nin dediğim gibi çok deneyimli gazetecilerinden, bu tarz konulara çok hakim olan isimlerinden bir tanesi, aynı zamanda radyomuzun haber müdürü kendisi kıymetli dinleyiciler. Şimdi bu konuyu bir kenara bırakıyoruz ama bu konuyu şimdilik bir kenara bırakıyoruz. Takibini dediğimiz gibi yapacağız. Yaşananları sevgili Fethi Yılmaz yakından takip edecek ve gelişmeleri de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bu ülkede hangi cemaat Müslüman Diyanet'e dahil demiş dinleyicimiz, çoğu sahtekar demiş. İlhami Bey göndermiş. İyi programlar, selamlar Bursa'dan İsmail. Kaldı ki bu İlhami Bey'e bir hani ek olsun. Hani bu ülkede cemaat cemaat denilen, zamanında cemaat cemaat denilen, önünde el pençe divan durulan, ondan sonra sevgi sözleri söylenilen, değil mi, aşkla bağlı olunan isimlerin daha sonrasında nasıl terör örgütüne çevrildiğini, onları nasıl terör örgütü, ülkenin başına nasıl bela olduklarını, ülkenin başına bela olduklarını işte Fethi Yılmaz gibi, onu takip eden insanlar gibi insanlar aslında her daim biliyorlardı. Sevgili dinleyiciler, bu konuyla ilgili olarak da uyarılarda bulunuyorlardı. Baktığınız zaman mesela Kamer Genç ismini seversiniz sevmezsiniz ayrı bir konu. Ama mecliste onlarla ilgili olarak, FETÖ ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamaları biliyorsunuz. Ama diğer taraftan yine meclis kürsüsünden aşkla savunup daha sonrasında da ona mensup olmadığını söyleyenlerin, onların nasıl iğrenç bir yapı, nasıl kötü bir yapı olduğunu söyleyenler de biliyorsunuz. Gördü bu değerli dinleyiciler. Kolay gelsin Okan Aslan, sizi dinliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Halit Bey, selamlar ve sevgiler gönderiyorum size de. Bence hala hayırlı ölümlere gerek var demiş bir dinleyicimiz. Hüsam galiba, selamlar sevgiler gönderiyorum. Şöyle bir bakalım. Merhaba. Adalet Bakanı da söyledi, cemaate operasyon düzenlenmiyor. Yönetim AK Parti'ye muhalefetti ve ya yola gelecekler ya cemaate kayyum atacaklar bence. Muhalif belediyelere kayyum ataktan sonra cemaatlere kayyum demiş. Mehmet Erdoğan göndermiş dinleyicimiz. Efendim selam ve sevgilerimi gönderiyorum size de, WhatsApp üzerinden bize ulaşan dinleyicilerimiz. Hanımlar beyler, şimdi bugün 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümü. Hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarına, sevenlerine sabırlar dileyelim. İçinizde birçok insan bu deprem sürecini yaşadı. O günkü o korkuyu ben de yaşayanlardan bir tanesiyim. O süreci bir kez daha inşallah yaşamayız diyoruz ama sonrasında da yaşadığımız oldu. Yine binler insanı kaybettik, yitirdik.

Sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz 17 Ağustos 1999 Salı gecesi saat 3.02'de başlayıp 45 saniye süren bir depremdi. Büyüklük 7.4 olarak ölçülmüştü ve Anadolu fay hattının kuzey kolu üzerinde yaklaşık 120-150 kilometrelik hat kırılıyor ve yer yer 4-5 metreye varan zemin ötelenmeleri oluşmuştu sevgili dinleyiciler. Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul, Bolu, Bursa, Eskişehir başta olmak üzere tüm Marmara bölgesinde şiddetli hissedilmişti. Ve resmi raporlara göre 17.480 kişi hayatını kaybetmiş, 43.000'in üzerinde 44.000 yaklaşık insan da yaralanmıştı. Tabii resmi olmayan tahminler can kayıplarının daha yüksek olduğunu söylüyordu. Kıymetli dinleyiciler, şimdi biz bu hafta Perşembe günü de, Cuma günü yayında olmayacağım ama Perşembe günü bu deprem sonrasında hanımlar beyler işte bu sigortalarla ilgili olarak konuşacağız. Yine bu konuyla bağlantılı olarak konuşacağız kıymetli dinleyiciler. Önemli olan bu konuların bir kez daha tekrarlanmaması desek de deprem bölgesinde olan bir ülkeyiz. Bu konular illaki tekrarlanır, deprem illaki yaşanır. Fakat önemli olan yaşananlardan ders çıkarmak değil mi? Yaşananlardan ders çıkarmak, tekrarlamamak ya da etrafınızda bir takım olaylar yaşanır, oradan görürsünüz, aa bak orada böyle böyle yaşandı, biz dikkatli olalım dersiniz. Bizde böyle bir eksik var maalesef. Yani biz olayı yaşıyoruz, o an yaşıyoruz, o an bağırıyoruz, çağırıyoruz, sorular soruyoruz, paylaşımlar yapıyoruz falan filan ama bir süre sonra unutulduğunu görüyoruz değerli dinleyiciler. Bununla ilgili verebileceğimiz o kadar çok örnek var ki, yakın zamanda yaşanan işte Malatya, Erzurum, Maraş depremi, ondan sonra işte yangın felaketleri, o yangın felaketlerinde insanlar hayatlarını kaybettiler. Bugün adalet mücadelesi veriyorlar. Sonuç itibarıyla en kötüsü unutmak, kolay unutuyoruz kıymetli dinleyiciler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye adını verdiği sürecin bir devlet politikası olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve sürece destek veren siyasi partilerle milletine teşekkür etti. Kısmının bu süreci desteklediğini savunduğunu görüyoruz. Hanımlar beyler, geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne biliyorsunuz kabul edildi 12 maddelik çerçeve yasa. Bahçeli bununla ilgili olarak düzenlemenin mahkumiyetleri kaldıran veya suçun niteliğini değiştiren genel bir af olmadığını, infaz hukuku ve ceza adalet sistemine ilişkin sınırlı ve koşullu bir düzenleme niteliği taşıdığını söylediğini görüyoruz. Ve Öcalan açıklaması PKK'nın fesih ve silah bırakma sürecini işaret ediyor ve Öcalan'ın sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerektiğini vurguluyor. Nedir bu şartlar? Umut Hakkı dedi ya daha önce. Hayır, bunu da açık açık söylemek lazım. Nedir bu şartlar? Ne olacak yani? Nasıl rahat ettirilecek daha doğrusu? Öyle değil mi? Sevgili dinleyiciler, İstanbul'da Çekmeköy'de plakasız motosikletle tehlikeli akrobatik hareketler yapan sürücüye 92 bin lira ceza kesildi ve sürücünün de ehliyetine özür dilerim 90 gün süreyle el konuldu. Son dönemlerde bu cezaların arttığını ve ciddi cezalar geldiğini söylüyoruz, hep ifade ediyorum değerli dinleyiciler, bir kez daha bunu hatırlatmakta nedir o fayda var. Mesela Eskişehir'de dur ihtarına uymayan ve polise geri zekalı diyen 1.58 promil alkollü ehliyetsiz sürücüye, kadındı galiba bu bildiğim kadarıyla, 552.719 lira ceza kesildi. Aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi. Kardeşim, bu insanlar görevlerini yapıyorlar. Vallahi hiç kimse kusura bakmasın. Yani trafik polisi işte zaman zaman çevirmeler yaşanıyor biliyorsunuz. Görevini yapıyor bu insanlar yani. Ondan sonra alkol alıyorsun. Aracın şoför koltuğuna oturuyorsun. O aracı kullanıyorsun. Bir takım olaylara sebep oluyorsun. Öyle değil mi yani? Kardeşim, alkollü araç kullanmak yasak. Bu kadar basit. Alkol iyi bir şey değil. Bu kadar basit yani. Dolayısıyla sen de o durumda yakalandığı zaman bunun bir cezası var. Ya bağıranlar, çağıranlar, kızanlar, küfür edenler, hakaret edenler falan. Sonrasında da böyle cezayı ne yapıyorsun? Yiyorsun işte sevgili dinleyiciler. Onu da söyleyelim. Şimdi kahve dünyasının kurucusu Birol Altınkılıç 66 yaşında hayatını kaybetti. Yakınlarına sabırlar dileyelim değerli dinleyiciler. İstanbul'da bir uygulama üzerinden tanıştığı kadınla restorana giden bir adam yaklaşık 90 bin TL'lik hesapla karşılaşıyor.
Masaya iki şişe içki gelmiş. Alkol sağlığa zararlıdır. Saç kavurma geliyor. Enteresan. Patates ve çeşitli mezeler gelmiş söylenmiş. Bir saat sonra da hesap geliyor. 90 bin lira. Hesaba bak. Bu arada bu 90 bin lira bir kere de çekilememiş. Birkaç tane kredi kartından 8 işte ayrı işlemle çekilmiş. Olayın ardından da kadının restoranla ilgili hareket ettiğini düşünen adam suç duyurusunda bulunmuş. Kıymetli dinleyiciler, bir uygulama üzerinden tanışmışlar. Madencilerin direnişi devam ediyor. 7. gününde bağımsız maden iş örgütlenme uzmanı pazartesi tavizsiz tavrımızı sergileyeceğiz der dedi ve direnişçi işçiler şirket kamulaştırılsın sözü vardı. Biliyorsunuz daha önce söz aldılar. Bu insanlar işte paraları yatırılacak, hak ettikleri paralar alınacak falan filan denildi. Ama daha sonra ne oldu? O paralar gelmedi. Değerli dinleyiciler, ya bakanlar söz verdi ya. Araya giren isimler vardı biliyorsunuz. Değerli dinleyiciler, Ankara'da park ve spor salonlarında konaklamak zorunda kalıyor işçiler. Aylardır süren ücretsiz izinler ve biriken alacaklarını istiyorlar. Ya bu insanlar çalışmışlar, emek vermişler, zor şartlarda çalışmışlar. İşini yapmış senin. O parayı kazanmayı hak etmiş. Hatta daha fazlasını hak ediyor ama yani ayrı bir konu. Alamıyor. Çalıştığının anlaşılan rakamı alamıyor. Daha fazlasını istemiyor ki ayrıca. Hakkını istiyor. Hakkını isteyen insanlar bu tarz sıkıntılar yaşıyor. Güvenlik güçleriyle karşı karşıya geliyor. Sokaklarda protesto ediyorlar. Ondan sonra sıkıntı çekiyorlar bu insanlar. Evleri perişan, aileleri perişan. Ya tüm Türkiye'nin göz önünde gerçekleşiyor bu olay. Niye insanlar bu duruma gelsin ya? Niye insanlar bu duruma düşsün ya? Ama birileri bu insanlara bu paraları vermeyenler ya da bir şekilde sorumlu olanlar, neyse artık haklarını takır takır çıkıp çıkartıp ödemeyenler, onların rahatı yerinde, keyfi yerinde anladığımız kadarıyla. Herhangi bir açıklama yok, herhangi bir şey yok, rahatsız oldukları bir durum yok. Ya hiç mi vicdanınızı rahatsız etmiyor bu durum? Bu yaşanan durum. Gerçekten. Eskişehir'de 64 yaşındaki bir kişi, bir vatandaş sahte kimlikle altın almışsınız yalanıyla 2,5 milyon lira dolandırılıyor. 35 tane Cumhuriyet altını, 72 gram altın, çeşitli ziynet eşyasını dolandırıcılara vermiş. Kadının telefonu kapatmaması için yeğeninin cenazesine gitmesine izin vermemişler. Dolandırıcılar 3 milyon TL'deki evi de 2,5 milyon TL'ye satmaya çalışmışlar. Bak çok net söyleyeyim. Bilmiyorum nedir cezaları ama ben buradan bir vatandaş olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bu olayı gerçekleştiren aşağılık dolandırıcılar, insan görünümlü değişik yaratıklar yakalandıkları zaman ya bildiğiniz bir daha gün yüzü görmesinler ya. Gerçekten görmesinler yani. Hani çıkamasınlar bir daha dışarı. Ağırlaştırılmış müebbet mi bilmiyorum, buradan yetkililere seslenirim. İnsanları böyle yaşını almış insanlar, emeğini zaman zaman daha fenasını duyuyoruz. Emekli insanlar değil mi? Yani bir şekilde para biriktirmişler, çalıştıkları paradan arttırmışlar, şu olmuş bu olmuş falan. Ellerinde bir tane daireleri var. Geçinecek olan insanlar falan, zor geçinen insanlar falan, neler neler duyuyoruz ya. Bu insanları dolandırıyorlar, evde yalnız yaşayan insanları dolandırıyorlar, onların bir şekilde işte ziynet eşyalarını falan filan. Ya nasıl bir vicdansızlık, bunu gerçekleştiren insanda herhangi bir vicdan kırıntısı olabilir mi? Vallahi de olmaz, billahi de olmaz. Bunu gerçekleştiren vicdansıza vicdanlı davranmamak lazım. Elini kolunu sallayarak sokaklarda gezmemesini sağlamak lazım. İçeriye aldın mı bir daha dışarı çıkmamasını sağlamak lazım. Net. Ve bunların da bilinmesi lazım. Ya bunların da gazetelerde, radyolarda, televizyon kanallarında, haberlerde bu şekilde anlatılması lazım. Bunu yaptı, içeri girdi, daha çıkamayacak. Bitti, sayfa kapandı. Denilmesi lazım. En azından caydırıcı olsun diye. O inanılır gibi değil ya değerli dinleyiciler. Özgür Özel, kötülükten birlikte arınacağız sözleri Nevşehir'deki Hacı Bektaş-ı Veli anma törenleri ve kültür sanat etkinliğinde konuştu. Özgür Özel, bu ülke kötülüklerinden birlikte arınacak, ayrımcılığı sonuna kadar reddediyoruz açıklamasında bulundu.
Aleviliğin yalnızca kültür olarak tanımlanmaması, özür dilerim, tanımlanmasına ve alternatif paralel anma programları düzenlenmesine tepki gösterdi. Ve cami ibadethane ise cemevi de ibadethanedir. Alevilik bir kültür değil, bir inanç, semah, müzik değil, bir ibadettir dedi. Diyanet ve Kültür Bakanlığı ayrımcılığına son vermesi gerektiğini, tek bir Alevi yurttaş dahi kendini eşit hissetmeyene kadar mücadelesinin süreceğini söyledi. Değerli dinleyiciler, bu arada Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına seslenip cemevlerini yapmak bize onların mülkiyet sahibi olma hakkını vermez. Doğrudan talimatımdır. Alevi ve Bektaşi kurumlarıyla irtibata geçilsin ve anahtar gönül rahatlığıyla Alevilere teslim edilsin sözleri. Bir olalım, iri olalım, diri olalım sözünü hatırlattı Hacı Bektaşi Veli'nin. Ve etnik, mezhepsel ya da siyasi kutuplaşmalara karşı toplumun tüm kesimlerini bir arada hareket ederek mevcut kötülüklerden arınacağını ifade ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi Fenerbahçeli bir minik taraftar. Biliyorsunuz maç izlemeye gidiyor babasıyla birlikte değerli dinleyiciler. Gençler Birliği maçını izliyorlar. Fenerbahçe Galatasaray puan kaybıyla başladı. Fenerbahçe yenildi falan. Ya orada bulunanlardan bir tanesi, kaldı ki bu kişi daha önce değerli dinleyiciler Volkan Demirel'in olduğu bir ortamda futboldan bahsetmiş, şiddetin olmaması gerektiğinden falandan filandan bahsetmiş. Bu garip garip şeyler yapıyor. Tuzdan muzdan bahsettiği şeyleri var bunun, görüntüleri var. Sosyal medyada işte bazı rahatsızlıklara iyi geldiğine falan filan. Sosyal medya hesabını da kapattı bildiğim kadarıyla. Fenerbahçe Gençler Birliği maçında zorla formasını çıkarttırıyor bir tane çocuğun. Bu olaydan sonra bu kişi gözaltına alındı. Ev hapsi kararı verildi kendisine. Çocukların tribünlerde korkmadan özgürce ve sevdikleri takımın renkleriyle futbol coşkusu yaşayabileceği bir spor kültürünü hep birlikte korumak hepimizin sorumluluğudur dedi. Değerli dinleyiciler, Fenerbahçe Lyon maçında ağırlayacak bu ve babasını. Merve Özbey müzisyen, biliyorsunuz o da kendisinin ömür boyu bu çocuğa forma desteği vereceğini söylemiş. Beşiktaşlı taraftarları gördüm, almışlar araya bu çocuğu Fenerbahçe formasıyla, üçlü çektiriyorlar falan. Abi bizim ihtiyacımız olan bu. Bizim ihtiyacımız olan bu. Ya bir futbol bu. Dönen paraları görüyorsunuz değil mi? Yani kaç yüz milyon euroların döndüğünü görüyorsunuz değil mi? Bir futbolcu için, ya Türkiye'ye gelen bir futbolcunun sadece istediği imza parasını biliyorsunuz değil mi? İmza parası. İmzayı atmak için istediği para. Bak buraya imza atacağım, bunun için para istiyor. 5 milyon euro, 6 milyon euro, paralara bak. Ya kardeşim tamam, onlar işini yapıyorlar. Çıkıyorlar sahaya, futbol oynuyorlar. Yeniliyorlar ya da berabere kalıyorlar. Yine birbirlerine sarılıyorlar, çekiyorlar, gidiyorlar. Ya taraftarın, bu kendine taraftar diyen kişilerin taraftarlıkla uzaktan yakından alakası yok. Bu şey nedir ya? Bu hırsı nedir Allah'ını seversen? Karnını doyurmuyor kardeşim. Var mı karnını doyuran? Çıksın bir tanesi desin ki ya Galatasaray benim karnımı doyuruyor. Ekmeğimi veriyor. Makarnamı alıyor. Yemeğimi veriyor. Ayda bir de bana şu kadar ödeme yapıyor. Fenerbahçe işte benim çocuğuma şöyle, benim çocuğumu okutuyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Hastane masraflarımı karşılıyor falan. Bak, yapıyorlardır. Hani oradaki yöneticiler, oradaki nedir, insanlar bireysel olarak yapıyorlardır. Zaman zaman sosyal sorumluluk projelerinde evet, kulüpleri, bütün kulüpleri duyuyoruz. Bunlar güzel bir şey. Ama kardeşim senin karnını doyuyor. Ne bağırıyorsun, çağırıyorsun? Ne insanın annesine küfür ediyorlar, çocuğuna küfür ediyorlar, evladına küfür ediyorlar, ailesine küfür ediyorlar. Nedir bu ya? Abi nedir bu? Bir tane küçük çocuk oraya maç izlemeye gelmiş. Mutlu olacak, üzerinde sevdiği takımın forması var. Formayı çıkarttırmak falan ne demek? Buna ceza vermişler, etmişler falan. Ev hapsi. Bence bunun, bu şahsın stada girmesini engelleyin. Benzer kişileri, benzer durumları, daha fena olanları da engelleyin. Ne işi var onların şeyde, statta olmasına gerek yok. Gidersin, biletini mi alıyorsun? Neyse işte, biletini satın aldın. Öyle değil mi? Gideceksin, maçı izleyeceksin kardeşim, oturacaksın. Efendi maçını izleyeceksin. Ya tamam, gol olduğunda bağır, tezahüratını yap, küfür etmeden yap. Rica ediyorum. Onlar maçını izledikten sonra takımın yenildi, yendi, ayrı mesele, eleştirini yap, sevinç gösterini yap, bitti gitti ya, bu kadar basit. Çok enteresan.
Şimdi Ankara'da gerçekleştirilen bir düğün, aşiret düğünü değerli dinleyiciler. Bu aşiret düğününde takılan hediyeler ne var biliyor musunuz? İş insanları ve çok sayıda davetli katılmış. Küçük çocuğa 3+1 daire, son model lüks bir araba, piyasa değeri yaklaşık yüksek lüks aksesuarlar ve tam 11 milyon lira nakit para. Sünnet töreni. Kemal. Sünnet töreni abiciğim. 3+1 daire. 11 milyon lira nakit para. 0-1 lüks araba. Bilmiyorum şeyi nedir, markası, fiyatı, şuyu buyu nedir. Petlas'ın sahibi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı. Hani uçakta bir olay çıkarmıştı. Türkiye'yi satın alırım falan demişti ya. Yani artist tavırları vardı biliyorsunuz. Bir kişiyle tartışmıştı uçak içinde, görmüştük. Petlas'ın sahibi. Ankara'daki uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yakalanıyor. Evinde de 175,5 gram uyuşturucu madde ele geçiriliyor kıymetli dinleyiciler. Evet, İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen bir isim Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, kendisine yönelik eleştiriler vardı. Ben çizgimi değiştirmedim. Fikirlerime daha iyi hizmet edebilmek için partimi değiştirdim sözlerini söyledi. Şimdi bununla ilgili çok fazla bir yorum yapmaya gerek yok. Bir tarafa İYİ Parti, bir tarafa AK Parti, bir tarafta İYİ Parti'nin düşünceleri, bir tarafta AK Parti'nin düşünceleri. Hangisinin neye nasıl baktığı, neyi nasıl değerlendirdiğine bakıp beyefendi Aydın Milletvekili değiştirmedim, aynıyım dedi. Emekli amiral Türker Ertürk hakkında resen başlatılan bir soruşturma var Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Ne zaman bitiriyoruz Kemal? Tamam bitiriyoruz. Birkaç tane haberimiz kaldı değerli dinleyiciler. Hiç önemli değil. Yavaş yavaş artık bitiriyoruz. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Yarın stüdyo konuğum olacak Ragıp Narin değerli dinleyiciler. Saat 12.30'da stüdyo konuğum olacak. Sevgili Kemal'e, Akif'e, bir de sonradan gelen, bugün benim için pek de bir şey yapmayan ama yine de seviyorum onu, sevgili Mikail'e çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
2: Ankara'dan merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan. Yeni bir Ankara'dan haber var programıyla karşınızdayım. Ankara'da siyaset ve ekonomi oldukça yoğun bir gündemle devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin görüşmelerini tamamlayarak geçtiğimiz haftadan itibaren tatile girdi. 1 Ekim'e kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi bunun tatili sürecek, ancak bu süre içerisinde çıkartılan bu yasanın uygulamasıyla ilgili süreçler birbirini izleyecek. Tabii idari ve hukuki süreçlerin yanı sıra uygulamaya yönelik beklentiler de oldukça yüksek. Onun öncesinde Ankara'da aylardır devam eden, aralıklarla ve kesintilerle süren madencilerin eylemi en sıcak gündem başlıklarından bir tanesi. Ankara Valiliği, Doruk Madencilik işçilerinin ve Türkiye'nin dört bir yanan gelen farklı maden şirketlerinde çalışan işçilerin hak arama eylemlerini 14 gün süreyle yasaklamıştı. Ancak buna rağmen madenciler açlık grevleriyle ve protesto eylemlerini sürdürüyorlar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eyleme geçen işçileri güvenlik güçleri gözaltına aldı. Yüzlerce işçi gözaltında. Peki neden madenciler aylardır eylemde? Çünkü özellikle Doruk Madencilik işçilerinin başlattığı bu eylemin temelinde aylardır ödenmeyen maaşlar, ödenmeyen sosyal haklar var. Holding yöneticileri, Yıldız Holding yöneticileri daha önce 3 bakanın devreye girmesiyle, Adalet, İçişleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları devreye girdi. Bir mutabakat sağlandı, bir ödeme planı ve takvim ilan edildi. Ancak bu takvime rağmen holding yönetimi çalışanların paralarını ödememekte ısrarlı. Bir taraftan işçiler eylem yaptıkları için, haklarını aradıkları için gözaltına alırken, sendikacılar tutuklanırken, diğer tarafta kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere, yöneticilere yönelik herhangi bir yaptırım söz konusu değil. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda Türkiye'de gerçekten madenciler ülke ekonomisinde oldukça önemli bir sektör ve önemli bir istihdam alanı. Kurtuluş Savaşı sırasında 1927 yılında o dönemde meclisin ilk çıkarttığı yasalardan bir tanesiydi amele yasası ve bu yasanın hedefi maden işçilerinin haklarının korunması, çalışma güvencelerinin sağlanmasıydı. Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayi Milli Ordusu içerisinde madenciler oldukça kalabalık bir kesimi temsil ediyordu ve bu savaşın ana omurgasını oluşturan unsurlar arasındaydı. Özellikle Zonguldak, Ereğli'de taş kömürü maden işçileri Fransızlara karşı direnişin sembolleriydi ve gerçekten bu direnişi başarıya ulaştırdılar. Türkiye'nin dört bir yanındaki mücadelelere katıldılar. Bugün Maraş kahraman, Urfa şanlı, Antep gazi unvanını aldıysa, madencilerin bu illerde ve Kurtuluş Savaşı'nda gösterdikleri dirayetli direnç ve mücadele sayesinde kendileri cepheye savaşmaya giderken Kuvay Milli Ordusu'nun gereksinimleri karşılanabilsin diye maden ocaklarına eşleri, kızları, çocukları indi. Onlar kesintisiz bir şekilde başta kömür olmak üzere diğer madenlerin üretimlerini sürdürdüler. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o dönemki adıyla Millet Meclisi'nin 1920 yılında çıkarttığı amele yasası madencilerin haklarını güvence ve koruma altına almıştı. İlk işçi örgütlenmesi amele birliği yine bu yasayla o dönemde Zonguldak'ta kurulmuştu. Yani Kurtuluş Savaşı'nı yürüten kadro bir taraftan milli mücadele ve bağımsızlık mücadelesini sürdürürken diğer taraftan başta maden işçileri olmak üzere çalışanların haklarının korunmasının öncelikli savunucusuydu. Oysa şimdi geldiğimiz noktada dediğim gibi aylardır maden işçileri alın terlerinin karşılığını hak ettikleri maaşlarını alamadıkları için direniyorlar ve karşılarında güvenlik güçlerini buluyorlar. Güvenlik güçleri işçileri sendikacıları gözaltına alırken bakanlara söz verdiği halde yükümlülüklerini yerine getirmeyen Yıldızlar Holding ve diğer maden işletmecisi şirketlerin, holdinglerin yöneticileri bu konuda herhangi bir somut adım atmaktan kaçınıyorlar. Dolayısıyla öncelikle bir taraftan da inanç gereği işçinin alın teri kurumadan hakkının ödenmesi ile madencilerin hak arama dirençlerini ve direnişlerini bir kez daha toplum önünde haklı kılıyor. Diğer taraftan az önce sözlerimin başında da vurguladığım gibi milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görülmemiş bir uzlaşı ve oy çokluğuyla kabul edildi. Tabii bu ilk aşama kanun PKK örgütünün silah bırakmasını, örgüt mensuplarının silahlarını teslim etmesini ve örgütün lağvedilmesini öngörüyor. Diğer taraftan örgütün Suriye'deki kolu, Suriye Demokratik Güçleri ve silahlı kolu YPG de bu hafta içerisinde silah bırakma ve örgütü feshetme kararı alacaklarını duyurdular. Süreç Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasıyla başlayacak ve 6 ay içerisinde belirlenecek savcılıklara, Cumhuriyet savcılıklarına, mahkemelere başvurular ile birlikte süreç devam edecek. Fakat tabii ki silahların bırakılması 1984'te Şemdinli ve Eruh'taki baskınlarla başlayan PKK terörünün sona ermesi, 42 yıllık bir kan davasının adeta sonuçlanması Türkiye açısından önemli bir adım. Toplum barışı açısından da önemli bir adım. Fakat bundan sonra atılacak adımlar bence yasanın kendisinden daha önemli. Çünkü bundan sonrası asıl toplumsal bütünleşmeye, barışın sağlanması ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin kaybettiği 42 yıllık refahın eğitimde, sanayide, ticarette ve diğer alanlarda kaybedilenlerin yerine konulması önemli. İşte şimdi bu aşamada ne yapılacak? Bu noktada hangi adımlar atılacak? Örneklerine baktığımızda pek çok ülkede benzer terör süreçleri yaşayan pek çok ülkede bu süreçler, silahlı aşamalar sona erdikten sonra kapsamlı kalkınma planları ilan edilmiş. En az 5 yıl süreli olmuş bu planlar. Türkiye'de de öncelikle bir hukuki ve ekonomik sosyal kalkınmayı öngören 5 yıllık bir planlamanın yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Daha önce benzer adımlar atılırken, çözüm süreci girişimleri yürütülürken bir yandan da bu tür hazırlıklar yapılmıştı ancak bunların hiçbirisi hayata geçmedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamaya bakılacak olursa 1984'te başlayan terör ve silahlı eylem sürecinden bugüne kadar Türkiye'nin ekonomik kayıpları 2 trilyon 300 milyar dolara ulaşmış. Bunların 511 milyar doları, bu tutarın 511 milyar doları milli gelir kaybından kaynaklanıyor. İhracat kaybı 110 milyar dolar, vergi gelirlerindeki kayıp 123 milyar dolar ve terörle mücadeleye kaynak bulabilmek için hazine tarafından yapılan ek borçlanmaların yükü 520 milyar dolar olmuş. Tabii bu parasal kayıplar ancak bunun yanı sıra diğer kayıpları, görünmeyen kayıpları asıl gündeme getirmek gerekiyor. Bir kez Türkiye 42 yılını kaybetti. 1984'te terör eylemlerinin Şemdinli ve Eruh baskınlarıyla PKK'nın ilk başlattığı silahlı mücadelenin ve terörün üzerinden geçen 42 yılda 1984'te doğanlar bugün 42 yaşında ve bu insanlar yaşamları boyunca terör, can güvenliği, hayat mücadelesi, bulundukları şehirleri terk etmek zorunda kalmak dışında fazla bir olumlu şey yaşamadılar. Diğer taraftan terörle mücadele için kırsal alanda binlerce köy boşaltıldı. Terör örgütü mensuplarının barınmasının engellenmesi için. Ormanlar yakıldı, orman köylülerinin yaşam alanları yok edildi. Aynı şekilde besicilerin yaylalara, meralara çıkması yasaklandı ve bölgede hayvancılık ağır kayıplar yaşadı. Bütün bunların ötesinde şantiyelerin yakılması, iş makinelerinin yakılması, fabrikaların, sanayi tesislerinin basılmasıyla bu 42 yıllık süreçte bölgede yapılabilecek yatırımlar, yaratılacak istihdam hayata geçirilemedi. Pek çok tesis yarım kaldı. Bölgedeki ekonomik faaliyetler en alt düzeye indi. Ve yine yapılan çalışmalara göre sadece terör eylemleri nedeniyle bölge şehirlerindeki istihdam kaybı 2,5 milyon kişi oldu. Yani şöyle bir geriye dönüp baktığımızda, eğer Türkiye bu süreci yaşamamış olsaydı 2 trilyon 300 milyar dolarlık bir kaynağı gerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin gerekse Türkiye'nin diğer bölgelerinin kalkınmasına, refahına harcayabilecekti. Yılda ortalama 50-55 milyar dolarlık bir kaynak bu hesaba göre terörle mücadeleye ayrılmak zorunda kalınmış. Dolayısıyla şimdi eğer bu süreç sona erdiyse, silahlı mücadele dönemi kapandıysa, artık bu 50-55 milyar dolarlık yıllık harcama çok rahatlıkla başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi olmak üzere bölge illerinin kalkınmasına, refahına, o bölgede güvenlik sağlandıktan sonra ortaya çıkacak güvenli yatırım ortamı çerçevesinde o bölgeye yerli ve yabancı yatırımcıların yatırım yapmasına yol açabilir. Bunun zeminini hazırlayabilir. Şöyle bir baktığımız zaman muhtemel önümüzdeki döneme ilişkin terörsüz Türkiye sürecinde güvenli ortamın hayata geçmesiyle birlikte örneğin 2027-2031 yıllarını kapsayan 5 yıllık bir acil ekonomik ve sosyal kalkınma programı ilan edilirse bu programın içeriğinde ekonomi, yatırım, bölgenin demografik yapısı, özellikle göçün, terör nedeniyle yaşanan göçün önlenmesi ve nitelikli insan gücünün bölgede kalmaya devam etmesi, sınır ticareti, bir dönem bölgede kısa süreli barış döneminde ortaya çıkan turizm hareketliliğinin yeniden canlanması, işte az önce söylediğim gibi köylerin boşaltılması, hayvancılık yapanların meralara, yaylalara çıkmasının yasaklanmasının ortadan kalkmasıyla bölgede besiciliğin, tarım ve hayvancılığın yeniden güçlendirilmesi, özellikle bölgedeki sınır illerinin Suriye, Irak, İran ile olan komşularımızla olan ticaretin yanı sıra bu illerden Basra Körfezi'ne kadar, Uzak Doğu'ya kadar uzanan ticaret yollarının güvenli bir şekilde yeniden açılması kısa sürede bölge ekonomisinde ve sosyal hayatında çok ciddi canlanmaları beraberinde getirebilecek. Bunu şimdiden belki hayal etmek, altyapısını planlamak gerekiyor. Yapılan yatırımlar, kurulamayan fabrikalar, terör korkusuyla gelmeyen milyonlarca turist ve bu turistlerin yapacakları harcamalar, milyarlarca liralık veya milyarlarca dolarlık yatırımların yeniden hayata geçirilmesi yönünde atılacak adımlar, işte bu silahsızlanma ve örgütün kendini lağvetmesi sürecinin arkasından ortaya çıkacak yeni dönemde gerçekten Türkiye için yeni bir fırsat kapısını, yeni bir şans imkanını yaratabilir. Kaldı ki şöyle bir tabloyu da belki bununla paralel olarak düşünmek gerekiyor. Suriye'de 2011'den bu yana devam eden iç savaş sona erdi ve Suriye'de yavaş yavaş ekonomik ve siyasi istikrar sağlanmaya başlandı. Türkiye bu süreç öncesinde her yıl Suriye üzerinden yüz binlerce tırla Körfez ülkelerine, Orta Doğu'ya kadar uzanan ticaret yollarını kullanıyordu. Şimdi bu yollar iç savaş nedeniyle kapanmıştı. Şimdi bu yollar tekrar açılacak. Hatay'dan, Adana'dan, Mersin'den, Gaziantep'ten, Şanlıurfa'dan ihracat yeniden hızlanacak. Diğer taraftan Irak'ın kalkınma yolu projesi, Basra Körfezi'nden Avrupa Birliği'ne kadar uzayan otoyol ve demiryolu ağları Türkiye üzerinden geçecek. Doğu ve Güneydoğu'da barış ve istikrarın sağlanması işte bu projenin hayata geçiş sürecini de hızlandıracak ve bölgeye belki bir tersine göç yaşanacak. Diğer taraftan İran Amerika Birleşik Devletleri savaşı muhtemelen önümüzdeki aylarda sona ererse İran kapısından ve hatta Van'dan Hakkari'ye kadar uzanan sınır bölgelerinde Kafkasya'nın güneyini de kapsayacak bir şekilde Ermenistan'la ticaret yollarının açılması, ticaretin yeniden başlaması, ikili diplomatik ilişkilerin hayata geçirilmesi, bütün bunlar terörün sonlandığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerde ekonomik ve sosyal hayatın yeniden canlanmasının altyapısını oluşturacak. Az önce söylediğim gibi 2 trilyon 300 milyar dolarlık bir kayıp Türkiye'nin şu anki milli gelirinin yaklaşık 2 katı. Türkiye milli gelirinin 2 katına varan bir kaynağı maalesef 42 yıllık terör sürecinde kaybetti. Belki insanların refahına, gelir düzeyinin yükselmesine, üniversitelerin uluslararası alanda bilim ve araştırma merkezleri haline gelmesine imkan sağlayacak bu kaynakların hepsi heba edildi. Özellikle bölgenin kalkınması için daha 1970'li yıllarda ilan edilen Güneydoğu Anadolu projesi işte bu 42 yıl devam eden terör eylemleri sürecinde hayata geçirilemedi. Bu proje kapsamındaki pek çok sulama hattı, barajlar, elektrik santralleri, ulaşım ağları, havaalanları, otoyollar bunların hiçbirisi hayata geçirilemedi ve bölge Türkiye'nin en fakir, en yoksul bölgesi haline geldi. İşsizliğin en yoğun olduğu bölge haline geldi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi. İşte bu aşamadan sonra terörsüz Türkiye süreci ve milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yasasıyla ortaya çıkacak hukuki altyapının silahların bırakılması ve örgütün kendisini lağvetmesini beraberine getirmesinin ardından artık sıra ekonomik ve sosyal kalkınma hamlelerine gelmek zorunda. Bugüne kadar Türkiye'de gerek temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasında gerekse insanların çeşitli düşünce ve ifadeleri nedeniyle gözaltına alınmasında, tutuklanmasında terör ana gerekçelerden bir tanesiydi. Terör örgütleriyle bağlantı, terör örgütüyle iltisak, irtibat, terör örgütüne yardım ve yataklık etme suçları. Şimdi bizzat birebir teröristlerin kendilerini affeden, cezalarını erteleyen veya en azından infazı geciktiren bir yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yürürlüğe girdi. En azından bundan sonrası için atılması gerekecek önemli adımlardan bir tanesi işte bu terör suçlarının ortadan kaldırılmasını sağlayacak terörle mücadele yasasının Avrupa Birliği standartlarında yenilenmesi, düşünce ve ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması ve yargının şeffaf bir şekilde adalet sisteminin bu suçlarla ilgili yüz binlerce kişinin cezaevine atılmasına neden olan kararlarda biraz daha hak ve özgürlüklerden yana bir tavır takınması. İşte hukuk devletini de güçlendirecek, ekonomik altı yılda en az teröre giden 50-55 milyar doların kalkınma ve refahın artışına harcanmasıyla ortaya çıkacak bu tablo en azından 5 yıl bile sürdürülebilse 2031 yılında 5 yıllık bir plan yürürlüğe konulduğunda bambaşka bir Türkiye ve bambaşka bir Doğu Güneydoğu tablosuyla karşılaşabiliriz. Bunun şimdiden ipuçlarını görmek mümkün. 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında şu ana kadar siyasi kulislere yansıyan görüş ve düşüncelere, ifadelere bakıldığında silahsızlanma yasasının devamı niteliğindeki ekonomik ve sosyal kalkınma, hukuk devletinin güçlendirilmesi, demokratik siyasetin sorunsuz bir şekilde hayata geçirilmesi konusundaki adımların atılmasına sıra gelecek. 1 Ekim'den itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemli gündem maddelerinden bir tanesini işte bu yeni adımlar oluşturacak. Bu 2 trilyon 300 milyar dolarlık kaybı misliyle telafi edebilecek bir sürecin kapısı da muhtemelen 1 Ekim'den itibaren aralanacak. Eğer siyaset işi bambaşka bir mecraya sürüklemezse, buradan farklı siyasi nemalar elde etmek için değişik varyasyonlar, değişik senaryolar yürürlüğe girmezse bu süreç belki de Türkiye'nin önümüzdeki dönemde bambaşka bir çehreye bürünmesinin de yolunu açacak. Terörsüz Türkiye sürecinin bir kez daha Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını, bu yasanın en azından ilk aşamadan sonra Türkiye'deki diğer sorunların çözümüne de katkı vermesini diliyorum. Dolayısıyla ekonomik ve sosyal kalkınma boyutunun öncelikli olması gerektiği konusundaki düşüncelerimi de bir kez daha vurguluyorum.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Sevgili dinleyiciler, öğrenci ve öğretmen aşkları bugüne kadar edebiyatta, şiirde, sanatta pek çok eserin ana konusu oldu. Ancak bu konuda yazılan şarkılar, şiirler, romanlar dediğim gibi sanat dünyasında yer aldı. Bunlardan bir tanesi var ki Domenico Modugno'nun şarkısı Il Maestro di Violino, keman öğretmeni şarkısı, yıllar önce söylendiğinde kısa sürede bütün dünyada beğeni kazandı. Türkiye'de de bu şarkıyı Özdemir Erdoğan aynı isimle ve Ali Kocatepe'nin Türkçesiyle keman öğretmeni adı altında seslendirmişti. Şimdi bu şarkıyı dinleyelim, sonrasında birkaç cümle daha sarf edeceğim sizlere.
3: Attenzione al mi.
4: Mi scusi.

Öğrencisine aşık keman öğretmeninin bu aşkı bir türlü itiraf edemeyişinin şarkısını dinledik. Domenico Modugno'nun sözünden keman öğretmeni Il Maestro di Violino. Az önce söylediğim gibi bu şarkıyı Türkçe'de de Özdemir Erdoğan söylemişti. Ancak Türkçe'de benzer konuyu ince içeren bir şarkı yıllardır, ta çok eskilerden bu yana, Selahattin Pınar'ın Bir Bahar Akşamı Rastladım Size isimli şarkısı. Bir edebiyat öğretmeninin, İzmirli bir edebiyat öğretmeninin öğrencisine olan aşkını anlatan bir şarkıydı. Edip Baksı bu sözleri yazdığı bestelemesi için Selahattin Pınar'a gönderdiğinde Selahattin Pınar şöyle bir tereddüt geçirmişti rivayete göre. Siz bu şiirde veya bu sözlerde yıllardır beklediğiniz aşkı bulduğunuzu söylüyorsunuz. Ancak karşınızdakine sürekli siz diye hitap ediyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. İkinci özel şahısla böyle bir aşk itirafı olamaz diye Edip Baksı'ya, edebiyat öğretmeni Edip Baksı'ya itirazda bulunmuştur rivayete göre. Edip Baksı da şu cevabı vermiş. Demiş ki bu kişi haberi yok benim kendisine aşık olduğumdan ve ben ona sadece derslerde, okulda ancak siz diye hitap edebiliyorum. O yüzden de yazdığım şiirin, yazdığım sözlerin gerçekliği bu. Bir bahar akşamı rastladım size çünkü bir mezuniyet töreni sırasında aşık olduğu öğrencisinin mezuniyet heyecanını yaşadığını uzaktan izleyerek yazmış bu sözleri edebiyat öğretmeni Edip Baksı. Ve sevinçli bir telaş içindeydiniz, derinden bakınca gözlerinize neden başınızı öne eğdiniz diye devam ediyor bu sözler. İçimde uyanan eski bir arzu dedi ki yıllardır aradığın bu, şimdi soruyorum büküp boynumu, daha önceleri neredeydiniz sözlerini içeren bu şarkı, Bir Bahar Akşamı şarkısı da yine Türk edebiyatındaki, Türk müziğindeki öğrenci öğretmen aşkını anlatan eserlerden bir tanesi. Tıpkı az önce Domenico Modugno'nun sesinden dinlediğimiz keman öğretmeni şarkısı gibi. Evet sevgili dinleyiciler, Merkez Bankası 3. enflasyon raporunu açıkladı. 2026 yılının 3. enflasyon raporunu. Daha önce 1. enflasyon raporu Şubat ayında açıklanmıştı. İkincisi Mayıs'ta ve şimdi Ağustos'ta 3. enflasyon raporu açıklandı. Geçen yıl 2025 yılının Kasım ayında son 4. enflasyon raporunu açıkladığında Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 2026 yılı için yıl sonu enflasyon hedefini %12 olarak duyurmuştu. Bu rapordan 3 ay sonra Ocak ayında 2026 yılının enflasyon hedefi yıl sonu için %16'ya çıkartıldı. Mayıs raporunda bu %16'lık hedef %26'ya yükseltildi. Şimdi geçen hafta 13 Ağustos'ta açıklanan 3. enflasyon raporunda da %28'e çıktı yıl sonu enflasyon tahmini. Kasım ayında 4. raporunu açıklayacak Merkez Bankası muhtemelen bir kez daha enflasyon hedefini, yıl sonu enflasyon hedefini yük çekecek. Şimdi neden enflasyon hedefleri tutmuyor? Çünkü sadece para politikalarını, sıkılaştırılmış para politikasını ve faiz müdahalelerini içeren

yine geçtiğimiz hafta açıkladığı piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarına baktığımızda bu hedefin de tutmayacağı anlaşılıyor. Ağustos ayı anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %29,43'e yükseldi. Merkez Bankası anlaşıldığı kadarıyla hedef belirlemesinde bir türlü beklediği sonucu elde edemiyor. Gerçi bunda işte İran savaşı, petrol fiyatlarındaki olağanüstü yükselişler, geçen yıl daha önce vurguladığımız gibi sebze meyve üretiminde yaşanan don nedeniyle sebze meyve arzının düşmesi ve fiyatların yükselişi gibi dönemsel, konjonktürel etkenler önemli olsa da genel duruma baktığımız zaman bugüne kadar ilan edilen hedefler hiç tutmadı. Üstelik döviz kurlarında da aynı şekilde. Mesela piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu için dolar kuru beklentisi 51 liraya yükseldi. Önümüzdeki yıl için, yani 12 ay sonrası için de 57 liranın üzerine çıkıyor piyasaların beklentisi. Diğer taraftan faiz konusunda Mart ayından bu yana indirimlere ara verilmişti. %37'de sabit tutuluyor Merkez Bankası faizi. Hem enflasyon hedefi yükseltiliyor, diğer taraftan faiz yüksek tutuluyor %37 seviyesinde. Şimdi Eylül ayındaki para politikası kurulu toplantısında da yine piyasa katılımcıları anketinin, Merkez Bankası'nın yaptığı anketin beklenti sonuçlarına göre faiz indirimi yine gündeme gelemeyecek. %37'de faiz muhafaza edilecek. Politika faizi, bu ise gecelik faizin %40 seviyesinde kalmaya devam edeceği anlamına geliyor. Dolayısıyla kredi faizleri de %50-60'lar seviyesinde olmaya devam edecek. Bu da özellikle sanayicilerin, ihracatçıların, üreticilerin, tarımdan küçük esnafa kadar her alandaki kesimlerin krediye erişimini, finanse erişimini zorlaştıran bir süreç. Pahalı finansman, pahalı maliyet ve artan enflasyon, bu zincir bir türlü kırılamıyor. Ve 3. enflasyon raporunda da Merkez Bankası bir kez daha yıl sonu tahminini 2 puan daha yükseltti. Anlaşıldığı kadarıyla Merkez Bankası en azından %30'un biraz altında tutmayı öngörüyor yıl sonu enflasyonunu, ama şu anki veriler bunun güç olacağını gösteriyor. Geçtiğimiz yıl açıklanan enflasyon raporlarında tek haneli enflasyon için 2027 yılı öngörülüyordu. Şimdi 3. enflasyon raporunda Fatih Karahan Sayın Başkan 2027 yılı için %15 oranında bir enflasyon beklediklerini, tek haneli enflasyon beklentisinin ise 2028'e kaldığını açıkladı. Yani %9 oranındaki, %10'un çift hanenin 1 puan altındaki tek haneli enflasyon için önce 2026, arkasından 2027 ve şimdi de 2028 yılı öngörülüyor. Bu tahminler ne kadar tutacak? Bu da tabii ayrıca tartışılması gereken bir konu. Ama asıl vurgulamak istediğim nokta, işte bu tutmayan tahminlerinden milyonlarca çalışana, ücretliye, memura, emekliye maaş zamları yapılıyor. Tahminler tutmadıkça yapılan zamlar enflasyonun altında kalmaya devam ediyor. Bir taraftan Merkez Bankası enflasyon hedefini yükseltirken, yılda sadece 2 kez zam alabilen bu kesimler enflasyon altında ezilmeye, yoksullaşmaya devam ediyor. Tabii bunun yansıması bankaların vermiş olduğu kredilerde de kendisini gösteriyor. Türkiye Bankalar Birliği'nin en son Haziran sonu itibariyle yayınladığı rakamlara baktığımız zaman yakın izlemedeki kredilerde çok ciddi bir artış var. Yakın izleme dediğimiz, yakın izleme diye tabir ettiğimiz krediler bir aşama sonra kanuni takibe intikal edecekler demektir. Yani şu anda dönem dönem taksitlerini aksattıkları için, geri ödeme güçlüğü çektikleri için bankalar tarafından yakın izlemeye alınan bu kredilerin bir sonraki aşaması doğrudan ödenemez hale gelmesi ve kanuni takibe alınması demek. Şu anda yakın izlemeye alınan krediler geçen yılın aynı dönemine göre Ocak-Haziran 6 aylık dönem itibariyle %57 oranında artmış vaziyette. Yani %60'a yaklaşıyor yakın izlemeye alınan kredi oranı. 2025 sonuna göre ise, yani son 7 ayda ise %13 oranında bir artış söz konusu ve 2 trilyon 293 milyar liralık bir kredi yakın izlemeye alınmış durumda bankalar

tarafından ve bunun toplam krediler içerisindeki payı %9,3 oranında. Tahsili gecikmiş alacaklar, yani tahsil edilemeyen, geri ödemesi yapılamayan ve kanuni takibe intikal etmiş kredilerde de çok çok ciddi artışlar var. Geçen yıl bu kredilerin miktarı 361 milyar liraydı. Bu yıl Ocak-Haziran döneminde 648 milyar liraya yükselmiş ve tahsili gecikmiş alacaklardaki artış oranı geçen yıla kıyasladığımızda %95,77 olmuş. Tabii böyle bir tabloda uluslararası yatırımcılar da Türkiye'ye gelmekte tereddüt ediyorlar. Yabancı sermayeden Merkez Bankası ödemeler dengesi bilançosundan yararlanarak hazırladığı son rapora baktığımız zaman Haziran'da 210 milyon dolarlık bir yabancı sermaye girişi olmuş, doğrudan yatırım sermayesi. İlk 6 ayda 4,2 milyar dolar, geçtiğimiz yıllarla kıyaslandığında bu çok düşük bir rakam. %31 oranında gerilemiş Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı sermayeli yatırım tutarı. Tabii bunda gerek mevcut ekonomik ortamın yarattığı sıkıntılar, gerek hukuki güvence, son dönemde peş peşe gerçekleştirilen operasyonlarla mal varlıklarına, bankalara, şirketlere, holdinglere el konulması gibi uygulamalar da önemli etkenler arasında. Bunları da sayabiliriz. Doğrudan yabancı yatırım sermayesinin Türkiye'ye gelişindeki %31'lik gerilemeyi izah ederken bu unsurları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Şimdi yine bir kısa müzik arası vermek istiyorum. Dünyanın önemli seslerinden Cher, 1970'li yıllarda ilk müzik piyasasına girdiğinde, bugünkü şöhretini yakalamadan önce piyasaya sürdüğü ilk 45'lik plağı Bang Bang ismini taşıyordu. Bu şarkıyla şöhreti yakaladı Cher ve ondan sonra da bugün dünyanın sayılı sesleri, müziğin sayılı divaları arasına girdi. Şimdi Cher'i meşhur eden bu şarkıyı dinliyoruz. Bang Bang.

0: Şer'i müzik dünyasına kazandıran ve şöhreti yakalamasına yol açan ilk şarkıyla çıktığı, müzik piyasasına çıktığı ilk şarkıyla dinledik. Bang Bang, Beni Vurdun Sevgilim. 5-6 yaşından beri birlikte büyümüştük. Seninle hayatın tüm güçlüklerini paylaşmıştık ama sonunda öyle bir şey yaptın ki beni vurdun, bu hayattan beni sen uzaklaştırdın, diyordu Şer bu şarkısında.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Sevgili dinleyiciler, sürekli bir konuda Türkiye'de tartışma yaşanıyor. Kamuda istihdam çok mu az mı? Zaman zaman Türkiye'nin önde gelen iş adamları açıklamalar yapıyorlar. Kamudaki istihdamın çok fazla olduğunu, 2,5-3 milyon kişilik bir kamu istihdamıyla devlet çarklarının çok rahatlıkla yürüyebileceğini dile getiren görüşler savunuyorlar. Diğer taraftan Adalet ve Kalkınma Partisi geçtiğimiz hafta 14 Ağustos'ta 25. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Büyük bir mitingle hem Cumhurbaşkanı hem de partinin genel başkanı olan Sayın Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı bu mitingde. 25 yılın bir anlamda karnesini özetledi. Bundan sonra da Türk halkının hizmetinde olacaklarını vurguladı. 25 yılın 24 yılını tek başına iktidarda geçirdi Adalet ve Kalkınma Partisi. Şu anda o partinin kuruluş dönemindeki kurucularından hemen hemen hiç kimse kalmadı. AK Parti'nin resmi web sitesine girdiğimiz zaman da işte lider sultasına son verme, 3 dönemden daha fazla kimsenin milletvekili olmaması, genel başkanın en fazla 3 dönem genel başkanlık yapması gibi ilkelerin çoğunun tüzükten çıkarıldığını görüyoruz. Ama parti programı, o dönem ilan edilen parti programı aynen duruyor resmi web sitesinde. Ve bu programın önemli unsurlarından bir tanesi kamu kurumlarının küçültülmesiydi. Kamuda istihdamın azaltılması, hantal devlet yapısının ortadan kaldırılması, bakanlık sayılarının azaltılması, lüks bakanlık binalarının kaldırılması gibi bir takım vaatler vardı. Ancak bu vaatler de dediğim gibi tıpkı tüzük değişikliklerinin peş peşe yapılması gibi pek çoğu hayata geçmedi. Türkiye'de kamu binaları birbirinden lüks 30-40 katlı, 40 katlı kamu binaları peş peşe temelleri atılıyor. Açılıkta öyle ki kamu bankalarının genel müdürlükleri İstanbul Finans Merkezi'ne taşındı. Merkez Bankası Avrupa'nın en yüksek gökdelenini inşa ederek yine İstanbul'a taşıdı genel merkezini. Kamuda istihdama ilişkin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın son açıkladığı rapora baktığımız zaman da 2025 yılı ikinci çeyreğinde 5.289.000 kişi olan kamuda istihdam edilen personel sayısı bu yılın ikinci çeyreğinde 5.417.000 kişiye yükselmiş. Yani yaklaşık 130.000 kişilik bir artış söz konusu 6 ay içerisinde kamu çalışan sayısında. Diğer taraftan bu 5.417.000 kişinin 3.5 milyonu kadrolu, 419.000'i sözleşmeli. Yine kamuda işçi kadrosunda istihdam edilenlerin sayısı 1.267.000 kişi. Geçici işçi olarak istihdam edilenler 50.000 kişi ve farklı statülerde istihdam edilenler de 97.000 kişi. Tabii bu 5.400.000 kişinin merkezi yönetimde istihdam edilen kesimi %67'ye, %68'e ulaşıyor. Yani bunların büyük bölümü bakanlıklarda, bakanlıkların merkez teşkilatlarında istihdam ediliyor bu memurların veya sözleşmeli personelin büyük kısmı. Kamudaki istihdamın en büyük ikinci unsuru belediyeler. Belediyelerde de kurulan belediye şirketleri, belediye iktisadi teşekkülleri en yüksek istihdamı sağlıyor. 696 bin kişi belediye şirketlerinde istihdam ediliyor. Dolayısıyla yaklaşık 5,5 milyon kamu çalışanı var ülkemizde. Tabii dediğim gibi zaman zaman bu sayı eleştiriliyor. Ama gerçekte bu eleştirilecek bir sayı mı? Şöyle bir baktığımızda toplam istihdamda kamunun payı %13-14 seviyesinde. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün ortalaması %19. Yani Türkiye'de kamu istihdamı OECD ortalamasının gerisinde. Hatta İsveç, Norveç, Danimarka gibi İskandinav ülkelerinde kamudaki istihdamın toplam çalışan sayısı içerisindeki payı %30'a kadar çıkıyor. Japonya, Güney Kore gibi ülkelerde kamu istihdamı daha düşük, %10'un altında kalıyor. Tabii kamuda istihdam sayısının yüksek veya düşük olmasından ziyade şuna dikkat etmek gerekiyor ki Türkiye'deki en büyük açmaz, en büyük handikap bu. Bu istihdam yeteri kadar verimli değerlendirilebiliyor mu? Çünkü pek çok alanda personel sayısı 5,5 milyon görünmesine karşın pek çok alanda istihdam açığı var. Örneğin sağlık alanında kişi başına düşen doktor sayısı, hemşire sayısı açısından Türkiye OECD ülkelerinin çok geri. Aynı şekilde eğitim alanında öğretmen açığımız çok büyük. Öğrenci başına düşen öğretmen sayısında Avrupa Birliği ve OECD ortalamasının çok gerisinde kalıyor Türkiye. Her yıl 20 bin 30 bin öğretmen ataması yapılıyor. 1,5 milyonu aşkın ataması yapılamayan öğretmen var. Pek çok okulda öğretmen açığı söz konusu. O yüzden de kamudaki istihdama bakarken bu istihdam fazla mı az mı diye değerlendirirken öncelikle bu istihdamın niteliğine, liyakatine ve verimliliğine bakmak gerekiyor. İşte bu noktada Türkiye OECD ve Avrupa Birliği ülkelerindeki ortalamanın çok gerisinde. Yani kamuda istihdam edilen personelin özellikle uzmanlık alanlarında istihdam edilmesi gereken personel konusunda ciddi açıklar söz konusu. İşte mühendis, doktor, öğretmen, akademisyen gibi kesimlerde ülkenin ekonomisine ve toplumsal hayatına katkı verecek uzmanlık gerektiren alanlardaki kamu personeli istihdamında ciddi açıklar söz konusu. Buna karşılık merkezi yönetimde bir yığılma, bir memur yığılması ve hantallaşan bir yapı söz konusu. Dünya ortalaması ve OECD ortalaması ile kıyasladığımızda burada da dediğim gibi liyakat, uzmanlık ve verimlilik ön plana çıkan unsurlar olarak karşımıza geliyor. Ve dolayısıyla Türkiye'deki 5,5 milyon kişilik kamu istihdamı, kamu personeli sayısı OECD ortalamasının gerisinde kalsa da işte Japonya'da, Güney Kore'de %10'luk kamu istihdamıyla devlet çarkları çok daha nitelikli, çok daha hızlı bir şekilde işleyebiliyor. İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya gibi Kuzey Avrupa, İskandinav ülkelerinde ise devletin, sosyal devletin boyutu öylesine gelişmiş vaziyette ki insanların iş güvencesi, sağlık ve sosyal güvenceleri, maaşları ve refahları o kadar olağanüstü düzeylerde ki burada da kamuda istihdam edilenler hem nitelik hem nicelik açısından hem sayısal açıdan %30'lara kadar, toplam istihdam içerisinde %30'lara kadar çıkıyor ve burada çalışan kamu personeli dünyanın en şanslı çalışanları arasında sayılıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki tabloyu bir de bu açıdan değerlendirmek gerekiyor. AK Parti her ne kadar 2002'de iktidara geldiğinde kamuyu küçültme, kamuda personel sayısını azaltma sözü vermiş olsa da, programında hala bu ifadeler yer alıyor olsa da, gelinen noktada kamu personeli sayısında bu dönemde çok ciddi artışlar olmuş. Ancak uzman personel, liyakatli ve eğitimli personel istihdamında ciddi açıklar söz konusu. Bu da bir kez daha kamudaki istihdamın niteliğini sorgulamamızı gerektiriyor. Diğer yandan Gelir İdaresi Başkanlığı 2025 yılının vergi rekortmenlerini açıkladı. Gerek şirketler ve holdingler bazında kurumlar vergisi rekortmenleri, gerekse bireysel gelir vergisi rekortmenleri listeleri kamuoyuna duyuruldu. Ancak son 8-10 yılda özellikle vergi listelerinde adının gizli tutulmasını isteyen mükellef sayısında ciddi artış var. İsmi açıklanmayanlar son 4 yılda ismi açıklanan rekortmenlerin 4 katı düzeyine çıkmış vaziyette. Vergi usul kanunu ve diğer vergi yasaları mükelleflere mahremiyet hakkı tanıyor. Yani şayet isminizin kamuoyuna duyurulmasını istemiyorsanız listelerde isminizin gizli kalmasını talep edebilirsiniz ve Gelir İdaresi Başkanlığı buna uymak durumunda. Ancak şöyle de bir çelişki var burada. Vergi ödemek kutsal bir vatandaşlık görevi. Anayasamızda aynı şekilde bu konuda hükümler var. Anayasamızın 73. maddesi herkesin mali gücüne göre vergi ödemesi yükümlülüğünü getiriyor. Peki rekortman olacak düzeyde vergi ödeyen bir kişi ya da kurum, şirket neden isminin gizli tutulmasını ister? Aslında bu övünülecek bir durum. Türkiye maliyesine, Türkiye hazinesine milyarlarca liralık vergi ödemişsiniz. Bu ülkenin kalkınmasına, yatırımlarına, işte çocukların, gençlerin eğitimine katkı sağlayacak kaynakların yarasına destek vermişsiniz ödediğiniz vergilerle. Bununla övünmek dururken neden bu mükellefler isimlerinin gizli kalmasını istiyorlar? Şöyle bir baktığımız zaman kurumlar vergisinde ilk yüzde 36 mükellef isminin açıklanmasını istememiş. Zaten kurumlar vergisi listelerine baktığımız zaman rekortmenler listesine ilk sıralarda bankalar yer alıyor. Geçmiş yıllarda halbuki sanayi şirketleri ilk sıralarda yer alırdı. Tüpraş gibi, Petkim gibi, Ereğli Demir Çelik gibi, Türk Telekom gibi. Ama şimdi bankalar, burada da yüksek faiz politikasının banka karlarının artmasında ne kadar önemli bir etken olduğunu ve vergi gelirlerini de yükselttiğini görüyoruz. Diğer taraftan gelir vergisi rekortmenlerinde de ilk 100 rekortmenin sadece 22'si ismini açıklamış. Kalan 78 mükellefin ismi gizli. 2016'dan bu yana isminin gizli kalmasını isteyen mükellef sayısı 53'ten 78'e yükselmiş ilk 100 rekortmen içerisinde. Oysa Türkiye'de kamu özel işbirliği projelerinde, şehir hastanelerinde, otoyol ve köprü ihalelerinde 25-30 yıl hazine garantili olarak milyarlarca dolar, milyarlarca euroluk geçiş ve ücret garantisi elde eden, hazineden her yıl 100 milyarlarca liralık kaynak aktarılan müteahhitler var. Bu müteahhitlerin sadece 3 tanesi vergi rekortmenleri listesinde isminin açıklanmasına izin vermiş. Diğerleri de göremiyoruz listelerde. Varlar mı yoklar mı onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla burada şu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bence bu isminin açıklanmasını istemeyen mükelleflerle ilgili tabloda şöyle bir ayrım yapmak mümkün. Acaba bu mükellefler gerçekten ödedikleri vergi karşılığında elde ettikleri kazancın kamuoyu tarafından bilinmesini istemedikleri için mi isimlerinin gizli tutulmasını istiyorlar? Yoksa zaten Türkiye'de özellikle yüksek vergi ödeyen mükelleflere, şirketlere, holdinglere, büyük gelir sahiplerine yaklaşık 700 civarında vergi istisnası ve vergi muafiyeti tanınıyor. Yani aslında bu ilan edilen rekor vergi gelirleri gerçekte bu istisna ve muafiyetler olmasa kat kat daha fazla olmak zorunda. Ama zaten bu kesimlere sağlanan istisna ve muafiyetler nedeniyle rekor tutar diye lanse edilen, kamuoyuna açıklanan bu vergiler gerçekte olması gerektiğinin çok altında. O yüzden de muhtemelen isminin açıklanmasını istemeyen bu mükellefler belki kendilerine sağlanan bu istisna ve muafiyetler sonrası gerçek ekonomik güçlerinin, gerçek gelirlerinin daha fazla vergi ödemelerini gerektirdiği halde işte bu kadarla şimdilik yetinsin diyerek devlete ödedikleri verginin bilinmesini ve bu vergiyi de kendilerinin ödediklerinin bilinmesini istemiyorlar. Kamuoyundan da bu nedenle muhtemelen isimlerini gizliyorlar. Tabii ki bu işin güvenlik boyutu da olabilir. Çünkü Türkiye'de son dönemde özellikle organize suç örgütlerinde, sokak çetelerinde çok ciddi artışlar var. Bu örgütlerle İçişleri Bakanlığı Güvenlik Teşkilatı çok ciddi mücadeleler yürütüyor. Bu kişiler belki bu listeleri izler de acaba işte yüksek kazanç sahiplerinden haraç veya farklı gelirler talep ederler mi? Belki böyle bir güvenlik endişesiyle de vergi rekortmenlerinin neredeyse %80'e varan kısmı isminin açıklanmasını istemiyor olabilir. Ancak burada dediğim gibi asıl benim vurgulamak istediğim nokta Türkiye'de ücretli dar gelirler dışında ücretinden direkt daha maaşı cebine girmeden gelir vergisi kesilenler dışında diğer mükelleflerin sahip olduğu çok ciddi vergi istisnası, vergi muafiyeti avantajları söz konusu. O yüzden ilan edilen bu vergi rekortmenleri listesinde gerçek ödenmesi gereken vergiler istisna ve muafiyetlerle çok aşağılara düştüğü halde eğer rekor olarak kabul ediliyorsa muhtemeldir ki bu mükellefler yararlandıkları belki ödedikleri verginin iki katı kadar istisna ve muafiyetten yararlandıklarının kamuoyu tarafından bilinmesini ve buna bağlı olarak da isimlerinin, şirketlerinin, kurumlarının kamuoyu tarafından bilinmesini istemedikleri için de böyle bir yola başvuruyor olabilirler. Çünkü dediğim gibi vergi yasaları onlara bu mahremiyet imkanını sunuyor ve onlar da yasanın tanıdığı bu imkandan yararlanmayı tercih ediyorlar. Evet, Ankara'dan Haber Var programının bugünlük sonuna geldik. Çarşamba günü saat 15'te tekrar ben Zülfikar Doğan karşınızda olacağım. Bu süre içerisinde programımızla ilgili görüş, değerlendirme, eleştiri ve önerilerinizi 0505 171 66 56 numaralı WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Çarşamba günü tekrar buluşuncaya kadar iyi günler diliyorum sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var'ın tekrarını dinlediniz. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Bazen yola çıkarsınız, her şey yolunda görünür ama bir anda gemi durur. Ne ileri gidebilir ne geri dönebilirsiniz. İşte o an herkesin aklından aynı deyim geçer. Şapo oturdu. Şapo oturdu deyiminin kökeni Arap Yarımadası ile Afrika arasındaki Kızıldeniz'in tuzaklı sularında gizli. Bugün su altı zenginlikleriyle dalgıçların gözdesi olan Kızıldeniz eskiden Şap adalarıyla tanınırdı. Ama bu adalar öyle haritada yer alan, gözle seçilen adalardan değildi. Şap, alüminyum ve potasyum sülfattan oluşur. Kızıldeniz'in kıyıya yakın yerlerinde görünmeyen ama etkili olan bu maddeler su yüzeyine çok yakın gizli kütleler oluşturur. Gemiler yola çıktığında eğer kaptan tecrübesizse ya da kılavuz almadıysa farkına varmadan bu şap kütlesine çarpar durur. Ne yana dönse hareket edemez hale gelir. Gazeteci yazar Mustafa Balbay Yemen Türkler Mezarlığı adlı kitabında bu durumu şöyle anlatır. Pek çok Osmanlı gemisi Kızıldeniz'deki Şap adalarına oturmuştur. Kılavuzsuz çıkılan her yolculuk batmayla değilse bile durmayla sonuçlanmıştır. Zamanla denizcilik terimi halk arasında mecazi anlam kazanır. Ne yapacağını bilemeyen, işleri çıkmaza giren, hareket kabiliyeti kalmayan herkes için aynı ifade kullanılır. O da şapa oturdu. Her deyim bir coğrafyanın hafızasını taşır. Bugün şapa oturmak deyiminin tuzlu sularla başlayan, karaya oturan gemilerle şekillenen öyküsünü anlattık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selim Yazıcı. Önce özetler. 2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Emekli Tuğamiral Türker Ertürk tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan El Cezire Arapça televizyonuna değerlendirmelerde bulundu. Ayrıntılar haberimizde olacak. ...2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden erişebiliyorlar. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Emekli Tuğamiral Türker Ertürk tutuklandı. Hakkında sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler gerekçesiyle gözaltına alınan Ertürk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan El Cezire televizyonuna adırmelerde bulundu. Erdoğan, ABD ile ilişkilerde savunma sanayinin öne çıkan dosyalardan biri olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump'ın F-35 uçakları konusunda verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD görüşmelerine ilişkinse, biz burada İsrail'i hiçbir şekilde masaya almış değiliz, bizim muhatabımız Amerika'dır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD, İsrail ile İran arasındaki çatışmalara da değindi. Türkiye'nin savaş yerine barıştan yana olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yeniden açılmasının dünya petrol piyasası açısından önem taşıdığını belirten Erdoğan, bölgedeki ulaşımın herhangi bir ücretlendirme olmadan yeniden başlamasının isabetli olacağını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonla ilgili açıklama geldi. Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Ve Alihan Kuriş'in savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Kuriş, ticari kurum ve yurtların yöneticileri başta olmak üzere cemaat mensuplarına mutlak itaat konusunda baskı yapıldığı iddiasını iftiradır, hayal ürünüdür diyerek reddetti. İBB davasında 53'ü tutuklu 414 sanık dün yeniden hakim karşısına çıktı. Ekrem İmamoğlu duruşmada savunma yapmak için talebi değerlendiren heyet belirlenecek bir zamanda İmamoğlu'nun savunma yapmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ihalelerde usulsüzlük olup olmadığını incelemek üzere müfettiş görevlendirdi. Müfettişler birden fazla ihale alan şirket olup olmadığını ve şartnamelerin usulüne uygun olup olmadığını kontrol edecek. İzmir'in Menderes Belediyesi AK Parti'ye geçti. Menderes Belediye Başkanı CHP'li İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan başkan vekili seçimini AK Partili Asuman Şen kazandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kent genelinde meydana gelen yangınların çıkış nedenlerine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Buna göre 2026 yılında çıkan 614 açık alan yangınının 392'sinin insan kaynaklı olduğu anlaşıldı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrediyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 30 derece. İstanbul parçalı ve az bulutlu 29, İzmir az bulutlu 33. Antalya parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34 derece. Trabzon'da yine parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Gaziantep, Diyarbakır ve Van parçalı ve az bulutlu. Gaziantep 33, Diyarbakır 35, Van 27 derece. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbulları bu dakikalarda %27'lik bir yoğunluk bekliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de geçişlerin akıcı olduğunu görüyoruz. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiğe etki eden noktalara baktığımızda D100'de Cevizli Maltepe yönünde sol şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgedeki trafiğin yoğunlaştığını görüyoruz. Yine D100'de Avrupa yakasında ise Filefaköy yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgedeki trafik de yoğunlaşmakta. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 18 Ağustos 2026 Salı, ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydın. Tabii ki ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve Teknik Masada Simge ile birlikte güzel, keyifli, sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07.09'u gösterirken ne yapıyoruz? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakıyoruz. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bugün de anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Her sabah yaptığım gibi hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik'i karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız, örneğin Sputnik Türkiye Telegram kanalı ya da @radyosputniktr X adresi üzerinden bizi takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de daha sonrasında program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz X ya da Instagram adreslerimi kullanabilirler. Güçlü Özkan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazdığınız takdirde de söylediğim gibi benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Çerçeve yasa olarak bizim tanımladığımız, değil mi, hükümetin de ya da Cumhur İttifakı'nda tanımladığı çerçeve yasa dün itibariyle Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla ve resmi gazetede yayınlanmasıyla yürürlüğe girdi. Tabii beklentiler de var, onları da konuşacağız. Süleymancılar cemaatine yönelik, Süleymancılar olarak bizim tanıdığımız o cemaatin lider kadrosuna yönelik olarak düzenlenen operasyonda da savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Onlardan başlıklar sizlere paylaşacağım ama kronolojik gidelim isterseniz. Az önce ÖSYM'den bir açık geldi, onu söyleyelim. Yükseköğretim Kurumu sınavının sonuçları açıklandı. yksesonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçları da o adresten öğrenebilirsiniz. Bunu hatırlatalım. ÖSYM Başkanı'ndan Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy'dan da bir açıklama var. Onu da hatırlatayım izniniz olursa. Kayıt işlemleri ne zaman gerçekleşecek? 24-28 Ağustos tarihleri arasında. Bir de elektronik kayıtlar var. O elektronik kayıtlarda 24-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. İstedikleri, diledikleri, hedefledikleri bölümü kazanan arkadaşlarımızı, genç arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz buradan. İstedikleri bölümü kazanamayıp ya da o puanı tutturamayıp belki seneye bırakanlar ya da istemedikleri ya da ikinci, üçüncü tercihlerini ya da daha aşağıdaki tercihlerini seçmek zorunda kalan arkadaşlara da diyorum ki hiç dünyanın sonu değil, her şeyin bir telafisi var. Üniversite hayatınızda da başarılar diliyorum. Umarım hak ettiğiniz şekilde o üniversite hayatını yaşarsınız. Tabii unutmamak gerekiyor. Ya mesele sadece finaller, vizeler, oradaki notlardan alınan başarı değil. Üniversite hayatının daha güzel, daha keyifli bir hayat olduğunu da, olması gerektiğini de mevcut ekonomik şartlar dahilinde elbette biz de o çerçevede konuşmak mecburiyette kalıyoruz. Hatırlatmak istiyorum. Mesele sadece hani o kampüslerden, o finallerden, vizelerden de ibaret değil. Hayata bizi hazırlayan bir süreç aynı zamanda üniversite hayatı. Kendi kişisel tarihimden de bu dersi çıkarmış durumdayım. Peki geçelim biz gündemimize. Neydi o çerçeve yasa ya da uzun adıyla benim bir türlü ezberleyemediğim, benim eksikliğim, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun. Neyse tek seferde okuyabildim. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuyla ilgili olarak bir sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Meclis Başkanı'na, AK Parti grubuna ve yol arkadaşlarına da teşekkürler ve tüm siyasi partilere, tabii 467 oyla geçtiği için meclisin büyük çoğunluğunun da evet oyunu alarak geçen bir kanuni düzenlemeden bahsediyoruz. Diğer partilere de teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şunu hatırlatalım, şunu söyleyelim. Şimdi hemen yürürlüğe girmeyecek bu çerçeve yasa. Öncelikli olarak biliyorsunuz bunu haftalardır konuşuyoruz. MGK'nın, Milli Güvenlik Kurulu'nun onayından da, nedir o onay? Gerekli olan onay da terör örgütünün silah bırakma sürecine dair olumlu onay geldikten sonra, tabii ki istihbaratın, emniyetin olurundan sonra, oradan gelecek raporların ardından MGK'da bu mesele konuşulacak ve arkasından da o zaman esas yürürlüğe girecek. Bunu da hatırlatalım, bunu da hatırlatmış olalım. Tüm zaten beklenen bir gelişmeydi, onu söyleyelim. Çok böyle sürpriz, büyük bir sürpriz değil. Ama burada dikkat çeken konu Devlet Bahçeli'nin, ki bu sürecin mimarlarından olan bir isim. Yani zaten onun biliyorsunuz DEM grubuna giderek el tokalaşmasıyla, el sıkmasıyla başlayan o süreçte Öcalan'la ilgili açıklamalarını biliyoruz. Grup toplantılarında tutuklu olan isimlerle ilgili ya da kayyum politikalarına yönelik olarak getirdiği eleştirilerle biz hatırlıyoruz. Devlet Bahçeli'yi, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Türk Gün Gazetesi'ne bir röportaj verdi. İlk bölümü dün yayınlandı. İkinci bölümü de bugün yayınlanacak o röportajın. İlginç, dikkat çekici ifadeleri vardı. MHP liderinin şöyle dedi. Öcalan'ın sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartlar oluşturulmalı. Burada tabii soru, mesela aklımıza gelen soru şu. Şimdi çerçeve yasa çıkacak diye bütün bu görüşmeler, biliyorsunuz bir trafik yaşandı İmralı'yla. O trafiği de hatırlattık, geçmiş dönem itibariyle de konuştuk. Sizin de hafızanızda elbette yer etmiştir. Şu soru akla geliyor Devlet Bahçeli'nin bu ifadesinden sonra. Öcalan'ın sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartlar. Muhtemeldir ki burada iki konu ön plana çıkacak. Bizim de çok konuştuğumuz bunlardan bir tanesi neydi o? Statü. Öcalan'ın statüsü meselesi ön plana çıkacak bundan sonraki süreç itibariyle. Bir de elbette cezaevi koşulları, ki onun için biliyorsunuz Abdullah Güler'e sorulmuştu bu soru. AK Parti Grup Başkanı hani Öcalan'la ilgili bir yasal düzenleme yok bu çerçeve yasa içerisinde, olacak mı demişti. O da demişti ki, Öcalan'ın yanıtı şöyleydi, doğru hatırlıyorum. Öcalan'ın cezaevi koşullarının değişmesi için herhangi bir yasal düzenlemeye kurumlar gerekirse buna dair kararlarını kendi içlerinde alabilirler ifadesini kullanmıştı. Belli ki Devlet Bahçeli'nin az önce sizlere aktardığım ifadesi bundan sonraki süreçte tartışma başlıklarımızdan bir tanesinin de bu olacağını bize gösteriyor. Öcalan'ın statüsü ya da Devlet Bahçeli'nin tam olarak ifadesiyle Öcalan'ın sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartlar önümüzdeki dönemde gündemimizde olacak. Sadece bu kadar değil, sürece dair de birkaç ifadesi oldu Devlet Bahçeli'nin. Örneğin dedi ki bu çok konuşuldu, çok tartışıldı. Gizli kapaklı herhangi bir pazarlık yok, yapılmadı cümlesi benim o röportajdan dikkatimi çeken başlıklardan. Bir diğerinde kanun mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir. Bu da ne biliyor musunuz? Genel af tartışması var biliyorsunuz. Hani 3900 demişti değil mi Tuncer Bakırhan? Dün size aktarmıştım. Yaklaşık şu an cezaevinde bulunan 3900 kişi bundan faydalanacak. Terör nedeniyle hüküm giymiş ya tutuklu bulunan 3900 kişi bundan faydalanacak demişti Bakırhan. İşte ondan sonra da bir genel af beklentisi genel ortaya çıkmıştı. İşte aslında Devlet Bahçeli'nin söylediği de tam olarak bu. Hani böyle bir ceza sorumluluğunu sona erdiren suçların hukuki niteliğini değiştiren bir durum yok ortada. O yüzden bir genel af beklentisi de olmasın şeklinde de bir tanımlaması oldu. Benim okuyabildiğim kadarıyla yani bakalım göreceğiz bundan sonraki süreçte de hangi başlıklar öne çıkacak ama çok tartışılacak, tartışılmaya da devam ediyor bu mesele. Yani gelen bilgiler, hani onu siyaset bölümünde de konuşuruz. Yani günlük siyaseti anlatıyorum o bölümde, hani siyasetin günlüğü diye başladığım bölümde, ama AK Parti içerisinde de hani diyorduk ya hep bu süreçte hani DEM Parti ya gecikiyor bu yasanın çıkması, bu düzenleme bir an önce gelmeli, gündeme bir şekilde gelmeli eleştirileri vardı. Hükümet ağırdan alıyor süreci eleştirileri vardı. Benzer eleştiriler aslında MHP'den de geliyordu alttan alta. Neyse sonuçta yasa bir şekilde çıktı, hızlı, son derece hızlı bir şekilde çıktı. Hatta meclisin çalışma süresi böyle uzatılarak o yasa salaştı ya da oylandı sonunda. Ama şöyle bir tablo da var. Hani hep diyoruz ya, burada konuşuyoruz. Bunun bir siyasi maliyeti, menfi müspet bir siyasi karşılığı olacak bu yasanın. İşte AK Parti içerisinde özellikle İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde bu düzenlemeyi anlatmakta zorlanabiliriz ya da zorlanacağız şeklinde bazı tartışmaların yapıldığını da görüyoruz. O tartışmaları da zamanı, yeri ve zamanı geldiğinde de detaylı şekilde, ayrıntılı şekilde konuşuruz. Hep beraber tartışırız bu meseleyi. Tabii konuştuğumuz asıl mesele, asıl konuşmamız gereken meselelerden bir tanesi de bu Alihan Kuriş'e yönelik olarak ya da bizim Süleymancılar olarak tanımladığımız o cemaatin lideri ve yönetim kadrosuna yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon ve operasyon sonrasında ortaya çıkan, daha doğrusu hani tutuklanma gerekçelerine ya da savcılık ifadelerine bakıldığı zaman ortaya çıkan gerçekler. Çoğu zaman buna ilgili kitaplar yazıldı, iddialar ortaya atıldı, değil mi? Aslına bakılırsa cemaatlere tanınan o özgürlük alanı ya da bizim gri alan olarak tanımladığımız o yerde nelerin yaşanabileceğinin de çok net bir göstergesi. Bakın Alihan Kuriş ifadesinde kendisine sorulan, savcılık tarafından sorulan sorulara nasıl yanıtlar vermiş. Mesela aylık gelirinin düzeltiyorum, emniyet ifadesinden bahsediyorum, aylık gelirinin 380 bin lira olduğunu söylemiş. İşte 190'a yakın gayrimenkulü biliyorsunuz olduğu belirtilmişti ki büyük çoğunluğu annesinin üzerine olan gayrimenkuller, evlerden, arsalardan bahsediyoruz. Kendisi diyor ki Bunca'da 3 katlı evim var. Kısıklı'da, Üsküdar, Kısıklı'da aile fertleriyle ortak yaklaşık 450 metrekarelik bir arsam var. Aile fertlerinin de bir şekilde ortak olduğu böyle bir arsam var diyor. O 380 bin lirayı açıklarken de şirketten aldığım, işte ortak olduğu bir şirket ve o şirketten aldığım maaş ödemeleri ve kira gelirleridir şeklinde bir ifadesi, daha doğrusu bir açıklaması oldu. Peki o 200 kilo altın mesela, o çok konuşuluyor. Önümüzdeki dönemde bu mesele, o 200 kilo altın meselesi çok daha fazla tartışılacak diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi zamanı geldiğinde de konuşuruz. Hilmi Tuna Kuriş'ten bahsedildi ve kardeşi olduğunu söyledi ve eşinin o altınların da, evinde bulunan altınların da işte onunla, kardeşiyle ortak ticaret yaptıkları vesaire, zaten her şeyi böyle açıklıyor ve şu meşhur mesele, her savunma zaten böyle geliyor biliyorsunuz. O altınlar sorulduğu zaman da eşimin düğün takıları ve ziynet eşyalarımız, yani diyor bu bizim aile birikimimizdir. Nasıl bir birikimse bu 200 kilo altın ki şimdilik ortaya çıkan 200 kiloluk bir altından bahsediyoruz. Tablo enteresan. Tabii benim görebildiğim bir başka ayrıntı ya da bir başka detay da burada. Dün İsmail Arı Bir Gün gazetesinden bu meseleyi haberleştirdiğinde enteresan bir hatırlatma yapıyor. O benim dikkatimi çekti. Şimdi 32 kişi biliyorsunuz Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş'in de dahil olduğu 32 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Adalet Bakanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki hani halkın, toplumun, ülkenin dini hassasiyetlerini kullanarak kimsenin böyle bir şey yapmaya hakkı yoktur, buna izin vermeyeceğiz dedi. Oysa ki geçmiş bir geçmişe bir hatırlatma yapmak istiyorum. İlhan Cihaner ismini hatırlıyorsunuz. Dönem dönem biz de konuk alıyoruz Sayın Cihaner'i ve konuşuyoruz. Diyor ki İsmail Arı o haberinde, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde cemaatlere ilişkin bazı sorular, Milli İstihbarat Teşkilatı'na da bazı sorular yöneltmişti ki o cemaatlerden bir tanesi de bu bahsettiğimiz Süleymancılar olarak tanımlanan bu cemaatti. Yani bir suç örgütü var mı, işte para alışverişi, kadrolaşma, izinsiz eğitim kurumu açma, yardım toplama gibi ya da para aklama gibi bir bulgu var mı elinizde diye sorulduğu zaman 9 Şubat 2010 tarihinde MIT'in Cihaner'e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Cihaner'e verdiği cevabı aktarmış İsmail Arı. Hayır diyor. Sadece Süleymancılar değil bu arada. Fethullah Gülen grubu işte sonradan biz FETÖ olarak değil mi tanımlandı. Ya da Menzil grubu hakkında da bunlarla ilgili herhangi yani mercilere ulaşmış, tarafımıza ulaşmış herhangi bir suç şüphesi içeren bir rapor, bilgi notu mevcut değildir şeklinde de bir açıklaması olmuş. Dediğim gibi benim hani bugün bu sabah dikkatimi çeken haberlerden bir tanesiydi. Cihaner demişken şunu da hatırlatalım. Cihaner 16 Şubat 2010 tarihinde Erzincan'da Cumhuriyet Başsavcılığında makam odasında gözaltına alınmıştı. Bunu bir hatırlatalım. Kim onu aldırmıştı? Osman Şanal. Dönemin yine Erzurum savcılarından bir tanesi Cihaner'i tutuklatmıştı. 4 aylık tutukluluğun ardından HSYK, o dönem HSYK, sonra HSYK oldu. O kararlı HSYK'nın kararıyla serbest bırakılmıştı. O savcı ne oldu? O savcı da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye üye olmak suçundan tutuklanmıştı ve hatta 15 yıla kadar, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla kendisiyle ilgili bir dava açılmıştı. Bunu da hani bütün bu tartışmalar, bu toz duman arasında hani şöyle bir hatırlatmak istedim. Tabii hani Süleymancılar deyince aklımıza pek çok geçmişe yönelik olarak pek çok dava, pek çok soruşturma, pek çok haber de geliyor. Hani mesela Konya'da, Taşkent'te, Balcılar beldesinde bir ruhsatsız, değil mi, yurtta 2008 yılında meydana bir LPG patlaması, 17 kız çocuğunun örneğin hayatını kaybettiği, bir de çalışan orada hayatını kaybetmişti, 29 kişi de yaralanmıştı o süreçte. Ki yani benim hatırladığım kadarıyla da mesela birinci dereceden sanıklara 9 yıl süren bir davası vardı o olayın. 2017'de sonuçlanmıştı. Birinci dereceden sanıklara iyi hal indirimi uygulanmıştı. Hiçbir kamu görevlisi, orayı denetlemekle görevli olan hiçbir kamu görevlisi de o davada yargılanmamıştı. Bunu bir hatırlatalım. Aladağ hatırlıyor musunuz? Adana'da, Aladağ ilçesinde yine bu cemaate bağlı olduğu belirtilen yurtta bir yangın çıkmıştı. 11 çocuk, biri eğitmen, 12 kişi hayatını kaybetmişti. Sonrasında enteresan bir detay, o soruşturma süreciyle ilgili olarak hani böyle satır satır hatırlıyoruz onları ama oradan akılda kalan ne biliyor musunuz? 2 gün sonra, yangından sadece 2 gün sonra tutuklanan isimlerden bir tanesi, bir yurt görevlisi ne yapmıştı? Bir avukatları aracılığıyla ne istemişti? Savcılığa başvurmuştu ve yurttaki buzdolabında bulunan etleri aldırmak için, bir daha söylüyorum, yurttaki buzdolabında bulunan etleri aldırmak için savcılığa başvuruda bulunmuştu. İşte benim hafızamda kalan, işte cemaatler, yurtlar vesaire deyince aklımda kalan konulardan bir tanesi bu. Hep söylüyorum bunu, ilk günden beri söylüyorum. Daha çok konuşulacak bu mesele. Konuşulacak çok fazla başlık var. Muhtemeldir ki işte o Glober adı verilen bir yazışma, biliyorsunuz gizli yazışma uygulaması, ki orada enteresan iddialar, enteresan bir tablo da var. Benim görebildiğim Alihan Kuriş'in o uygulamayı Hindistan'da kendi isteğiyle Hindistan'da ısmarlayarak, oradaki uzmanlara ısmarlayarak hazırlattığı yönünde bazı bilgiler, işte yaklaşık 3000 kişi gibi rakamlar dolaşıyor. O daha doğrulanmamış bir bilgi. Yani bu uygulamayı kimlerin ya da hangi grupların kullandığı sorusu çok önemli. Bir, sadece bu yetmez bence. Aynı zamanda o gizli yazışma programında örgüt içi, ki suç örgütü olarak tanımlanıyor savcılık tarafından, o yazışma programıyla içerik, nelerin konuşulduğu sorusunun da mutlaka yanıtlanması gerekiyor. Göreceğiz. Söylediğim gibi yani çok uzun süre konuşacağımız, çok uzun süre tartışacağımız belli ki bir konu bu. O yüzden şimdilik bunu biraz şöyle kenara doğru bırakalım. Yani önümüzdeki günlere yeni başlıklar bırakalım elbette. Konuşacağımız çok şey var çünkü, dediğim gibi. Biz diğer haberlere, diğer başlıklara geçelim. Mesela nedir o? İBB davası ikinci celsesi dün itibariyle başladı. 8 Temmuz'daki son duruşmada hatırlayınız mahkeme heyetiyle savunma süresi konusunda bir gerilim yaşanmıştı. Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu burada yine avukatları aracılığıyla bir sözlü savunma talebi oldu. Dün en dikkat çeken konulardan bir tanesi buydu. Mahkeme heyeti ilginç, dikkat çekici bir yanıt verdi. Net bir tarih değil ki şu an itibariyle tutuksuz sanıkların savunmaları alınacak bu süreç içerisinde.

0: yargılanan isimlerle ilgili olarak tutuklu sanıklar için ayrılan bir tuvalet bölümü var. Tuvaletler için şöyle 50 kişinin aynı anda bir şekilde tuvaleti kullanmak mecburiyette kaldığı bir eleştiri var. Hani onu da hatırlatalım, onu da aktarmış olalım. Duruşma salonunun yapısına dair de avukatlar ilk defa gördüler tabii orayı da. Ona dair de bir eleştiri var. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir mahkeme heyetiyle kendileri arasında 1,5 metrelik bir duvar olduğunu ve söz almak istediklerinde mahkeme heyetinin kendilerini görmekte zorlandığını iddia etti. Bu yönde de bazı eleştirileri vardı. Hani daha çok işleyişe dair tartışmalarla dün itibariyle başlayan o ikinci celse, İBB davasındaki ikinci celse daha çok işleyişe dair itirazlar ya da tartışmalarla bir şekilde geçti diyebiliriz. Bir haber az önce Selin Yazıcı bültende de paylaştı. Emekli amiral Türker Ertürk. Bundan 3 yıl önce 2023 seçimleri öncesinde yaptığı bir paylaşım, daha doğrusu bir açıklama, o açıklamayla ilgili bir video paylaşımı. 3 sene önce yaptığı bu açıklama nedeniyle tutuklandı efendim dün itibariyle. Dünün en dikkat çekici başlıklarından tanesi de buydu. Dediğim gibi hani 3 yıl önce kendisi de savunmasında bunu söyledi. Yani 3 yıl içerisinde hani kimse sokağa çıkmadı benim o açıklamalarım nedeniyle, kimseyi tahrik etmedim de şimdi mi akıllar başa geldi şeklinde bir savunması oldu. Ama bu savunmaya rağmen tutuklandığını da hatırlatalım. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Simge, devam edelim mi?
1: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
0: Siyasetin enteresan bir fotoğrafıyla, enteresan bir boyutuyla dün itibariyle karşı karşıya kaldık. Neden bahsediyorum? İzmir'de Menderes Belediyesi, biliyorsunuz belediye başkanı İlkay Çiçek atanmıştı. Arkasından bir başkan vekilliği seçimi yapılacaktı. Şöyle söyleyeyim, enteresan bir matematik, aritmetik de vardı. Yani o mecliste, parti meclisinde bir dağılım da söz konusuydu. Hem AK Parti, hem CHP, hem de Yeni Parti aday çıkarttılar. Çok sonuçta seçimi kazanan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Asuman Şen oldu. Ama burada enteresan bir durum var. Mesela Yeni Parti'nin mecliste bir çoğunluğu vardı. Tıpkı ne Etimesgut Belediyesi'nde yaşanan tablo gibi. Ne oldu biliyor musunuz? Başkan vekili seçimi için dediğim gibi Yeni Parti ve CHP aday çıkarttılar. AK Parti'nin adayıyla birlikte. İkisinin arasından Adalet ve Kalkınma Partisi adayı gerçekten nasıl söyleyelim, sıyrıldı diyebiliriz değil mi burada? Burada böyle bir tablo ortaya çıktı. Neden? Çünkü şöyle bir gerçeklik var. CHP'li parti meclisi üyeleri bu seçim sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi adayına destek verince böyle bir tablo ortaya çıktı. Bu çok eleştirildi, hala da eleştiriliyor. Bakıyorum sosyal medya kıyametler kopuyor. Benim gördüğüm kadarıyla enteresan bir fotoğraf. Neden öyle bir kara mizah görüntüsü de var? Hani bundan sonraki benzer seçimlerde de neler, mesela şunu aklınızın bir kenarında tutun. Hani bir ahmak davası var, tırnak içinde aktarım bunu, Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen bir dava var. O dava sonrasında mesela İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşürüldüğü takdirde yeni bir seçim yapılabilir İBB meclisi İBB meclisi tarafından. O zaman mesela nasıl bir fotoğraf ortaya çıkacak, onu göreceğiz. Mesela şöyle söyleyeyim, CHP sözcüsü Müslüm Sarı Menderes'teki bu o ilçedeki seçimle ilgili olarak yaptığı açıklamada AK Parti'nin kazanmasının nedeni belediyenin CHP'de kalmasını kabul etmeyen ve süreci kötü yöneten yeni partili yöneticilerdir dedi. Hatta şöyle söyledi, seçimden önce parti meclisi üyelerine biz yeni partili adayı destekleyin, inatlaşmayın talimatı vermiştik. Ama talimata uymadılar. O talimata uyulmamasının nedeni de yeni partili meclis üyelerinin tavırlarıdır dedi. Ama yine de ekledi, bizim sözümüzü dinlemeyen CHP'li meclis üyelerine, Menderes Belediyesi'ndeki meclis üyeleriyle ilgili olarak da bir disiplin süreci başlatıyoruz dedi. Yani genel merkezin sözünü tırnak içinde kullandı.

0: Sanıyorum bunu sözünü dinlemeyen bir meclis üyeleri var orada. Yani fıkra bu kadar aslında bakılırsa, enteresan bir görüntü benim görebildiğim, benim okuyabildiğim tablo bu. Bu arada hani CHP demişken şunu da aktaralım. Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun bir Anadolu turuna Eylül ayında, 9 Eylül. Çok böyle simgesel bir gün. 9 Eylül'de bir Anadolu turuna çıkacağı yönünde bir bilgi var. Özellikle bu açılım sürecine ilişkin kamuoyunun beklentisini, kamuoyunun nabzını yoklamak için böyle bir adım atacağına dair de bir bilgi. O bilgiyi de sizlerle paylaşayım. Siyasete dair son bir başlık, hani siyaset mi değil mi karar veremedim, siz karar verin. Asal araştırmanın hani tablo nedir? Hani siyaset çözüm bulma kurumu da hepimiz için böyle değil mi? Bunun için bütün siyasetçiler kendilerini büyük özveriyle siyaset dünyasının içine atıveriyorlar. Peki mesela tablo ne ülkedeki? O tabloyu ya da siyasetçilerden beklenti ne? Belki bunu anlatan bir anketten bahsedeceğim. Asal araştırmanın gerçekleştirdiği bir anket. O künyesini söyleyeyim. Mecburuz bunu söylemeye kurallar gereği. 26 ilde 5-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen 2000 kişiyle yapılan bir anketten bahsediyorum. Sorulmuş, Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Soru bu. %61 oranında ekonomi ve hayat pahalılığı çıkmış. Asal araştırmanın yaptığı anket sonucu. Adalet ya da hukuk diyenlerin oranı %11. Eğitim sistemi diyenlerin oranı %4. İşsizlik %4. Emekli maaşları %3. Ahlak değer kaybı diyenlerin oranı ise %2 ve devam ediyor böyle aşağıya doğru. Aslında bakılırsa bunların tamamının hani ekonomi ve adalet ya da hukuk sistemi başlığı altında ele alınabileceğini söylemek mümkün. Biz siyasileri konuşuyoruz, siyasetin günlüğünü konuşuyoruz. Asıl beklentimiz de aslında bakılırsa işte bu konularda adım atılması, müspet adımlar atılması. Bu arada bugünkü şarkılarımızı bir müzik arasına gidelim istiyorum sevgili Simge, ama bir saniye böyle bir açıklama. Sevgili Ozi bugün de müzik listemizi hazırladı. Ağustos rock severler açısından, rock müzik severler açısından çok önemli bir aydır. Neden? Woodstock Müzik ve Sanat Festivali 1969'a götürmüş Ozzy bizi. Zaten o festivalde, Woodstock Festivali'nde sahne alan sanatçılardan, gruplardan bugünkü şarkıları seçmiş. New York'un Amerika'da Bethel kentindeki süt çiftliğinde ilk olarak gerçekleştirilmişti o konser. Neden ilk diyorum? Çünkü bir de 99 var. Onu programın ilerleyen dakikalarında hatırlatacağım. Yarım milyondan fazla insan 4 gün boyunca 18 Ağustos, işte 1969'un 18 Ağustos'una belki gidiyoruz. Bu tarihler arasında gerçekleştirilen festivalde 32 grubun performansını dinlemek üzere 600 dönümlük bir çiftliğe akın etti. Yarım milyondan insan sahnede, sahnede yer alan isimler, sahne alan isimlere bakarsak tabii efsane isimler. Jimi Hendrix'ler, Joe Cocker'lar, Janis Chaplin'ler. Yani pek, dediğim gibi 32 gruptan bahsediyoruz. Tüm zamanların en büyük etkinliklerinden biri, dahası müzik tarihindeki en belirleyici an olarak o 3 gün, o 3-4 gün hatırlanır. Woodstock Müzik Festivali anısına bugün de dediğim gibi sevgili Ozzy o festivalde sahne alan gruplardan seçmişler. O festivalle ilgili başka detaylar da paylaşacağım sizinle, ama bir müzik arası verelim, dediğim gibi devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: para elde edebilmek için her şeyi yapıyoruz. Mesela Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen bir açıklama, hileli boşanmalar. Hileli boşanmaların sayısı son dönem itibariyle çokça artmış durumda. Sadece 2024 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı çalışmalarda yetim maaşı alabilmek için hileli boşanma yoluna gidenlerin sayısının 2404 kişi olduğu tespit edilmişti. Tabii bu tespit edilenlerin maaşları iptal ediliyor, faiziyle geri alınıyor vesaire, tamam. Ama ekonomik sorunların insanları nereye sevk ettiğini, yasa dışı tırnak içerisinde adımlar atmaya zorladığını da görmek gerekiyor. İşte psikoloji derken belki bizi idare edenlerin kastettiğini anlamamamız gerekiyor. Bizim psikolojimiz esas olarak nasıl olacak ya da bundan sonraki işte nereye doğru evrilecek, belki bunu bir görmek, bunu bir anlamak gerekiyor ya da anlaşılmak gerekiyor. Anlaşılmaya çok ihtiyacımız var.
1: Anlaşılmak gerekiyor, anlaşılmaya çok ihtiyacımız var.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'na bir kez daha hoş geldiniz. Şöyle arada da sizlerden gelen mesajlara baktım. İşte az önce İzmir'de Menderes Belediyesi'nde başkan vekili seçimleriyle ilgili yaşananları böyle özetlemeye çalıştım. Dinleyicimiz Nezir Aykaç diyor ki Menderes'teki başkan seçimli yapılan bu seçimler böl parçala yönet teorisinin gerçek hayata geçişidir şeklinde bir yorumlama yapmış. Yani aslına bakılırsa işte bundan sonraki süreçte de CHP yeni parti rekabetinin, böyle tanımlayabiliriz herhalde, olası seçimlere, bu belediye seçimleri de olabilir, vekil seçimleri de olabilir. Yani vekaleten yeni başkanlar seçiliyor ya, tutuklanan belediye başkanları adına yerine, yani oralarda da olabilir. Belki de genel seçimler üzerinden de okunabilir. O yüzden enteresan, dediğim gibi turnusol özelliği taşıyan bir seçim. Bu anlamda da bundan sonraki seçimlere yansıması ya da o seçimlerle ilgili bir fikir vermesi açısından Ezir Bey'in söylediklerine de katılmamak mümkün değil. Simge, devam edelim mi?
4: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
0: Ankara'daki mancilerin eylemine değineceğiz. Orayla ilgili, o eylemle ilgili gelişmeler var ama bir cezaevi günlüğünü hatırlatmak istiyorum size. Komedyen Deniz Göktaş 46, gazeteci Merdan Yanardağ 296, Tayfun Kahraman 1580, Mine Özer'den 1580 ve Ali Çağatay 53 gündür tutuklu, cezaevinde bulunuyor. Onu hatırlatayım. Hani her gün söylüyorum. Söylemek gerekiyor. Hatırlatmak gerekiyor. İddianamesi hazırlandı. Zaten beklentisi bu yöndeydi Ali Çağatay'ın. Bir kez daha söyleyeyim. Hani iddianamem hazırlansın ve kendimi savunayım, mahkeme heyetinin karşısında kendimi savunayım, bu imkan bana sağlansın diyordu. O iddianame hazırlandı. Kendisiyle ilgili 5 yıl hapis cezası talep edildi savcılık tarafından. Şimdi neyi bekliyoruz? Mahkeme heyetinin o iddianameyi kabulü ve arkasından da bir gün verilmesini, yargılama için bir gün verilmesini bekliyoruz. Tekrar söyleyeyim, hani sağlığıyla, saatiyle ilgili bir problem yok. Ailesi ve avukatlarıyla da temas halindeyiz. Sizden gelen çok sayıda mesaj var. O mesajlar da kendisine iletiliyor. Bunu da hatırlatalım, bunu da söylemiş olalım ve devam edelim. Madenciler, Bağımsız Madeni Sendikası üyesi madenciler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylemlerini 24 saat sürdürme kararı almışlardı. Biliyorsunuz ondan önce AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü mitingine katılacağız, ailelerimizle katılacağız demişlerdi. Sonra ailelerinden, eşlerinin daha doğrusu kendileriyle birlikte gözaltına alındığı bilgisi geldi. Hemen serbest bırakıldılar gerçi sonrasında. Ama dün bu karar alındıktan sonra polis ve sendika yöneticileri arasında bir gerilim yaşandı. Başaran Aksu örgütlenmeden sorumlu isim. Biz buradan ayrılmayacağız, ta ki işçilerin hesaplarına paralar yatıncaya kadar burada olacağız dedi. Yine o müzakere sürecinden sonra Gökay Çakır kim? Bağımsız Maden İş Genel Başkanı yine aynı ifadeleri kullandı. Ve ne oldu arkasından? Evet, doğru tahmin ettiniz. Her iki isim de gözaltına alındılar ve hala bizim gördüğümüz işçiler de bu sürdürüyorlar. SSS Yıldızlar Holding hala nasıl oluyor da anlayamıyoruz bunu. O işçilerin alacaklarını bütün bu yaşananlara rağmen, verilen bütün bu sözlere rağmen, sadece şirketin verdiği, holdingin verdiği sözden bahsetmiyorum. Bakanlık da kefaletine rağmen, 3 bakanlığın kefaletine rağmen nasıl oluyor da hala bu ödemeler yapılmıyor, ya da sadece ödemelerden bahsetmiyoruz, işçilerin hakları verilmiyor, akıl alır gibi değil. Üstüne üstlük bir de neredeyse her gün bir tutuklanıyorlar, gözaltına alınıyorlar, daha sonrasında serbest bırakılıyorlar. Bu son benim hatırladığım kadarıyla bu 9. gün eylemde 3 kere gözaltına alındılar, yanlış hatırlamıyor isem. Yani hafızam beni yanıltıyor olabilir ama 3 kere bu isimlerin gözaltına alındığını hatırlatmak istiyorum. Ankara valisine bir sesle bir çağrıda bulunmuşlardı ki biliyorsunuz valilik de eylem yasağı getirmişti. Bir 15 günlüğüne bir eylem yasağı getirmişti. Dedi ki işçiler Ankara valisine seslenerek, hani gelin bizleri bir dinleyin. Niçin biz buradayız? Ne anlatmaya çalışıyoruz? Neyin savunmasını yapıyoruz? Gelin bir kere bizi bir dinleyin. Ondan sonra bu müde olsun şeklinde olacaksa, olmasın tabii ki müdahaleler de, böyle bir çağrıları oldu. Milletvekillerine tepkileri vardı. Neredesiniz diye sordu işçiler. Ama tabii milletvekilleri şu an itibariyle tatile de çıktılar. Daha çok herhalde tahmin ediyorum seçim bölgelerinde çalışmalarına devam ediyorlar ya da bu yönde bir çalışmaları var. Şöyle bir bakıyorum diğer başlıklar üzerinden. Mecliste şimdi çerçeve yasayı konuşuyoruz değil mi? Çok böyle aylardır, haftalardır konuşuyoruz. İşte girişte de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığını, resmi gazetede yayınlandığında söyledik. Böyle rekor hızda geçti. 5 günde komisyon, oylama vesaire hepsi tamam, bitti, oldu, bitti. Yıllardır ve dendi ki bize, şu anlatılıyor, ülkenin demokratikleşmesi adına da yeni kazanımlar getirecek bu düzenlemeler. Ama bakıyoruz aslında mecliste yıllardır bekleyen ve demokratikleşme tırnak içerisinde bunun önünü açacak çok sayıda yasal düzenleme ya da teklif var ama mesela bunlar bir şekilde hayata geçirilmiyor. Mesela bir örnek vereyim size. Sadece hani şimdi tatildeler, onları rahatsız etmeyelim milletvekillerimizi, ama hani belki dinleyen vardır. Şu açıdan söyleyeyim. Mesela yeni partili Servet Mullaoğlu'nun 14 Kasım 2025'ten beri Adalet Komisyonu'nda bekleyen bir yasa teklifi var. Sadece bunu hatırlatıp devam edeceğim programa. Nedir o? AYM tarafından verilen ihlal kararlarının gereğini yerine getirmeyen hakimler hakkında meslekten çıkarma cezası verilmesi mesela öneriliyor. Ki Mullaoğlu'nun aynı tarihte meclise verdiği bir diğer yasa teklifinde hatırlatayım. Daha çok var. Daha çok milletvekili var bu tip. Çok farklı partilerden, onları da önümüzdeki günlerde mecliste bekleyenler diye belki bir bölüm yaparız, orada anlatırım. O tekliflerden birinde mesela hak ihlali kararının gereğini yerine getirilmezse devlet aleyhine tazminat davası açılabilmesi ve ödenen tazminatın sorumlu hakime rücu edilmesi mesela isteniyordu. Bu da ilginç, dikkat çekici bir düzenleme. Hani demokratikleşme deniyor ya, işte Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmaması da mesela o tartışmaların başlıklarından ya da ara başlıklarından, artık öyle oldu maalesef, ara başlıklarından bir tanesi. Ama bu yıllardır, aylardır bir şekilde meclis gündeminde bekliyor. İşte başka başlıkları da dediğim gibi başka günlerde anlatırız sizlere. Simge'ye devam edelim mi?
5: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
0: O ifşaatlardan bir tanesi ne? Çok konuşuyoruz, hatırlatıyoruz, hatırlatmaya da devam edeceğiz. Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada. Biz burada aylardır ne söylüyoruz, ne konuşuyoruz, ne paylaşıyoruz hep beraber. Öylesine organize bir hareket var ki, organize bir sistem var ki, bu mesele sadece bir genç kızın kaybolması ya da soruşturma devam ettiği için, hani kaybedilmesi, böyle söyleyelim. Çünkü verilen ifadelere de bakılınca ya da itiraflara bakılınca zaten Gülistan Doku'nun hayatta olmadığını ya da kaybedildiğini anlatan, gösteren ifadeleri okuduk burada, beraber paylaştık. Diyoruz ki yani bu sadece bir genç kızın ortadan kaybedilmesi için kurulan bir organizasyon olamaz. Daha büyük başka bir tablo var ortada. Bakın dönemin valisi, Tunceli valisi Tuncay Sonel ve diğer şüpheliler hakkında hazırlanan bir sevk yazısı var. Savcılık tarafından hazırlanan bir sevk yazısı. O sevk yazısında tam da bizim işaret ettiğimiz konuya dikkat çekiyor savcılık. Ne diyor biliyor musunuz? Olay basit bir kayıp vakası değil. Tırnak içinde savcılığın ifadesinden size aktarıyorum. Organize bir yapı içerisinde bu suç işlenmiştir yönünde bir değerlendirmesi var. 5 Ocak savcılığın 5 Ocak 2020'de biliyorsunuz Munzur Üniversitesi öğrencisi kaybolmuştu Gülistan Doku ve arkasından ilerleyen süreçte toplamda 28 kişi Tuncay Sonel, eşi, oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruma polisi, eski polisler, bazı kamu görevlileri toplamda 28 kişinin tutuklandığını biz biliyoruz. Burada konuştuk. Kamu gücünü kullanarak ya da bürokratik nüfuz o etkilerini kullanarak bu suçlar, birçok suç fiilini barındıran organize bir yapı bu kayıp vakasının arkasındadır iddiası var başsavcılığın sevk yazısında. Zaten hani hep söylüyorduk bunu, konuşuyoruz, hani hayatın doğal akışına da aykırı bir durumla karşı karşıyayız. Bu kadar ismin bir gün içerisinde organize olup işte hastanedeki kayıtların kaybedilmesi, cep telefonuyla ilgili tartışmaları, Gülistan'ın cep telefonuyla ilgili tartışmaları hatırlıyorsunuz. Baraj Gölü'ndeki tablo, ki orada arama yapan dalgıç polisler de tutuklandılar. Sahte delil vesaire iddialarıyla, sahte delil oluşturma iddialarıyla tutuklanmışlardı. Hani böyle bir büyük yapının akıllardaki soru şu, kötümser sorudan bahsediyorum. Sadece Gülistan mı kayboldu ya da bu suç sadece bu suç ya da varsa diğer suçlarda Gülistan'ın kaybedilmesinin dışında başka hangi suçlar işlendi? Bunu da hatırlatmak istedim sizlere. Şöyle devam edelim diğer başlıklara. Şu benim dikkatimi çekti. Terör örgütü IŞİD biliyorsunuz Yalova'da bir hücre evine bir baskın düzenlenmişti. 3 polisimiz şehit olmuşlardı o operasyonda. O operasyonla ilgili olarak 982 sayfalık bir fezleke hazırlandı ki örgütün Yalova'daki ya da ülkenin başka noktalarındaki örgütlenme yapısı ya da silah ya da patlayıcı hazırlıklarının nasıl şekillendiği. IŞİD'in Horasan eyaleti ya da işte İslam Devleti Horasan eyaleti olarak tanımlanan o yapı içerisinde nasıl bağlantılar kurulduğunu da anlatan bir fezlekeden bahsediyorum. Ama özetle şu, 3 polisimiz şehit olmuştu, onu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. IŞİD'in ülkede, Türkiye'de güncel bir tehdit sürdürdüğü yönünde bir tespit var. Operasyon öncesinde polisin adresteki silahlı tehdit ya da hazırlıklar konusunda ne kadar bilgili olup olmadığı meselesi ise, o da çok tartışılmıştı o dönem itibariyle hatırlayınız. Bu fezlekede bu meseleye, bu başlığa daha doğrusu yer verilmedi. Ama söylediğim gibi özetle şu, çok detay, yani 982 sayfalık bir fezlekeden bahsediyoruz tabii. İşte Pakistan'dan bazı isimlerin nasıl Türkiye'ye getirildiğinden tutun da silahlara nasıl ulaştıklarına dair ya da işte Yalova'dan İstanbul Havalimanı'na bir hat, ulaşım hattı, kişilerin, bu teröristlerin nasıl bir şekilde transfer edildiğine dair detaylar da yine burada yer alıyor. Ama özetle şu, IŞİD hala Türkiye için bir tehdit olmaya devam ediyor. Bunu da hatırlatmak istedim. Simge, devam edelim mi?
6: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum, İl devlet kuruluşlarına. Çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara çözüm bulmaya çağırıyorum.
0: Günleri sayıyoruz. Neden bahsediyorum? İşte az önce Ankara'da Doruk Madencilik işçilerinin 9 gündür eylemde olduklarını aktardım size. Yine Ankara, bu kez 36. gün. Neden bahsediyorum? Er Gazi ve Er Şehit yakınları hak arayışındalar ve bugün itibariyle 36. gündeler. Özlük haklarının düzeltilmesini ya da eşitlenmesini, rütbeli askerlerle eşitlenmesini talep ediyor aileler, ya da sadece aileler değil, şehit yakınlarının aileleri değil, aynı zamanda gazilerimiz de aynı şekilde. Yani konuşunca, onlarla sohbet edince de şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Kamu kurumları niye bizi dinlemiyor? Niye bizi dinlemiyor şeklinde bir soru yöneltiyorlar. Aslına bakılırsa hani herkesin dinlenmeye ihtiyacı var gerçekten de, ama bunu hatırlatıyorum. İlk günden beri hatırlatıyorum. Hatırlatmaya da devam edeceğim. En çok onların hakkı, en çok gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın hakkı dinlenmek ve onlar 36 gündür sesimizi duyuramıyoruz diyorlar. Meclisten çıkan yasaya rağmen, o yasaya da itirazları var. Onu da söyleyeyim. Dün bir not düşmüştüm. Bir dinleyicimiz mesaj atmıştı. Adını, yani kusura bakmasın, gerçekten şu an hatırlamıyorum. Hani şehit anneleri ordu evlerine giremiyor demiştim ben. Bu ifade, demişti ki o da, bunu nereden okuduysanız yanlış bir bilgi. Fenerbahçe ordu evinde örneğin önünde özellikle şehit aileleri için ayrılmış otoparklar vardır demişti. Doğrudur, ona itirazım yok. Benim aktardığım cümle bir yerden okuduğum değil. Bizzat burada röportajda bir er gazimizin anlattığıydı. Ben hani direkt oradan tekrar ettim. Onun söylediklerini sizlerle paylaşmıştım. Hani bunu bir hatırlatmak istedim. Aslına bakılırsa sesini duyuramayanlar, son 2-3 dakikam Simge de beni uyarıyor. Tabii ki ülkede kadınlar ve çocuklar dezavantajlı gruplar. Bakın, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu yılın ilk 2 ay bir açıklama yaptı dün, çok dikkat çekici ki gerçekten böyle bir başlık atılabilir buna. Buzdağının görünen yüzü bu sadece. Yılın ilk 7 ayında ev içi şiddet acil yardım hattı var. Bu hattı 2183 yardım çağrısı geldiğini biz öğreniyoruz ki bu çağrıların şöyle bir bakınca da büyük çoğunluğu kadınlardan, 2059'u kadınlardan, 61'i ise kız çocuklarından gelmiş. Yani veriler diyor ki bize, günde ortalama 10 kadın şiddet nedeniyle devletten yardım talep ediyor. Yalnız bırakılıyorlar diyoruz ya kadınlar, ve evlerinde en çok şiddet görüyorlar, hatta şiddet öldürülüyorlar diyoruz ya. İşte aslına bakılırsa bu rakamlarda, bu verilerde tam olarak bizim söylediklerimizi doğrulayan veriler. Hatta dediğim gibi Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu bu açıklamayı yaptı. 2007'den beri bu hatta, bu çağrı hattına ulaşan toplam arama sayısı 102 bini aşmış durumda ki başvuranların büyük çoğunluğu resmi nikahlı oldukları erkekler tarafından şiddete maruz bırakılan kadınlar. 3 ile 75 yaş arasında kişilerin fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını da biz yine buraya yapılan çağrılardan, bu hatta yapılan çağrılardan öğreniyoruz. Maalesef işte ülke gerçeklerinden bir tanesi diyelim ve yavaş yavaş şöyle haber merkezine gidelim. Geride kalan saatte, saat diliminde ne olmuş ne bitmiş Selin Yazıcı'dan öğrenelim. İkinci bölümde yine sizlerle birlikte olacağım. Ekonomi biraz konuşacağız. İkinci bölümde birlikte olma dileğiyle.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Yeni Nesil Suç Örgütü soruşturmalarında 818 şüphelinin hesaplarına ve kripto varlıklarına el konuldu. İnternet altyapısı değişikliği bahanesiyle 801 kişiyi dolandıran 53 şüpheli tutuklandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini kaydetti. Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte imzalanan ortak savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesinde Gazze konusu da gündemdeydi. Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinleri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını belirtti. Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeye sürdüreceklerini vurguladı. Yeni Nesil Suç Örgütü soruşturmalarında 818 şüphelinin hesaplarına ve kripto varlıklarına el konuldu. Adalet Bakanı Akın Güllek, 4 ayrı Yeni Nesil Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konulduğunu bildirdi. İnternet altyapısı değişikliği bahanesiyle 801 kişiyi dolandıran 53 şüpheli tutuklandı. Eskişehir merkezli 19 ilde kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp, internet altyapısı değişikliği bahanesiyle 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 53'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 29 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DEM Parti Van Milletvekili Ervin Buldan, 32 yıl önce öldürülen eşi için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Buldan, 1994'te öldürülen Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay cinayetlerinin tüm yönleriyle araştırılması ve sorumluların yargı önüne çıkarılması talebiyle failin meçhul cinayetleri araştırma bürosuna başvurulduğunu açıkladı. 2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden erişebiliyorlar. Buna göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Türkiye, mavi vatandaki haklarını ve çevresel zenginliğini korumak için tarihi bir karara imza attı. Buna göre resmi gazetede yayımlanan kararla Ege ve Akdeniz'deki iki alan Deniz Milli Parkı ilan edildi. Yeni milli parkların Türkiye'nin deniz yetki alanlarına dair hukuki pozisyonuyla tam uyumlu olduğu belirtildi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 30 derece. İstanbul parçalı ve az bulutlu 29, İzmir az bulutlu 3 derece. Antalya parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Sıcaklık 34 derece. Trabzon parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece. Gaziantep, Diyarbakır ve Van parçalı ve az bulutlu. Gaziantep 33, Diyarbakır 35, Van 27 derece. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %51'e ulaşmış durumda. D100'de Yeni Bosna Çoban Çeşme yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiği kapalı. Şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede bir yoğunluk var. Yine D100'de Florya Sefaköy yönünde de bir araç arızası var. Arızalanan araç şu sıralarda kaldırılmış gözüküyor ancak bölgedeki yoğunluk devam ediyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Güçlü Özgen'le ve Zamane kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz, ben Güçlü Özkan. Yeri ve zamanın ikinci saat dilimine de hoş geldiniz. Şöyle hatırlatmalarımı tekrar ederek başlayayım dilerseniz. Örneğin Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Yine Sputnik Türkiye Telegram kanalını ya da X üzerinden @radiosputnik.tr adresini takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına da dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özkan yazarsanız söylediğim gibi benimle de doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Geçeceğiz tabii ekonomi haberlerine, çok başlığım var ama oradan önce yine bir hatırlatma yapayım. Bugün çaldığımız şarkılar, bugün sizlerle paylaştığımız parçalar sevgili Ozi yine listemizi hazırladı. Neden bu parçalar? Tabii Ağustos 1969. O Woodstock Müzik Festivali, ki şöyle hatırlatalım, daha doğrusu Ozzy'nin notlarından sizlerle paylaşıyorum. 15-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen ve yarım milyondan fazla müzikseverin katıldığı bir festivalden bahsediyoruz. Mesela 13 Ağustos Çarşamba günü, yani festivalin başladığı gün, yaklaşık 60 bin kişi çoktan bu alandaydı. Bu bahsettiğimiz bir çiftlikten bahsediyorum burada. 32 grubun performansının izleneceği bir festivalden bahsediyorum. 60 bin kişi o alandaydı. Kamp kurmuşlardı. O görüntüler bilmiyorum hafızanızda mı? İzlemişsinizdir eminim. Yollar araç trafiğiyle öyle tıkanmıştı ki sahne alacak o gruplar helikopterle gelmek zorunda kalmışlardı sahne bölgesine. Hatta hafta sonu, işte cuma günü başlayan o festival, hafta sonundan önce 100 binden fazla bilet satılmıştı ama bu tarihi ve barışçıl etkinlik öyle tanımlanıyor. Ona katılma, bu etkinliğe katılmak için konser alanına gelen diğer insanın kalabalığı karşısında biletler gereksiz hale geldi. 4 gün süren o festivalde, Woodstock'tan 69 Woodstock'tan bahsediyorum. Yağmura rağmen o festivale yarım milyondan fazla müziksever katılmıştı ki az önce de dinlediğiniz Crosby, Stills, Nash and Young'dan dinlediğiniz Ohio şarkısında da onunla ilgili de ilginç bir not, onu da sizlerle paylaşayım. Az önce o şarkıyı da sizlerle, Ohio şarkısı 4 Mayıs 1970'te o tarihte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ohio eyaletindeki State Üniversitesi'nde Vietnam Savaşı'nı protesto eden silahsız öğrencilerin Amerikan ulusal muhafızları tarafından vurularak öldürüldüğü, o Kent State katliamı olarak da anılır. Bir devlet şiddeti nasıl yaşandı Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 Mayıs 1970'te, işte o katliamın anısına yazılan bir şarkıydı. Onu da sizlerle az önce paylaştık. Sevgili Ozzy'ye de başka notlarım da var program içerisinde. Yine Woodstock'a dair 99'da bir deneme yapıldı, olur mu acaba diye. Hayır, 60'ların o keyfi yoktu 90'lı yıllarda. Orada o denemeyle ilgili de bir not daha program içerisinde sizlerle paylaşacağım. Sevgili Ozzy'ye de tekrar teşekkür edelim. Ekonomiye geçeceğim ama ondan önce bir araştırmaya denk geldim. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi biliyorum ki büyük çoğunluğunuz trafikte, yollarda. İlginç bir araştırma, uluslararası bir anlaşma, İşte pek çok ülkede hani trafikte en sinirli insanlar kimler sorusu bir yanıt bulunmaya çalışılıyor. Türkiye ile İspanya aynı sırada. Kaçıncı sırada olduğunu söyleyeceğim size ama şöyle, özellikle bu tatil, yani işte Akdeniz, Ege kıyıları ya da çok tatil için tercih edilen destinasyonlar arasında şöyle deniyor o araştırmanın sonuçları itibariyle. Özellikle tatil bölgelerinde, özellikle bu yaz aylarında özür dilerim, gerçekten bir çileye dönüşebiliyor. Bunu gösteren sonuçlar var. Neden? Mesela turistlerin yollarda en çok saldırganlıkla karşılaştığı ülke İtalya olmuş. trafikten bahsediyoruz tabii, saldırganlık derken bunu kastediyoruz. Türkiye söylediğim gibi İspanya ile birlikte aynı sırada ilk 5 sıraya, ilk 5 sıralamasına girmişiz bu konuda. Şöyle söyleyeyim, discovercars.com tarafından düzenlenen bir küresel anketten bahsediyorum. Sürücülerin %23'ü İtalya'da düzensiz, kural tanımaz ve tehlikeli sürüş davranışlarına maruz kaldıklarını, gittikleri ülkede araç kiralayanlar ya da araçlarıyla o ülkeye gidenler açısından söylüyoruz bunu elbette. Orada enteresan, dikkat çeken konu, hani kırsal alan, konforlu sürüş kültürü, herkes birbirine çok saygılıdır diye anlatılır. Nereden bahsediyorum? İngiltere'den bahsediyorum. Mesela bu listede en saldırgan şoförler sıralamasında İngiltere'nin ikinci sırada yer alması oldukça dikkat çekici. Katılımcıların %11'i İngiltere yollarında agresif sürücü tutumlarıyla karşılaştıklarını söylüyorlar. Özellikle de başkent Londra'da bu tablonun ortaya çıktığını, sürücülerin en çok zorlandığı ve şikayet ettiği kentlerin başında da Londra geliyor. Muhtemelen orada şu da vardır, diğer ülkelerden gidenler açısından söylüyorum, bir ters trafik meselesi var orada ki gerçekten kullandınız mı bilmiyorum ters trafikte araç. Ben Kıbrıs'ta da, Kuzey Kıbrıs'ta da kullanmıştım. Pakistan'da da kullandım. Gerçekten hele bir de bir gece yolculuğu, şehirler arası yolculuk yapmıştık. Orada bir haber için gittiğimizde gerçekten çok zor. Yani sürücüyü, şoförü çok zorlayan ve diğer sürücüleri de zorlayan, yani o bölgenin halkını da zorlayan bir performans, ben kişisel olarak söylüyorum, sergilemiştim. Hani orada bir tepki görmek, İngiltere'yi bu şekilde çözümleyebiliriz ters trafik olduğu için, alışmadığımız için onu söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, İngiltere'den sonra 3. ülke. Fransa ve Avustralya'da yine 4.'lüğü paylaşıyorlar. 5. sırada da söylediğim gibi Türkiye ve İspanya var. Türkiye'ye gelenlerin, Türkiye'de araba kullanan yabancıların %4'ü böyle yani gerginliklere tanıklık ettiklerini söylemişler. En çok hatalı davranışlar, öne çıkan hatalı davranışlar, yakın takip, sol şeritte yavaş seyretme ya da aniden ve gereksiz fren yapma. Bütün bunlar aslına bakılırsa bizlerin de sorunları, biz araba kullananlar, trafikte olanlar, gün içerisinde hepimizin sorunları. Eminim siz de direksiyon başındayken bu sorunlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Hani geçeceğim dediğim gibi ekonomiye, ama o hatırlatmamı tekrar edeyimizde, hani herkesin sinirleri bozuk, herkes çok gergin, hele bu sıcaklarda, bu yaz aylarında, hani herhangi bir direksiyon başında herhangi bir gerilime gerilirseniz siz kendiniz, ya da herhangi bir gerilime tanıklık ederseniz, ya da size karşı böyle bir hamle olursa, yani bir içinizden 3'e kadar sayın, yetmezse 5'e kadar, o da yetmedi 10'a kadar sayın ve sakinleşin. Hiçbir şey o gerginliğe değmez, sonuçları itibariyle söylüyorum. Hani bırakın cezalar, hani kesilen cezaların fazla oluşu vesaire, kendi hem akıl sağlığınız, ruh sağlığınız, hem de fiziki sağlığınız açısından hiç boş verin, arkanızı dönün ve devam edin. Şöyle bir elinizi kaldırıp tamam, sorun yok deyip devam edin. Hiç içmeyin. Kimin ne olduğunu asla kestiremiyorsunuz bugünler itibariyle, yaşadığımız günler itibariyle. Eminim hak vereceksinizdir diye düşünüyorum. Yine siz dikkatli olun o direksiyon başında. Simge, devam edelim mi?
3: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
2: Enflasyon demişken şöyle başlayalım. Neden bahsedeceğim? Açlık ve yoksulluk sınırları yine açıklandı. BESAR tarafından, Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi düzenli olarak bu verileri kamuoyuyla paylaşıyor. Şöyle bir bakınca 4 kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için bir ay içerisinde yapması gereken harcama tutarı Ağustos ayı için bu rakam belirlenmiş. Ne kadar? 49.550 liraya yükselmiş durumda. Yine gıda giyim, kira, konut, işte ulaşım, eğitim, sağlık en temel ihtiyaçlar değil mi? Hani yaşamak için çalışıyoruz, çalışmak için yaşıyoruz. Hep bunu söylüyorum. Bunlar için yapılması gereken harcamalar minimumda. Yani yoksulluk sınırını dikkate alacaksak eğer, o yoksulluk sınırı da 122.117 liraya yükselmiş durumda. O açlık sınırını söyledim ya. Artışı söyledim, 50 bin liraya yaklaşmış durumda. Bakın yıllık bazda bakıldığı zaman, yani BESAR'ın geçtiğimiz Ağustos ayındaki verisiyle karşılaştırdığımız zaman %36'lık bir artış olduğunu görüyoruz açlık sınırında. Peki yoksulluk sınırında da, yani bu 122 bin lira geçtiğimiz Ağustos'la 2025'in Ağustos'uyla karşılaştırdığımız zaman da %37'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Yalnızsınız, tek başınıza yaşıyorsunuz ama yine de kiradasınız, faturaları ödemek zorundasınız, bir şeyler yiyip içmek mecburiyetindesiniz ya da işe giderken işte İstanbul'daysanız akbil kullanacaksınız, metroya bineceksiniz, otobüse, vapura bineceksiniz. Maliyet 78.223 lira, tek bir bekar çalışanın yaşam maliyetinden bahsediyoruz. Günlük. Onu, o hesapları da yapmış BESAR. Bu da benim dikkatimi çekti. Sağlıklı beslenmenin, 4 kişilik bir aile için sağlıklı beslenmenin maliyeti 1651 liraya yükselmiş durumda. Yani her halükarda asgari ücretin çok çok gerisinde kalmış durumda bu tablo maalesef. Tabii bu olunca ne oluyor? Borçlanıyoruz. Borçlanmak mecburiyetinde kalıyoruz ki Türkiye Bankalar Birliği'nin risk merkezinin yaptığı, paylaştığı veriler aklıma geliyor. Haziran ayına dair, son olarak Haziran ayına dair veriler ortadaydı. Bakınız, yani şirket özellikle kredi hacmindeki büyümenin yanı sıra ortaya çıkan konan tablo bu. Yurttaşların ya da şirketlerin borçlarını ödeme kapasitesinde çok ciddi sorunlarla karşı karşıya görüyoruz. 28 trilyon 136 milyar lira. Bu ne biliyor musunuz? Haziran ayı itibariyle toplam nakdi kredi hacmi 28 trilyon 136 milyar lira ki bunların 26 trilyonu bankalar tarafından kullanılıyor. Finansal kiralama şirketleri ya da işte o finansal kiralama kredilerine bakarsak da 460 milyar lira. En borçlu sektöre şöyle bir baktım. Hani istihdam büyüyor vesaire, bu tartışmalar yapılıyor ama imalat sanayinde ciddi bir istihdam kaybı var. Ve bakınca en borçlu sektörün de imalat sektörü olduğunu da görüyoruz. 6 trilyonluk bir paya sahip toplam kredilere bakıldığı zaman. Tabii mesela bireysel nakit krediler, onların boyutu da neredeyse imalat sanayi kadar borç var. Bireysel borçlardan bahsediyorum. 6 trilyon 900 milyar liralık bir borçtan ki bunun yarısına yakını kredi kartı borcu. Yani 3,5 milyar liralık kredi kartı borcumuz var. Ülke olarak borçluyuz aslında. Tam olarak bize bunu gösteriyor. Borcunu ödeyemeyenler diyor ki benim görebildiğim Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin yaptığı açıklama, 1.1 milyon kişi, 1 milyon 100 bin kişi borcunu ödeyemiyor. Borcunu ödeyemiyor maalesef. Yani işte kredi kartı borcu olanlar var, bireysel kredi borcu olanlar var. Bütün bunlara bakıldığı zaman 1 milyon kişinin de gerektiği zaman da o borcunu ödeyemediğini görüyoruz. Bankalar Birliği'nin yaptığı açıklama. Bir grafik sevgili İrem, yayından önce sana göndermiştim. İnan Mutlu'nun paylaştığı, sosyal ekonomist İnan Mutlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı bir grafik benim dikkatimi çekti. Öyle çok şey anlatıyor ki o iki çizgi, bir mavi bir kırmızı çizgiden oluşan bir grafikten bahsediyoruz. Şimdi onu X üzerinden ya da Telegram üzerinden bizi takip eden dinleyicilerimize de paylaşırsak biraz da kalsın ekranda. Neden önemli? Hani gıda enflasyonunu konuşuyoruz değil mi? 6 yıldır düşmeyen, hatta 6 yıldır düzenli yükselen gıda enflasyonu. En önemli nedenlerinden bir tanesi tarımsal üretimde yaşanan sorunlar. Bunu uzmanlar söylüyorlar. Maliyet sorunları değil mi? İşte çiftçinin yaşam koşulları konusunda yaşadığı sorunlar. Bu grafik bize neyi anlatıyor? İki çizgi var burada. Biri mavi çizgi dediğim gibi, biri kırmızı çizgi. Traktör ve motosikletlerin toplam araçlara oranını görüyoruz. Bakın 1980 yılında böyle 24 yıl, 26 yıllık bir grafik bu. 26 yılımızı anlatan bir grafik. Motosikletlere bakınca, motosikletlerin genel toplam araçlar arasındaki oranına bakınca %7.7'yi görüyoruz. Bugünse bu oran %21.7'ye yükselmiş durumda. Aynı dönemde traktörlerin toplam araçlara oranına bakarsak 1980'de %20.3 iken bugün itibariyle 2026'nın itibariyle bu oran %6.7'ye gerilemiş durumda. Özetle şunu söyleyebiliriz. Bugün itibariyle traktörlerin toplam araçlara, trafikteki toplam araçlara oranı %6.7, motosikletlerin ise %21.7 olarak görülebiliriz. Tarım meselesi diyor ki İnan Mutlu, köyler bir şekilde boşaldı, kentler doldu, sağlıklı bir dönüşüm yaşayamadık. Zaten tarım sektörü çözülünce sanayi de bunu karşılayamadı. İnsanlar giderek düşük ücretli, güvencesiz hizmet işlerine girmek mecburiyetinde kaldı. Traktörün payı düşerken motosikletin payının patlaması da bunun en çarpıcı örneklerinden bir tanesi diyor. Nasıl olmasın ki? Bakın ülkede tek başına bir veri değil elbette bu. Yani bütün gerçeği anlatan bir veri değil ama bize bir şey söylüyor bu çizgiler, bu grafikler bize bir şey anlatıyor. Ne biliyor musunuz? Ülkede tarım sektöründe çalışan kişi sayısı 2002 boyutuyla anlatacağım bunu. Bir tanesi tarım sektöründe çalışanlar açısından, bir de neden motosiklet sayısı artıyor? Büyük şehirlerdeki yaşam koşulları açısından iki fotoğraf var burada. Bakın 2002 yılında 7,5 milyon kişi tarım sektöründe çalışan kişi sayısı. TÜİK verilerine göre 2025 yılına geldiğimizde bu rakam 4,5 milyona kadar gerilemiş. Yani 23 yıllık süreç içerisinde yaklaşık 3 milyon kişi azalmış. %39'luk bir azalmadan bahsediyoruz. Gerekçe anlattım. Gübre, mazot, ilaç, tohum, maliyetler, başka gelir yetersizliği, ürettiğini hak ettiği değerde satamıyor çiftçi, zarar ediyor, düzenli olarak zarar ediyor. Tabii kırsaldan göç, genç nüfusun tarımla uğraşmak istememesi, buna teşvik edilmiyor olması, bir yandan da bakılınca yaşlanan nüfus, özellikle biliyorsunuz hükümet bu meseleyi çok gündemde tutuyor, sadece genel boyutuyla değil tarımda çalışanların yaş oranları da 50'lerin üzerinde, yaş ortalamasından bahsediyoruz. Bunun yükselmiş olması, şu sorunu çözemedik bir türlü. Farklı yasaklamalar, farklı sınırlamalar geliyor ama neden bahsediyorum? Arazilerin yapıları, yani miras yoluyla arazilerin, tarım arazilerinin küçülmesi, bölünmesi ve küçülmesinden bahsediyoruz. İşte pek çok sorun, düşük ve belirsiz gelirler, sosyal güvence eksikliği, bunların içerisine hepsini katabiliriz. Böyle olunca ne oluyor? İşte ortaya çıkan tablo, traktör sayısı bile, yani toplam trafikteki araçlar içerisinde traktörün oranının %6.7'ye kadar gerilemiş olmasının nedenlerinden bir tanesi bu. Peki mesela motosiklet nasıl oluyor da %7'den %21'e yükseliyor? Orada da aslında bakın bir başka ekonomik neden var, bir başka ekonomik gerçek var. Nedir? Öncelikli olarak otomobil sahipliğinin artık aşırı maliyetli hale gelmiş olması. Sadece vergiler değil, işte akaryakıt fiyatları, şu an direksiyonun başındasınız işte pek çoğunuz, ne demek istediğimi biliyorsunuz, bilmenin ötesinde yaşıyorsunuz zaten. Sermaye ve araç maliyeti aynı şekilde, sıfır ya da ikinci el otomobil fiyatlarının çok yüksek seyretmiş olması, oradaki ÖTV oranları, hani bir araç kendimize alırken bir araçta biliyorsunuz hazineye hediye ediyoruz bu araçları alırken, bir de bir böyle gerçekliğimiz var. Daha önemlisi kurye sektörünün son dönem itibariyle bu e-ticaret ya da hızlı teslimat meselesi üzerinden o sektörün de, ticari kullanım ve kurye sektörünün de büyümüş olması. Neden büyüyor kurye sektörü? Sadece e-ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerin aşırı çalışması mı? Hayır. Bir yandan da şöyle bir gerçekliğimiz yok mu? Ek gelir ya da istihdam kapısı olarak işsiz gençlerin, özellikle sadece gençler değil, ben de tanıklık ediyorum, trafikte de görüyorum. Yani orta yaştaki kişilerin de, yurttaşların da bu sektörde bir şekilde sektörü istihdam kapısı olarak gördüğüne de tanıklık ediyorum. Yani düşük bir sermaye yatırımıyla kişilerin esnaf kurye olarak kendi işini kurması ya da işte ek gelir elde etmesine, öğrenciler açısından da bakıyoruz buna, ek gelir elde etmesine imkan tanıyan bir üretim aracına dönüştü motosikletler. Hani bir grafikten nerelere kadar gidebiliyoruz onu görmek açısından önemliydi. Söyledim hani İnan Mutlu'nun bu yaptığı bu paylaşım, bu grafik ve bu grafiğin bize anlattıkları aslına bakılırsa ülke ekonomisinin ister gıda fiyatları açısından olsun, ister istihdam politikaları açısından olsun ne kadar önemli şeyler bizde.

0: Bütçeden yapılırken bütçe deyince akla da vergiler geliyor. Bakın toplanan vergiler 1 trilyon 320 milyar lira biz açık verdik. İlk 7 ayda 7 trilyon 854 milyar lira vergi ödedik. 7 trilyon 854 milyar liralık vergi ödedik ama yine de bütçe açığı devam ediyor. Dediğim gibi 1 trilyon 320 milyar liralık bir bütçe açığı var. Ne anlama geliyor bu ödediğimiz 7 trilyonluk vergi biliyor musunuz? Saniyede 428 bin lira, dakikada 25 milyon lira, saatte 1 milyar 500 milyon lira, günde ise 37 milyar lira geride kalan 7 ay boyunca vergi ödediğimizi görüyoruz. Yapılan bu hesaplama dikkat çekici. Tabii giderler gelirlerden fazla olunca kendi bütçemiz gibi aslına bakılırsa devlet açısından böyle bir teyit çıkıyor. Merkezi yönetim bütçesi Temmuz verileri ne diyor bize biliyor musunuz? Gelirlerdeki artış %28.8. Giderlerdeki artış ne kadar biliyor musunuz? Hani kamu bir şekilde harcamalarını kısacaktı diyebilirsiniz ki faiz ödemeleri vesaire, katılıyorum, onu hatırlatmanız gayet doğal. Bakın gelirlerde %28.8'lik artış olmuş ama giderlerdeki artış ne kadar? %59.8. Peki bu olunca bütçe açığının 378 milyar liraya ulaşması şaşırtıcı mı? Temmuz ayı itibariyle sadece 378 milyar liraya ulaşmış olması şaşırtıcı mı? Hayır değil. 7 aylık bütçe açığına bakalım. O da işte az önce söyledim, 1.3 trilyon liraya kadar yükselmiş durumda. Bir şekilde kendi bütçemiz gibi düşünüyoruz. O bütçenin bir şekilde dengelenemediğine de tanıklık ediyoruz maalesef, benim görebildiğim kadarıyla. Bir müzik arası verelim, o aradan sonra da dünyada neler olup bitiyor ona bakacağız hep beraber.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Karda kendi ayak izlerimizi takip ediyoruz. Siyasette hukukçular, işte son derece deneyimli isimler, iş tüzüklere hakim isimler, sizin bizim bunları bilmememiz gayet normal. Bilmek zorunda değiliz her ne kadar profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsak da. Ama bu kadar bütün gerçekleri bilen isimlerin, siyasilerin, hukukçuların böyle bir adım atıyor olması neresinden bakılırsa bakılsın. Acaba siyaset gerçekten bizim kadar masum bakıyor mu bu olaya diye bütün bu siyasi dengelerin dikkate alınarak bu hamlelerin, bu adımların atıldığını da bir şekilde öğreniyoruz. Hiçbir spekülasyona izin vermeden bunları konuşmak, işte anayasa ışığında bunu konuşmak, yasalar ışığında bunu konuşmak, iş tüzükler ya da onlara sırtımızı yaslayarak konuşmak gerekiyor. Biz inatla bunu yapmaya devam edeceğiz. Kuralların evrensel kurallar olduğunu da hatırlamak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Güçlü Özkan. Yeri ve Zamanı'nın son bölümüne de hoş geldiniz. Şöyle dünyada neler olup bitiyor bunu toparlayacağız ama parçalar, seçtiğimiz şarkılar üzerinden konuşmaya da devam edelim. Her şey siyaset, her şey diplomasi değil. Bugün Ozzy biliyorsunuz müzik listelerimizi hazırlıyor sağ olsun. Yarın ve öbürsü gün de elimizde. Onları da paylaşırız, konuşuruz sizlerle. Woodstock 1969'a götürdü bizi bugün. Ağustos 1969'da 15-18 tarihli, Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiren o festival, efsane, unutulmaz festival, yarım milyon müzikseverin katıldığı o festivali hatırlıyoruz. Bugün o festivalde 32 grup sanatçı sahne almıştı. İşte onlar arasından bir seçki sizlerle bugün de paylaşıyoruz. Şöyle dediğim gibi sonraki yıllarda o 60'lı yılları hatırlatmak için 90'ların o nostalji havası içerisinde 99'da da bir benzer bir festival düzenlenmek istedi ama artık iş işten geçmişti. Neden? Küresel sermayenin artık dünyada her şeye hakim olduğu bir dönem 90'lar, 80'ler itibariyle başladı. 90'larda sonraki süreçte de zirve yaptı. Tersi beklenemezdi zaten. O 99 Woodstock Festivali tabii ki 1969'un yerini hiç tutmadı. Hatta New York'ta düzenlenen bu festivalde organizasyon sorunları mı dersiniz, şiddet olayları mı dersiniz, her şey olabilecek kötü anlamda her şey yaşanmıştı. Sadece o değil tabii, aynı zamanda işte sermaye deyince o geliyor akla. Aşırı fiyatlar, tabii bilet fiyatları, aşırı sıcak, altyapı yetersizliği, kötü organizasyon, olay kontrolden çıktı. Katılımcıların şiddet yağma olayları, katılımcıların o tepkisi sonrası ortaya çıkan aslında tam olarak bir hayal kırıklığı olarak, hani barış ve müzik temalı bir festivaldi. 99 New York'un da gerçekleştirilen Woodstock tekrar festivali ama tam anlamıyla bir kaosa dönüşmüştü. Trajik bir festival, trajik bir etkinlik olarak da tarihe geçti, müzik tarihine geçti. Hiç o 1969'un o güzel havası, o barışçı havası da yoktu elbette. İşte bugün de dediğim gibi o festivale katılan 69 yılında, 1969'da sahne alan sanatçılardan bir seçki hazırlamış sevgili Ozzy'lere. Tekrar eline emeğine sağlık diyelim ve biz ne yapalım, gündemimize devam edelim. Hangi başlıklar üzerinden konuşuyoruz? Bu arada soruyorsunuz hangi parçalar, kimler seslendiriyor diye soruyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, X üzerinden ve Telegram üzerinden görüntülü takip ederseniz parçaları paylaşırken sizlerle altta grupları, ben hani arada çünkü işte mesajlara bakıyorum, işte hangi başlıkları anlatacağım onları seçmeye çaba gösteriyorum, atlayabiliyorum bazen. Orada Telegram üzerinden ya da dediğim gibi X üzerinden takip ederseniz orada altta KJ'de de yazıyor hangi grubun ya da hangi şarkısını paylaştığımız. Hani merak eden dinleyicilerimiz varsa eğer oradan da kolaylıkla görebilirsiniz. Sevgili Simge de onları orada yazıyor. İrem ve Simge de orada sizlerle paylaşıyor o şarkıları diyelim ve devam edelim. Şimdi ne oluyor dünyada? Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Konuyla ilgili de bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığından, İletişim Başkanlığından bir açıklama geldi. Şu ifade önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Amerika arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiğini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti deniyor. Dediğim gibi İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada bu Mekke anlaşması, hani içeriği yayınlandı mı yayınlanmadı mı, paylaşıldı mı, Türkiye'de de o çok tartışılıyor. Dün sevgili Ceyda Karan'ın programında da bu konu uzun uzadıya konuşuldu. Aslına bakılırsa hani o paylaşımlarımızdan da görebilirsiniz. Şöyle, o Trump'ın da o anlaşmaya bir destek mesajı verdiğini de, bu görüşünde böyle bir destek mesajı verdiğini de yine İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada öğreniyoruz biz. Telegraph'ta, İngiltere medyasına bakarsak, ilginç bir makale, bir haber kaleme alındı. Şöyle deniyor: İsrail'in, yani bu bilinmeyen bir gerçek değil gerçi de, orada bir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan vurgusu benim dikkatimi çekti. İsrail'in deniyor İran'da bir rejim değişikliği hedefi var ve o hedefi hala önünde tutuyor. Bu hedef doğrultusunda ki İlk saldırılar gerçekleştiği zaman, yani 28 Şubat'ta başlayan o Amerika'nın ve İsrail'in Amerika'ya yönelik saldırıları başladığında, hani bir yandan da İran'a, İran'ın batısından ya da ilerideki o Kürt muhalif gruplardan ya da Irak üzerinden, hem İran'ın içindeki hem Irak'taki Kürt muhaliflerden bir şekilde İran'a yönelik silahlı bir mücadele başlatılması yönünde, bir ya da böyle bir operasyonun başlatılmasına yönelik tartışmalar yapılmıştı, ya da başlayacağına yönelik tartışmalar yapılmıştı, hatırlayınız. İşte haberde, The Telegraph'taki haberde de bu hatırlatılıyor ve deniyor ki Türkiye'nin itirazları ve Erdoğan'ın Washington'a yaptığı baskı sonucunda bu operasyon, yani silahlı Kürt grupların İran rejimine yönelik olarak bir silahlı saldırı gerçekleştirmesini öngören bu operasyon durduruldu, hayata geçirilemedi. Hatta İran'daki, Ankara deniyor, İran'daki Kürt grupların silahlandırılmasının Türkiye'nin güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısını da bu süreç içerisinde yaptı şeklinde de bir yorum var. Bu benim dikkatimi çekti. Ben de sizlerle paylaştım. Trump Erdoğan görüşmesi demişken devam ediyor Trump tehditlerine. Bu kez Hürmüz Boğazı, hani zaten savaştan önce açık olan, şimdi bütün dünyanın işte diplomatik çabalarla bir kez daha hayatı normale çevirmeye çalıştığı bu süreçte, hani Hürmüz Boğazı için bir tehdit, bu kez de Umman'ı bombalarız ifadesini kullandı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Böyle bir tehdit Fox News'a verdiği bir röportajda bu konuyu gündemine getirdi. Umman'ın bölgedeki Amerikan operasyonlarına müdahale etmesi halinde bizim tepkimiz çok sert olacaktır. Umman önümüze çıkarsa onları fena halde bombalarız ifadesini kullandı. Tabii burada önemli olan şu, yani Trump'ın önceliği Tahran'a, İran'a yönelik olarak uygulamaya çalıştığı, ne kadar beceriyor beceremiyor ayrı bir tartışma konusu, bir deniz ablukası var işte ve tabii deniz ablukası artı bunun devamında bir ekonomik baskı hedefi var. İşte o deniz ablukasının da yarılmaması ya da bir şekilde orada sorun çıkmaması için böyle bir tehditte bulunduğunu tahmin etmek Trump için hiç de zor değil. Trump hakkında böyle öngörülerde bulunmak ya da bu yorumları yapmak, inanın, zor değil. Ha, şunu da söylüyorum, bir döngüsü var diyorum ya Trump'ın. Hani böyle hafta başında böyle tehditler, düzeltiyorum, hafta sonuna doğru tehditler savuruyor. Hafta sonu geliyor, hani barış umudu, biz bölgede barışı sağlayacağız, İran'la hiç uzlaşmaya hiç bu kadar yakın olmadık gibi ifadeler. Böyle düzenli bir döngüsü var Trump'ın. Hani siz dikkat ediyor musunuz bilmiyorum ama biz hani bu haberleri böyle düzenli takip ediyoruz. Böyle geriye doğru gittikçe, günlere baktıkça akışlarımda böyle bir döngü fark ettim. Bilmiyorum ne yapmaya çalışıyor Trump. Bu arada yine şöyle bir bakıyorum. Mesela Amerika'nın yine Orta Doğu medyasına, Batı medyasına da şöyle bir hani anlaşma süreci içerisinde nerede her iki ülkede, İran ve Amerika Birleşik Devletleri diye sorduğumuz zaman, Amerika'nın taleplerini süreç ilerledikçe yumuşatma yönünde bir eğilimde olduğunu ya da bu çıkarımı yapmak mümkün, ama Mesela Tahran yönetimi içinde pek çok medya kuruluşundaki yoruma bakınca şöyle bir izlenim de ediniyorum. Hani yeni bir çatışma öncesi Tahran yönetimi bu müzakereler sürecinde yeni bir çatışma sürecine de hazırlanıyor aynı zamanda. Aslına bakılırsa şaşırtıcı mı? Hayır. Amerika'nın böyle bir önlem, düzeltiyorum, İran'ın böyle bir refleks göstermesi de hiç şaşırtıcı değil. Geçmiş dönemdeki ateşkeslerde ortaya çıkan tablo. Mesela bir ateşkes sağlanmıştı. Trump o ateşkesi mesela nerede bozdu hatırlayınız. Ankara'daki NATO zirvesinde Ankara'dayken İran'a tekrar saldırı emri vermişti hatırlayınız. İran'ın da bu refleksle hareket ediyor olması çok dikkat çekici. Amerika tarafına bakılırsa da mesela bir eski bir kongre üyesi Tyler Green isimli eski bir kongre üyesi ilginç bir açıklamada bulundu. Dedi ki Washington'daki strateji toplantılarında İran'a karşı nükleer silah kullanılmasını da gündeme geliyor. Böyle bir iddiada bulundu. Hatta da bunu eleştirerek konuştu. Dediğim gibi Amerikalı eski kongre üyesi Tyler Green. Hani bu bir felakete, küresel bir felakete neden olabilir. Hani Amerika'nın Amerika'da o işte Beyaz Saray, Pentagon'da, Beyaz Saray'da bu meselelerin konuşuluyor olması bile tek başına küresel bir felakete neden olabilir şeklinde de bir uyarıda bulundu eski kongre üyesi. Son dönem itibariyle zaten Trump'a yönelik eleştirileri var kendisinin. Hani özellikle bu MAGA ya da işte önce Amerika söylemiyle Trump uyguladığı dış politikada çelişiyor şeklinde eleştirileri de gündemine almıştı ama bakalım ne olacak göreceğiz. Yani bir nükleer tehdit, nükleer risk ben kişisel olarak görmüyorum, onu da söyleyeyim. Bir İsrail'e de bir bakmak gerekiyor. İsrail içinde neler oluyor, neler tartışılıyor, bir buna bakmak gerekiyor. Tabii İsrail deyince şunu bir hatırlayalım. 27 Ekim notlarıma bir daha bakıyorum. Evet, 27 Ekim'de bir seçim, bir genel seçim gerçekleştirilecek İsrail'de. Netanyahu için işler çok iyi gitmiyor aslında bakılırsa ve onun bir göstergesi aslında bir düşman yaratma, İsrail yurttaşları arasında bir düşman yaratma niyetinde seçim kampanyasından bahsedeceğim. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendisiyle ilgili sözlerini ve fotoğrafını içeren bir afişi seçim kampanyasında kullandı. Yani işte dediğim gibi İsrail'de İsrail yurttaşları arasında bir baskı oluşturma ya da bir tehdit algısı oluşturması açısından dikkat çekici bir tablo. Netanyahu'nun kaybetmesini istiyorlar. Onların kazanmasına izin vermeyin ifadeleri var. O bahsettiğim afişte, Netanyahu'nun hazırlattığı afişte, işte orada sadece Erdoğan değil, Hizbullah lideri Naim Kasım, Müşteba Hamenei, İran'ın özür dilerim dini lideri Hamenei, New York Belediye Başkanı Mamdani, Zohran Mamdani de aynı afişte yer almış. Böyle garip bir tehdit, kendi açısından söylüyorum bunu, tehdit kokteyli alınmış benim görebildiğim kadarıyla. Yani günlük siyasette tuhaf tablolar bunlar ama göreceğiz bakalım. 27 Ekim'de İsrail'de gerçekleşecek olan o seçimlerin sonuçları Netanyahu açısından nasıl olacak? Bakalım Trump'ın desteğini alabilecek mi? Gerçi Kasım'da da Trump'ın bir sınavı var. Amerika'da da ara seçimler gerçekleşecek. Hani bütün o toz duman arasında Trump'ın gözü Netanyahu'yu görür mü? Bir soru işareti. Şöyle son bölüme de yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Güzel haberlerim olacak mı? İyi haberlerim elbette olacak. Dün depremin yıl dönümü, 17 Ağustos depreminin yıl dönümüydü. Konuklarımız vardı. Orada tabii ki doğal olarak, onu da söylemiştim zaten, iyi haber verecek halimiz de yoktu. Ama bugün elbette olacak iyi haberlerimiz. Ama oraya gelmeden önce biraz da futbol konuşalım. Daha doğrusu bir bilgi sadece sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi Fenerbahçe açısından bakılırsa Şampiyonlar Ligi'ne bir tur uzaklıkta sarı lacivertli ekip. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransız takımı Olympique Lyon'u konuk edecek Fenerbahçe. Yani şöyle söyleyeyim, Aziz Yıldırım yönetimi açısından da teknik ekip açısından da elbette futbolcular ama ondan önce taraftarlar açısından da, ki ben hep söylüyorum bunu, hani ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım. 17 sezondur katılamadığı Şampiyonlar Ligi gerçeği var Fenerbahçe açısından bakıldığı zaman. İşte hani Olympique Lyon karşısında bugün saat 22'de oynanacak bu karşılaşma. İsmail Kartal da, hoca da işte yani ilk maç için avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz ifadesini. Bütün maçlarda bunlar söylenebilir, aynı ifadeler. Bugün saat 22'de oynanacak Çobani Stadı'nda. Kanal TRT şifresiz veriyor efendim karşılaşmayı, onu hatırlatayım. TRT 1'den takip edebilirsiniz. Karşılaşmayı da Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sevan Jablowski yönetecekmiş. Onu da, o detayı da sizlerle paylaşayım. Hani bir bilgi daha, Fenerbahçe 305. maçına çıkıyor. Avrupa, genel Avrupa performansına bakıldığı zaman 121 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 yenilgi almış sarı lacivertli takımımız. 304 maçta geride kalan 304 maçta da 414 gol atmış, 424 gol yemiş. Bugün tekrar hatırlatıyorum, saat 22'de Olympique Lyon Fenerbahçe Olympique Lyon maçını TRT 1'den takip edebilirsiniz. Benim için biraz zor, çok erken saatte uyandığım için uyuyakalıyorum bu tip maçlara, ama bakalım, inşallah uyumazsak seyredeceğiz. Ve geçelim yavaş yavaş şöyle iyi haberler, bu toz duman arasında böyle nefes almaya da, değil mi, ara sıra gerçekten nefes almaya da ihtiyacımız var. Şöyle söyleyeyim, dün hani depremi konuştuk, depreme dair yargılama süreçlerini de konuştuk, onlarla ilgili sorunları sizlerle paylaştık. Depreme dair, deprem bilimine dair, ki hani bize diyorlar ya, depremle yaşamayı öğrenin, öğrenmemiz gerekiyor. Biz öğreniriz bunu da, yani bir şekilde bize de, biz bunu öğrenirken bize de destek olunsa iyi olmaz mı? Ağırlıklı olarak ekonomik kaygılar nedeniyle barınma sorunu yaşıyoruz. Barındığımız, yaşadığımız evlere, binalara ya da çalıştığımız binalara güvenmiyoruz. Bununla ilgili sorunumuz var. Neyse, depremle ilgili olarak hiç mi iyi bir şey söyleyemezsin güçlü? Vallahi söylerim. Şöyle 2-3 haber size şöyle aklınızın kenarında dursun. Yapay zekayla kör fay haritalandırması. Bu çalışma çok dikkat çekici. Sismometrelerin kaydettiği o devasa bir veri havuzu var. Yani saniyede yüzlerce mikro titreşimi kaydediyor bu sismometreler. Nerede ne deprem oluyor vesaire. Yapay zeka algoritmalarıyla bu bilgiler taranıyor. Yani insan gözünün ya da o klasik yazılımların gürültü zannedip ayırt edemediği çok küçük sarsıntıları bile bu yapay zeka algoritmalarıyla algılanması sayesinde net bir haritalandırma çıkıyor. Somut katkısı ne? Şunu söyleyeyim size. Peki bu ne işe yarıyor güçlü? Bu mikro sarsıntı dizilimleri yüzeyden hiçbir belirti vermeyen ya da ama yerin altında uzanan kör fayların izini çıkartabiliyor. Yani aslında bakılırsa kent planlamasında mesela burası boş arazi, fay yok denilen alanların risk durumunu ya da yeniden değerlendiriyor. İmar izinleri mesela, dünyada bu uygulanıyor. İmar izinleri bu verilere göre revize edilebiliyor. Bir parantez açacağım burada, dayanamadım onu söyleyeceğim. Ülkemizde biliyorsunuz imar izinleri, bu fay vesaire, bu tartışmalar yapılırken değiştirilebiliyor belediye meclislerinde, değil mi? O tartışmayı da hatırlatmak istiyorum size. Ya da şöyle söyleyeyim, mesela InSAR uydu teknolojisiyle yer kabuğu gerilimi ölçülebiliyor. Uydular dünya etrafında dönerken aynı noktaya radar dalgaları gönderiyor ve geri dönen dalgaların milimetrik faz farkları hesaplanıyor. Somut katkı, fay hatlarının çevresindeki toprağın yılda kaç milimetre kaydığı, nerede sıkışıp enerji biriktiğini uzaydan ısı haritası görür gibi. Böyle tanımlıyor bilim insanları. Isı haritası görür gibi bize gösteriyor. Bu sayede ne oluyor? Bilim insanları hangi fay segmentinin kilitli olduğunu ya da stres yükünün nerede arttığını da dönemsel olarak net biçimde raporlayabiliyorlar. Hani hep bize söyleniyor, depremin ne zaman, nerede gerçekleşeceği, ne zaman, nerede olacağını bilmemize imkan yok. Evet, doğru, ama mesela sadece aktardığım bu iki bilgi bile, iki bilimsel adım bile aslında depreme ya da bu felaketlere karşı düşündüğümüz kadar çaresiz olmadığımızı da bize gösteriyor. Bu açıdan sevindirici. Yeter ki bu bilim bilimsel çalışmaların önü açılsın bir şekilde ve biz bunu da hayata geçirelim diyelim ve bitirelim. Ne yaptık? 18 Ağustos 2026 salının gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasına, size ulaşmasına emeği geçen arkadaşlarıma, Simge Erten'e, editörüm İrem Başkaya'ya, yine İttür Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte yine bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'ler yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Çerçeve yasa resmi gazetede yanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü. 2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan ve kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan bugün itibariyle yürürlüğe giren kanunun hayırlara vesile olmasını diledi, emeği geçenlere teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte imzalanan ortak savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesinde Gazze konusu da gündemdeydi. Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinleri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını kaydetti. Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı. 2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden erişebiliyorlar. Buna göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde terfi ve atama işlemleri tamamlandı. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 2024'ten bu yana kadro yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilemeyen 1. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi ve atama işlemlerinin tamamlandığını, ayrıca 270 personelin 2026 yılı genel atamalarının yapıldığını açıkladı. Emekli Tuğamiral Türker Ertürk tutuklandı. Sosyal medya hesabından paylaştığı video içeriklerinde yer alan ifadeler gerekçesiyle gözaltına alınan Ertürk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yeni Nesil Suç Örgütü soruşturmalarında 818 şüphelinin hesaplarına el konuldu. Adalet Bakanı Akın Güllek, 4 ayrı Yeni Nesil Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konulduğunu bildirdi. İnternet altyapısı değişikliği bahanesiyle 801 kişiyi dolandıran 53 şüpheli tutuklandı. Eskişehir merkezli 19 ilde kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp internet altyapısı değişikliği bahanesiyle 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 53'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 29 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İBB davasında 53'ü tutuklu 414 sanık dün yeniden hakim karşısına çıktı. Ekrem İmamoğlu duruşmada savunma yapmak için talepte bulundu. Talebi değerlendiren heyet belirlenecek bir zamanda İmamoğlu'nun savunma yapmasına karar verdi. İzmir'in Menderes Belediyesi AK Parti'ye geçti. Menderes Belediye Başkanı CHP'li İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan başkan vekili seçimini AK Partili Asuman Şen kazandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kent genelinde meydana gelen yangınların çıkış nedenlerine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Buna göre 2026 yılında çıkan 614 açık alan yangının 392'sinin insan kaynaklı olduğu anlaşıldı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün Fransa'nın Olympique Lyon ekibini ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının bir tur uzağında lacivertler ilk maçta rövanş için avantaj arayacak. Saat 22'de başlayacak kritik mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in birinci haftası dün akşam oynanan Samsun Spor Göztepe maçıyla tamamlandı. 6 gollü maçta kazanan çıkmadı. Samsun'da oynanan mücadelede taraflar sahadan 3-3 eşitlikle ayrıldı. Ekonomi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %0,28 değer kaybederek günü 14.132 puanla kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 91 kuruş, euro 55 lira 47 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.752 lira, çeyrek altın 11.016, tam altın 43.889, ata altın ise 44.704 lira. Yol durumu. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %53'e varmış durumda. Birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu aktaralım. Vatan Caddesi Aksaray yönünde sol şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Gün içerisinde burada oldukça yoğun bir trafik yaşanıyor. D100'de ise Hacı Şerif Küçükçekmece yan yol katılımda şu sıralarda bir trafik kazası meydana gelmiş gözüküyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Ve bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak. Az önce spor haberlerini verirken de söylemiştik. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe bu akşam Olympique Lyon'u konuk edecek. Fenerbahçe Olympique Lyon'u geçerek 17 yıllık Devler Ligi hasretine son vermek istiyor. Avrupa'nın en büyük organizasyonuna son olarak 2008-2009 sezonunda katılan Sarı Lacivertler daha önce 11 kez elemelerde elendi. Bültenimizin hemen sonrasında ise işte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğunu hatırlattığımız haberimizi dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik özel haber.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olympique Lyon'u konuk edecek Fenerbahçe 17 sezondur katılamadığı Şampiyonlar Ligi'ne bir tur uzaklıkta bulunuyor. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonda en son 2008-2009 sezonunda lig aşamasına kalan Sarı Lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için Fransız ekibini organizasyon dışında bırakması gerekiyor. Bugün oynanacak maçta avantaj arayacak İsmail Kartal'ın öğrencileri 26 Ağustos'ta Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak rövanş müsabakasıyla turu geçerek 17 sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefliyor. Organizasyona ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında grup ve lig aşamasına kaldı. Fenerbahçe 2011-12 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen şike soruşturması sebebiyle Avrupa'ya gidemedi. Fenerbahçe 2013-14 sezonun başında play-off turunda elenmesinin ardından UEFA'dan 2 yıl Avrupa Kupalarından men cezası aldı. Sarı Lacivertler Süper Lig'de 2013-14 sezonunu şampiyon tamamlamasına karşın bu cezası nedeniyle organizasyonda yer alamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Fransız takımlarıyla 26. randevusuna çıkacak. Avrupa Kupalarında Fransız ekipleriyle 25 kez karşı karşıya gelen Sarı Lacivertler, bu maçlarda 6 kez kazanırken 7 mücadelede sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe 12 kez rakiplerine kaybetti. Sarı Lacivertli takımın attığı 31 gole Fransız ekipleri 52 golle yanıt verdi. 1994-95 sezonunda Cannes'la eşleşen Fenerbahçe 2 maçta da rakibine farklı yenildi. Deplasmanda 4-0 kaybeden Sarı Lacivertler sahasında da 5-1 mağlup oldu. Fenerbahçe 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olympique Lyon'la aynı grupta yer aldı. Lyon gruptaki ilk maçı 1-0, ikinci maçı 3-1 kazandı. Sarı Lacivertli ekip 2004-2005 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olympique Lyon'la gruplarda karşı karşıya geldi. İstanbul'daki mücadeleyi 3-1 kazanan Lyon sahasındaki maçtan da 4-2 galip ayrıldı. 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren Sarı Lacivertli ekip son 32 turunda Lille'le eşleşti. Fransa'daki ilk maçı Lille 2-1 kazanırken İstanbul'da oynanan mücadele ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe bu periyotta Fransız ekipleriyle oynadığı 8 mücadelede 7 yenilgi yaşarken bir maçtan da beraberlikle ayrıldı. 2009-2010 sezonunda Lille deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe bu maçın ardından Fransız ekipleriyle çıktığı son 11 müsabakada 3 galibiyet ve 6 beraberlik yaşarken 2 maçta mağlup oldu. Bugüne kadar Fransız ekipleriyle 25 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe bu maçların 5'ini Olympique Lyon'la oynadı. 2001-2002 ve 2004-2005 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olympique Lyon'la aynı grupta mücadele eden Sarı Lacivertler rakibiyle oynadığı 4 maçta da mağlup oldu. İki ekip son olarak 2024-25 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi ve İstanbul'daki mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe ile Olympique Lyon arasında oynanan 5 maçta Sarı Lacivertler 4 kez gol sevinci yaşarken Olympique Lyon ise 11 gol kaydetti. Fenerbahçe geride kalan sezonda dünyaca ünlü teknik direktör Mourinho yönetiminde playoff aşamasında Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı. Portekizli teknik adam liderliğinde organizasyonun 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord ekibini geçmeye başaran Fenerbahçe, lig aşaması öncesi Benfica'ya elenerek turnuvaya katılamadı ve özlemini dindiremedi. Fenerbahçe elemelerde daha önce 11 kez Devler Ligi hedefinden uzak kaldı. Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı kupasında ilk kez 2002-2003 sezonunda eleme oynayan Sarı Lacivertler, Hollanda'nın Feyenoord takımını geçmeyi başaramadı. Sarı Lacivertler 3. eleme turunda rakibine 1-0 ve 2-0'lık yenilgilerle boyun eğdi. Fenerbahçe 2006-2007 sezonda bu kulvarda 2. eleme turunda Faroe Adaları'ndan Tonshav ekibini sahasında 4-0, deplasmanda ise 5-0'lık skorlarla geçerken 3. eleme turunda Dinamo eşleşti. Sarı Lacivertler deplasmanda 3-1 yenildiği rakibiyle sahasında 2-2 berabere kaldı ve turu rakibi atladı. Şampiyon tamamladığı 2010-11 sezonla kötü başlayan Fenerbahçe 3. eleme turunda İsviçre'nin Young Boys takımını geçmeyi başaramadı. Sarı Lacivertler ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldığı eşleşmede evindeki karşılaşmada 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi şansını kaybetti. Devler Ligi'ne 2012-13 sezonunda 3. eleme turundan katılan Fenerbahçe, Romanya'nın Vaslui ekibini eleyerek playoff'a yükseldi. Rusya'nın Spartak Moskova takımıyla eşleşen Sarı Lacivertler, deplasmanda 2-1 yenildiği rakibiyle İstanbul'da 1-1 berabere kalarak Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Şampiyonlar Ligi elemelerine 2013-14 sezonunda 3. turdan dahil olan Fenerbahçe, Avusturya'nın Salzburg takımını eleyerek playoff etabını adını yazdırdı. İngiltere'nin Arsenal takımıyla eşleşen Fenerbahçe evinde 3-0, deplasmanda ise 2-0'lık skorlarla rakibine mağlup oldu. Fenerbahçe 2015-16 sezonunda Shakhtar Donetsk takımıyla 3. eleme turunda eşleşirken evinde 0-0 berabere kaldı rakibine, deplasmanda 3-0 yenilerek elendi. Sarı Lacivertler Lacivertli ekip 2016-17 sezonunda Fransa'nın Monaco ekibiyle 3. eleme turunda karşı karşıya geldi. İlk maçı sahasında 2-1'lik skorla geçen Fenerbahçe, deplasmanda ise rakibine 3-1'le boyun eğdi. Fenerbahçe 2018-19 sezonunda 3. eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşti. Deplasmanda 1-0 yenildiği rakibiyle evinde 1-1 berabere kalan Sarı Lacivertler yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti. Teknik direktör Jesus yönetiminde 2022-2023 sezonunda 2. eleme turunda eşleşti Dinamo Kiev'le deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe sahasında rakibine 2-1 mağlup olarak Avrupa'nın en büyük organizasyonuna katılamadı. Fenerbahçe 2024-25 sezonunda ise Jose Mourinho yönetiminde İsviçre'nin Lugano ekibini 2. eleme turunda deplasmanda 4-3, evinde ise 2-1'lik skorlarla geçerek adını 3. eleme turuna yazdırdı. Sarı lacivertler bu turda Fransa'nın Lille ekibiyle karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden İstanbul temsilcisi Kadıköy'de 1-0'lık skorla karşılaşmayı uzatmalara taşıdı. Rövanşın uzatma bölümünde rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe hedefine ulaşamadı. Sarı lacivertler geçen sezon yine Mourinho yönetiminde 3. eleme turunda Feyenoord'u eleyerek playoff turuna adını yazdırdı. Bu turda Benfica ile eşleşen Fenerbahçe evinde golsüz berabere kaldığı rakibine deplasmanda 1-0 yenilerek 11. kez organizasyona elemelerden katılamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-97 sezonunda katılan Fenerbahçe daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında grup aşamasında ter döktü. Fenerbahçe daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki 40 maçta 11 galibiyet elde etti. Avrupa'nın 1 numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan Sarı Lacivertli takım 23 maçı ise kaybetti. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti. Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe aynı zamanda Avrupa Kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı. Sarı lacivertler söz konusu sezonda İngiltere'nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından döndü. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Olympique Lyon'u geçerek 17 yıllık Devler Ligi hasretine son vermek istiyor. Avrupa'nın en büyük organizasyonuna son olarak 2008-2009 sezonunda katılan Sarı lacivertler daha önce 11 kez elemelerde elendi. Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde eden Fenerbahçe, Lyon karşısında avantaj sağlayıp rövanşta turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Apple ile Google yapay zeka asistanlarının geleceği konusunda endişeliler. Neden? Avrupa Birliği yüzünden. Klasik. Google da en az herkes kadar kötü. Hiç kıvırmayalım. Hepsi bunların birbirinden kötücül. Yer bulurlarsa hepsi bizi dövecek, bilgilerimize kucaktan kucağa zıplatacak yer arıyorlar. Ya mesela üçüncü taraf bir yapay zeka ajanı Uber çağırsın, mesaj gönderebilsin veya uygulamalarda işlem yapabilirse doğrudan Google veya Apple hizmetleriyle temas kurmadan telefonu yönetebilir teknik olarak. Ama bunlar her zaman kötü olacak demek değil. İşte siz bunu regülasyonlara bağlarsanız ve denetlemelerini doğru yaparsanız bir şekilde her şeyleri yerine getirebilirsiniz efendim.
3: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Okyanuslarda Temmuz ayında sıcaklık rekoru kırıldı. Dünya genelinde deniz yüzeyi sıcaklıkları tarihin en yüksek Temmuz seviyesine çıktı. Uzmanlar, Pasifik'te gelişen El Niño koşullarının da sıcaklıkların artmasına etkili olduğunu belirtti. Kutup bölgeleri dışındaki okyanusların ortalama yüzey sıcaklığı Temmuz ayında 20,96 derece olarak ölçüldü. Bir önceki rekor 2023 yılının Temmuz ayında 20,89 derece olarak kaydedilmişti. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi'ne göre Temmuz ayı küresel ölçekte kayıtlardaki en sıcak 2. Temmuzlardan biri oldu. Dünya genelindeki sıcaklıklar sanayi öncesi dönemin ortalamasının 1,47 derece üzerinde gerçekleşti. Avrupa'da da deniz sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştı. Özellikle Atlantik kıyıları ve Batı Akdeniz'de yüksek sıcaklıklar görüldü. Bu durum denizlerde uzun süren ve güçlü sıcak hava dalgalarının oluşmasına neden oldu. Pasifik Okyanusu'nun tropikal bölgelerinde de deniz sıcaklıkları olağanüstü yüksek seviyelerde kaldı. Bu bölgede El Niño koşullarının gelişmekte olduğu ve önümüzdeki aylarda güçlenmesinin beklendiği belirtildi. El Niño, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen doğal bir hava olayı. İnsan kaynaklı küresel ısınma ile birleştiğinde sıcaklıkların daha da yükselmesine ve aşırı hava olaylarının artmasına neden olabiliyor. Okyanusların ısınmasının önemli sonuçlarından biri de deniz seviyelerinin yükselmesi. Deniz suyu ısındıkça gerleşiyor. Bilim insanlarına göre bugüne kadar ölçülen deniz seviyesi yükselmesinin yaklaşık 1/3 biri bu gerleşmeden kaynaklanıyor. Daha sıcak denizler ayrıca mercan resiflerinde beyazlamaya, deniz ekosistemlerinin zarar görmesine ve balıkçılığın olumsuz etkilenmesine yol açıyor. Okyanusların ısınması tropikal fırtınaları da güçlendirebiliyor. Daha sıcak deniz yüzeyleri atmosfere daha fazla ısı ve nem taşıyor. Bu durum daha güçlü fırtınalara ve daha yoğun yağışlara neden olabiliyor. Batı Avrupa'da da aşırı sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Haziran ve Temmuz aylarında böyle rekor sıcaklık

0: Fransa, İspanya, Almanya'nın bazı bölgeleri ve Birleşik Krallık'ta yağış ve toprak nemi olağanüstü düşük seviyeleri geriledi. Nehir seviyeleri de ortalamanın altında kaldı. Sen, Ren ve Tuna nehirlerinde düşük su seviyeleri görüldü. Bu durum su kaynakları, tarım, nehir taşımacılığı ve enerji üretimi üzerindeki baskıyı artırdı. Sıcak ve kurak hava orman yangınlarını da... Batı Avrupa'da Temmuz ayında çok sayıda büyük orman yangını çıktı. Kopernikus Atmosfer İzleme Servisi Direktörü Laurence Royle, iklim değişikliğinin Güney Avrupa'da sıcak ve kurak koşulları daha sık hale getirdiğini söyledi. Royle, bu koşulların yangın sezonunun kuzeye doğru genişlemesine neden olduğunu belirtti. Okyanuslarda Temmuz ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Kutup bölgeleri dışındaki denizlerin ortalama yüzey sıcaklığı 20,96 dereceye ulaşırken, uzmanlar El Niño koşullarının da etkisiyle artan sıcaklıkların deniz ekosistemlerinden su kaynaklarına ve orman yangınlarına kadar birçok alanda risk oluşturduğuna dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de vatandaşlara göre ülkenin en önemli sorunu ekonomi ve hayat pahalılığı oldu. Asal Araştırma ve Danışmanlık, Türkiye'nin en önemli sorunu sizce nedir sorusunu yönelttiği araştırmayı Türkiye genelinde 26 ilde 5-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdi. 18 yaş ve üzeri toplam 2000 kişiyle yapılan araştırmada bilgisayar destekli telefon anketi yöntemi kullanıldı. Asal tarafından Ağustos 2026'da gerçekleştirilen araştırmaya göre katılımcıların %61,5'i Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu belirtti. Ekonomi ve hayat pahalılığını %11'li adalet ve hukuk sistemi takip etti. Araştırmada eğitim sistemi %4,1 ile 3. sırada yer alırken işsizlik ve istihdam %4 ile 4. oldu. Emekli maaşları ve asgari ücretse %3,2'lik oranla 5. sırada yer aldı. Diğer sorun başlıklarında ise ahlaki değer kaybı %2, göç sorunu ve mülteciler %1,8, terör örgütü %1,5, güvenlik ve asayiş %1,4, Kürt sorunu %1,2, kentsel dönüşüm ve deprem %1 olarak ölçüldü. Katılımcıların %3,5'i farklı sorunları işaret ederken, fikrim yok, cevap yok diyenlerin oranı %3,8 oldu. Asal araştırmanın 26 ilde 2000 kişiyle gerçekleştirdiği ankete göre Türkiye'de vatandaşların %61,5'i ülkenin en önemli sorununun ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu düşünüyor. Ekonomi ve hayat pahalılığını %11 ile adalet ve hukuk sistemi, %4,1 ile eğitim sistemi takip ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Kavurucu sıcaklar özellikle kalp ve tansiyon hastaları için risk oluşturuyor. Uzmanlar aşırı sıcakların sıvı ve mineral kaybını arttırarak tansiyon dalgalanmaları, ritim bozuklukları ve kalp krizini tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Düzenli sıvı tüketimi ve doktor kontrolü öneriliyor. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, yaz sıcaklarının tansiyonda ani düşme ve yükselmelere yol açabileceğini belirterek, hastaların ilaç dozlarını doktorlarına danışmadan değiştirmemesi gerektiğini söyledi. Başar, sıvı ve mineral kaybının ritim bozukluğuyla kalp krizi riskini de artırabileceğine dikkat çekti. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, vücudun sıcak havalarda ısı dengesini korumak için damarları genişlettiğini ve kalbin daha hızlı çalışmaya başladığını söyledi. Başar, vücut ısısını düşürebilmek için damarlar genişler, kalp daha hızlı çalışır. Aynı zamanda terleme yoluyla ısı dışarı atılmaya çalışılır. Bu süreç, kalp ve damar sistemi üzerinde ciddi bir adaptasyon baskısı oluşturur, dedi. Özellikle hipertansiyon ve kronik kalp hastalığı bulunan kişilerin sıcaklardan daha fazla etkilenebileceğini belirtti. Damarların genişlemesi ve terleme ile sıvı kaybının artması nedeniyle yaz aylarında en sık tansiyon düşüklüğü görüldüğünü ifade eden Başar, aşırı sıcak ve nemli havalarda tansiyonun ani şekilde yükselebileceğini de söyledi. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, yoğun sıvı kaybı ve vücudun kendini yeterince serinletememesi durumunda stres yanıtı gelişebileceğini, bunun hipertansif krizlere yol açabileceğini kaydetti. Yaz aylarında kullanılan tansiyon ilaçlarının etkisinin değişebileceğini belirten Başar, hastaların doktor kontrolü dışında ilaç dozunu azaltmaması veya tedaviyi bırakmaması gerektiğini vurguladı. Başar, kış aylarında uygun gelen ilaç dozu, yazın damarların doğal olarak genişlemesi nedeniyle fazla gelebilir ve tansiyonun tehlikeli seviyelere düşmesine yol açabilir. Özellikle idrar söktürücü içeren ilaçlar sıvı kaybını artırabilir diye konuştu. Tedavinin yaz başında kardiyoloji uzmanı tarafından yeniden değerlendirilmesini önerdi. Tansiyon hastalarının yaz aylarında ortalama 2,5 ile 3 litre su tüketmesinin uygun olabileceğini belirten Başar, bu miktarın kişinin sağlık durumuna göre değişmesi gerektiğini söyledi. İleri evre kalp yetersizliği veya böbrek hastalığı bulunan kişilerde aşırı su tüketiminin akciğer ödemi ve vücutta sıvı birikmesine neden olabileceğini belirten Başar, günlük sıvı ihtiyacının doktor tarafından planlanması gerektiğini kaydetti. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, sıcak havalarda şu belirtilerin alarm işareti olabileceğini belirtti. Ani baş dönmesi, göz kararması, ayağa kalkınca bayılacak gibi olma, kulak çınlaması, ense ağrısı, göğüste baskı veya ağrı, düzensiz çarpıntı, aşırı halsizlik ve dikkat dağınıklığı. Bu belirtilerin görünmesi halinde kişinin serin bir ortama alınması ve gerektiğinde sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10 ile 16 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamasını öneren Başar, zorunlu durumlarda gölgede yürünmesi, açık renkli ve bol kıyafetler giyilmesi, şapka kullanılması ve yanınızda su bulundurulması gerektiğini ifade etti. Kalp ve tansiyon hastalarının aşırı tuzlu ve yağlı gıdadan uzak durması, alkol ve kafein tüketimini sınırlandırması gerektiğini belirten Başar, maden suyu seçiminde de sodyum oranına dikkat edilmesini önerdi. Uzmanlar, kavurucu sıcakların özellikle kalp ve tansiyon hastalarında ciddi sağlık sorunlarını tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Sıvı ve mineral kaybının tansiyon dalgalanmaları, ritim bozuklukları ve kalp krizi riskini artırabileceğini belirten kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, ilaç dozlarının doktor önerisi olmadan değiştirilmemesi ve sıcak saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle derleyeyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü. 2026 YKS tercih sonuçları açıklandı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün Fransa'nın Olympique Lyon ekibini ağırlayacak. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasinin önceliklendirilmesi ve görüşmelerin sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasının bölgesel istikrara katkı sağlayacağını ifade etti. Gazze'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış ve Gazze'nin yeniden imarı için çabalarını sürdüreceğini vurguladı. 2026 YKS tercihleri açıklandı. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının yksesonuç.osm.go.tr adresinden açıklandığını bildirdi. Sonuçlara göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24 ila 26 Ağustos'ta yapılabilecek. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. İşlemler bugün saat 17'ye kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır 17 yaralandı. Kazada otobüs sürücüsü Turan Delikanlı ile muavin Mehmet Sait Çetinkaya olay yerinde yaşamını yitirdi. Dış gündemle devam edelim. İsrail Suriye'nin İdlib ilindeki Ebu Zuhr askeri havaalanını vurdu. İsrail ordusuna ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhr askeri havaalanına 4 hava saldırısı düzenledi. Suriye ve ABD İstanbul'da görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad el-Şaybani, ABD Başkanlık Özel Temsilcisi ve ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'la İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, ekonomik toparlanma ve yeniden yapılanma süreci ele alındı. Kolombiya'daki 7,4'lük depremde can kaybı 289'a çıktı. Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde 289 kişi hayatını kaybetti. 4187 kişi yaralandı. 143 kişiden ise haber alınamıyor. Deprem ülke genelinde 15 departmandaki 450 belediyeyi etkilerken 120 binden fazla aile afetten etkilendi.
2: Ekonomi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Temmuz'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla %19,4 azalarak 250.508 oldu. Temmuz'da kaydı silinen taşıt sayısı ise %14,3 artışla 5.358'den 6.124'e yükseldi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı yılın 7 ayında 201.384 artış gösterdi. Temmuz'da trafiğe kaydı yapılan taşıtların %48,1'ini motosiklet, %38'ini otomobil, %9,4'ünü kamyonet, %1,9'unu kamyon, %1,6'sını traktör, %0,6'sını minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Türkiye'nin ilk 6 ayda petrol üretimi 23,1 milyon varile ulaştı. Türkiye'nin yurt içi petrol üretimi yılın ilk 6 ayında 23,1 milyon varile ulaşırken doğal gaz üretimi ise 1,6 milyar metreküpü aştı. Üretimin 1 milyar 608 milyon metreküplük kısmını Türkiye Petrolleri anonim ortaklığı üstlenirken kalan 33 milyon metreküplük kısmını da özel sektör firmaları gerçekleştirdi. Toplam üretimin %92 İkisi ise Sakarya gaz sahasından geldi. İstanbul İstanbul'da dönüşümlenen konut sayısı 1 milyona ulaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu. Kurum, afetlere karşı kentin dönüştürülmesi çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.132 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 92 kuruş, euro 55 lira 48 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.763, çeyrek altın 11.034, tam altın 43.964, atı altın ise 44.771 liradan işlem görüyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün Fransa'nın Olympique Lyon ekibini ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının bir turu uzandı olan Sarı Lacivertler ilk maçta rövanş için avantaj arayacak. Saat 22'de başlayacak kritik mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in birinci haftası dün akşam oynanan Samsunspor Göztepe maçıyla kapandı. 6 gollü maçta kazanan çıkmadı. Samsun'la oynanan mücadelede taraflar sahadan 3-3 eşitlikle ayrıldı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne yapılan tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyrediyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 30. İstanbul parçalı ve az bulutlu 29. İzmir az bulutlu 33. Antalya parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34, Trabzon parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Gaziantep, Diyarbakır ve Van parçalı ve az bulutlu, Gaziantep 33, Diyarbakır 35, Van 27 derece. Yayınımız Okan Aslan'la Muhabbet Arası programında şarkıcı Aydilge ile keyifli sohbetle devam edecek. Bu samimi sohbeti kaçırmayın. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
4: Kendine özgü tarzı, enerjisi ve güçlü yorumuyla müzik dünyasında özel bir yer edinen Aydilge, Radyo Sputnik mikrofonunda sanat hayatının farklı yönlerini anlatıyor. Aktif sosyal medya kullanımı, gündeme olan hassasiyeti, müzik yolculuğu ve konserlerde yaşadığı eğlenceli anlarla Radyo Sputnik'te Okan Aslan'a keyifli ve samimi bir sohbet verdi. Aydilge, kedisinin vesile olduğu ve eşinin kendisine duygularını açmasıyla başlayan aşk hikayesini de dinleyicileriyle paylaştı. Aydilge ile gerçekleştirdiğimiz bu keyifli, samimi ve eğlenceli sohbeti gelin birlikte dinleyelim.
5: Hanımlar, beyler, sizlerle birlikteyiz ve benim ve eminim sizlerin de çok ama çok sevdiği, gerçekten çok kıymetli, çok değerli bir isim. Harika enerjisiyle geldi sevgili Aydilge. Hoş geldin diyorum.
6: Hoş bulduk, merhabalar. Vallahi ben de çok mutluyum sizlerle bir arada olduğum için. Daha önceden de çünkü çok mutlu hissetmiştim sizinle konuşurken kendimi. O yüzden eminim ki çok keyifli, çok kaliteli bir sohbet olacak.
5: Kesinlikle. Siz varsanız zaten başka şekilde olması ve sonuçlanması mümkün değil. Sizin bence iyileştirme özelliğiniz sadece şarkılarla değil, şarkılar dışında Aydilge'nin sosyal medyada üstlendiği aktif bir rol var. O kadar güzel yapıyorsunuz ki insan böyle dinledikçe vallahi süper ya, işte bu ya, işte bu ya. ya falan diye böyle bir gaza geliyoruz. Vallahi öyle.
6: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Yani sosyal medyada da yaptığım konuşmalarda da aslında gene de hep acaba böyle de baksak mı hayata, acaba şöyle şunu şuradan düşünsek mi de diye böyle çok kesin yargılarda bulunmadan ya da kimseyi ötekileştirmeden, hı hı, çok da böyle kimsenin canını yakmadan bunu yumuşak bir dille yapmaya çalışıyorum. Çünkü amacım gerçekten iyi kalpliliği arttırabilmek. Yani benim çok inandığım bir şey var. Yani aylık ediyorum, kötülüğü bitiremezsin, öyle bir gücüm yok, hı hı, ama iyiliği çoğaltabilirsin.
5: Oh, ne
6: ve
5: güzel.
6: Bunu hepimize söylüyorum. Yani dünyayı değiştiremeyiz ama belki bir insanın dünyasını değiştirebiliriz.
5: Mükemmel.
6: Böyle bakmak durumundayız. Yoksa gerçekten bu kadar kötülük, bu kadar vicdansızlık karşısında akıl sağlığımızı korumamız mümkün olmayacak. O emek ve aşk için emek verme halini falan insan özlüyor tabii. Şimdi
5: bu emek heyecanlı.
6: Ya çok heyecanlı güzel. Çünkü artık yani insanları hani sosyal medyadan takip edip çıkarır gibi hayatımızdan da çıkarıyoruz. Hı hı. Yani
5: halbuki
6: bazen
5: bu kadar kolay olmamalı değil mi?
6: O kadar kolaylaştı ki ve aslında diyor da işte sosyal medya insanların zaten şu anki halini yansıtıyor diyoruz. Ama sosyal medyada biz tükettikçe, hı hı, biz ona dönüşmeye başlıyoruz. Mesela şöyle anlatayım. Hı hı. Twitter'da ya da X platformunda eskiden derlerdi ki böyle küfür kıyamet koptuğu zaman bu insanlar klavye delikanlısı yüzünüze söyleyemez denirdi. Hı hı,
5: evet.
6: Bence artık insanlar kötülüğü ve bu kadar fütursuzca küfretmeyi sosyal medyada birinci elden yani sanal alemde pratik edip, hı hı, antrenman salonu gibi pratik edip gerçek hayatta da yapmaya başladılar. O yüzden şiddet bir yandan da bu, hı hı, kadar normalleşti ve artıyor. Hı hı. Yani artık o şeyi ben kabul etmiyorum. Hani ya bunlar klavye delikanlısı, bir şey yapamazlar, yüzüne söyleyemezler. Yo, söylüyor.
5: Yazmamalı da söylememeli de aslında.
6: Tabii ki.
5: Hiç olmamalı yani.
6: Tabii ki ama bu İşte şeyi pekiştiriyor. Normalleştikçe, sosyal medyada normalleştikçe fiziksel hayata, real hayata da birebir rahatlıkla yaymaya başladı. Hı hı. Maalesef.
5: Sevgili Aydın Gev, sen sosyal medya deyince aklıma şu geldi. Ben bu örneği daha önce radyoda vermiştim. Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, bu tarz konuları senelerdir programlarımda işliyorum. Sivil toplum kuruluşlarıyla, işte senin gibi değerli, bu konulara hassasiyet gören hassasiyetle bakan isimlerle konuşuyorum. Bir kere karşıma sosyal medyada X'te şöyle bir şey çıkmıştı. Kadına yönelik bir durumla ilgili olarak eleştirel mesaj veren birinin, yani bir kadın cinayetini eleştirecek olan kişinin, ki bu bir spor spikeriydi, ekranlarda olan ünlü spor spikerlerinden bir tanesiydi, olayı gerçekleştiren kişinin annesine küfürle bunu yaptığını gördüm.
6: Ve yine cinsiyetçi bir küfürle.
5: Ya, hani bizim hakikaten bu anlamda düzeltmemiz gereken, toparlamamız gereken çok fazla şey var. Çok fazla.
6: Evet, ben dilin çok önemli olduğunu her zaman söylüyorum. Çünkü dil gerçekten bizim dünyamızı yansıtır. Yani Wittgenstein'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki dünya sınırları dilimin sınırlarıdır. Hı-hı. Çünkü o kullandığımız dil bizim dünyayı nasıl algıladığımızı şekillendiriyor. Nasıl anladığımızı şekillendiriyor. Dolayısıyla bu küfürler, mesela cinsiyetçi küfürler, ama ne var canım küfür işte, ya da o mantıkla söylemedik ya da ben onu düşünmedim ki o anda diyor çoğu insan. Ama şöyle söyleyeyim size, ayağınızı masaya vurduğunuzda neden hiç tanımadığınız birinin annesiyle cinsel ilişkiye girme fikri aklınıza gelsin?
5: Evet, evet.
6: Neden?
5: Yani neden?
6: Ve üstüne üstlük bu küfürleri ederken şunu fark etmiyoruz. Burada bir güç dinamiği var. Yani hep erkek taraf, hı hı, şiddeti uygulayan. Çünkü o normal bir cinsel ilişkiden bahsedilmiyor orada, farkındaysanız. Hı hı.
5: Tabii tabii tabii.
6: Orada birinin başka birine uyguladığı cinsel şiddet var.
5: Şiddet.
6: Ve orada, evet, erkek güçlü konumda, kadın güçsüz durumda ve şiddet uygulanan konumunda, hı hı, oluyor. Orada, hı hı, amaç cinsel bir küfür değil. Orada, hı hı, amaç şiddet aslında.
5: Evet,
6: bunun,
5: evet,
6: cinsellikle, kesinlikle, de alakası yok. Ama bunlar, aman canım o an niyetle söylemedik, kadınlar da çok kullanıyor. Hatta böyle AMK olarak, evet, kullanılan o küfür, evet, artık, evet, nokta virgül olarak kullanılıyor. Yani hani her şeyin sonunda ben görüyorum onu.
5: Evet, evet, maalesef.
6: Bunlar önemsiz zannediyoruz ama işte bu normalleşme dediğimiz, hı hı, şey böyle başlıyor. Dilin içine sızarak, ondan sonra kodların içine sızarak, böyle, hı hı, böyle normalleşerek. Ve sonunda ne oluyor biliyor musunuz? ölürken bile kadın suçlu oluyor. Neden böyle bir adamla birlikte olmuş? Neden bu adamın evine gitmiş? Hı hı. Bir de bunun şey versiyonları var. Neden açık giyinmiş?
5: Gecenin öyle, o saatinde ne işi varmış gibi.
6: Hep mağdur suçlayıcılık. Hı hı. Bu işte kültürel kodlarla alakalı. Hı hı. İşte ya da şöyle bir şey okudum. Onu çok canım sıkıldı. Kız çocuklarınızı uzak yere okumaya göndermeyin. Hı. Kadın cinayetlerinin %90'ı tanıdıklar tarafından
5: gerçekleştiriliyor. Evet.
6: Uzağa gittiği için aileden değil. Aile içi şiddet çok yaygın. Akrabalı cinsel tacizler, cinsel şiddetler. Hı-hı. Vay boşandı eşi. Hı-hı. Vay efendim işte.
5: Ayrılmak istediği ayrılma aşamasında. Aynen. Sevgilisi, akrabası, babası, kardeşleri.
6: Tabii bitmiyor. Dolayısıyla yani uzağa gitti de yanlış birini seçti de seçemediğin bir sürü insan sana zaten bu zulmü uyguluyor. Burada bu noktada şu denmiş oluyor. Aman kadınlar siz kendinizi korumak için evlerinize hapsolun. Hayır, kadınlar özgür olacaklar. Değişmesi gereken kadınların bu hakkını gasp edenler.
5: Evet.
6: Yani o kadar yanlış bir yerden bakıyoruz ki. Kesinlikle. Biz değişmeyeceğiz. Biz özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
5: Kendi hayatımıza dair kararları vermeye devam edeceğiz.
6: Evet. Sizler önleneceksiniz, sizler engelleneceksiniz, sizler eğitileceksiniz ve yeterli cezaları alacaksınız. Hı hı. Ki bunlar tekrarlanmayacak.
5: Niye çözemiyoruz? Ya şimdi Aydilge gelmiş, stüdyomuza konuk olmuş. Bu tarz konuların konuşulmayacak olması mümkün değil kıymetli dinleyiciler. Bunu da sorayım sevgili Aydilge. Neden çözemiyoruz senelerdir?
6: Tabii ki.
5: Maalesef benim üzüldüğüm bir şey daha var. Yani çıkıp yetkililer daha önce oldu bu. Daha önceki İçişleri Bakanı döneminde İçişleri Bakanı çıkıp açıklama yaptığında, çünkü her ay 35, 28 gördüğümüz rakamlar, öldürülen kadınlar
6: de var tabii.
5: Öldürülen kadınlar çıkıp yetkililerin bir de kıyaslama yaptığını görmek, vay efendim Almanya'da da öldürülüyor, Almanya'da daha fazla öldürülüyor diyerek böyle bir savunma yapılması da kötü bir şey. Biz niye bunu çözemiyoruz bir türlü?
6: Tabii ki bunun pek çok nedeni var ya. En başta cezai şartların yetersiz olması, çünkü çıkıp bir daha da öldürebiliyorlar hatta, yani başka şeyler de yapabiliyorlar. Yok kravat taktı falan gibi indirimler olabiliyor. Onlar zaten büyük bir sorun, ama onun dışında ben kültürel bir sorunumuz olduğunu düşünüyorum. Çünkü Gösteroğlum amcaları pipini diye büyütülen çocukların içinde yaşıyoruz. Ve dolayısıyla bu erkekliğin kadına ya da kadınlara, kendinden zayıf gördükleri varlıklara zulmetmek ya da şiddet uygulamanın normal olduğunu düşünen bir zihniyetle büyüyorlar.
5: Evet.
6: Dolayısıyla tabii ki pek çok şey, yani döverim karımdır, döverim de severim de oluyor. Kadınlar da böyle düşünebiliyor. Çünkü o kültürün içine doğmuş bir kadın.
5: Evet,
6: bunu hak ettiğini, bunun normal olduğunu, yapması gerekenin sadece kocasına kölelik olduğunu düşünen, buna inanan pek çok kadın da var. Yani şunu da söyleyeyim, hani kadınların, yani cinsiyet anında kadın olmaları onların erkek yanlısı, erkek üstünlükçü düşünmeyeceği anlamına gelmez. Pek çok kadın bazen güçlünün de olabilmek için, erkeğin gücünden faydalanabilmek için hem cinsinde ezip geçebilir.
5: Evet.
6: Bazen kaynanaların gelinlerini ezmesi gibi. Ya da o saatte onun ne işi varmış orada diyen pek çok kadın olabileceği, yani hem cinsini suçlayabilecek
5: maalesef
6: pek çok kadın olabileceği gibi. Dolayısıyla burada kadın erkek sorunundan ziyade bir zihniyet sorunu yaşıyoruz. Çünkü bazı şeyler bir cinsiyet için normal, diğer için değil olarak kabul ediliyor. Ve bu da çok büyük eşitsizlik yaratıyor. Ve dengesizlik yaratıyor. Ama yani bunu vazgeçmeden, hem anlatarak hem kültürel bir değişim için vazgeçmeden, böyle konuşarak, anlatarak, hem de tabii ki yasaların yeterli olmasını sağlayarak elimizden geldiğince bir takım değişiklikler yapacağız. Yani değişiklikler, hani baktığımız zaman çok karanlık gibi görüyoruz bazı şeyleri, ama bir yandan da eskiden düşünsenize kadının oy hakkı yoktu. Yani düşünsenize kadınlar miras hakları yoktu.
5: Ya bugün,
6: yani
5: demek ki bugün ben sevgili Aydilge sen geliyorsun diye bir ekran görüntüsü aldım. Hatta şöyle, tam bu noktada bir yazar demiş, 2010 yılına kadar kadınların seçilme hakkı yoktu diye bir şey söylemiş.
6: Ne zaman? Türkiye'de mi?
5: Türkiye'de.
6: 2010.
5: Yeni Akit yazarı Ali Kara Hasanoğlu'nun söylemiş olduğu söz. 2011 yılına kadar kadınların seçilme hakkı yoktu diyerek bir paylaşımda bulunabiliyor işte insanlar ülkemizde.
6: İşte şey de çok kötü, yani herkes, yani Mustafa Kemal Atatürk sahibi Türk kadını dünyadaki örnek ülkelerden biridir. Bu arada ilk veren de Azerbaycan'dır. Bu da çok güzel bir şey. Çünkü onlar da Türk biliyorsunuz yani. Azerbaycan Türkiye'den de önce bu hakkı verdi. Hı hı. Ama Türkiye'de gerçekten seçme hakkı kadına verme konusunda Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün yine son derece eşitlikçi ve idealist yaklaşımıyla biz ilk ülkelerden biriyiz. Hı hı. Amerika'dan mesela çok çok önce, çok Avrupa ülkesinden, yani demokratik, insan haklarına saygılı diye gördüğümüz pek çok ülkeden çok çok önce, hı hı, biz bu haklara sahip olduk. Ama hak sahibi olmak yetmiyor.
5: Evet.
6: Çünkü o hakkın ne ifade ettiğini, neden önemli olduğunu aynı zamanda kültürel kodlarımıza yerleştirmemiz de gerekiyor.
5: Hı hı.
6: Mesela feminizme karşı çok büyük bir şey var şu anda. Feminazi deniliyor. Hı hı. Erkek düşmanlığı, hı hı, deniliyor. Tabii ki erkek düşmanı insanlar da vardır. Hı hı. Yani kadın düşmanı olduğu gibi. Ama mesela feminizm sanki böyleymiş gibi yansıtılması,
5: evet,
6: son derece üzücü. Çünkü insanlar ben feministim demeye korkmaya başladılar.
5: Evet, evet.
6: Oysa feminizm insan haklarına öncelikle temel alan. Hı hı. Dolayısıyla cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılığa karşı çıkan bir akımdır. Yani kadınla erkeğin eşit hak sahibi olması gerektiğini, aynı olduklarını değil, kadın ve erkek aynı değildir. Ama eşit hak sahibi, yasalar önünde eşit hak sahibi ve kültürel yaşam anlamında eşit hak sahibi olması gerektiğini savunur. Yani aslında insan haklarını savunur. Hepimizin insan olarak değerli olduğunu savunur. Bunun erkek düşmanlığıyla hiçbir alakası yok. Aksine ben pek çok zaman erkekleri koruyorum. Hı hı. Mesela şöyle koruyorum. Bazen erkeklik kavramı sadece işte mal mülk sahibi olmak, kadınlara sahip olmakla, otoriteyle, hı hı, sürekli tedarik edici olmakla vesaire özdeşleştiriliyor. Diyorum ki, ya da cinsel olarak skor yapmakla. Hı hı. Diyorum ki erkeklik bu kadar basit, aciz bir kavram değil. Evet. Erkekler bunların çok ötesinde.
5: Evet.
6: Erkek olmak çok daha değerli bir şey. Ben bu kadar zayıf karakterli, işte çocuk gibi ona sahip olacağım, buna sahip olacağım, bu kadar kadınla beraber olacağım falan. Ne kadar evet, komik ve kısır,
5: evet,
6: aslında ezikleyen, yani erkeği, hı hı, böyle zayıf, ilkel bir varlık olarak gören bir bakış açısı. Yani güçlülük gibi gösteriyorlar. Hı hı hı. İlkellik aslında. Hı hı hı. Ben de diyorum ki erkekler ilkel varlıklar değil, bunun ötesine geçtiler. Hı hı. Ya tabii ki var öyle erkekler, ama erkeklik kavramını bunun üzerine kurmayalım diyorum. Bunu reddedelim. Pek çok erkek de bana destek oluyor bu konuda.
5: Hı hı hı.
6: Yani ama bana bile hani mesela,
5: tam onu soracağım. Yani sen böyle şeyler düşünüyorsun. Çünkü günümüzde biraz çünkü sıkıntılı. Yani birçok ismin, iyi isimlerin, iyi müzisyenlerin, iyi sanatçıların sessiz kaldığını görüyorum. Kendi kendine endişeler yaşadığını görüyorum, ama sen de bunu görmüyoruz. Yani sen müziğini yapıyorsun. Çok da güzel işlere imza atıyorsun. Bugüne kadar gerçekten bize çok iyi geldin. Bundan sonra da
6: çok
5: öyle olacak. Ama sadece müzikal tarafla değil, bir müzisyen olarak, bir sanatçı olarak değil, bu yönünle de, yani işte bir karşımızda bir Aydınge var. Kadınlarla ilgili ne kadar önemli şeyler söylüyor. Çocuklarla, hayvanlarla ilgili büyük hassasiyetleri var ve sosyal medyasında, belki gittiği konserlerde orada burada pişiyor. Ama işte erkeklerle ilgili de söylediği şeyler var. Peki bu nasıl karşılanıyor? Yani tepki alıyor musun?
6: Tabii ki çok tepki alıyorum.
5: Destek çok vardır da.
6: Destek de çok var, ama çok kötü tepkiler de alıyorum. Ve bunları kaldırmak inanın çok zor. Hani meslektaşlarıma kızamıyorum. Hani niye susuyorlar diye. Çünkü bu tepkileri kaldırmak, yani herkes bunu çekmek zorunda değil. Hı-hı. Onları da anlıyorum. Ben bir sanatçı olarak istiyorum ki sadece müzikle değil, hı-hı, fikirlerimle, düşüncelerimle de insanlara yardımcı olabilirsem yardımcı olayım. Eğer ki yani rahatsızlık veriyorsa düşüncelerimi dinlemesinler tabii. Ama şunu anlatıyorum her zaman için. Yani müzik yapmak sadece, ya da müzisyen olmak, sanatçı olmak, hani gerçekten sadece eser üretip bırakmak gibi gelmiyor bana. Yani dünyaya bunun için geldiysem, eğer içimde böyle bir yetenek varsa, istiyorum ki dokunabildiğim kadar dokunayım birçok insana. Ve bu bana kendimi mesela çok zengin hissettiriyor. Hani işte arabam yok, evim yok falan, ama bu da bana mesela kendimi inanılmaz zengin hissettiriyor ve daha büyük bir değer gibi geliyor. Çünkü ya aslında sadece bana değil, yani psikolojik araştırmalar da aslında bunu gösteriyor. Baktığınız zaman ya bunun senelerce araştırmaları yapılmış gerçekten, ve insanların mutluluk dediğimiz şey, daha uzun süreli olan o hayattan tatmin olma ve hayatta bir anlam bulma ihtiyacı çok yoğun. O ihtiyaç karşılanmadığı zaman hiçbir mal, mülk, para o huzursuzluğu gideremiyor. Dolayısıyla ben sanırım zenginim o anlamda. Bütün yaşadığım sıkıntılara rağmen. Çünkü çok üzülüyorum. Ben hassas bir insanım. Hiç güçlüyüm.
5: Onu çok net görüyoruz zaten yani.
6: Hani hiç umurumda değil ya, çoluk çocuk saldırıyor falan gibi
5: bir durum. Aslında böyle bir şey zaten yani, mümkün değilse böyle bir şey yapamam.
6: Üzülüyorum, şeyi üzülüyorum. Ben o küfrü yedim diye üzülmüyorum. Ben hani böyle bir şey yazabilecek bir ruh haline nasıl büründü bu kişi diye ona üzülüyorum. Ve hani dünyanın bu kadar karanlıklaşmasına üzülüyorum. Dolayısıyla etkilenmiyor asla değilim. Ama bir yandan da bana ne ya deyip geçtiğim zaman kendime saygım kalmıyor. O zaman yaşadığım Aydilge'nin aynada yüzüne baktığım zaman utanıyorum yani.
5: Aydilge, iyi ki varsın ya.
6: Ay, çok teşekkür ederim.
5: Vallahi iyi ki varsın.
6: Sizler de öyle.
5: Gerçekten yani biz evet Aydilge'yi zaten müziğiyle tanıyoruz. Çok da seviyoruz. Daha önce telefonda da ben bunu söylemiştim konuştuğumuzda, ama senin böyle bir yanın olması bize, insanlara, eminim milyonlara güç veriyor. Diyorum ya, biz seni izlediğimizde acayip gaza geliyoruz. İşte bu be diyoruz yani. Çok yani erkeğiyle kadınıyla gerçekten ben kendi adıma da öyle
6: çok
5: düşünüyorum.
6: Çok teşekkür ederim.
3: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor.

0: Ama maalesef
1: maalesef
0: yanmasın demişim o zaman da, evet. Yıkmaz. Hala işte yangınlar şeyler. Keşke şöyle konuşsaydık. Hı. Ya 2007'de ben bir şarkı yapmıştım. Ne kadar geride kaldı o günler. Hiç artık böyle şarkılara gerek kalmadı, ne güzel diye şu anda böyle konuşuyor olsaydık.
1: Ama ümidimiz herhalde var değil mi? Yani her zaman ümidimizi diri tutmamız gerekiyor mu? Ne diyorsun?
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: Günün birinde mutlaka o günlere kavuşuruz.
0: Hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen.
1: Çok iyi gerçekten. Şunu soracağım. Ben artık sadece şarkı söylemiyorum, bir şey söylüyorum dediğim bir an oluyor mu?
0: Yani aslında her zaman öyle yani. Hep bir şeyler anlatmaya, şarkının ötesinde de bir şeyler, bir duy, yani sadece şarkı söylemek de kalsam işte belki o dedim ya, kendi aynada yüzüme baktığım zaman bu mu yani Aydilge deyip utanacağım bir nokta olabilir o. Yetmiyor yani.
1: Peki sevgili Aydilge, yazdığın böyle kıyıda köşede duran şarkılar herhalde vardır değil mi, gününü bekleyen?
0: Tabii tabii, yani sürekli ürettiğim için, sürekli yazdığım için onların bazen sırası değişebiliyor. Yani bir anda o ilham geliyor ve ben onları hemen kaydediyorum. Sonrasında da o anki ruh halime göre ya da hangisi tam olarak içime sinmeye başladıysa.
1: Şarkılar için sen de dikkat ediyor musun? Yani şu zaman olsun, bu zaman olsun, bunlara böyle bir hassasiyet gösteriyor musunuz?
0: Yani şöyle
1: yazın. Gerçi ülkenin durumu hani bazen rahatsızlık verebiliyor. Konserler, sen yayına girmeden evvel söylediğin iptal oluyor. Buyur, dinliyorum ben seni, neler söylüyorsun?
0: Yani şöyle, tabii ki artık çok da önemli değil hani şarkının ruhuyla mevsimler, o biraz geçti. Eskiden daha çok dikkat ediyormuş biz yani. İşte yazın mutlaka hızlı yapalım, kışın slow yapalım gibi. Ama yine de ben mesela Yaşayalım Hemen'i kıştan ziyade yazın çıkarmak istedim. Çünkü yaz enerjisi yani o, evet. Hani o yazın böyle... Ya ama müsaade edilmiyor ki kıpır kıpır olmamıza.
1: Sosyal medyada lütfen, zaten sevgili Aydilge'nin çok fazla takipçisi var ama takip etmeyen dinleyicilerimiz varsa bugünden itibaren takip edin ama mutlaka oradaki videolara bir kulak verin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu da ayrı başlı başına başka bir sıkıntı. Yani son günlerde yaşıyoruz. Biz de az önce sen de biraz ifade ettin. Hem eğitim hem de cezaların yetersiz kalması büyük sıkıntı. Şimdi müzik, sahne, bunları bir kenara bıraktığımızda Aydilge ne yapar? Böyle bir günü nasıl geçer? Boş bir günü neler yapar Aydilge?
0: Çok şanslıyım ki okumayı çok seviyorum. Zaten o yüzden ilk lisansım edebiyat. Hala o bana çok besleyici bir alan. Benim çok besleyici bir alan. Çok şey öğrenebiliyorum okuyarak. İzlerken insan, ya izlediğiniz şeyler de güzel tabii. Ben seviyorum böyle. YouTube'da çok güzel kanallar var. Bir sürü şey öğreniyor insan ama izlerken yine de daha hızlı oluyor. Ben yine de okumayı hala tavsiye edenlerdenim. Belki biraz böyle boomer deniyor ya ama neden? Yani
1: ya yapay zekayı yazıp özetini bana çıkar diyenler var Allah aşkına.
0: Ya ama bakın bu ne söyleyeceğim, çok ciddi bir şekilde artık bu beyin dalgalarına bakıyorlar ve gerçekten geri zekalılaşmaya doğru gidiyoruz. Çünkü bunu da artık ispatlamışlar bilimsel olarak. Beyin dalgalarını ölçüyorlar ve yapay zekayla konuşurken, yapay zekaya yaptırırken beyin dalgası duruyor. Ve doğal olarak zaten beyin çalışmadığı için.
1: Evet.
0: Diğer türlü okurken, yazarken kendi, yani mesela biz Utku'yla şey kararı aldık, hesap makinesi kullanmamak. Demans oranı inanılmaz artmış durumda.
1: Müthiş ya. Vallahi.
0: Ve bundan sonra daha da artacak. Çünkü yapay zeka iyice her şeye hakim olmaya başladı. Ve çok büyük bir tembelliğe yol açıyor. Ama zekamızı kaybediyoruz. Yani iyi
1: çok
0: bir şey
1: doğru.
0: Yapıyormuşuz zannediyoruz.
1: Eskiden
0: ya.
1: Eskiden ne güzel giderdik, araştırırdık değil mi? Yani öğrenmek istediğimiz bir bilgiyi araştırır, oturur, okur, öğrenirdik. Şimdi ne de olsa yapay zeka var, internet var, sorarım öğrenirim düşüncesiyle hiç dönüp bakmadığımız zamanlar bile oluyor.
0: Evet, ve bunu çok tehlikeli buluyorum. O yüzden insan spor yapar gibi, bence artık hani spor yapar gibi, böyle zevk için değil de spor yapar gibi, antrenman yapar gibi mutlaka bir okuma zamanı, yazma zamanı, düşünme zamanı kendine ayırmalı. Çünkü yapay zekayı durduramayacağız. Yapay zekanın çok güzel faydaları var. Yani yapamadığımız şeylerde, yapmamızın mümkün olmadığı şeylerde gerçekten hani bize yardımcı olması...

0: nasıl yaşlandığımızda nasıl her yerimiz sarkıyor ve yürüyememeye, halsizleşmeye başlıyoruz. E beyin de kas aynı şey. Öyle düşünmek lazım.
1: Böyle unutmadığım bir konser, yaşadığım bir anı, bir komik bir şey.
0: Ya çok komik yaşadığım bir anım var. O ya aslında bir sürü anım var ama ya bir tanesi
1: direkt geldi yani aklına, şaşırdım şimdi
0: evet,
1: ben.
0: Evet yani hani, çünkü o unutulacak
1: belli bayağı
0: gibi değil.
1: Yer etmiş.
0: Ya benim en iyi dostum ve gitaristim. Yıllardır beraber çalıyoruz. Benim Ayna Söyle Ona Yalnızlık Ne Başa Bela diye bir şarkım var, çok sevilen. Yine çalıyoruz o şarkıyı ve yanımda duruyor gene klasik gitarıyla çalıyor falan. Fakat tam böyle şarkının çok doruk noktası var. İşte aşkımız zamansız olacak çünkü hep yarım kalacak dediğim bir nokta var. Ben de böyle orada çok duygulanıp hep deyip böyle şöyle hani çok duygulanırsın ya böyle hani hep diye yaparken o da benim dibime gelmiş gitarıyla. Artist solo atıyor. Gözüm de kapalı, direkt yumruk suratına ama yani öyle sert vurdum ki çünkü görmüyorum ve bütün o kontrolsüz bir hani güçle ve Cem yuvarlana döne döne sahnede şapkasını uçarak.
1: Bu konser esnasında mı?
0: Konser esnasında da herkes şok. İnsanların yarısı gülüyor. Yarısı şok halde. Cem hala dönüyor. Yani böyle Cem gülüyor. Ama şarkı çok acıklı bir şarkı falan böyle. Çok komik bir anda gerçekten. Sonra yarım kestik tabii, güldük falan, çok şey yaptık ama burası morardı.
1: Yani seninle hani sahneyi şiddet paylaşırken dikkat etmek lazım
0: hani
1: herhalde.
0: Şiddete çok karşı bir insan olmama rağmen dayak atmışlığım var.
1: İyi ki bunu kullanmamışlar yani. Ya işte sosyal medyada öyle konuşuyor ama sahnede gitaristi dövdü. Nedir, buyur bakalım.
0: Gitaristime şiddet uygulamıştım, ne yazık ki var maalesef.
1: Ay çok iyi ya, vallahi harika. Yemeklerle aran nasıl? Yemek, spor.
0: Spor.
1: Yemek yapar mısın? Yemeği güzel yer misin?
0: Yemek hiç beceremiyorum yapmayı.
1: Yapmayı.
0: O konuda çok beceriksizim. Eşim çok güzel yemek yapıyor. Utku, ellerine
1: sevgili
0: sağlık.
1: Sevgili Utku'ya selamlar. Evet. O da buradaymış. Ben daha görmedim. Içeride. Yayından sonra göreceğim.
0: Yani Utku harika bir keman sanatçısı. Ben onu orkestra şefi aynı zamanda. Çok güzel bir Gençlik Senfoni Orkestrası şefi. Ben onu şef diye aşık oldum. Evlendim. Bir baktım yemekte de şefmiş. İnanılmaz iyi yemekler yapıyor. Bu tabii çok büyük avantaj oldu benim için.
1: Aşık oldum derken sen aşık oldun. Vay vay, ne yani, güzel. Nasıl başladı bu aşk?
0: Vallahi ben mucize olarak görüyorum Utku'yu. Hayatımdaki mucize olarak görüyorum.
1: Ay ne güzel. Allah nazarlardan saklasın diyelim
0: saklasın
1: böyle.
0: Ya ben ilk görüşte zaten aşık oldum.
1: Ama çok
0: Utku'ya
1: yakışıyorsunuz Aydilge ya. Vallahi sosyal medyada görüyorum. En son şarkının klibinde. Bir de orada bir çocuğumuz daha var. Böyle Utku Bey'in sırtında falan mı dolaşıyordu ne? Öyle bir şeydi. Şey, doğru mu görüyorum, doğru mu hatırlıyorum ben?
0: Hangisinde?
1: Evde ne var? Miko mu adı?
0: Evet.
1: Ha, o da var.
0: Kedimiz. Evet yani Miko'nun...
1: İsmini bilmediğim için şimdi.
0: Miko o kadar komik bir kedi ki yani orada Utku dans ediyor. O da onun boynunda oturuyor. Hani hiçbir şey yokmuş gibi gayet sakin bir şekilde Utku'nun boynunda oturuyor. Yani çok tatlı bir kedimiz var. O da yani inanılmaz şeker. Biz daha ilk tanıştığımız gün Utku bana ben sana aşık olmuş gibi hissediyorum dedi.
1: Ay ne güzel ya.
0: Ve, ama diyor ki bunu söyleyebilmemin nedeni aslında Miko. Çünkü güya ona böyle böyle yapmış. Söyle söyle yapmış.
1: Ciddi mi ya? Utku hadi bak tam zamanı. Tam zamanı,
0: gerçekten
1: kaçırma.
0: Gerçekten de şöyle bir şey oldu.
1: Yani Miko ile Miko kiminle beraber?
0: Benim kedim.
1: Senin kedin de var.
0: Ondan sonra o aslında orkestra kemancı olarak hani çalışabilir miyiz falan onun görüşmesine gelmişti. Miko da onun oturduğu çok enteresan yani koltuğun arkasına geçti böyle hakikaten arkasında durdu. Utku'nun destek
1: vay,
0: veriyor yani.
1: Vay Miko'ya bak sen. Ya aha geldi sen. Geldi vallahi geldi artık budur falan diye.
0: Aynen.
1: Yok geldi derken hani Miko'yu.
0: Aynen yani tamam dedi sanki ona budur böyle. Sonra bir pati pati yapıyordu omzuna. Gerçek yani pati yapıyordu. Dedim çok sevdi sizi
1: ama ben
0: falan
1: buna inanıyorum biliyor musun? Yani onların böyle hisleri, enerjileri var ya böyle şeyler
0: evet,
1: ya. Ben inanıyorum ya.
0: Ben de çok inanıyorum. O yüzden şimdi böyle üçümüz minik aile olarak yaşamaya
1: ama gerçekten
0: devam ediyoruz.
1: Allah nazarlardan saklasın. O kadar tatlılar ki gerçekten çok mutlusunuz bir kere
0: çok
1: onu görebiliyoruz. Yani sizin bu mutluluğunuz ülkemize yayılsın, dünyaya
0: i̇nşallah,
1: yayılsın inşallah. Hepimiz öyle olalım
0: i̇nşallah,
1: ya.
0: İnşallah, inşallah. Biz de bunu umut ediyoruz, bunu diliyoruz. Olabildiğince çok da o mutluluğu böyle nispet yapar gibi asla değil ama hı hı. Hani insanlara yansıtabilecek

0: paylaşabileceğimiz şekilde yansıtmaya çalışıyoruz.
1: Çok
0: biraz
1: güzel.
0: Neşe vermeye çalışıyoruz.
1: Yemekleri çok güzel yapıyor sevgili Utku. Sen de çok güzel yiyorsun.
0: Yiyorum. Ay çok güzel yapıyor. Çok
1: en güzel, en güzel yaptığı yemek ne mesela?
0: Valla o kadar çeşit var ki. Mesela pizzaları böyle hamurunu açarak yapabiliyor.
1: Bir dakika Simge, duyamadım.
0: Pizzayı hamurunu kendi eliyle açarak yapıyor.
1: Vay.
0: Tabii ekmeklerini kendi mesela ekmeğini yapıyor. Çok güzel böyle ekmek yapabiliyor. Ondan sonra mesela yurt dışına gittik diyelim. Oradaki tatlı yeri pastel de nata vardı mesela şeyde. Geliyor
1: soruyor
0: burada
1: mu?
0: Yapıyor.
1: Sorup nasıl
0: öğreniyor. Adamlarla konuşuyor, monuşuyor. Geliyor son burada yapıyor. Annem mesela parmaklarını yedi yani inanamadık.
1: Allah kadın. Allah. Ha,
0: böyle şey işte krem brüleli cheesecake falan böyle abuk sabuk şeyleri de seviyor yani hani. Hani alengirli.
1: Böyle değişik şeyler de yapıyor yani.
0: Onları da buluyor, yapıyor. Ondan sonra öyle zaten şeyleri çok güzel yapar. Hani omletler falan onları zaten çok güzel yapıyor. Vallahi her şeyi çok güzel yapıyor. Bilemedim
1: güzel.
0: Yani. En
1: vallahi
0: sevdiğim her şeyini sevdiğim. Yani bir mantarlı omleti var mesela. Mantarlı omlete hiç benzemiyor ki. Böyle yani yemek gibi yapıyor.
1: Vay aşağı.
0: Mercimek çorbası çorba gibi değil, yemek gibi falan. Böyle çok her şeyi de kendinden bir şeyler katıyor.
1: Çok güzel. Şimdi kelimelerimize geçelim mi? Kelime aklına ilk gelen şeyler.
0: Tamam.
1: İsyan.
0: Şimdi sümgür ses. Niye isim?
1: Bu çok iyiydi ya. Allah rahmet eylesin.
0: Evet.
1: Allah rahmet eylesin. Kırmızı.
0: Redkit.
1: Redkit. Vallahi hiç bu kadar Aydilge baya baya şaşırtıyor yani. En sevdiğin renk ne bu arada?
0: Eşimin gözü mavi.
1: Ay ama biz eririz ya. Nota.
0: Müzik.
1: Ben var ya dünyanın en şanslı adamlarından bir tanesiyim. Sen de öyle Simge. Aydilge karşımızda duyuyor ya. Vallahi
0: ay,
1: canlı canlı. Böyle harika. Mesleğimi çok seviyorum o açıdan. Ama ay, iyi ki varsın.
0: Siz de öyle.
1: Yalnızlık.
0: Yalnız değilsin şarkım geldi aklıma.
1: Yalnız değilsin şarkım.
0: Yalnız değilsin. Yalnız değilsin. Yüzüme baksan fark edersin.
1: Bravo ya, harikasın. Kadın.
0: Ah ya, çok üzülüyorum ama ilk aklıma ne geldi biliyor musunuz? Yani bunu samimiyetle söyleyeyim. Valla cinayet geldi.
1: Hmm.
0: Valla yani ne kadar üzücü. Ama gerçekten o geldi.
1: Aydilge, sana bir şey itiraf edeceğim. Ben normalde arkadaşlarımızla beraber bu kelimeleri kendimiz kafamıza göre herhangi bir kelime seçerdik. İlk defa yapay zekaya Aydilge'ye kelime oyunu soracak olsak 10 kelime hangisi olur diye dediğimizde bu kelimeleri yapay zeka işte mesela kadın, yalnızlık, isyan yani bence bunları sormasının bir sebebi var. Sahne.
0: Coşku.
1: İlk sahneyi hatırlıyor musun?
0: Ay hatırlamaz mıyım? O zaman Balans diye bir yer vardı. İlk gala konserim orada. Ayaklarımı hissedemiyordum ya.
1: O kadar heyecanlıydı.
0: O kadar yani duramıyordum onun üstünde.
1: Şimdi peki yine konsere çıkmadan evvel
0: hiç
1: ben
0: hiç heyecan hissetmiyorum.
1: Öyle
0: sadece
1: mi?
0: Büyük mutluluk.
1: Ah çok güzel
0: yani
1: bir şey.
0: Acayip bir neşe ve coşku hissediyorum. Hiç sıfır heyecan.
1: Harika. Yaralı.
0: Kuşlar.
1: Ayna.
0: Yine şarkım geldi aklıma. Haberin yok geldi. Ayna söyle bana diye söylediğim şarkı.
1: Ses.
0: Müzik.
1: Müzik. Özgürlük.
0: Güvercin.
1: Aa ne güzel ya. Vallahi bu çok güzeldi. Radyo.
0: Siz.
1: Ay işte bu. Direkt ama siz. Mükemmelsin. Vazgeçilmez son kelimemiz her zaman aynıdır. O değişmez. Atatürk.
0: Ah kahramanım.
1: Kahramanım. Çok güzel ya. Harikasın. Yayınımızın sonuna geldik. Muhteşem bir program oldu. Biz çok mutlu olduk.
0: Ben
1: İyi
0: de
1: ki varsın. Yayına başlarken de söylediğim gibi yani biz senin müziklerinle bugüne kadar yapmış olduğun müziklerle zaten inanılmaz iyi geliyor bize. Sanat çok güzel bir şey. Sen çok değerli bir sanatçısın. Ve Allah sana ömür versin, sağlık versin, mutluluk versin.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ama diğer yönünle de iyi ki varsın. Söylediklerinle, bilgilendirmelerinle, duyarlılığınla, başkalarının endişe edip tedirgin olduğu şeylere sen cesurca giriyorsun. Bundan dolayı da iyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür
1: senin
0: ediyorum.
1: Senin son olarak söylemek istediğin bir şey varsa dinleyicilerimize, tüm herkese onları alalım, ondan sonra kapatacağız.
0: Valla o kadar mutlu oldum ki benim de böyle kendimi düzgün bir şekilde ifade edebileceğim alan çok sınırlı. Yani o kadar az ki, o kadar azaldı ki bu tarz medya ve yayın organları. Sizler de iyi ki varsınız ki ben de böyle güzel güzel anlatabildim, konuşabildim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler. Hanımlar beyler, sevgili Aydilge konuğumuzdu. Sizlere de çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbet sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
3: Bakıyoruz ve görüyoruz ki Avrupa bu sizin saydığınız binlerce kimyasal maddenin bulunduğu tehdidi bize ihraç ediyor. Biz evet, o bir şekilde var. Tehdit ithal ediyoruz. Bunun belli kuralı, yöntemi vesaire var mıdır? Yoksa al benden çıksın yeter ki sana gitsin midir?
4: Sözüm ona bazı kurallarla bunlar düzenleniyormuş gibi. Buna biz kirlilik transferi diyoruz. Burada bir ham madde transferi, ham madde ticareti söz konusu değil. Antalya başta olmak üzere Ada, Mersin, ta ki Marmaris'e kadar ki tüm Doğu Akdeniz kıyılarımızda kıyılmış plastik partikül problemi olarak biz bunu görüyoruz. Geri dönüşüm adı altında, ham madde ticareti adı altında bu kirliliği kendi topraklarından uzaklaştırıp bizim topraklarımızı transfer etmesi. Bu tamamen bu manaya geliyor. Elle tutulur bir tarafı yok. Bunun derhal yasaklanması lazım. Nitekim Çin'de tam olarak bu yüzden yasaklanması lazım.
2: Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Zayıflama iğneleri son dönemde hızlı ve kolay kilo vermek isteyenler tarafından sıkça kullanılıyor. Her fazla kilosu olan kişinin bu ilaçlar için uygun aday olmadığı belirtilirken, kişinin mevcut hastalıkları, kullandığı diğer ilaçlar ve kilo verme ihtiyacının tıbbi olarak değerlendirilmesi önem taşıyor. Uzmanlar tarafından kilo yönetiminin yalnızca iğneyle sınırlı olmadığı, beslenme düzeni ve fiziksel aktivitenin de önemli parçalar olduğu sık sık vurgulanıyor. Kamuoyunda çoğunlukla zayıflama iğnesi olarak bilinen bu ilaçların önemli bir bölümünü aslında başta diyabet olmak üzere belirli hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Fiyatları 20 bin liraya kadar çıkabilen ilaçlara yönelik talebin artması ise beraberinde başka bir soruyu getiriyor. Kilo vermek isteyenlerin yoğun ilgisi bu ilaçlara gerçekten tıbbi olarak ihtiyaç duyan hastaların erişimini zorlaştırıyor mu? İlaçlara yönelik talebin artmasıyla birlikte gelen en önemli tartışmalardan biri de yeterli olup olmadığı. Peki aynı ilaç hem tedavi amacıyla hem de kilo verme amacıyla yoğun şekilde talep ediliyorsa piyasadaki bulunurluk sorunu gerçek hastaları ne kadar etkiliyor? İlacın fiyatlarının yüksek olmasının yanı sıra ilaca ulaşabilmek de önem taşıyor. Çünkü bir diyabet hastasının düzenli kullanması gereken ilacını eczanede bulamaması, tedavisinin aksaması anlamına gelebilir. Yalnızca belirli ilaçlarda değil, birçok ilacın piyasada bulunmaması nedeniyle hastalar ciddi erişim sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Hastalar ve yakınları ilacı temin edebilmek için eczane eczane dolaşmak, farklı ilçelerde hatta şehirlerde aramak zorunda kalabiliyor. Piyasada bulunamayan ilaçların yerine her zaman eşdeğer bir seçenek de bulunmayabiliyor. Bu durum tedavisinin devamlılığı ilaca bağlı olan hastalar açısından yalnızca bir erişim sorunu değil, doğrudan sağlık riski anlamına gelebiliyor. Zayıflama iğnelerinin giderek büyüyen popülaritesi yalnızca kilo verme tartışmasını değil, ilaçlara erişim ve sağlık sisteminde kaynakların nasıl dağıldığı sorusunu da yeniden gündeme getiriyor. İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesi ve eczacı Simla Sezgin, zayıflama iğneleri özelinde piyasada bulunmayan ilaçların hastaları ne kadar etkilediğini ve zayıflama iğnelerinin gerçek diyabet hastalarının ilaçlarına erişmesinde sorun yaratıp yaratmadığını anlattı. Radyo Sputnik'ten İknur Karadeniz'e konuşan Sezgin şöyle konuştu.
2: Bu ilaçların aslında kullanımının altında yatan ana endikasyon zayıflama. Yani diyabet tedavisinde tabii ki de kullanılıyor ama majör olarak diyabet tedavisinde direkt bu ilaçlarla tedaviye başlanmıyor. O yüzden de şöyle aslında sınıflandırmak lazım. Artık hastalık boyutunda kilo problemi olan ve bu kilo problemini diğer geleneksel yöntemlerle çözemeyen şu anda hastalar için hekimlerin kullandığı bir ilaç grubu diyebiliriz. Bir de tabii risk faktörleri de göz önünde bulundurularak reçete ediliyor. Diyelim hani kilo sorunu dedim ama çok çok obez olmayan ama kilosuyla ilgilisi olan ama eşlik eden bir kardiyovasküler hastalığı olan 50 yaş üzeri bir hastada da bunu tercih ediyor doktorlar. Reçete ediyorlar. Yani diyabetten bağımsız, diğer diyabet ilaçlarından bu insülin iğnelerinden falan bağımsız sadece diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç değildi. Bu GLP-1 agonistlerini, bu iğneleri daha böyle kilo bağımlı, sıkıntılı durumlarda tercih edilen bir ilaç olarak düşünebiliriz. İlaçlara ulaşımda sıkıntı var mı derseniz şu anda yok ama bir süre önce oldu. Çünkü ülkemize geç geldi. Avrupa'da ve Amerika'da birkaç yıldır kullanılan ilaçlar bunlar. Ve tabii ki de doğal olarak Türk hekimlerinin ve halkımızın bu ilaçlardan bilgisi vardı. O yüzden de ülkemize girdiği an ruhsat alıp da Türkiye'de satılmaya başladığı an zaten hali hazırda birçok hekim hastasını bekletiyordu bu ilaçları kullandırmak için. O yüzden çok hızlı bir şekilde hasta ve reçete görmeye başladı. Çünkü bekleyenler vardı. O sebeple de o hızlı artıştan sonra bir dönem evet ilaçları bulamadık. Ama şu anda çok büyük, majör bir rahatsızlık yok. Hani ilacı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Çok rahat olmasa da tedavileri aksatmayacak şekilde ilacı temin edebilmemiz şu sıralar mümkün.
1: Zayıflama ilaçlarının Türkiye'ye ilk geldiğinde büyük bir talep olduğunu, bu nedenle birçok kişinin tedavisinin aksadığını söyleyen Sezgin sözlerini şöyle noktaladı.
2: Hem hekimler hem bazı bilinçli ya da bu tedavileri bekleyen hastalar ilacın Türkiye'ye geldiği anda itibaren böyle büyük bir yoğunlukla ilaca talep olunca çok kısa bir süre sonra ilaç yoka girdi ve birçok kişinin tedavisi aksadı. Bunları öngörmek lazım ama tabii şöyle bir şey de var. O yoğun istek normal şeylere birazcık inmeye başladı. Onu da söylemek istiyorum. Çünkü kontrollü bir şekilde kullanan her hastanın şu anda ilaca ulaşabildiğini söyleyebilirim. Bir de sadece bu ülkemize özgü bir şey değil. Aslında hem Avrupa'da hem Amerika'da benzer durumlar var. Yani orada da gerçekten çok sıklıkla tercih edilen tedavi grupları arasına girdi bu ilaçlar. O yüzden de firmaların, bu ilaçları üreten firmaların da tüm bu talepleri ve doktorların yaklaşımlarını göz önünde bulundurarak üretim konusunda daha dikkatli davranacaklarını düşünüyorum.
1: Zayıflama amacıyla kullanılan iğnelere yönelik talep her geçen gün artarken bu ilaçlara gerçekten tedavi amacıyla ihtiyaç duyan hastaların erişim sorunu yaşayıp yaşamadığı tartışılıyor. İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesi Eczacı Simla Sezgin, zayıflama iğnelerine artan talebin ilaç piyasasına etkisini ve hastaların yaşadığı erişim sorunlarını Radyo Sputnik'e anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Milli Dayanışma Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacak. Şeker kotasını ihlal edenler hakkında soruşturma başlatıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bugün sona eren 60 günlük çerçeve anlaşmanın uzatılmayacağını açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Milli Dayanışma Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ceyret Yılmaz, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştireceğini bildirdi. Toplantıda kurulun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Şeker kotasını ihlal edenler hakkında soruşturma başlatıldı. Nişasta bazı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İstanbul merkezi 8 ilde 25 şirkete yönelik 26 adreste arama işlemi gerçekleştirildi. 47 şüpheli ise ifadeye çağrıldı. Devlet üniversitelerinin doluluk oranı %99,5'e ulaştı. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerindeki kontenjanlarda %99,52 doluluk oranına ulaşıldı. Vakıf Yükseköğretim Kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı ise %79,7 olarak gerçekleşti. İstanbul'dan Bodrum'a giden yolcu otobüsü Söke Milas Karayolunda aynı yönde ilerleyen demir yüklü tırla çarpıştı. Kazada iki yolcu hayatını kaybetti. 18 kişi de yaralandı. Yaraların 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Dış gündemle devam ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bugün sona eren 60 günlük çerçeve anlaşmanın uzatılmayacağını açıkladı. Trump, Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak ABD'nin gerekli gördüğü koşulları karşılayacak bir anlaşmaya yanaşmayacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'na ilişkinde konuşan Trump, Umman'ın doğrudan bir sorun oluşturmadığını ancak ülkenin tutumunu olumlu bulmadığını ifade etti. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin bir parçası olması fikrinin harika olduğunu söyledi. Filipinler'de bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Filipinlerin güneyindeki Zamboanga kentinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil iki öğrenci hayatını kaybetti. İki öğrenci yaralandı. Polis, 9. sınıf öğrencisi olan saldırganın saldırının ardından intihar ettiğini bildirdi. Yunanistan'ın Tolos bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle helikopter düştü. Kazanın ardından bölgede yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sonucu helikopterde bulunan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
2: Ekonomi.
1: İstanbul'daki Ümraniye Kavacık Beykoz raylı sistem hattı yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca üstlenecek şehir içi raylı sistemler kapsamına alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Buna göre Ümraniye Kavacık Beykoz raylı sistem hattının inşası için gerekli iş ve işlemler konusunda bakanlık yetkili olacak. Ticaret Bakanlığı yılın 7 ayına ilişkin piyasa denetim verilerini açıkladı. Bu kapsamda 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde yapılan denetimlerde 282.153 firma ve 34.278.291 ürün denetlendi. Denetimlerde 1 milyar 874 milyon lira idari para cezası uygulandı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.180 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 92 kuruş, euro 55 lira 51 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.770, çeyrek altın 11.044, tam altın 43.997, ata altın ise 44.810 liradan işlem görüyor.
2: Spor.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyon Playoff turu ilk maçında bugün Fransa'nın Olympique Lyon ekibini ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının bir tur uzağında olan Sarı Lacivertler ilk maçta rövanş için avantaj arayacak. Saat 22'de başlayacak kritik mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in birinci haftası dün akşam oynanan Samsunspor'la Göztepe maçıyla kapandı. 6 gollü maçta kazanan çıkmadı. Samsun'da oynanan mücadelede taraflar sahadan 3-3 eşitlikle ayrıldı. Transfer haberiyle spor bültenini sonlandıralım. Galatasaray yeni 10 numarasını Rusya'da buldu. Sarı Kırmızılar bir süredir transfer gündeminde yer alan Alexey Batragov'un transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşma sağladı. Galatasaray genç futbolcu için 25 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 4 milyon euro bonus ve oyuncunun gelecekteki satışından %10 pay bulunuyor.
2: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyrediyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 30, İstanbul parçalı ve az bulutlu 29, İzmir az bulutlu 33, Antalya parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34, Trabzon parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 7, Gaziantep, Diyarbakır ve Van parçalı ve az bulutlu, Gaziantep 33, Diyarbakır 35, Van 27 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Fethi Yılmaz'la yazıyorum programındasınız. Radyo Sputnik'tesiniz efendim. Lozan Anlaşması diye hep konuşuluyor. Lozan Barış Anlaşması. Lozan bir barış anlaşması. Bir Kandil vardı. Bir de bir şekilde o siyasal anlamda temsilcisi DEM Parti vardı. Bin tane isim değiştirerek bu sürece gelindi. İnfaz düzenlemesi kimleri etkiliyor? Kaç kişinin cezaevinden çıkması bekleniyor ve ne zaman girecek? TÜİK 2024 doğum istatistiklerini yayınladı efendim. Türkiye genç nüfus, genç nüfusa sahip. Türkiye işte, ya hayır efendim, Türkiye artık yaşlı nüfus. Nüfusumuzun %10'unun biraz üstü yaşlı nüfus olduğu için biz literatüre yaşlı nüfus olarak giriyoruz ve Türkiye nüfusu da bu anlamda alarm veriyor.
4: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Mutlu günler, saatler 11 onu gösteriyor. Radyo Sputnik'tesiniz. Sizlere dünyanın haberini aktaracağız. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Ukrayna ordusu Moskova bölgesini vurarak bir kez daha sivilleri hedef aldı. İran, Tahran'la karşı taraf arasına varılan mutabakatın hayata geçirilmesinin en önemli engelin İsrail olduğunu kaydetti. Kushner, Netanyahu görüşmesinde Gazze konusunda iki çalışma grubu kurulması kararı aldı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya topraklarına yönelik insansız hava aracı saldırılarına devam eden Ukrayna ordusu bu gecede Moskova bölgesini vurarak bir kez daha sivilleri hedef aldı. Moskova bölge valisi Andrei Vorobyev, Ukrayna ordusunun bölgeye düzenlediği İHA saldırısı sonucu biri çocuk 3 kişinin yaralandığını duyurdu. Vorobyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden İHA saldırısının hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldüğünü belirtti. Moskova yönünde 620 İHA'nın uçtuğunu, aralarından 180'inin Moskova bölgesinde imha edildiğini aktardı. Rusya'nın Londra Büyükelçiliği, İngiliz yapımı İHA'ların Rus topraklarına düzenlenen saldırılarda kullanılmasının İngiltere'nin Kiev'in suç ortağı olarak hareket ettiği anlamına geldiğini bildirdi. Rusya'nın Londra Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Kiev rejiminin İngiliz İHA'larını Rus topraklarının derinliklerine kadar uzanan saldırılar için kullandığına dair haberlerin Londra'nın gerilimi kasıtlı olarak tırmandırdığını doğruladığını ifade etti. Rus Büyükelçiliği, Londra'nın Ukrayna'ya yardım etmenin kaçınılmaz bir şekilde sonuçları olacağı konusunda uyardı. Daha önce The Times gazetesi Ukrayna ordusunun kaynaklarına dayandırdığı haberinde Kiev'in Rusya'nın uzak bölgelerine düzenlediği saldırılarda İngiliz yapımı insansız hava araçları kullanmaya başladığını yazmıştı. Rus ordusu ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve mühimmat taşıyan iki kuru yük gemisini vurdu. Rus birlikler gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman tesislerini ve gemilerini vurmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Odessa Limanı'nda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve mühimmat taşıyan bir kuru yük gemisi, ayrıca bir askeri malzeme deposuyla Nikolaev Limanı'nda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu. Rus ordusu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin aksine sadece düşmanın askeri tesislerini, savunma sanayi tesislerini ve askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vuruyor. Orta Doğu'da yaşananlarla devam edici İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Tahran'la karşı taraf arasına varılan mutabakatın hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. Arakçı, savaşın ardından yürütülen diplomatik sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arakçı, Tahran'la karşı taraf arasına varılan mutabakatın İran'ın çıkarları doğrultusunda olması nedeniyle ABD'nin iki haftadan kısa bir süre sonra mutabakatı ihlal etmeye başladığını ifade etti ve İsrail bu mutabakatın uygulanmasının önündeki en büyük muhalif ve engeldir ifadelerini kullandı. Kushner, Netanyahu görüşmesinde Gazze konusunda iki çalışma grubu kurulması kararı alındı. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun heyetleriyle yaptığı görüşmede Gazze konusunda iki çalışma grubu kurulması kararı alındığı duyuruldu. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ilk çalışma grubunun Gazze'nin silahsızlandırılması konusuna odaklanacağı, ikinci çalışma grubununsa Gazze halkı için hijyen, temiz su ve diğer halk sağlığı konularına odaklanacağı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki askeri ve ticari faaliyetlerin engellenmesi halinde Umman'ı hedef alacaklarını açıkladı. Trump, Tahran yönetimi üzerindeki deniz ablukası ve ekonomik baskının süreceğini belirterek, "Acelem yok, İran teslim olmalı," dedi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin makamına iki insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Yönetimin güvenlik birimi tarafından yapılan açıklamaya göre saldırılar İran topraklarından gerçekleştirilirken saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Barzani sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada saldırıyı kınadı. Bunun tehlikeli bir tırmanış ve bölgelerin güvenliği ve istikrarına doğrudan bir tehdit olduğunu ifade etti. Suudi Arabistan'da diplomasi alanında tarihi bir atama gerçekleşti. Vefa bin Abdülatik El-Marzuki, ABD'nin Houston başkonsolosu oldu. El-Marzuki böylece ülke tarihinde bu makama atanan ilk kadın unvanını aldı. Filipinler'de etkili olan muson yağmurları hayatı felç etti. Sel ve heyelanlarda 23 kişi yaşamını yitirirken afetten 5 milyondan fazla kişinin olumsuz etkilendiği bildirildi. Zimbabwe'deki Kariba Gölü'nde 11 Ağustos'ta yolcu feribotunun alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e çıktı. Gölde arama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken feribotta bulunanların kesin sayısı henüz belirlenemedi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında can kaybı 2325'e yükselerek ülke tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Birleşmiş Milletler salgının kayıtlardaki en hızlı büyüyen Ebola salgını olduğunu ve ülkede her 30 dakikada bir kişinin hastalık nedeniyle öldüğünü bildirdi. Venezuela'da meydana gelen depremlerde bilanço artıyor. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6.438'e yükseldi. Yaralı sayısının ise 16.740 olduğu açıklandı. Felakette en çok can kaybının yaşandığı La Guardia eyaletinde hükümet şu ana kadar 335 konutu hak sahiplerine teslim etti. Bölgede 59 binden fazla konutta hasar tespiti yapıldı. Bunlardan 34 binin oturulabilir, 13 binin kısıtlı kullanıma uygunun, 10 binden fazlasının ise yüksek riskli olarak sınıflandırıldığı aktarıldı. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te inşa edilen 51 bin seyirci kapasiteli yeni stadyum tamamlandı. Uluslararası standartlara sahip dev tesis kapılarını ilk kez 31 Ağustos'ta düzenlenecek 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreniyle aralayacak. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya haberi.
2: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. İbrahim Çayırpınar tartıştığı kişinin kaçmaması için arabanın kaputuna çıktı. İşte ondan sonra aksiyon filmlerine, gerilim filmlerine, korku filmlerine taş çıkartan anlar yaşandı. Ve bu tam 20 kilometre sürdü.
3: Orada bir düzeltme yapalım. 20 kilometre değil 40 kilometre.
2: 40 kilometre?
3: Evet 40 kilometre. 3 sefer ben araçtan atlamaya kalktım. İndim. Yavaşladıkça vatandaş 3 sefer aracı üzerime sürdü. Çıldırmıştı. Zaten kırmızı ışık falan hiç durmadı. Ama yavaşlayınca ben kendimi atmak zorunda kaldım. İşte Cenab-ı Allah'ın verdiği şeyle refleksle ben o refleksle arabanın üzerine tekrar sıktım.
2: Ve ondan sonra devam etti bu 40 kilometre.
3: Ondan sonra devam etti.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
5: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
0: Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan herkese merhabalar efendim. 18 Ağustos 2026 Salı'yı gösteriyor takvimler. Radyo Sputnik'te saatlerde 11.20 oldu mu basın turu başlıyor demektir. Ben Selin Yazıcı.
6: Ben Ebru Dönmez.
7: Ben Serkan Baştımar.
0: Gazetelerimizi aldık, yuvarlak masa etrafındaki yerimizi de aldık ve bakalım Türk medyası dünyadan ve Türkiye'den olayları sayfalarına nasıl taşımış, nasıl görmüş haberleri. Bugünün ilk gazetesi Nefes gazetesi olacak. Nefes gazetesi Kuriş Suç Örgütü'nde gizli haberleşme sistemini ana sayfasına taşımış. 3300 kişilik Glopper ağı diyor. Örgütte yönetici konumundaki 3300 kişinin kullandığı Glopper uygulaması Hindistan'da üretilmiş. Sisteme özel izinle ve 3 aşamalı doğrulama koduyla giriliyor demiş. Gizli kasalarından balya balya döviz ve kilolarca altın çıkmıştı biliyorsunuz Kuriş Suç Örgütü. FETÖ'nün de Bayrok haberleşme sistemi gibi bir sistemi kullandıkları ortaya çıkmıştı. İşte bu sistemin adı da Glopper ağıydı. 3300 kişilik bir ağ bunu, 300 kişilik bir ağmış efendim bu. Özel izinle ve 3 aşamalı doğrulama koduyla giriliyormuş. Aytunç Erkin'in yazdığı özel haberde.
6: Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Türkiye Gazetesi de manşetinde disiplinsizlik öğretmenleri kaçırıyor demiş. OECD verilerine yer vermiş ve sınıflardaki acı gerçeği gözler önüne serdi diyor OECD verileri için. Talis 2024 araştırmasına göre öğrencilerin sınıf içindeki disiplinsizlikleri ve sözlü tacizler öğretmenleri bıktırdı diyor. OECD'de eğitimcilerin 5 yıl içinde mesleği bırakma ihtimali 2 katken bizde oran 2,5 katını buluyor. Uzmanlar sınıfta otorite olmadan eğitimin niteliğini artıramayız diyor. Özel haberde Mahmut Özay'ın.
7: Akşam gazetesindeyiz. CHP yeni parti yumruk yumruğa başlığıyla başlıyorum akşam gazetesine. Yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Menderes Belediye Başkanı'nın yerine vekaleten AK Partili Asuman Şen seçilmişti dün itibariyle. Cumhur İttifakı'nın 11, CHP'li yeni partinin 18 üyesinin bulunduğu belediye meclisinde dün başkan vekili seçimi yapıldı. CHP yeni partide kendi adaylarını çıkardı. Dördüncü tura uzayan seçimde AK Partili Asuman Şen 15 oy olarak seçimi kazandı. CHP'liler ve yeni partiler salonda tekme tokat kavga etti. Çıkışta da birbirlerini suçladılar. Asuman Şen biliyorsunuz ki dün Menderes Belediye Başkanı'nın yerine vekaleten AK Partili olarak atanan isimdi.
0: İzmir'de. Değil mi? İzmir Menderes.
7: Evet.
0: İzmir Menderes. İzmir olduğu için evet. Böyle bir şaşkınlık. Takvim gazetesiyle devam edelim. Takvim gazetesi muhteşem pembe bir tablo çizmiş. Terör gitti, refah geldi. Türkiye 50 yıllık terör belasından kurtuluyor. Huzurun sağlanması ile birlikte bölgenin ekonomik potansiyeli ortaya çıktı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kalkınma hamleleri katlanarak arttı demiş. Terörün gitmesi tabii ki hepimizin tek dileği diyebiliriz efendim. Ve işte terör gitti, refah geldi başlığı altında bölgedeki bazı verileri paylaşmış. Nedir efendim bu veriler? İhracat efendim 20 kat artış göstermiş 2002 ile 2025 yılları arasında. Bölünmüş yollar 288 kilometreymiş 2002 yılında. 2025'e geldiğimizde 2728 kilometre olmuş. Göç oranları, GAP yatırımları ve istihdam rakamlarını paylaşmış Takvim Gazetesi. Takvim Gazetesi diyor ki terörsüz Türkiye süreciyle birlikte yeni bir döneminde kapısı açılmış oldu diyor ve refah geldi diyor. Diğer bir tarafta Takvim Gazetesi'nde dün biliyorsunuz 17 Ağustos 1999 depreminin 27. yıl dönümüydü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı günle alakalı mesajını yayınlamış. Acı ilk günkü gibi yüreğimizde sözlerini sayfalarına taşımış.
6: Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Biraz siyasetin dışına çıkalım ister misiniz? Çünkü yaz aylarında özellikle...
0: Hangi yaz? Bitti bitti yaz artık.
6: Bitiyor yaz? Ama yine de devam eden sıcaklar var ya. Ay hani var. Eylül'de de olacak bu sıcaklar.
7: Ekim'e işte, kadar devam
6: edecek. Ekim'e kadar devam edecek. Yine de onunla ilgili diyor ki uzmanlar sivrisinek ısırıkları hafife alınmamalı. En çok yazın sivrisineklerden şikayet ediyoruz malum. Böyle daha açık giysiler giydiğimiz için de maruz kalıyoruz. Diyor ki kaşıntıya dikkat, sıcakların artmasıyla birlikte sivrisineklerle temas da günlük yaşamın sık karşılaşılan sorunları arasında yer alıyor. Ve çoğu zaman kaşıntı, kızarıklık ve hafif şişlikle atlatılan sivrisinek ısırıkları bazı kişilerde daha ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor demiş. Bunun yanı sıra biraz korkutucu tabii, sivrisinekler Batı Nil virüsü ve sıtma gibi bazı hastalıkların bulaşmasında da rol oynuyor demiş. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Doktor Ahmet Mehlepçi söylüyor. Sivrisinek ısırıklarının neden olabileceği alerjik reaksiyonları ve koruma yöntemlerine karşı dikkat çekmiş ve yerli dank ateşinden bahsediyor. Diyor ki gazeteci Serdar Akina'nın dank hummasına yakalandığını açıklamasıyla tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen hastalığın gündeme geldiğini söylüyor ve yüksek ateş, şiddetli kas ve eklem ağrılarıyla kendini gösterebilen bu hastalığın bazı vakalarda ağır kanama ve organ yetmezliğine yol açabildiğini söylüyor. Profesör Doktor Alpay Azap bu tür uyarılarda bulunmuş Cumhuriyet Gazetesi'ne.
7: Sözcü gazetesindeyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde biliyorsunuz ki çerçeve yasa geçen hafta itibariyle meclisten geçti. Son olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacaktı. Erdoğan da imzayı bir hafta sonrasında attı. Böylelikle çerçeve yasa resmi gazetede de yayımlanmış oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 evet oyuyla kabul edilen çerçeve yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşlemlerin başlayabilmesi için terör örgütünün silahları teslim ettiğinin de tespit edilmesi gerekiyor. Şimdi 7 aylık bir faturadan da bahsedeceğiz. Saraya gidiyoruz. Saray 5 dakikada 12 asgari ücret harcadı. Erdoğan Süzer'in yazmış olduğu özel bir haber. Cumhurbaşkanlığı ve örtülü ödenekten 7 ayda 20,5 milyar lira çıktı ve dakikalık harcama 68 bin liraya aşarak 2,4 asgari ücret tutarına ulaşmış durumda. Cumhurbaşkanlığı Temmuz döneminde bütçesinden 9,6 milyar, örtülü ödenekten 10,9 milyar lira harcadı. Toplam giderse günde 97.951.000, saatte 4.081.000, dakikada 68.022 lirayı buldu. Bu da asgari ücretin 2,4 katına denk geliyor.
0: Hürriyet gazetesiyle devam edelim. 200 kilo altın için takı demiş. Ne takı takılmış değil mi Dernizan? Efendim tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuruş ifadesinde ailesinin devasa mal varlığı ve tarikata ait bir evde bulunan 200 kilo altına ilişkin sorulara yanıt vermiş. Aylık gelirinin 380 bin lira olduğunu söylüyor. Babamdan kalan ve ticaretten kazandığım gayrimenkullerim var. Mimarlık ve inşaat firmam var. 200 kilo altın içinse bir eşimin düğün takıları ve ziynet eşyalarıyla çocuklarıma hediye edilen takılardır. 3 milyon dolarlık senet de satacağım gayrimenkule ilişkin teminattır demiş. Bu arada ailenin adasının olduğu iddiası var. İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Kalem Adası'nın 258 dönümlük bölümünün 2021 yılında Alihan Kuruş'un annesi Ayşe Güldeniz Kuruş adına alındığı da ortaya çıktı diyor Fevzi Kızılkoyun'un haberi Hürriyet gazetesinden. Bu arada bugün hemen hemen bütün gazetelerde yer alan bir vahşet haberi var. Yine bir kadın cinayeti haberi var. Hürriyet gazetesi de manşetine taşımış. 5. katta vahşet adını vermiş. Kayseri'de efendim, ah adaşım Selin Gökhan 28 yaşında pırıl pırıl bir genç kadın. Erkek arkadaşı zannedersem Nurettin Can Şahin'le bir otel odasında bir tartışmışlar ve o tartışmanın sonrasında erkek arkadaşı tarafından bıçaklanıyor. Bıçaklandığı yetmezmiş gibi bir de 5. kattan aşağıya atılıyor. Cani çektiği videoyla cinayeti de itiraf etmiş. Bakalım bunun ardından nasıl bir şey çıkacak ama olan yine pırıl pırıl bir genç kadın oldu.
6: Kötü bir haber. Özellikle biz kadınları çok etkiliyor bu tarz haberler ve insanlar evlenmeye korkuyorlar
0: haliyle.
6: Ama şöyle bir ders başlıyormuş. Eş seçimi dersi. Evet. Hemen bahsedecektim Allah ki bundan Allah. Böyle arka arkaya gelmesi de iyi oldu.
8: Merak ettim.
6: Bakanlık tarafından, Aile Bakanlığı tarafından bu ders başlatılıyor. Aile ve nüfus 10 yılı kapsamında. Hı. 1.1 milyon kişiye zaten aile eğitimi verilmiş bu kapsamda. Yeni dönemde de çok önemli bir ders. Bence başlık çok önemli. Doğru eş seçimi için eğitim programı düzenlenecekmiş.
8: Tamam, program güzel. Gerçekten öğretmenleri merak ediyorum. Bak, hiçbir art niyetim yok. Yani gidiler, öğrencisi bol olur ama ben öğretmenleri merak ediyorum. Düşünsene 4-5 evlilik yapmış biri var
6: falan böyle. Sanırım yani bu alanında uzman olan kişiler, psikologlar,
9: uzman
6: psikiyatristler 7 kere
9: evlenmiş
6: olacaktır. Öyle olumsuz bakmayalım hemen. Olumsuz bakmayalım, bence hiç olmamasından daha iyi.

0: güven, sorun çözme becerisi gibi başlıklar altında verilecekmiş bu eğitim. Temel konuları arasında bu başlıklar yer alıyor. Bireylerin aile yaşamında karşılaştıkları sorunları çözme becerilerinin geliştirilmesi, empati, aktif dinleme, öfke kontrolü ki bu çok önemli gerçekten, problem çözme ve sağlıklı iletişim teknikleri gibi aile içi ilişkileri güçlendirecek konulara ilişkin eğitimler verilecekmiş. Daha önce de dediğim gibi 1.1 milyon kişiye aile eğitimleri verilmiş ama 339 bin kişi için de evlilik öncesi eğitim programından yararlandırılmış bu kişiler. İstanbul Aile Danışmanları Derneği Başkanı Uzman Psikolog Sibel Cesur Akyunak, TÜİK'in 2016 aile yapısı araştırmasına göre ilk evliliklerin %47.8'inin görücü usulü ve kendi rızasıyla, %12.1'inin ise kişinin görüşü sorulmadan aile kararıyla gerçekleştiğini söylemiş. Burada bir uzman görüşü var. Yani yarısı bu kişilerin görücü usulüyle
1: kaldı mı görücü usulü ya?
0: Yani görücü usulü de modern görücü usulü. İşte benim bir arkadaşım var, seninle tanıştırıyorum gibi.
1: Güzel.
0: Hani.
1: Güzel ama o hakikaten iyi bir habermiş. İnşallah güzel yansımaları olur toplumumuza.
0: Umarız, çünkü bu kadar şiddet olayı, geçimsizliklerin ve boşanmaların arttığı bir dönemde bence.
1: Aynen.
2: Evet, Sabah gazetesiniz. Beziri yine çok ilgilendiren bir haberle devam
0: Sen
2: edeceğiz.
0: Sen bu dersi almayı düşünür müsün?
2: Yani inşallah gerek kalmaz diye
0: bence
2: düşünüyorum.
0: Bence öyle bakmamak
1: gerek,
0: lazım.
1: Gerek değil, bakmamak lazım bence de yani.
2: Yani sanmıyorum çok da fazla talep oluşacağını.
1: Biz onu yeterince başını böyle başında olduğumuz ve konuştuğumuz
0: için
1: o bizden
0: yani
1: fazlaca ders alıyor.
2: Evet.
1: Diyor ki gerek yok diyor.
2: Yanımda yani bu kadar profesyonel insanlar.
0: Bence öyle bakma. Biz profesyonel. Ben çok profesyonel olmayabilirim. Bir bilene danışmak
2: yani
0: lazım.
2: Sonuçta büyüklerimsiniz ya, o yüzden bunu anladım söylüyorum. Yani tecrübelerinizden, bilgilerinizden faydalanmak.
0: Ama uzmandan almanın daha faydası olacağını düşünüyorum. Daha tarafsız olurlar çünkü.
2: Kesinlikle öyle. O zaman diğer haberimize geçelim mi?
1: Hadi geçelim.
0: Sıkıldım bu konudan değil mi?
2: Sabah gazetesindeyiz. Bizleri de çok yakından ilgilendiriyor aslında. Günlük yaşamda çok fazla vakit kaybediyoruz bu dijital platformlarla ilgili. Instagram, Facebook özellikle büyük davalarla karşı karşıya. Çocukları ekran başına kilitleyerek bağımlılıktan milyarlar kazanan sosyal medya platformlarına ağır ceza ve köklü düzenleme kapıda. Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 eyalet açtığı davayı kazanırsa çocukları dijital esaret altına alan Meta için sömürü düzeninin sonu olacak, tırnak içinde ise. Bünyesinde Instagram, Facebook ve WhatsApp'ı barındıran ve piyasa değeri 1,5 trilyon dolar olan Meta'ya 1,4 trilyon dolarlık dava açıldı. Dava, çocukların ruh sağlığını hedef alan, bağımlılık yaratan platformlardaki algoritmaların sorgulanacağı tarihi bir dönüm noktası olacak ve Meta, küçük çocukların verilerini velilerin bilgisi dışında toplamak ve platformları bağımlılık yer alacak şekilde tasarlamakla suçlanıyor. Bu haberle şu anda karşı karşıyayız.
1: Milli Gazete ile devam o zaman. Milli Gazete en başta bir çağrıyı sayfalarına taşımış. Çok önemli, bunu bizim de duyurmamız gerekiyor. Sumut aktivistleri efendim Tunus'ta 5 aydır tutuklu. Tunus'ta Sumut filosuyla bağlantılı aktivistlerin aileleri yaklaşık 5 aydır tutuklu bulunan yakınlarının serbest bırakılması ve haklarındaki suçlamaların düşürülmesi için yetkililere çağrıda bulunuyorlar. Biz de Milli Gazete sayfalarını taşımış bu çağrıyı duyuralım. Sumut aktivistleri Tunus'ta 5 aydır tutuklular ve tabii ki aileleri, onların serbest bırakılmasını ve haklarındaki suçlamaların düşürülmesi için yetkililere çağrıda bulunuyor. Milli Gazete'de bu haberi sayfalarına taşımış. Ekonomiden bir haber var. Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri Temmuz'da 1.4 trilyon lira, giderleri ise 1.8 trilyon lira oldu. Yani bütçede bir açık var ve bu açık 1.3 trilyon lirayı aşmış durumda.
0: Posta Gazetesi ile devam edelim. Posta Gazetesi de Temmuz ayında bir teknoloji marketi var, biliyorsunuz ismini hepiniz bilirsiniz, söylememe gerek yok. O teknoloji marketinin Temmuz ayı satış verilerine bakmışlar ve Türkiye genelinde şehirlerin en çok tercih ettiği teknolojik ürün kategorilerinin başında da şehir bazlı olarak en çok satılan ilk 3 ürüne bakıldığında akıllı telefonlar açık ara önde gidiyor. Onları kulaklıklar ve bu çok ilginç, buharlı ütüler takip etmiş. Tabletler de var fakat tablet kalemleri ve hafıza kartlarının üst sıralarda yer aldığını söylüyor bu veriler.

0: tüketicilerin akıllı telefonların yanı sıra mobil deneyimi tamamlayan ekosistem ürünlerine yönelik ilgisinde güçlü şekilde devam ettiği gösterilmiş. Şehir bazlı baktığımızda da Antalya'da en çok kulaklıklar tercih edilmiş bu teknoloji ürünleri arasında ve sıcak havalarında etkisiyle Aydın, Gaziantep, Tekirdağ ve Diyarbakır'da da birçok ilde pervane ve kule tipi vantilatörler şöyle dönen vantilatörler ilk üçe girmiş. Klima değil ama bakın. Anladım. Vantilatörler.
1: Pervane.
0: Bazı şehirlerde de tost makinesi, su sebili, akım korumalı priz ve şarjlı diş fırçası gibi ürünler ilk üçte yer almış. Temmuz ayı verileri bunları göstermiş.
1: Peki efendim, o halde sporla noktayı koyalım mı? Evet. Foto maça bakalım. Foto maç yine transfer bombaları. Galatasaray biliyorsunuz Leao için artık böyle bir şeye dönüştü bu durum. Yani istiyor olmuyor olmuyor. Milan'la son kez yeniden bir masaya oturması var efendim. 27 yaşındaki yıldız oyuncu için. Fenerbahçe'de ise Hakan Çalhanoğlu'nun adı tekrar bir gündeme geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun yıl içerisinde biliyorsunuz Galatasaray'la da böyle bir flörtü söz konusu olmuştu. Galatasaray mı Fener mi derken Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki 6 numara için Inter'le tekrar masaya oturduğunu yazıyor. Ama bu arada bir gelen transfer var. Sarı Kırmızılar Rus futbolcuyla anlaştı. Evet, Badrakov 21 yaşında, zıpkın gibi desek yanlış olmaz herhalde. Çünkü gerçekten çok geç.
0: Rus futbolcu.
1: Evet, Badrakov bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Bakalım neler olacak. Ben böyle
2: 21 yaşında daha.
1: 21 yaşında gencecik.
2: Bir sonraki satıştan da %10 pay hakkıyla anlaşma sağlandı. Diğer taraftan 3 haftadır Leao haberlerini veriyor foto maç.
1: Evet.
2: Ben artık tembellikten olduğunu düşünüyorum. Badrakov haberini niye yapmazlar? Anlaşma sağlanmış.
1: O da burada artık böyle bir küçük konmuş ama şu kenarın köşesinin en dibinde de haydi Fener bitir işi var. Bak en dibinin kenarın köşesinde böyle hani son saniye böyle Fener'in maçı vardı galiba unuttuk diyerekten.
2: Halbuki o kadar
1: son
2: önemli bir organizasyon.
1: Son saniyede şurada oynanmış, konmuş. Fenerbahçe efendim bu akşam Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçına çıkacak. Fransız ekip Olympique Lyon'la oynayacak. Tek hedefi var tabii ki kazanmak. Şampiyonlar Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'ne artık Fenerbahçe gerçekten çok büyük bir özlem duyuyor. Bir tık kaldı Fenerbahçelerin bu hasreti gidermesine. Olympique Lyon'u burada ve orada alacağı sonuçlara bağlı tabii ki. 26 Ağustos değil mi? 26 Ağustos'ta da rövanş maçı var ve Fenerbahçe turu geçerse 2008'den sonra bakın 2008'den sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak bu akşam. Bu maçta olacak kalbimiz gönlümüz inşallah güzel bir sonuç alırız.
0: 18 sene sonra.
1: Yani hiç o senelere o rakamlara girmeyelim. Yani bir kafadan 17 sezonumuz var aynen hiç onlara girmeyelim. İnşallah güzel bir sonuç alır Fenerbahçe. Ülkemiz açısından da çok önemli. Ülke puanımızın yükselmesi açısından da bakalım bu akşam kalbimiz gönlümüz onlarla olacak ama lige yenilgiyle başlayınca Fenerbahçeleri çok fazla umutsuz.
2: Peki güzel bir galibiyet alır. Taraftarlara güzel bir hediye verirler bu maçta. Çünkü Şampiyonlar Ligi Avrupa'nın en önemli organizasyonlarından birisi biliyorsunuz. Bir numaralı bir organizasyon.
1: Bilmiyorduk zaten. Teşekkür ederiz.
2: O yüzden bugün alınacak puan hem Türkiye futbolu için ülkemiz için de çok önemli. Diğer taraftan o rövanşı da Lyon'da hallettik.
0: Ama Olympique Lyon değil mi?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Olimpik Lyon
2: Fransa temsilcisi.
1: İşte söyleyecekti söylemedi vazgeçti. Kazanacağız.
2: Batı'yı tamam. Yeneceğiz bugün. Batı'yı yeneceğiz.
1: Hadi bakalım inşallah diyelim.
0: Hadi
1: ve
0: bakalım,
1: efendim
0: başarılar.
1: Biz Ayılan Süren'in sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
3: Basın Turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
4: Engel olmayın efendim. İşte bizim işte şöyle bir şey dedi. Hadi efendim Twitter'a ceza keselim. Çok saçma yani. İşte bunu Türkiye'de yapıyor biliyorsunuz. Türkiye kapatıyor. Yani diyor ki işte Twitter'da Ahmet böyle bir şeyler söylemiş. O zaman Twitter'ı kapatın. Ya abi Ahmet'i kapatıyorsun zaten. Twitter'a niye kapatıyorsun? Yani ne yapsın Twitter? Ya da işte şey oluyor. Mesela bir olay oluyor. Hükümet onu engelleyemiyor olayın olmasını. Engelleyememiş. Kendi sorumluluğunun üstünü örtmek için hop onları kapatıyor mesela. İşte bu tip cezalar bir de buna para cezası eklenmeye çalışıldı. Yok efendim demişler. Yapamazsın böyle demişler. Efendim kadınların şiddet görmesine karşı çıkarttıkları sese engel olmayın lütfen. Kadın... onların şiddet görmesinin taraftarı gibi gözükürsünüz böyle yaparsanız. İletişim olarak böyle gözüküyor. Engel olmayın efendim.
5: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te. Paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Konut fiyat endeksi Temmuz'da aylık bazda %1,5, yıllık bazda %25 arttı. İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Trafikteki araç sayısı 207.508 arttı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsayla başlıyoruz. Borsa güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi güne %0,12 düşüşle 14.115 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,50, holding endeksi %0,05 değer kaybetti. Sektör endeksler arasında en fazla kazandıran %1,99 da spor, en çok gerileyen %1,88 de bilişim oldu. Dolar haftanın ikinci işlem gününde 47.92 liradan, euro ise 45.47 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalarla devam edelim. Küresel piyasalar Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik gerilim, artan petrol fiyatları ve yükselen tahvil getirilerinin oluşturduğu risklerle negatif seyrediyor. Bölgede gerilimin sona ereceğine dair herhangi bir kayda değer gelişmenin olmaması yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oluyor. Artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman varlıklarına talebi yükseldi. Jeopolitik gerilimler Avrupa piyasalarındaki risk iştahını da olumsuz etkilemeye devam ederken enerji fiyatlarındaki artışlar da bölgede pay piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor. Jeopolitik gerilimler ve tahvil getirilerindeki yükselişler Asya piyasalarında da satış baskısının derinleşmesine neden oluyor. Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi %2,94 ile 1996'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Emtia piyasalarına bakalım. Brent petrolün varil fiyatı bugün %0,92 artarak 91,71 oldu. Batı Teksas türü ham petrolün Ekim vadeli varil fiyatı da $84,65 olarak belirlendi. Fiyatlardaki yükselişte ABD-İsrail-İran savaşının sona erdirilmesine yönelik beklentilerin zayıflaması ve İran'ın saldırı odaklı bir askeri tutum benimseyeceğine ilişkin haber akışı etkili oluyor. Güne düşüşle başlayan gram altında 6770 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 11058 liradan, Cumhuriyet altını da 44031 liradan satılıyor. Altının onsu ise %0,5 düşüşle $4,395 seyrediyor. Konut fiyat endeksi reel olarak %5,1 azaldı. Konut fiyat endeksi Temmuz'da aylık bazda İstanbul'da %2,7, Ankara'da %2,2 artarken İzmir'de %0,5 azalış gösterdi. Endeks değerleri Temmuz'da yıllık bazda İstanbul'da %27,7, Ankara'da %26,6 ve İzmir'de ise %23,1 arttı. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 7 ayında 282 bin firmayı ve 34 milyon ürünü denetledi. Denetimler sonucunda piyasa dengesini bozan işletmelere toplam 1 milyar 874 milyon lira idari para cezası uygulandı. Otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında yapılan denetimlerde 48.735 gerçek ve tüzel kişi incelendi. Aykırı fiillerde bulunan 4.686 gerçek ve tüzel kişiye 633,4 milyon lira idari para cezası kesildi. Müzik
0: Şeker kotasını ihlal edenlere yönelik soruşturma başlatıldı. Nişasta bazı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik soruşturma gerçekleştirildi. 26 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirilirken şirket yöneticisi olduğu belirlenen 47 şüpheli de ifadeye çağrıldı. Trafikteki araç sayısı 207.508 arttı. Trafiğe Temmuz'da 207.508 aracın kaydı yapılırken 6.124 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 201.384 arttı. Temmuz'da trafiğe kaydı yapılan taşıtların %48'ini motosiklet, %38'ini otomobil, %9'unu kamyonet, %1,9'unu kamyon, %1,6'sını traktör, %0,6'sını minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini de özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında bir önceki aya göre ise %6,6 artış gerçekleşti. İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. İstanbul'daki Ümraniye Kavacık Beykoz raylı sistem hattı yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca üstlenecek şehir içi raylı sistemler kapsamına alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı da resmi gazetede yayımlandı. Türk kirazı 52 ülkenin sofrasında. Türkiye 1 Ocak-10 Ağustos döneminde 68.737 ton kiraz ihraç ederek 235 milyon dolar gelir elde etti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat miktarında yaklaşık 11 katlık, ihracat değerinde 4 katlık artış yaşadık dedi. İhracatta pazar çeşitliliğinin de arttığını aktaran Balık, 2025 yılında 34 ülkeye kiraz ihraç edilirken bu yılda ülke sayısının 52'ye yükseldiğini belirtti. Aile ve Gençlik Fonu üzerinden evlenecek gençlere sağlanan destekler sürerken enerji ve madencilik gelirlerinden aktarılan pay da her geçen gün artıyor. Aile müessesesinin desteklenmesi ve gençlerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu'na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından aktarılan tutar 21,9 milyar lirayı buldu. Bu kaynağın 12,1 milyar liralık kısmı madenlerden, 9,8 milyar liralık bölümü de petrol ve doğalgazdan geldi. Türkiye hamsi ihracatından 7 ayda 10,8 milyon dolar kazandı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı Hasan Kuzuoğlu, Türkiye'den yılın 7 ayında 3.286 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi. Söz konusu ihracattan 10 milyon 888 bin dolar kazanç sağlandığını belirten Kuzuoğlu, bu dönemde 20 ülkeye satım yapıldığını ifade etti. Türkiye'den yılın 7 ayında yapılan hamsi dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre ise miktarda %75, değerde %27 arttı. Paranın hareketiyle ekonominin aslını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
6: Paranın hareketi.
7: Ukraynalılarda Zelenski gözden düştü, kimse ilgilenmiyor. Komedyen olarak körfezle boyu gösterdi. Size yardım ederiz dedi. Sizi savunuruz İHA'larımızla dedi. Rheinmetall başkanı da ancak hanım işi Ukraynalı İHA'ları Lego seti gibi tabirlerde bulununca bozulmuş. Zelenski kaba bir şekilde yanıt vermiş. Ukrayna'daki her ev hanımı gerçekten İHA üretebiliyorsa o zaman her ev hanımı Rheinmetall'in CEO'su da olabilir demiş. Ukrayna Körfez Savaşı'na atılmaya hevesli, gündemde kalmak için Zelenski'nin çabaları bağlamında ve İran'da BM'ye bildirimde bulunmuş, bize karşı aktif askeri saldırganlığa katılacak hareketler yapıyorlar diye.
3: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Bir dinleyicimiz neden maça gitmiyorsunuz öyle bir serzenişte bulunmuş ki. Kalayı da basmış. Eskiden diyor otururken ya da diyor sizin gibi diyor stadın önünden geçerken bile maça girer giderdim diyor. Ama şimdi diyor bir hafta öncesinden hazırlanıyoruz diyor, yine yetmiyor diyor. Kartımı diyor yeniletmem lazımmış diyor. 1200 lira diyor. Ya sırf kart yeniletmeye 1200 lira. Bilet parası bilmem ne. Evet. Sonrasında da basmış kalayı dinleyicimiz. Onları yayında söyleyeyim. Siz de katılıyorum.
4: Kalay tarafı da dahil olmak üzere söylediği her şeye katılıyorum. Ben Pasolik çıktığından beri maçlara tribünde gitmedim. Hep davetli olarak gittim. Hiç parasını vererek gitmedim ki ben parasını vererek çok maça giden bir insanım. Seyircimiz çok haklı.
3: Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'yla Futbol Saati her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te.
5: Enerjiniz seydi.
2: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Uluslararası Enerji Ajansı elektrik piyasası raporu verilerini açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Aile ve Gençlik Fonu'na 21,9 milyar liralık destek sağlandı. Otomotiv üretimi %8 geriledi. Ayrıntılar bültenimizde. Uluslararası Enerji Ajansı elektrik piyasası raporu verilerini açıkladı. Küresel elektrik talebi, sanayileşme, veri merkezlerinin genişlemesi, elektrikli araç kullanımı ve artan soğutma ihtiyaçlarının etkisiyle 2026 yılında %3,6 artış kaydedecek. Dünya genelinde toplam elektrik tüketiminin 2026 yılında 29.606 terawatt saate, 2027 yılında ise 30.737 terawatt saate yükselmesi öngörülüyor. Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik üretimi 2026 yılında küresel ölçekte kömürü geride bırakıyor. Yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimindeki payı %33'ten 2027 yılında %37 düzeyine çıkıyor. Güneş enerjisi üretimi 2026 yılında 610 terawatt saat artış göstererek rüzgar enerjisini geride bırakıyor ve hidrosantrallerin ardından en çok elektrik üretilen ikinci yenilenebilir kaynak haline geliyor. Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticari AŞ, 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin 1 Ocak-30 Haziran 2026 dönemine ait hasılatı 9 milyar 56 milyon 565 bin lira olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine hasılat 9 milyar 581 milyon 602 bin lira düzeyindeydi. Şirketin sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı 1 milyar 759 milyon 775 bin lira oldu. Vergi giderleri düşürdükten sonra dönem karı 1 milyar 144 milyon 843 bin lira olarak kayıtlara geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Aile ve Gençlik Fonu'na 21,9 milyar liralık destek sağlandı. Aile müessesesinin desteklenmesi ve gençlerin sosyal risklere karşı koruması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu'na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından aktarılan tutar 21,9 milyar lirayı buldu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Aile ve Gençlik Fonu üzerinden elde edilecek gençlere sağlanan destekler sürerken enerji ve madencilik gelirlerinden aktarılan pay her geçen gün artıyor. Fona kaynak oluşturulması amacıyla Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesiyle Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hakkının bir bölümü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından fona aktarılıyor. 2024'te başlatılan uygulama kapsamında bu yıl fona transfer edilen tutar 7,8 milyar lirayı aştı. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 91,71 dolardan işlem görüyor. Dün 91,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı günü 90,87 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre %0,92 artarak 91,71 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Rahan petrolün varili 84,65 dolar olarak belirlendi. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
5: Enerjinin seydi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, Seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Milli Dayanışma bu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacak. 8 ilde şeker soruşturmasında 47 şüpheli ifadeye çağrıldı. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede terörle mücadele daire başkanlıkları da görev alacak. Ayrıntılar haberimizde olacak. Milli Dayanışma Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirileceğini bildirdi. 8 ilde şeker soruşturmasında 47 şüpheli ifadeye çağrıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gıda sahteciliği soruşturmasına yönelik açıklama yaptı. Buna göre nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik soruşturma başlatıldı. 26 adreste arama ve evraka el koyma işlemi gerçekleştirilirken şirket yöneticisi olduğu belirlenen 47 şüpheli ifadeye çağrıldı. Suç örgütleriyle mücadelede yeni dönem başlıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede terörle mücadele daire başkanlıklarının da görev alacağını açıkladı. Çiftçi yaptığı açıklamada suç örgütlerinin yapılanma ve faaliyet biçimlerinin değiştiğini, klasik organize suç yapılanmalarından farklı özellikler gösteren yeni suç ağlarına karşı mücadele yöntemlerinin de buna göre geliştirildiğini söyledi. Çiftçi, bundan böyle güvenlik birimlerimizin terörle mücadele daire başkanlıkları, yeni nesil suç örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelede görev alacak dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde terfi ve atama işlemleri tamamlandı. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 2024'ten bu yana kadro yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilemeyen 1. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi ve atama işlemlerinin tamamlandığını, ayrıca 270 personelin 2026 yılı genel atamalarının yapıldığını açıkladı. İnternet altyapısı değişikliği bahanesiyle yüzlerce kişiyi dolandıran 53 şüpheli tutuklandı. Eskişehir merkezli 19 ilde kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp, internet altyapısı değişikliği bahanesiyle 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Emniyetteki sorguların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 53'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 29 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Giresun'da sel sularına kapılarak kaybolan 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun ıssız bedenine ulaşıldı. Giresun'un Keşap ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan iki kişiden 16 yaşındaki Hakkıoğlu'nun cansız bedeni 5 gün sonra bulundu. Hakkıoğlu'nun cansız bedeni sel sularına kapılan araçtan yaklaşık 100 metre uzaklıkta balçık içerisinde bulundu. Diğer kayıp Mehmet Akkaya'yı arama çalışmaları ise sürüyor. Muğla'dan bir kaza haberi geldi. Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu otobüste bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. 3'ü ağır, 18 kişi yaralandı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff turu ilk maçında bugün Fransa'nın Olympique Lyon ekibini ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının bir tur uzağında olan Sarı Lacivertler ilk maçta rövanş için avantaj arayacak. Saat 22'de başlayacak kritik mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. Galatasaray uzun süredir gündeminde olan Alexey Badrakov'a kavuşuyor. Sarı Kırmızıların anlaşmaya vardığı Rus futbolcunun bugün İstanbul'a getirilmesi bekleniyor. 21 yaşındaki 10 numara Lokomotiv Moskova altyapısında yetişti. Rus kulübünün A takımında 84 maça çıkan Badrakov 34 gol atıp 23'te asist yaptı. Badrakov Rusya milli takımıyla 12 maçta 4 gol kaydetti. Trendyol Süper Lig'in birinci haftası dün akşam oynanan Samsun Spor Göztepe maçıyla kapandı. 6 gollü maçta kazanan çıkmadı. Samsun'da oynanan mücadelede taraflar sahadan 3-3 eşitlikle ayrıldı.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST düzeninde 14.168 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 92 kuruş, euro 55 lira 50 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.764 lira, çeyrek altın 11.035, gram altın 43.964, atı altın ise 44.782 lira. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı. Radyonuz Radyo Sputnik'te başladı. 13.25'e kadar sizlerle birlikteyim kıymetli dinleyiciler. Bugün stüdyo konuğumda sevgili Ragıp Narin olacak saat 12.30'dan sonra. Teknik masada sevgili kardeşim Kemal. Birlikte buradayız, sizlerle birlikteyiz. 13.25'e kadar kıymetli dinleyiciler eşlik edeceğim sizlere. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Sputnik Türkiye, Radyo Sputnik Twitter hesabını takip edebilirsiniz. WhatsApp'tan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp numaramız sevgili Kemal'de.
1: Artık haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
2: Heyecanım yanmak için gelirken benzinliğe uğradım.
3: Abi dedim 50 liralık alacağım. Abi dedi koklayabilirsin.
4: Ne dedi?
3: 50 liralık koklayıp geldim.
5: Litre başına koklama hakkınız dolmuştur.
3: Sadece 50 liralık kokladım.
6: Oğlum çok üzüldüm lan.
0: Artık 50 liralık da alınamıyor. Öyle de bir şey var yani.
7: Paramı geri istiyorum.
3: 50 liralık dayıyı ben zaten uzun süredir arıyorum. Kayıp ilanı da verdim.
8: Merkez 40 merkez. 50 liralık dayı kaybolmuştur. Görenler en yakın benzinliğe getirsin.
3: Dayı neredesin? Ne olur gel, meraktayız.
9: Ben ilgilendirmiyorum.
3: Hayatından endişe ediyoruz. Ne kokladın acaba? Yoksa bir gazetecimiz var böyle kavanozlardan petrol kokluyor. Onunla beraber mi kokluyorlar?
10: Evet, hafif dizel aroması var. Arkadan güçlü benzin notaları geliyor.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Değerli dinleyiciler, şimdi saat 12.30'dan itibaren radyonuzda stüdyo konuğum sevgili Ragıp Narin olacak. Daha önce de bir kere konuk almıştık kendisini. Çok da güzel bir program olmuştu. Bakalım o tarihten bu tarihe neler değişti hayatında. Biz tabii takip ediyoruz gelişmeleri, Ragıp'la ilgili gelişmeleri, neler oldu, neler yaptı, bunları biliyoruz ama bir de kendisinden dinleyeceğiz saat 12.30'dan sonra. O saate kadar hemen şöyle gündemdeki başlıklara bir bakalım değerli dinleyiciler, neler var neler yok. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hak ve özgürlüklerin demokratik gelişiminin aynı zamanda da üniter milli yapımızın ve cumhuriyetimizin temel niteliklerinin teminat altında olduğu bir mütabakatı, milli birlik ve dayanışmayı mümkün iklimi tesis edecektir dedi. Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızı eşit hak ve sorumluluklar temelinde ortak bir zeminde buluşmayı savunuyoruz. Bu ortak zemin Türk milletinin tarihi ve siyasi mütabakatıyla oluşmuş, anayasamızda ifade bulmuş ve Türk vatandaşlığıdır açıklaması Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklama diplomatik bir avantaja dönüşecek dedi. Tüm vatandaşlarımızı eşit hak ve sorumluluklar temelinde buluşturmayı savunuyoruz açıklaması vardı. PKK'nın fesih kararı alması Türkiye'de yeni bir başlangıç için önemli bir adım açıklamasında bulundu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. İçişleri Bakanı Çiftçi, değerli dinleyiciler, yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede terörle mücadele daire başkanlığının da görev alacağını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada örgütlenen ve çocuklarla gençleri suç ağlarına çekmeye çalışan bu yapılara karşı güvenlik birimlerinin yapay zeka destekli takip ve operasyon yöntemlerini kullanacağını ifade etti. TEM'de mücadelede yer alacak dedi. Değerli dinleyiciler, İçişleri Bakanı yapmış olduğu açıklamada. Yeni nesil suç örgütlerine baktığımızda klasik mafya yapılanmalarından oldukça farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bunların belli bir mekanı, klasik anlamda sabit bir kadrosu veya hiyerarşisi yok. İnternet üzerinden irtibat kurabiliyorlar. Suç işlemek için kolaylıkla yeni kişiler bulabiliyorlar. Elebaşlarının önemli bir bölümü de yurt dışında bulunabiliyor ifadelerini kullandı. Değerli dinleyiciler, İçişleri Bakanı yapmış olduğu açıklamada çocukları ve gençleri suç ağlarına çekiyorlar dedi. Yapay zekalı destekli takipten bahsetti. Yine Sayın Bakan, değerli dinleyiciler, TEM'in de tecrübesi mücadeleyi ne olacak? Mücadeleye aktarılacak ve daha iyi sonuçlar orada o noktada alınacak açıklaması. Tabii tüm bunların yapılmasının sebebi toplumun huzuru. Çocukların özellikle gençlerin suça sürüklenmemesi sevgili dinleyiciler. Anayasa Mahkemesi'nin cezaevinde yaptığı sarı kırmızı ve yeşil renkli bilekliği ziyaretçisine vermesine izin verilmeyen Tufan İlbaş'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. AYM İlbaş'a 20 bin lira tazminat ödenmesine ve yeniden yargılama yapılmasına hükmetti. Değerli dinleyiciler, bu da bugün itibariyle karşımıza çıkan başlıklardan bir tanesi. Cevdet Yılmaz, onun da açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı yardımcısı. Şimdi bu çerçeve yasa Sayın Cumhurbaşkanı'nın biliyorsunuz önüne gelmişti. Onayına sunulmuştu. Cumhurbaşkanı onayladı ve resmi gazetede yayımlandı. Yasalaştı değerli dinleyiciler. Resmi gazetede yayınlanmasının ardından da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi. Kanunda tanımlanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında faaliyet gösterecek olan kurul kanunun yayınlanmasıyla birlikte kurulmuştur. Kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Değerli dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edildi. 7595 sayılı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun çerçeve yasa olarak bilinen kanun biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi.
Kanunun yayınlanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı da artık onun başkanlığında faaliyet gösterecek değerli dinleyiciler. Yasal kurul resmen kurulmuş, ilgili bakanlıklar ve kurumlar sorumluluk alanlarındaki çalışmaları ne yapıyorlar, başlatıyorlar. 24 Ağustos Pazartesi günü de gerçekleştirmeyi planladıkları ilk toplantı. Peki ilk toplantının başlıkları neler olması bekleniyor? Kurulun çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi, silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda alt komisyonların oluşturulması, kurul üyelerinin gündeme getireceği başlıklar ve bunlarla ilgili bu kurumlar arası koordinasyon gerektiren konuların değerlendirilmesi sevgili dinleyiciler yine yer alıyor. Onu da açıklamış olalım, bahsetmiş olalım size. 2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı biliyorsunuz. Bir heyecan yaşandı. Cumartesi ve pazar günü gerçekleşen sınavlarda ciddi bir heyecandı sevgili dinleyiciler. Ama şimdi o bir de bu sene zor olduğu söylendi o sınav sorularının. Hatta böyle bir sayfada sadece iki soru, uzun uzun metinler, o uzun uzun metinlerden çıkartılan sorular falan bayağı zor olduğu söylendi. Öğrencilerin yerleşme süreci de belli olduğu itibarıyla yayınlandı. Üniversite kayıtları 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarda 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, değerli dinleyiciler, ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılabileceğini. Şimdi bu noktada biraz karışıklık olabiliyor. Nereden gireceğim, nereden göreceğim falan diye. Özellikle hani öğrencilerin böyle bir derdi yok. Öğrenciler rahat rahat buluyorlar. Bazı aileler çok heyecanlı. Anneler, babalar nereden göreceğiz, nereden göreceğiz falan diye. E-Devlet'ten ÖSYM'ye girdiğinizde zaten aday işlemlerinden bunu çok rahat bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Nereye yerleştiğini, o tercihler yapıldı biliyorsunuz. Tercihler 10 Ağustos itibariyle bitmişti. İşte o tercihlerden hangisine siz denk geldiniz, yaptığınız tercihlerden hangisine girdiniz, o konu. Peki madenciler, değerli dinleyiciler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde haklarını arayan madencilere polis müdahale etti. Bağımsız İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu'nun da aralarında bulunduğu madenciler gözaltına alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın önünde. Ya dün de bundan biraz bahsettik. İnsanlar çalışmış, zor şartlarda çalışıyorlar. Ve talep ettikleri tek şey haklarının ödenmesi, paralarının ödenmesi ya. Çalışmış adam hak etmiş bunu yani. Bak dün de söyledim. Daha fazlasını hak ediyorlar normalde. Ama gel gör ki sevgili dinleyiciler haklarını alamıyorlar. Haliyle bu insanlar haklarını istiyor. Ya biz çalıştık, paramızı istiyoruz diyorlar. Paralarını alabilmeleri için daha önce onlara sözler verildi. O sözler tutulmadı. Şimdi haklı olarak demokratik haklarını kullanıyorlar. Karşısında polis görüyoruz. Emniyet güçlerini görüyoruz. Ama bakıyorsunuz yani bu madenlerin sahipleri onların rahatı yerinde, keyfi yerinde, sanki dertleri yokmuş gibi, yani hiç umursamıyorlarmış gibi. Var ya da yok, o bilemem. Onların da bu arada bu ülkeyle ilgili bu ülkemek istedikleri sorunlar varsa onlar da dile getirsinler. Boş getiriyorlardır. Ama onlar tabii madencilerden daha hızlı ulaşıyorlardır yetkililere. Bir an önce değerli dinleyiciler, sendikadan yapılan açıklamalar vardır. Bakın sendika ne diyor, hemen bakalım o açıklamalara ne demiş. Enerji Bakanlığı'nı sözünü tutmaya davet ediyoruz. Biz tutacağız. Gözaltından çıktığımızda geri geleceğiz. Ya bizi tutuklayın ya da öldürün. Vazgeçmeyeceğiz. Yer altından gelenleri gözaltıyla korkutamazsınız. Genel Başkanımız Gökay Çakır ve Başaran Aksu gözaltına alındı diyor sendika. Yer altından geldik, yeryüzüyle hesaplaşacağız. Bizi bin kere gözaltına alsanız bin kere geri alacağız. Özür dilerim, geri geleceğiz. Korkmuyoruz, biz kazanacağız. Allah'ını seversen şimdi böyle insanları korkutabileceğini mi zannediyorsun? Hani birileri zannediyor. Öyle ya, bu insanlar haklarını arıyorlar. Rahatsız ediyorlar mı birilerini? Etrafa zarar veriyorlar mı? Döküyorlar mı? Parçalıyorlar mı? Birilerine zarar veriyorlar mı? Gördüğümüz kadarıyla yok böyle bir şey. İnsanlar sadece çalışırken kullandığı bareti çıkarıyor, üzerindeki kıyafetini çıkarıyor, baretini ara ara yere vuruyor ve isteğini söylüyor. Konunun muhatabı olan bakanlığın oraya gitmek istiyor. Yani benim diyor hakkımı ödeyin diyor.
Niye? Çünkü bu insanların aileleri, çocukları, eşleri, anneleri, babaları, yakınları ondan ekmek bekleyen, ondan para bekleyen, ondan ihtiyaçlarını karşılamak için bir şeyler bekleyen insanlar var. Bu insanlar zor şartlarda çalışmışlar, o paraları hak etmişler. O haklarını, seslerini duyuramıyorlar. Ne yapacaklar? Bir araya geliyorlar, bu sesleri duyuracaklar. Yani Allah aşkına hani bu insanın isyanını görürüm. Yani o zaman al benim canımı diyor. O zaman öldür beni diyor yani. Paramı alamayacaksam, ben ailemin yüzüne bakamıyorsam, ki o aileler eminim bu protestoyu gerçekleşen yakınlarıyla, eşleri ya da çocukları gurur duyuyorlardır. Çünkü haklarının peşinden gidiyorlar. Emekli Amiral Türker Ertürk tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadelerle ilgili resmen soruşturma başlattı. Gözaltına alındı emekli amiral. Çıkarıldığı mahkeme hakimlikçe tutuklandı. Değerli dinleyiciler, sosyal medya paylaşımları nedeniyle halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlaması. Ya sosyal medya, öyle sosyal medya deyip geçmeyeceksin yani, biliyorsun. 4 suç örgütüne mali operasyon, 818 kişinin hesaplarına ve kripto varlıklarına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun suç örgütlerine yönelik yürütülen mali soruşturma kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları, banka hesapları ve kripto varlıklarına el konulduğunu duyurdu. Yapmış olduğu açıklamada 4 ayrı örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüpheli kiralık kasalarına, tüm banka hesaplarına, kripto varlıklarına el konuldu değerli dinleyiciler. Açlık sınırı belli oldu. Seninle alakası yok. Kemal'deki hareket bu. Beni hiç bulaştırma dedi. Açlık sınırı belli aralıklarla, her ay biliyorsunuz bu açlık sınırından bahsediyorum. Söyle Simge. Bir şey söylemeyecek miydin? Ne bileyim. Söyle bakalım hadi. Ama bak dikkat et, az önce böyle soruşturmalar falan da söyledim. Ha, 4'te evde yokum diyorsun, sabah 4'te. Nerede olacağını da söyleyeyim de ona göre zorlanmasınlar. Pekala. Kıymetli dinleyiciler, şimdi Besar'ın yapmış olduğu araştırmaya göre 4 kişilik bir ailenin, bir memur ailesinin sağlıklı beslenebilmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Ağustos ayı için 49.556 lira. Yoksulluk sınırı ne kadar? 122.117 lira. Açlık sınırı aylık bazda %36.3, yoksulluk sınırı da yıllık bazda %37.77 artış göstermiş. Yani geçen aydan açlık sınırı, pardon, geçen yıldan bu yıla %36 artmış. Şimdi bakın, 4 kişilik bir aileyseniz evinize 49.556 lira para girmiyorsa açsınız. Ya biraz böyle sert gibi oluyor ama ben demiyorum, bu bunun şeyi bu, açılımı bu. Açsınız. 49.556 lira altında bir para giriyorsa. 4 kişilik bir aileyseniz 122.117 lira para altında bir para giriyorsa eve, yoksulsunuz. Hiç kıvırmaya gerek yok. Ama tabii şöyle bir şey var, iç sesimiz diye bir şey var. O mesajı gönderme, ben yoksulum, ben yoksulum, ben açım, ben açım diye böyle mesajlar göndermeyin. O enerjiyi çekmeyin efendim. Hani zenginmiş gibi davranın, mutluymuş gibi davranın, onu çekmeye çalışın. Yapar mısınız bunu? Öyle enerji gönderir misin Kemal? Sen de hiç enerji gönderecek hal göremiyorum ben bugün. Sen Simge, çeker misin öyle? Hani neler mümkün, bundan daha iyi nasıl olur? Böyle hikayeler. Öznur, Öznur çok dertli bugün, kafayı böyle koymuş. Ya Allah'ını seversen neyini çekeyim ya? Vallahi. Ha, evet. Çekmiyor musunuz? Öznur böyle. Yak. Yak. Gıda harcaması, giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım vesaire, sağlık, benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu harcama. Bu yoksulluk oluyor. 122.117 lira hanımlar, beyler. Dinleyicilerimizin içerisinde
122.117 liranın üzerinde olan dinleyicilerimiz WhatsApp numaramızı biliyorsunuz zaten. 0505 171 66 56 kıymetli dinleyiciler. Zengin dinleyicilerimiz yani. Ne güzel ya. Radyo Sputnik'in zengin dinleyicileri, çok zengin dinleyicileri, full zengin dinleyicileri, ultra zengin dinleyicileri. Bizi dinliyorlarsa ne şu anda? Yazabilirsiniz 0505 171 66 56. Mesela hani bir herkes ne kadar kazandığını yazsın. Ciddi misin sen? Kemal diyor ki herkes aylık ne kadar kazandığını yazabilir mi diyor. Biz ona göre şey yaparız, eleriz, süzeriz. Yani hanginizi daha çok, hanginizi ne kadar çok seveceğimize biz zaten karar veririz. Yok yok şaka, hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Kemal dedi herkes ne kadar kazandığını yazsın dedi. Ne yapacaksın, ona göre bir planı mı var, anlamadım ben. Anladım. Ultra zengin dinleyicilerimin içerisinde şu anda beni dinleyip böyle böyle tebessüm eden valla böyle yapıp hani kafayı da şöyle büküp şu anda arabasının içerisinde giderken açta şu Sputnik'i, kafamı dağıtayım, Okan'ı dinleyeyim. Ultra zenginim ben ya, öyle böyle değil. Yata giderken, yatla beraber böyle denizde ufak bir gezinti yapacakken, lafa bak. Simge dedi ki radyo var mı dedi. Tabii yani milyon, yüz milyonlarca euroluk yatın içerisine radyo koymayı unutmuşlar. Vardır, vardır. Evet, sevgiler, selamlar gönderiyorum kıymetli dinleyicilerimize, o dinleyicilerimize. İyi ki varsınız. Paranın ne önemi var be? Öyle bir şey demeyin sakın ha. Paranın çok önemi var. Yıllarca bizi paradan soğuttular. Yıllarca bizi paraya küstürdüler. Paranın ne önemi var? Para elimizin kiri dediler. Parayla saadet olmaz dediler. Yalan söylediler. Parayla saadet olur. Para kapı açtırır. Para söz söylettirir. Papa değil, para. Para söz söylettirir. Ya para varsa papaya da gidersin yani, ziyarete gidersin. Parasıyla değil mi dersin. Oradan bağlayayım dedim yani hızlıca. Para güzel bir şey. Ne dedik, açlık sınırı? Bak dilimi ısırdım, görüyor musun? Yani var ya bir şey söyle, fakirlikten dilimi ısırdım. Bizimkiler de az değil ha. Bir bekar çalışanın yaşam maliyeti 78.223 liraymış. Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 1651 lira. 2026 yılında asgari ücretli ücret açlık sınırının altında kaldı. Asgari ücret, bak söyleyemedim be. Asgari ücretli açlık sınırının altında kaldı. Heh. Oh be. Telledim ya. Büyük şehirlerde kamu emekçileri barınma ihtiyaçlarını karşılamak için neredeyse maaşının %75-80'ini kiraya ödemek zorunda kalıyor. Büyük şehirlerde kamu emekçileri, değerli dinleyiciler, ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyorlarmış. BESAR'ın araştırması, güzel bir haber oldu mu? Bence oldu Öznur. Hazal'ın da haberi olur herhalde diye düşünüyorum. Buradan da mesajımı iletiyorum yani. Ne diyor bu ya? Hazal dedi. Ne Hazal'ı ya? Dinleyicinin şeyi, dinleyicilerimizin kafasındaki. Bugün Okan Bey'de ne oldu? Vallahi ne bileyim ya. Bir açlık sınırı dedi. Ondan sonra Hazal'a bağladı. Hazal kim bilmiyorum. Hazal'ın ne alakası var? Açlık sınırını o mu buldu acaba ya? Allah Allah. O mu tespit ediyor acaba? Hazal mı ayarlıyor açlık sınırını? Hazal öbürü de soruyor. Hazal kim? Abi bilmiyorum ki, ne bileyim. Bir Sputnik'i arayalım, soralım. Hazal kim? Hanımlar beyler, geldi mi vakit? Konuğumuz geldi mi? Aa, gelmiş, güzel. Sevgili Ragıp kardeşim geldi. Ragıp Narin, değerli dinleyiciler. Radyonuz Radyo Sputnik'te birazdan bizlerle. Hadi bakalım.

0: Nasılsınız hanımlar beyler ekonomik olarak? He? İyi miyiz? Keyfimiz yerinde mi? Bol pacıklarımız geliyor mu? Parayı seviyor muyuz? Seviyoruz değil mi parayı?
1: Bu nedir?
2: 17 milyon ha?
1: Anne biz okuma bilmiyorduk.
2: Ama param biliyorum.
0: Paraya enerji gönderin. Bak en büyük paramız ne? 200 TL. Ne diyorum size? Ne kadar 200 TL bulursak onları bir araya getirdiğimizde sevelim. Onlarla konuşalım. Güzel şeyler söyleyelim onlara. Bak yapın bunu ya.
3: Bak canım benim. Bu dünyada iki şeye zaafım vardır. Birincisi paradır.
4: İkincisi
3: de paradır.
0: Parayı sevelim, parayı sevelim.
5: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Ya çocuğun sesi gerçekten çok güzel ya. Refik. Sevgili dinleyiciler, vallahi özlemişiz kendisini. İlk programımızda çok samimi, çok güzel bir programdı. Sevgili Ragıp, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, sağ olun, sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Seni gördük, daha iyi olduk. Daha da gençleşmişsin, daha da böyle bir şey, nedir o? Vücudun biraz
1: yapılanmış
0: daha yapılanmışsın ya.
1: Biraz kilo aldım. Hı. Ama iyi gözüküyorsam ne güzel.
0: Vallahi öyle gözüküyorsun.
1: Sporla beraber tabii, sporu da yapmaya devam ettiğim için.
0: Onu hiç bırakmıyorsun değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii yok, sporsuz olmuyor.
0: Ciddi misin ya? Ne yapıyorsun spor? Yani
1: koşu yapıyorum, yüzüyorum. Hı. Onun dışında ağırlık çalışıyorum.
0: Hı. Her gün yapıyor musun?
1: Yok, her gün değil tabii ki de, ama haftada iki gün kesin. Bazen üç buluyor. Çok boş zamanım ve iyi hissediyorsam dördü buluyor.
0: Zamanı yakaladığında yaptığın
1: evet,
0: bir şey.
1: Evet, ama
0: yani
1: hani dediğim gibi en zamansız olduğum zamanda bile değişik bir cümle oldu, zamansız olduğum günlerde bile iki gün illaki gidiyorum yani. Gitmezsem çünkü kendimi kötü hissediyorum.
0: Hadi ya. Ya ben herhalde çok üşenirim ya. Ben çok biliyorum çünkü böyle etrafımda şey olan, yani böyle spora başlayıp çantaları doldurup spor salonuna gidip iki gidip ondan sonra bırakan çok biliyorum da sende öyle bir şey yok anladığım kadarıyla.
1: Yok, benimki artık hayat felsefesi gibi bir şey olmuş. Yani yemek yemek gibi, su içmek gibi, spor hayatın bir parçası yani. Yani spora gitmemek benim için daha zor gibi hissediyorum yani. Hatırlamıyorum, öyle bir uzun bir dönem spora gitmediğim bir dönem olduğunu hatırlamıyorum hayatımda.
0: Bu arada sevgili Refik, Refik Sarıöz de şu anda burada. Hoş geldin sen de. Ekranlardan zaten tanırsınız kendisini, ama birçok isimle, sevgili Ragıp da dahil olmak üzere birçok isimle bizi buluşturan sevgili arkadaş. O da spor yapıyor bu arada. Bir şey söyleyeceğim, sen bayağı bir ağırlık mağırlık onlar ne? Aynı şey mi yapıyorsunuz?
1: Öyle yapıyorum.
0: Abi ağırlığın ne gibi bir faydası var?
1: Sadece ağırlık çok faydalı değil tabii ki. Hatta seni de ağırlaştırır. O yüzden ben bunu işte koşuyla, yüzmeyle destekliyorum. Ama hani ağırlık çalıştığınızda sonuçta vücudunuzdaki kaslar çalışıyor. Vücudunuzdaki kaslar aktif şekilde çalıştığında hani daha kalıplı, daha büyüyorlar kaslar çalıştıkça. İşte bu büyümek de sonuçta spor yaptığınızdan dolayı, doğru bir şekilde büyütürseniz hem görüntü olarak iyi oluyor, hem sağlıksal açıdan çalışan demir paslanmaz misali kaslar daha sağlıklı oluyor. Ama dediğim gibi bunu doğru yapmak ve düzenli yapmak çok önemli.
0: Şey diyeceğim, yüzme nasıl Ragıp? Güzel yüzer
1: yüzme
0: misin?
1: Yüzme bence en güzeli. Hani spor anlamında bana en çok faydası dokunan yüzme. Çünkü
0: bir de bu omuzların genişlemesinin sebebi kolların falan etkiliyor galiba. Ben yüzücülerde falan o durumu görüyorum
1: evet,
0: çünkü.
1: İlla etkiler. Benimki biraz daha genetik yani, küçüklüğümden beri omuzlar. Ama tabii ki yüzmeyle bu daha da düzgün, orantılı ve yapılı duruyor. Yani yüzmenin çok faydası var o konuda.
0: Evet sevgili dinleyiciler, Ragıp'la spor bölümümüzü tamamladık. Bir başka spor bölümünde. Bir şey söyleyeceğim. Yüzme, biliyor musun yüzmeyi? Sonra onu soracağım, merak ettim.
1: Ya aslında çok yok, profesyonel falan değil. Kendim yüzüyorum çok.
0: Ben mesela dipten gidemiyorum. En son Refik 2-3 gün şeydim, hafta sonu burada değildim. Eşimle beraber denize giriyoruz. Hayatım beni bir izlesene. Dipten gidebiliyor muyum dedim. Vallahi dedi.
1: Gitmez
0: girdiğini. Hayır. Hiç girmemişim bile.
1: Ben kendi dipte zanıyorum sopa. Söylemeseydin keşke falan. Çok iyi, süper falan.
0: Çok imrendiğim bir şeydi vallahi billahi ya. Şimdi farkına vardım. Abi neyin farkına vardın? Çok da güzel farkına varmışsın. Biz de farkına varalım istiyorum. Bu arada söz müzik sana ait değil. Oğuzhan Atmaca şarkılarında biz genelde söz müzik sana ait olur.
1: Evet.
0: Hatta
1: doğrudur.
0: İlk yayında Alkan sen yoktun o zaman. Sevgili Ragıp, ilk yayında, ilk yaptığımız radyoda, yani radyo programında burada anında şarkıyı, sözünü yazdı ve takır takır müziğini yapmıştı. Müthişti.
1: Evet.
0: Ragıp, hikayeyi senden bir dinleyelim ya.
1: Ya bu şarkı aslında benim yazını çıkarmayı düşündüğüm bir şarkı değildi. Çünkü bayağı slow ve dertli bir şarkı. Benim daha hareketli şarkılar vardı yaza ayırdığım, ama iki önceki şarkım, İstanbul diye bir şarkım vardı yine Oğuzhan'a ait. Ve ilk defa böyle benim yapmadığım bir tarzda çok slow ve melankolik bir şarkıydı, ama inanılmaz bir ses getirdi. Normalde ben daha enerjisi yüksek, daha tatlı şarkılar yapıyordum, ama insanlarımız demek ki o tarz şarkılara da çok ihtiyaç duyuyor ülkemizde. Ve ben de o yaptığım slow şarkı inanılmaz bir stream aldı. YouTube, sosyal medya bayağı yıkıldı şarkı. Hatta biraz da hani böyle havalar soğuktu çıkardığım dönemlerde. O yüzden Oğuzhan'dan dedim ki İstanbul çok iyi gitti. Bana bu tarzda bir şarkı daha lazım yani. Çok beğendim şarkıyı dedim. Tamam abi, çalışıyorum dedi. İşte tam hareketli şarkı çıkarma dönemlerindeyim, kayıtlardayım. Oğuzhan bu şarkıyı attı, farkına vardım attı. Ve şarkıyı ben yine ilk dinlediğimde bayağı böyle bir etkilendim. Hı hı. Biraz hani bunun sözlerinde o farkına varma kısmı, hayatta birçok şeyin geç farkına varmamız veya yaşadığımız şeylerin geç farkına varmamız hepimizde olan şeyler. Benim de galiba o dönem çok farkına vardığım bir dönemdi ve şarkıdan çok etkilendim dedim.
0: Nelerin yani, farkına vardın? Acayip şeyler söylüyorsun böyle aslında, dalarım yani oradan direkt içeri.
1: Aslında bunu böyle bir şey indirmek çok zor. Hayat o kadar tecrübelerle dolu ki veya yanılmalarla dolu olduğundan kaynaklı. Hani en yakın arkadaşınızın en yakın arkadaş olmadığı veya ne bileyim çok sevdiğiniz bir insanın sizi sevmediği veya hayatın sizin baktığınız pencerenin ötesinde çok farklı şeyler gösterdiği, ailenizle alakalı durumlar, sevdiğiniz insanlarla alakalı durumlar, yani birçok şeyde kafamızda düşündüğümüz, hayal ettiğimiz veya sandığımız şeylerin çok aksi durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Yaşımız daha gençken, daha küçükken kafamız, aklımız daha havada olduğundan dolayı bunların farkına varmıyorduk. Doğal sanıyorduk ama hani yaş ilerledikçe bazı şeylerin değişmeyeceğini, bazı insanların değişmeyeceğini, bazı tecrübelerin yaşanılması gerektiğini, birçok şeyin farkına varıyoruz. Galiba ben de o dönemlerden birindeydim. O yüzden şarkı beni çok etkiledi ve bir anda çıkarma gereksinimi hissettim.
0: Görüyor musun bak, bir şarkının insana neler yapabileceğinin şu anda özetiydi bu yani. Yani sen o şarkıyı dinleyince hakikaten bir şeylerin gerçekten farkına vardın.
1: Evet. Farkına vardım, hatırladım.
0: Şey dikkatimi çekti. Bu hani en yakın arkadaşının aslında en yakın arkadaşın olmadığının farkına varmak. Bu geldi, oldu mu böyle bir şey?
1: Yani şimdi direkt isim...
0: O şarkıdan sonra mı?
1: Yok, o şarkıdan değil. Normalde o süre zarfında mesela o yıl içerisinde zaten kolay bir şey değil yakın arkadaşınız veya sevdiğiniz bir insanı hayatınızdan çıkarmak. O süre zarfında hani bu son bir yıldır böyle hayatımda eksilen insanlar falan vardı. Israrla tutmaya çalıştığım, benim direndiğim ama değişmeyeceğini fark ettiğim insanlar vardı. Ve enteresan bir şekilde hayatımdan çıkardığımda birçok noktada hayatımda bazı şeylerin daha doğru gittiğini fark ettim. Ve kendim anlamında...
0: Ragıp, neyi seni rahatsız eden? Yani... Çok güzel bir şey söylüyorsun aslında. Bir insanın hayatından sevdiği insanları çıkarması çok kolay değil. Sen zaten bu konuda zorlanan isimlerden bir tanesin. Bunu hani insanın içi dışına vururmuş diyoruz ya, onu birçok insan anlar. Ney peki yani, ne oluyor da?
1: Şöyle aslında...
0: Hani bunu özellikle hani nokta atışı bütün detaylarıyla söylemiyorum. Genelleme olarak
1: şöyle
0: soruyorum.
1: Şöyle söyleyebilirim, hani çok şükür genelde etrafımdaki yakın olan insanlar hep iyi insanlardır. Hala o hayatından çıkardığım insanlar için de kötü insanlar diyemem. Ama ister istemez kendi adıma konuşuyorum. Hani hayatta zor dönemlerden geçiyoruz. Ülke olarak, coğrafya olarak, maddi manevi zor dönemlerden geçiyoruz. Ben bu zor dönemlerde ister istemez ülkemizdeki birçoğundan daha avantajlı durumdayım. Hani para kazanma durumum olsun, yaşadığım yer olsun, dünyayı gezebilmem olsun. İster istemez hani dışarıdaki insanlar şey diyordur. Hani ne kadar şanslı, işte dünyayı gezebiliyor, şunu yapabiliyor, şu kadar parası var. Ama dışarıdaki insanların bunu demesi sizi çok fazla rahatsız etmez veya enerji alanınızda olmadığı için size zarar vermez. Ve söyler geçerler ama yakınızdaki insan size sürekli işte bu nasıl gezebiliyor, bu nasıl sürekli gidebiliyor, işte şöyle arabası var, şöyle evi var, şu kadar rahat yaşıyor, kafası rahat falan tarzında espriyle karışık, bazen arkandan bazen yanında yüzüne karşı işte nasıl bu kadar olabiliyor derken sen orada şey sanıyorsun, seni övüyor veya rahatsız olmuyor, sadece dillendiriyor sanıyorsun ama aslında o yüzden
0: her şakanın altında yapamıyorum, bir ciddiyet
1: o niye yapabiliyor gibi. İşte bunun ayrıcalığı ne, bu niye bu kadar şanslı, bunu kötü bir niyetle söylediği zaman o enerji ve o haset, o kıskançlık size geçiyor ve işinizi yavaşlatıyor veya çok güzel bir başarı elde ediyorsunuz, çok iyi bir işbirliği alıyorsunuz, bunu anlatıyorsunuz o kişiye, örnek veriyorum, o kişi de içinden diyor işte niye bunlar sana geldiler, başka marka mı yoktu, şu mu yoktu, başka insan mı yoktu, bir anda o işbirliği iptal oluyor mesela.
0: Ne kadar fena ya yani, ki mesela, sen de hassas bir insansın tabii, etkileniyor, demoralize oluyorsun
1: tabii
0: ister
1: ki
0: istemez.
1: Ben de her şeyi anlatan ve insanlardan hiç kötü niyet beklemeyen bir insan olduğum için herkese anlatırdım. Sonra baktım ki işte bunun farkına vardım mesela. Herkese anlatmamak lazım. En yakın sandığınız aileniz bile buna dahil, kardeşleriniz bile buna dahil. İş bitsin, sonuca varsın. Ondan sonra hani kesin olduktan sonra başardığınız veya sahip olduğunuz şeyleri anlatın. Hatta bazen mesela şimdi yeni bir araba aldım mesela. Hiç kimseye söylemedim, hiç paylaşmadım. Görünce fark ederler yani. Önceden ama ne oluyordu? Ali şöyle aldım, Mehmet şöyle aldım, Fatih şöyle aldım.
0: O sevincini paylaşıyordun yani sen ama o insanların içinde...
1: Hava atmak için değil. Yani mesela Rıfkı diye bir arkadaşım var, en yakın arkadaşım. Ve ben onunla arabamı aldım, direkt onunla paylaşırdım. Yani ne bileyim, yeni bir işbirliği geldi mi, şöyle bir işbirliği geldi, şöyle bir konserim var, işte şu kadar insan gelecek diye daha olmadan... mutlu olduğum şeyleri en yakın arkadaşlarımla paylaşırdım. Ama daha sonra ne oldu? Baktım ki paylaştıkça bir anda işler iptal olmaya başladı veya olacak iş olmamaya başladı. Dedim ki hani olsun, garanti olsun, ben o sahneye çıkayım, ondan sonra konserim var diyeyim.
0: Bu birçoğumuzda var biliyor musun? Nazara inanır mısın Ragıp?
1: Yani
0: nazar evet, geldiğini, evet, olumsuz enerjinin işte, gelebileceğine
1: nazar inanır. Enerji yani. Hı. Her neyse.
0: Adına insanın, ne dersen.
1: Tabii kelimenin gücü var, işte yakındaki insanın enerjisinin gücü var. Yani bu tür şeylere inanıyorum. Yani dinlendirmek veya ne kadar iyi niyetli de olsanız dikkatli olmanız gerektiğini düşünüyorum. Yani sahip olduğunuz şeyler, sağlığınız, birçok şeyi çok fazla dinlendirmek veya üzerine basmak gerekmiyor diye.
0: Ya müthiş gerçekten. Farkına vardım dediğin şeyin altını böyle sadece bir tane örnekle doldurmak bile çok önemli. Şimdi biz gelelim. Farkına biz de vardık. İnşallah güzel şeyler olacak. Şimdi o kadar yoğunsun ki ilk programdan bugüne gelene kadar biliyorum çok şey değişti. Durmuyorsun yani, müzikte durmuyorsun, geziyorsun, dolaşıyorsun, bunlara da devam ediyorsun. Çok da projeler, güzel projeler gerçekleştirdin. Onlara birazdan geleceğiz ama şimdi sıcağı sıcağına farkına vardım devam ediyor ama hareketli dedin. Bu yıl bitmeden gelecek olan sürprizler olacak mı? Sonra düetler olacak mı? Evet. En son Ece ile gerçekleşen zaten senin söylediğin bir şarkıyı onunla beraber bir düet yaptınız.
1: Evet.
0: Bunlar olacak mı? Ne diyorsun? Yeni şarkılar,
1: i̇şte
0: yeni sürprizler.
1: Eylül'de bir şarkımız var ama işte biraz da böyle hani yazı kaçırdığımız için. Ama havalar da geç soğuyacak. Hı. O yüzden onu da biliyorum. Şu an 2-3 şarkı birikti. Hani biri çok hareketli ama işte Eylül'e geldik. Sonrası Ekim, Kasım. Hı. Hani o gider mi kararsızız. Onun dışında daha soft bir şarkım var. Belki o daha sonbaharlık.
0: Yeni şarkım bunlar.
1: Yeni şarkı.
0: Söz, evet. Müzik sana mı ait?
1: İki tanesi bana ait. Bir tanesi bir arkadaşıma ait. Sevdiğim bir arkadaşıma ait. Emir Burak Çetin'e.
0: Yani bu yıl bitmeden en az 3 şarkı gelecek herhalde anladığım kadarıyla, öyle
1: evet,
0: mi?
1: Evet. Yani inşallah yetiştirmeye çalışacağız. İşte Eylül'deki hangisi olsun bir böyle bir soru işaretleri var. Hı. İşte ara menajerimle bunu tartışıyoruz. Bakalım Eylül'de bir şarkı gelecek ama işte hareketli derim ama daha slow da gelebilir. Slow derim, ortada gelir.
0: Mevsimlerin çok etkisi var mı Ragıp şarkıda?
1: Ya aslında ben çok fazla inanmıyordum. Yani şarkı iyiyse her zaman her mevsimde gider diye inanıyordum. Ama ilk defa farkına vardığımda şunun farkına vardım. Gerçekten hani yaz aylarında insanlar biraz daha pozitif, biraz daha enerjisi yüksek, daha hareketli şeyler dinlemek istiyor. Hmm. Onun farkına vardım. Niye diyecekseniz mesela şarkı stream olarak diğer şarkılara oranla daha yavaş başladı. Ama evet, ulaşan kişiler, yani dinleyen kişiler diyor ki çok güzel bir şarkı, işte bana çok dokundu.
0: Ne güzel.
1: İşte ilki de çıkarmışsın tarzda çok güzel yorumlar alıyorum. Ama sayı yorumlarla doğru orantı değil. Sonra soruyorum mesela kuzenlerime veya yakında arkadaşım, işte dinledin mi? Ya abi dedi vallahi o gün o modda değildim dedi, ben daha böyle şey yakın arkadaşım falan dinlememiş şarkıyı falan. Hani dedim ki doğru, haklı aslında, hani çünkü mesela sahile gidiyorsun, denize gidiyorsun, tribe girmek istemiyorsun yani. O yüzden biraz hani fark ettim ki hani yazın biraz daha hani çok slow çıkam, hani slow çıkaracaksan
0: bunu söylediler mi hakikaten ya?
1: Evet evet, yakınlarımdan böyle geri dönüşler aldım. Zaten ister istemez stream olarak da rakam ya, olarak da bunun farkına varıyorsunuz.
0: Bir şey söyleyeyim mi Refik, hani birine ya şu şarkıyı bir dinlesene bak deyip sevdiğim bir şarkıyı göndersin ayrı da, şarkının sahibi yeni bir şarkı yapıyorum daha çıkarmadım bir dinlesene, vallahi şimdi denize gidiyorum dinleyemem.
1: Yani dediğim gibi etkisi oluyormuş, onu fark ettim.
0: Sen şarkıları yeni bir şarkıyı ilk gönderdiğin kişi kim?
1: Emir Burak Çetin demişim ya da demin. Benim
0: ona mı gönderiyorsun?
1: Arkadaşım evet, müzisyen aynı zamanda. Hı. Çok da yetenekli, kendi de şarkıları var. Hep ona gönderirim.
0: Beğenmediği zaman veya Ragıp şurada şöyle olsa böyle olsa falan
1: çok
0: diye
1: söyler, net, net
0: yapıyor yani. Musun peki, dikkate alır mısın yani?
1: Tabii dikkate alırım, hani %100 beğenmedim dedi yok şarkı atıyorum gibi bir şeyim yok. Hı. Zaten o da daha böyle yapıcıdır yani, daha açıktır o konuda. Hı hı. Ama hani çok yükselmediyse falan bir dinlerim gerçekten, sonra bir zaman geçer bir daha gönderirim. Ortada buluşuruz bir şekilde ama önemserim tabii ki dediklerini.
0: Evet, yani Ragıp'tan, sevgili Ragıp Narin'den değerli dinleyiciler, bu yıl bitmeden en az 3 tane şarkı gelecek. Slow şarkı var mı onların içerisinde?
1: Çok slow değil ama yani farkına vardım bu kadar slow değil ama bir tane slow var aralarında.
0: Şimdi Ragıp'ın ben İstanbul konserine gittim, çok da güzel ağırladı sağ olsun ve bir şey söyleyeyim mi sana, nefis bir konserdi.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Gerçekten nefis bir konserdi. Ankara olmuştu, İstanbul olmuştu, ondan sonra
1: saygı vardı.
0: Saygı var, oraya evet, geleceğiz. Konser planlaması var mı bu arada?
1: Var, önümüzdeki süreçte. Sonbaharda başlıyor yine Ankara İstanbul ilk destinasyonlarımız. Onun için de doğu sürprizi olabilir.
0: Aa çok güzel.
1: Daha şu an şehirler çok net belli değil açıkçası.
0: Kaç şehir olacak mı?
1: Evet olacak.
0: Çok güzel. O zaten sende olmalı biliyor musun? Çünkü seninle özdeşleşmiş bir tarafı var.
1: Şehirlerin
0: özdeşleşmiş bir tadı var. Biz de gideriz artık şimdi. Yani sen evet gideriz yani. Ama bak gerçekten Ragıp'ın ben şöyle söyleyeyim. Hani kendisi katılır katılmaz bilmiyorum ama bir işi yapacağı zaman ben şöyle düşünüyorum. İnceleyip sık dokuyan bir insan. İnsanlar nasıl etkilenebilir? İnsanlar bunun tadına nasıl bir varır? Ben de eğlenip ben de güzel bir şey çıkartayım. İnsanlar da aynı hissiyatı alsın diyor. Sahnede şovlar, danslar veya misafirler. İstanbul konserinde öyleydi. Nereden?
1: Lübnanlı
0: evet. Arkadaşın gelmişti. Çok doğru. Da güzeldi.
1: Evet yoksa işte çok başarılı. Kendisi Lübnan'da da çok başarılı bir sanatçı zaten. Bizi kırmadı geldi. Çok güzel iki tane düet yaptık. Güzel oldu yani.
0: Harika. Şimdi gel gelelim Saygı 1. Abi bu Saygı 1 projesine nasıl dahil oldun? Hikaye nasıl? Bir de bu kız beni görmeli. Ya müthiş. Orada da danslar falan, senin hareketler falan. Evet. Ya insan var ya hani gözünü kapatıp söyleyeni duymasa vallahi Mustafa Sandal da zanneder bu arada. Anlatsana bu hikayeyi bize.
1: Yani şöyle dahil oldum. Zaten Oğuzhan üçüyle yakındır takipleşiyoruz. Çeşitli mekanlarda beraber tanışmıştık da daha önceden. Galiba bir önceki Saygı'da kimdi hatırlamıyorum. Mustafa Sandal'dan bir önceki Saygı'da Mor ve Ötesi'ndeydi. Ondan önce konuşmuştuk. Hani ben de böyle bir şey dahil olmak isterim gibisinden. Tabii ki abi demişti. Yani bir sonraki projelerde düşünürüm gibisinden. Sonra Mustafa Sandal'ı görünce ben direkt yazdım, bunu kaçırmam dedim. Hani ya bak Mustafa Sandal o zamanlar da benim İstanbul konserinde Gidenlerden şarkısını okumuştum ve
0: çok da güzel
1: sosyal medyada paylaşmıştım ve çok fazla etkileşim almıştı.
0: Çok iyiydi.
1: Onu gönderdim Oğuzhan'a ve direkt bana döndü. Abi kesinlikle sen kafamdaki isimlerden biriydin dedi.
0: Şarkıyı okuyup gönder. Ha, sen Gidenler dedi mi gönderdin?
1: Benim konser videomu gönderdim.
0: Konser videonu gönderdin.
1: Aynen.
0: Harika.
1: O dedi zaten aklımdaydın dedi, kesinlikle yazmayı düşünüyorum senin dedi. Tamam dedim, haber bekledim. Sonra zaten liste geldi. İşte oraya davet edilen sanatçılardan biriydim.
0: Şarkıyı sen mi seçtin?
1: Evet, şarkıyı ben seçtim. Şöyle bir şey vardı. Benden önce seçilen şarkılar vardı, yani istediğim
0: belli olan şarkılar vardı.
1: İlk istediğim şarkı değildi tabii.
0: Senin
1: ki de.
0: Senin ilk istediğin şarkı hangisiydi?
1: Ya aslında ben Gidenlerden'i çok istiyordum işte doğal olarak. Bir de Gönlünü Güneden'i vardı. En çok istediğim iki şarkı. Gidenlerden'i benden önce Melek Mosso almıştı. Gönlünü Güneden'i bana yazdık ama o şarkının da alt şeyi galiba müziği yabancı birine ait ve telifte anlaşamıyorlar herhalde. O da iptal oldu. Sonra üçüncü şarkıda Bu Kız Beni Görmeli'de karar verdik.
0: Peki sahnedeki o şov, işte senin sahneye çıkman, oradaki gelişim falan, bunlar tamamen size bırakılan detaylar mıydı?
1: Yok, oranın
0: mıydı?
1: Bir dans ekibi var. Herkese aynı dansçılar çıktı. Sadece o dansçılarla işte bir hafta önceden, 10 gün önceden çalışıyorsunuz. Tanışıyorsunuz, bir koreografiye karar veriyorsunuz. Biz de öyle tanıştık ve böyle bir şey çıkarmak istedik. Dansçılarla ortak konuşup. Ve sonra güzel bir sahne ortaya çıkmış oldu.
0: Saygı birin sana bir katkısı ya da etkisi ya da ne bileyim bir şey oldu mu, ne diyorsun?
1: Oldu tabii ki, çünkü hani şöyle oldu. Tanınırlık değil ama beni sosyal medya tarafımda çok tanıyan insan vardı. Hani okey müzik ve şarkı paylaşıyorum sürekli ama adam beni mesela gezmemden dolayı takip ettiği için o tarafımla çok ilgilenmiyordu. Veya beni kafasında işte bir gezgin olarak resmetmiş. Şarkıcı olduğumu çok fazla kabul etmiyordu. Ama işte Saygı bir konserine çıkan isimleri görünce, sonuçta herkesin çıkabileceği bir mecra değil, belli isimler çıkıyor Türkiye'de. O yüzden o kadar kaliteli isim arasında ve bu kadar rahat bir performe ve sahne şovu gördüklerinde tamam bu adam da müzisyenmiş diyenler çok oldu. Hem yakın çevremden hem dışarıdan.
0: Ragıp, bu seni rahatsız ediyor mu? Yani abi artık bir şey otursun, yani ben şarkıcıyım. Ama senin herhalde hiçbirinden de vazgeçemiyorsun. Yani gezdiğin gördüğün yerleri ben mesela geçenlerde gördüm, çok etkilendim. Kars'ta bir camide namaz kılarken var bir görüntü sosyal medyada. Abi ne güzel ya, manzara yan tarafta, öyle değil mi? Harika.
1: Evet, yani şöyle diyeyim, ben yani Mekke Medine dahil dünyada hani birçok camiye veya namaz kılınacak yere gitmiş biriyim. Ama hani gerçekten öyle bir yerde kıldığımı hatırlamıyorum. Ambiyans, çünkü dağın başında tek başına bir cami ve Anadolu'nun ilk camisi, Türkler tarafından yapılan ve sınırı görüyor. Sınırda bir İpek Yolu Köprüsü var.
0: Daha önce oradan
1: binlerce ticaret atları geçmiş. Bir taraf Ermenistan, bir taraf Türkiye ve camide de çok büyük bir cam var. Camdan da dışarısı böyle baharda gitmiştim zaten. Yemyeşil mükemmel, cennet gibi görünüyor. Yani çok mükemmel, böyle değişik bir ambiyans. Ben dedim bunu kesin çekmeliyim. Normalde çok namaz kılarken çekmek çok doğru bir şey değil diye düşünüyorum ama sonuçta benim oradaki amacım hani namaz kıldığımı göstermekten ziyade ambiyansın ve ülkemizde.
0: Ama o camiyi gösterebilmenin gerçekten en güzel karesi de bence o.
1: Evet, gerçekten bir tablo gibi bir şey ortaya
0: gerçekten
1: çıktı.
0: Gerçekten çok güzel olmuş.
1: Ve video da global de oldu. Hani ülkemizde faydasından çok çok fazla insan, yabancı turist yazdı bu camiye nerede gitmek istiyorum, ziyaret etmek istiyorum gibisinden. O yüzden hani biraz video amacına ulaştı diyebilirim.
0: Sen az önce dediğim gibi ya bu seni rahatsız ediyor mu kardeşim? Ben hani gezginim, tamam gezginlik var, spor var, yaptım spor, futbol oynadım ama benim hayatımda müzik de var. Müziği de çok iyi yapıyorum. Bir sürü şarkı, kaç tekli 25-26 oldu mu?
1: 24'lerde.
0: O sayılarda bir tekli oldu yani. Artmaya da hepsi de birbirinden güzel şarkılar. Teşekkür ederim. Sen ne diyorsun?
1: Ya açıkçası eskiden bir tık rahatsız ediyordu. Çünkü ben böyle kendimi hani futbol bitti tamam müzisyenim kafasında ilerliyordum. Daha sonra baktım ki hani şu dönemde kolektif bir insan olmakta yani üretim anlamında çok fayda var. Çünkü hiçbir mesleğin garantisi yok günümüz dünyasında ve sadece tek meslekten ilerlemek hem maddi hem manevi anlamda çok fazla mantıklı değil. Çünkü bir anda Instagram'da kapanabilir, bir anda ülkemizde bir şey de yasaklanabilir, bir anda istemediğin sesin gidebilir, bir şey olabilir sana. Yani o yüzden elinde yetenekler varsa ve o icra ettiğin şeylerde başarılıysan neden ben sadece müzik yapayım veya neden sadece video çekeyim veya neden sadece gezeyim dedim. Ve çok şükür ki hani
0: hepsini
1: diğer yaptığım
0: çok
1: işlerde
0: güzel
1: de çok güzel geri dönüşler aldım. İnsanlara da çok faydalı oldu. O yüzden hani beni rahatsız eden bir nokta yok. Süper. İnsanlara da rahatsız eden bir nokta yok. Devam ediyoruz.
0: Lafını unutma. Bir saat başına gidiyoruz. Sevgili dinleyiciler, Ragıp Narin konuğum. Birazdan geliyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Sakinim bir kumsal gibi. Yine vuruyor dalgalar için geçen güzel günleri. Hatırlarsam ellerim vuruşur.
1: Hanımlar beyler, devam ediyoruz. Radyonuz Radyo Sputnik'te canlı yayında konuğum sevgili Ragıp Narin. Ragıp, şu sarı toplardan çeker misin sana zahmet? Al onu, komple yanına alabilirsin ha. Bakalım onun içinde sorularımız var. Ne soruyor, ne diyor? Konserleri sorduk. Önümüzdeki dönemde konserler olacak. İstanbul ve Ankara yine konserler olacak. Ama bir sürpriz de Anadolu, Doğu konserleri de yine olacak. Ama şehirler belli değil. Ne diyor?
2: Maddi kaygıları tamamen bir kenara bırakırsan, şu an yaptığın işi bırakıp sıfırdan hangi sıra dışı mesleğe başlardın? Yani sıra dışı.
1: Ne yapardın mesela?
2: Ne yapardım?
1: Ya bir şey söyleyeyim, sen aç kalmazsın ya. Mümkün değil yani. Üşengeç bir adam da değilsin.
2: Ya aslında rahat bir insanım. Sevdiğim iş olunca üşenmiyorum. Sevmediğim iş olursa çok üşenirim.
1: Sevmediğin iş ne var mesela? Hani sevmediğin bir şey ne olur? Üşendiğin bir şey
2: ya
1: ne
2: spontane,
1: olur?
2: Ya spontane mi diyorlar? Ne
1: spontane derler? Ha.
2: Aynen o. Yani veya standart saati belli. Hani 8'de gideceksin, 6'da çıkacaksın. Şimdi insanlara da şey yapıyor.
1: Hiç çalıştın mı?
2: Ya saatli çalışmadım, yalan olmasın.
1: Hayatında
2: ama
1: hiç saatli çalışmadım.
2: Şöyle, bizim marketlerimiz vardı. Kasiyerlik de yaptım. Rafta dizdim. Hatta yerleri falan da silmişliğim vardır.
1: Babam mı gönderdi?
2: Evet, babam gönderdi kişiken.
1: Git de öğrendin ama yeri geldiğinde dükkanların yani başına geçeceksin diye.
2: Muhasebe de yaptım marketlerde. Ama orada da hani kendi
1: batırmadıysan.
2: Yok. Yani kendi marketimiz olduğu için yine daha erken çıkıp daha geç çıkabiliyordum. Yani o bir özgür olduğum sürece her işi.
1: Çocukken mi?
2: Çocukken.
1: Yiyor muydun marketten bir şeyler?
2: Yiyordum, evet. Hatta diyordum kim anlar falan, sonra onların belli bir giriş sayısı çıkış sayısı falan varmış. Sonra yememeye başladım ama dediğim gibi kasiyerlik olsun, şu an beni herhangi bir marketin kasiyerine koy, biliyorum yani mal geçmeyi falan. Kasiyerlik de yapabiliyorum. Yani dediğim gibi şeyi sevmiyorum, hani kontrol altında kalmayı, belli bir insanların hani emri altında olmayı sevmiyorum açıkçası. Belki de küçüklüğümden beri bunu hiç yaşamadığımdan dolayı, yoksa birçok insan bunu yapıyor veya severek de yapıyor olabilir. O yüzden saygı duyuyorum.
1: Özgür olmayı seviyorsun.
2: Özgür olmayı seviyorum. Yani özgür bir şekilde dünyanın en zor mesleği, yani Everest'e tırmanmaksa sonunda öleceğimi bile bile tırmanırım. Yani çünkü kimseye bağlı değilim ve bir hedef ve koşuyorum.
1: Böyle merakların var mı? Hakikaten ya, oradan örnek verdin diye soruyorum.
2: Yok, Everest'e tırmanmam. Yani
1: öyle evet, doğayla muayla falan.
2: Doğayı seviyorum tabii ama hani riskli. Yani şey canımı seviyorum açıkçası.
1: Öyle diyor ama çektiği videoları biz izlerken böyle tüylerimiz diken diken oluyor ya. Vallahi onlar şey değil yani, yapay zeka falan değil değil
2: yok,
1: mi onlar?
2: Evet.
1: Gerçek.
2: Evet, gerçek. Ya yükseklik korkum yok. Daha önce uçaktan da atladım. O yüzden hani böyle.
1: Atladım, paraşütle atladım. Ben uçaktan paraşütsüz atlamamışsındır diye. Babaları şey yapmazsak, kullanmazsak.
2: Sıkıntı yok. Hatta Meksika'da atladım ve atladığım uçak, görseniz buna nasıl bindiniz dersiniz. O kadar külüstür bir uçak, nasıl cesaret etmişsem o zaman. Yani çıkması daha tehlikeli atlamamdan. Öyle söyleyeyim. Yani sıra dışı meslek, yine gezmekle alakalı bir şeyler diyeceğim ama çok sıra dışı değil ve yaptığım bir şey.
1: Senin zaten yaptığın bir şey.
2: Aynen.
1: Hala
2: senin bir
1: devam
2: önerim
1: ediyor
2: var
1: mısın? Hala devam ediyor musun gezmeye?
2: Gezmeye devam ediyorum tabii ki de. Onu bırakmam
1: ya, bir
2: yani.
1: Şey söyleyeceğim.
2: Dünya
1: bunu,
2: çok büyük.
1: Bir şey söyleyeceğim. Bu gezme dediğin olayı nasıl ayarlıyorsun? Bak, merak ettiğimiz şeyler var.
2: Evet.
1: Çatır çatır sorarım. Bir,
2: sıkıntı
1: buna
2: yok.
1: Parayı nasıl yetiştiriyorsun abicim?
2: Ya açıkçası kazandığım parayı onu harcıyorum diyeyim.
1: Öyle yani, mi? Birikim evet. Yapmıyor musun?
2: Yapmıyorum herhalde ya. Yani ufak tefek yapıyorumdur ama çok fazla, ben anı
1: ya
2: yaşayan bir insanım.
1: Ya Allah'ını seversen.
2: Vallahi öyle yatırım atırım bir şeyim yok.
1: Gerçekten yok.
2: Yani para geldikçe harcayan bir insanım. Araba aldım. Heh. Yani o da
1: yeni
2: harcamış oluyorum. Evet.
1: Yeni mi aldın arabayı?
2: Evet.
1: Geçen sefer araba yok muydu? Arabasız
2: vardı.
1: Gelmişti. Var mıydı?
2: Vardı. Sattım işte, daha farklısını aldım.
1: Ha, güzel. Güzel bir arabam bu arada.
2: Güzeldi. Yani idare eder çok Doğan 366.
1: Seni idare ediyor anladığım kadarıyla.
2: Ya güzel araba, çok şükür.
1: Peki şeyden kaç yer oldu gezeli? Yani kaç yer gezdin yurt dışında?
2: Ya ülke olarak 80'den fazla ama hani Mısır'a 10 kez gitmişimdir. Fas'a 5 kez, yani saymadım. Sayma şansım yok yani.
1: Niye fısır diyorum
2: Mısır'a,
1: ya? Mısır'a 10 sefer.
2: Kuru yemiş satıyorduk, kuru kayısı satıyorduk, fındık satıyorduk. O yüzden 10 kereden fazla da olabilir bu arada. Yani yılda 4 defa 5 defa gidiyordum. 19-20 yaşlarımda falan. O yüzden.
1: Bugüne kadar gidip en muhteşem dediğin yer neresi? Şehir kesinlikle yapısı, gidin de, diyeceğim
2: şehir diye. Yapısı Barcelona. Hani yaşantı olarak Barcelona'yı çok seviyorum.
1: Vay be. Kızım orada. Ben de gittim 3-4 çok sefer. Güzel. Kesinlikle katılıyorum.
2: Evet, Barcelona. Doğa olarak Hawaii, Costa Rica tarafları inanılmaz. Hı-hı. Güney Amerika'nın oraları inanılmaz. Kesinlikle görülmesi lazım. Yeşile doymak istiyorlarsa. Onun dışında hani Singapur güzel. Yani dünyada çok güzel. Tayland'ı seviyorum.
1: Bu gittiğin yerlerde falan yaşadığın böyle enteresan şeyler var mı? Hiç
2: çok var. Hani her ülkede. Ya
1: geçen sefer bir tane kazayı anlattın, onu geç.
2: Evet. O Costa Rica'daydı.
1: O Costa Rica'da yaşadığın kaza, ama ne bileyim, yemekleri memekleri falan tatmaktan falan şey yapmıyor musun?
2: Tilin? Yok, ben yani babam küçük yaşta bize zorla döve döve her şey yemeğe alıştırdığı için hani ilki de alıştırmış bu arada. Dünyanın neresine gidersem gideyim yani farklı lezzetler. Böcek mecek olmadığı sürece. He. Çok enteresan, absürt şeyler olmadığı sürece her şeyi yiyebiliyorum yani. Deniyorum, seviyorum da. Farklı lezzetler tatmayı.
1: Ama bunun en güzel tarafı herhalde Türkiye içinde gezmek. Orada çünkü...
2: Yani kesinlikle bir yandan da en güzelinden ziyade benim dezavantajım var. Hataylı olma dezavantajı. Yani Hataylı olunca bir de annem de Şamlı. Hem Arap kültürü hem Hatay'ın yemek kültürü birleşmiş ve annemin eli inanılmaz lezzetlidir. O kadar güzel yemek yaptığından dolayı
1: onun özeti yakalayamıyorsun.
2: Yakalama yani. Dünyanın hiçbir yerinde yakalayamadım yani.
1: Buraya gelmeden en son nereye gittin? Yani
2: en son neredeydim? Güzel soru. Neredeydim ya? Antalya'daydım. Onun dışında
1: Antalya
2: Mersin,
1: mı?
2: Antalya.
1: Artık biz var ya hani Ragıp'tan alışmışız ya, Costa Rica, Brezilya. Ne? Antalya mı? Herkes gidiyor ya. Simge de oradaydı falan diye. Şey devam ediyor mu? Mekan değiştirme devam
2: evet,
1: ediyor
2: evet,
1: mu?
2: Devam sadece eskisi kadar sık değil çünkü insanlara da biraz özetmek lazım.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Sevgili Ragıp'a, Ragıp'ın geleceğini böyle yakın çevrende birkaç kişiye söylediğim zaman falan, nasıl biliyorlar biliyor musun Refik? Ha, şu şey yapan var ya, mekan değiştiren, eliyle meniyle Işınlanan falan bir şey yapıyor. Falan. Işınlanan adam gibi falan. Peki bundan sonra gideceğim bir yer, planlanmış
2: var,
1: bir yer var mı?
2: İç Anadolu düşünüyorum. Eskişehir'e hiç gitmedim mesela. Eskişehir, Sivas'a daha önce gittim ama çok güzel bir gölü var, onu görmemiştim. O yüzden Sivas'a da gitmeyi düşünüyorum.
1: Bu gittiğin yerlerde özellikle insanlara değil mi, enteresan, ilginç gelen yerleri daha çok
2: tabii
1: tercih
2: kesinlikle.
1: Ediyorsun.
2: Hem kendimi görmek için hem de insanların keşfetmesi için böyle en güzel, en dikkat çekici yerlerine gidiyorum genelde gittiğim şehirlere.
1: Çok
2: bir de
1: güzel.
2: Merkezi, çarşıyı gezmeyi seviyorum.
1: Çok güzel. Bir tane daha şu arkadaşlardan çekebilir miyiz? Sana zahmet lütfen. Evet sevgili dinleyiciler. Ragıp Narin canlı yayında konum. Ne diyor?
2: Sadece bir kişinin aklından geçenleri 10 dakika boyunca dinleme hakkın olsa bu kişi kim olurdu?
1: Yüksek sesle oku da herkes duysun, içinden
2: sadece
1: okuma.
2: Sadece bir kişinin aklından geçenleri 10 dakika boyunca dinleme hakkın olsa bu kişi kim olurdu? Yani o kadar insanların ne düşündüğünü merak etmiyorum ki.
1: Ciddi misin sen?
2: Evet, hani şu an mesela bir kız arkadaşım olsa onu merak ederdim. Şu an
1: yok mu?
2: Kız arkadaşım da yok. O yüzden ya yani annemin ne düşündüğünü de biliyorum, babamın ne düşündüğünü de biliyorum. Ya kimseninkini merak etmiyorum diye bir cevap versem ayıp olmaz değil mi?
1: Yok, olmaz. Tercih senin yani.
2: Kimsenin yani. Düşüncesini çok fazla merak et. Bir de ben hislerime güvenirim. Hissederim de yani. O yüzden çok fazla ihtiyaç duymam insanın aklından ne geçiriyor.
1: Aşk hayatın nasıl gidiyor diye soracaktım. O soruyu da aldı elimden arkadaş ya. Vallahi aşk hayatın ne zamandır tek gidiyor o zaman, öyle söyleyeyim.
2: Yani bayağıdır tek gidiyor. Tek ya, devam etmeyi düşünüyorum açıkçası.
1: Böyle yani. Niye? Böyle daha mı iyi?
2: Ya şöyle, hayatım çok dediğim gibi spontane ve sabit bir hayatım olmadığı için sürekli farklı konumlardayım ve çok yoğunum. Bu yoğunluğun içerisinde gerçekten bir insana değer vermem, ona ehemmiyet göstermem, sevgimi göstermem çok kolay olmaz. Zaten rahat bir insanım, balık burcuyum. O yüzden kimsenin hayatını karartmak istemiyorum falan diyormuş.
1: Hayır, karşımdakine zarar vermemek
2: evet,
1: için.
2: Yani şu
1: ama
2: an
1: insan aşkı da ister be kardeşim yani.
2: İster
1: şimdi.
2: Tabii, hepimiz isteriz yani.
1: Araba dalmışsın, yenilemişsin biz
2: evet.
1: Gibi.
2: Binip
1: bir şey
2: söyleyeyim,
1: üstü açılıyor mu arabanın?
2: Yok, ben çok fazla böyle spor şey sevmiyorum. Yani dışarıdan böyle hava atayım tarzında arabaları sevmiyorum. Zaten hani dışarıdan dikkat çeken bir insanım, gerek yok diye düşünüyorum yani.
1: Peki bir şey soracağım. Aşk hayatın tamam. Şu anda aşk hayatında senin sen düşünmüyorsun ama artık yani Ragıp Narin'sin, popülersin, çok ünlüsün. Yani etrafında değil mi? Yani sana hayran olan, ah keşke benim aşkım olsa diyen insanlar teklifler de vardır herhalde diye düşünüyorum.
2: Ya tabii illa oluyor. Sonuçta sosyal mecralar olsun. Telefondan olsun veya önceden tanıştığım insanlar olsun, bu tarz şeyler oluyor ama dediğim gibi biraz da artık insanlar tanıdığı hem etrafımdaki hem yakındaki insanlar hani o kafada olmadığımı biliyorlar. Hani onu, ben onu yaparsam da direkt böyle evlilik düşünüyorum, çocuk istiyorum çünkü. Hani ciddi bir şekilde yaparım ama şu an kendimi o ciddiyette hissetmediğim için de dediğim gibi şu an çok düşünmüyorum. Yani hayatımda aslında çok anı yaşayan bir insan olmama rağmen bazı şeylerde de çok planlıyımdır. Hani ne zaman evleneceğim, ne zaman çocuk yapacağım, işte maddi durum, ne zaman kafam rahat edecek, ne zaman bir şeyleri düşünmeyeceğim.
1: Maddi durumu şu anda rahat mı Ragıp?
2: Değil.
1: Değil mi?
2: Ya çok şükür çok iyi aslında şeye göre. Hani ama beklentine göre değişiyor mesela. Değil.
1: Refik yardımcı ol.
2: Ya şöyle çok şükür hani standarda göre çok iyi yani. Ölene kadar aç kalmam kafasındayım.
1: Oh çok
2: ama
1: güzel, çok güzel.
2: Sonuç olarak hani amacınız, hedefiniz çok büyüktür. Dünyanın başka bir ülkesinde belki bir ev almak gibi bir hayaliniz var
1: mı? Var mı öyle bir hayal, o hayallerin? Ya da
2: yok.
1: En büyük hayalin ne? En büyük hayalin ne Ragıp?
2: Ya en büyük hayalim, güzel soru. En büyük hayalim müzikte global anlamda şarkılarımı dünyaya duyurmak yani benim. Onun dışında hani böyle şu arabayı alayım, şu yatağı alayım, şu uçağı alayım gibi hayallerim yok. Çünkü hani çok şükür.
1: Onların hepsi var.
2: Yok tabii ki de. Ama hani merakım da yok. Hani dediğim gibi uçağa zaten binebiliyoruz bir şekilde. Jet olmasa da olur, ne bileyim. Dünyanın her yerine gezebildikten sonra, gidebilecek maddi gücüm olduktan sonra gerçekten böyle bir şeyim yok yani. Uçuk bir hayalim yok maddi anlamda. Ama manevi anlamda işte... Şarkılar söyleyen, derdini insanlara bir şekilde ulaştıran bir insan olarak duygularımı, derdimi yazdım.
1: Bak ben sana
2: dünyaya ulaştırmak istiyorum.
1: Ben sana samimi bir şey söyleyeyim. Az önce bir cümle söyledim. Bizim Türk toplumunun gerçekten herkesin dudağının kenarına pelesenk olmuş bir şeydir bu. İnsanın içinin dışına vurması. Sen hakikaten bence öyle bir insansın. Samimisin, sevgi dolusun, iyi niyetlisin ve çok çalışıyorsun. Bir şey daha soracağım. Bunu ben kişisel olarak çok merak ediyorum. Kılık kıyafetini sen mi seçiyorsun tamamen?
2: Evet.
1: Gerçekten değişik giyiniyor sevgili Ragıp. Farklı giyiniyor bence.
2: Evet.
1: Ve tamamen farklı. Yani bir bak, renkli giyinmeyi seviyorsun. Bol giyinmeyi seviyorsun.
2: Doğru.
1: Ondan sonra değil mi yani? Sen evet, peki evet. O sevdiğin bir şey mi yoksa hani farklı görünmek mi amaç ne?
2: Ya farklı olmayı seviyorum bu arada. O da işin bir gerçeği. Hani dediğim gibi yaptığım işte de sıradanlığı, o standardı çok seven bir insan değilim. O yüzden hani düz geliyoruz, denemeyi, deneyimlemeyi çok seven bir insanım. Giydiğim kıyafetlerde de dediğim gibi farklı şeyler giymeyi seviyorum. Yoksa düz siyah pantolon, siyah tişört giysem de bana yakışacak ve çok da güzel olacak. En garanti insana en çok yakışan renkler. Ama hani dediğim gibi diğer renkler de var dünyada ve farklı.
1: En sevdiğin renk hangisi?
2: Mavi.
1: Mavi niye? Evet. Var mı bir nedeni?
2: Var tabii ki yani deniz, gökyüzü, yani bize en iyi gelen renk. Ya bana en iyi gelen renk mavi açıkçası. Vay,
1: çok güzel. Refik
2: bana
1: senin
2: özgürlüğü,
1: sevdiğin renk hangisi?
2: Sonsuzluğu hatırlatıyor.
1: Ne? Siyah.
2: Bu siyahta başka bir şey de giymiyordu annem dediğim gibi.
1: Yok Refik güzel şeyler, kıyafetler, böyle gömlekler, mömlekler, renkli renkli güzel şeyler
2: evet,
1: giyiyor.
2: Evet,
1: ama siyah da yakışıyor yani. Senin vazgeçilmezlerinin listesinin ilk üçünde neler var sevgili Ragıp?
2: Vazgeçilmez.
1: Evet, evet.
2: Futbol var.
1: Hala devam ediyor mu futbol?
2: Evet, yani izlemeyi çok seviyorum. Akşam mesela maç var şu an. Çok mutluyum mesela.
1: Fenerbahçe maçı var. Evet. İnşallah yeneceğiz. Evet. Futbol oynuyor musun?
2: Evet, halı saha maçı yapıyorum.
1: Halı saha. Haftada bir gün.
2: Doğrudur.
1: Valla. Vazgeçmiyorsun yani.
2: Yok yani, futboldan kopamıyorum.
1: Ah ya. Eksik adam var mı? Bu arada oluyor mu?
2: Olursa yani... çağır.
1: Hani var ya bak, bu halı sahacıların klasik yalanıdır.
2: Olursa
1: çağırırım.
2: Çünkü gerçekten böyle düşünürsen bazen eksik oluyor yani, cidden
1: ya
2: yazarım.
1: Ya Ragıp ne olursun istersen. Gözünü seveyim.
2: Ama ben... tempomuz biraz yüksek hani, bilmiyorum nasıl oynuyorsun.
1: Pardon da ben de senin gibi lisanslı futbol oynadım.
2: Orta sahada
1: 10 numara pozisyonunda.
2: Çok iyi,
1: çok
2: zaman,
1: rica ederim yani.
2: Ama ben not alayım yani gerçekten.
1: Vallahi öyle bak gerçekten. Çok güzel oynadım yani. Bir tane daha şu arkadaşlardan lütfen rica edeceğim. Bu sorular güzel, özellikle sana bol bol çektiriyorum. Yemeklerle bu arada aran nasıl? Yiyor musun? Devam ediyor musun? En sevdiğin yemek ne?
2: Ben yaprak sarmasını çok seviyorum.
1: Annen güzel yapıyor.
2: Bir de annemin yaptığı bir bezelyeli pilav var. Bezelye bir de küçük kuşbaşı etleriyle.
1: Bir de bezelyeli pilav
2: evet,
1: mı?
2: Evet, biraz havuç koyuyor içine. Çok
1: lezzetli. Pirinç pilavı mı?
2: Basmati.
1: Oo.
2: O çok çok güzel
1: var
2: oluyor.
1: Var ya, ben ameliyattan sonra falan kilo verdikten sonra pilavdan da uzaklaştım. İlk defa bir sene sonra, bir sene iki ay sonra ilk defa Refik dün bir tane şey yedim. Makarna yedim. Bir tabak.
2: Afiyet olsun.
1: Sağ olasın. Ne soru?
2: Bir sabah uyandım ve sosyal medya hesapların yok. Neyse de. Allah göster. Kim yazıyor bu soruları falan diye.
1: Ya bak, bir şey söyleyeyim mi? Bu soruyu direkt ben yazdım. Direkt ben. Bir, ama soruyu bir duyalım. Ne olursun sen bir soruyu oku.
2: Yarıdan gülerek kestin çünkü. Ne hissederdin? İlk tepkin ne olurdu?
1: Bir sabah uyandın. Evet. Sosyal medya hesapların yok. Ne hissederdin?
2: Benim sosyal medya hesaplarım yok. Sosyal medya kapanmadı yani.
1: Senin sosyal ya sosyal medya kapandı de senin
2: İkisi
1: sosyal
2: çok farklı. Şimdi sosyal medya kapanmaz ve benimki kapanırsa
1: seninki kapanmaz. Niye kapansın ki seninki?
2: Ya bir şekilde kapan derseniz çok çok kötü moralim bozulur yani. Kimseninki kapanmıyorken benimki kapanıyor. Hı. Kapanırsa ve o kadar yıllardır emek verdiğim bir şey bu yani. Hı hı. Benim belki de 100 katlı bir bina dikmişim bir anda yıkılması gibi bir şey yani. Hı. Çok kötü hayal kırıklığına uğrarım, çok üzülürüm açıkçası. Tamamen sosyal medya kapansa orada biraz daha üzüntüm azalır çünkü herkesinki kapanıyor. Okey artık kafam rahat da derim. Bir anda belki rahatlayabilirim çünkü sorumluluğum azalacak, çalışmam azalacak. Hı hı. Yani iyi yönden bakarım, artık kimse tanımayacak. Hayatım artık sıradan bir hayat gibi son 5 yılımı 10 yılımı öyle daha rahat yaşayabileceğim de diyebilirim. Yani iyi yönden bakın. Ben hayatta her şeyin pozitif yönüne bakan bir insanım. Dediğim gibi o ilk şeyin pozitif yönü yok. Yani sadece benimki kapanıyor, o koyar gerçekten. Bayağı da sinirli bir şekilde yan hesaplar açıp ne oluyor falan derim yani. Ama herkesinki kapanırsa, sosyal medya, Instagram ortadan kalkarsa dediğim gibi iyi yönden bakarım. Hani derdim ben alacağımı aldım, artık düz bir hayat yaşamak istiyorum.
1: En yoğun olduğu mecra Instagram mı bu arada?
2: Evet, Instagram.
1: Şeyi merak ediyorum sevgili Ragıp. Şimdi çok fazla yorum geliyor. O yorumlara tabii genelde bakman mümkün değil. O yorumların tamamını okuman mümkün değil ama zaman zaman böyle gereksiz yorumlar da gelebiliyor. Yani evet, sırf eleştirmek için, sırf insanı demoralize etmek için gelen kesinlikle yorumlar falan da oluyor. Onları gördüğün zaman falan cevap verme isteği
2: yok,
1: doğuyor mu?
2: Direkt engelliyorum.
1: Ha, engelliyorsun.
2: Şöyle çünkü hani hem bedavadan beni izliyorsun, bedavadan dünyayı geziyorsun. Sosyal medyada ne bileyim makyaj kaydırıyorsun saçma sapan video, bir anda Costa Rica'yı görüyorsun yani faydalanıyorsun. Hı. Ve faydalandığın şeyin altına kötü yorum yazıp bana kötü enerji yolluyorsun. Hiç gerek yok diyorum, sen beni hak etmiyorsun diyorum, engelliyorum. Eskiden hani böyle takipçim hatırlarım 20-30 binken küçükken engelleyemezdim derdim, sonuçta takip de ediyor beni. Artı bir yani benim için önemliydi. Şimdi hiç önemli değil, böyle çok patır patır engelliyorum. Çok
1: 20-30 binken küçükken. Benimki de böyle, benim Instagram'a bakınca çen büyüyecek için. Böyle düşünüyor insan ister istemez. Canımsın ya. Şu an nokta noktada olmak isterdim.
2: Güzel. Tayland Phuket'te. Bu yıl gidemedim çünkü.
1: Daha önce gittin mi?
2: Bir yıl dediğim geçen Ağustos'ta, tam bir yıl oldu herhalde. Hı. Bir yıl önce gittim.
1: Gittiğin yerlerde alışveriş yapıyor musun?
2: Yok. Yani
1: nasıl yapmıyorsun ya? Var ya, biz market geziyoruz ya. Hakikaten öyle. Outlet nerede
2: ben
1: var?
2: Ben sürekli gidebildiğim için şey yapmıyor. Hayır, ciddi anlamda. Bir daha gideceğim yani.
1: Yani ben sürekli gidebiliyorum ama siz fakirler tabii arada bir. Hayır. Gidebildiğiniz için.
2: Yok, alışveriş yapan bir insan da değilim gerçekten.
1: Yani Okan'cığım sen fakirsin, ben zenginim, bu benim suçum mu? Ben sürekli gidiyorum zaten.
2: Zenginler de alışveriş yapıyor da benim hiç alışveriş alışkanlığım yok yani. Böyle çok fazla alışveriş yapan
1: bir insan. Bir de bak hala devam ediyor. Yok, zenginler de alışveriş yapıyor canım. Biz de yapıyoruz alışveriş.
2: Benim gerçekten hiç alışkanlığım yok. Yani çok bir şey taşımayı seven bir insan değilim. Ben oradan açıklayabilirim kendim. Gerçekten yük geliyor bana. Hiçbir şekilde yani yurt dışına gittim, hiç çok zor bir şey almam yani. Bir şey taşımayı sevmiyorum çünkü. Kafam rahat olsun.
1: Kılık kıyafetini genelde şeyden mi? Türkiye'den mi alıyorsun? Buradan mı?
2: %70-80 Türkiye, Barcelona, Paris, Barcelona gibi Avrupa. Hem yakın hem
1: Rokaviliç'e gidiyor musun Barcelona'da?
2: Nereye?
1: Rokaviliç. Bak git oraya. Açık outlet. Çok güzel. Fiyatlar da çok uygun söyleyeyim.
2: Okey, onu bir söyleyeyim. Bir şey diyeceğim yanlış anlarsın.
1: Söyle.
2: Bir şey gideceğim oraya.
1: Söyle.
2: Ya dediğim gibi gerçekten ben çok alışveriş yapan bir insan değilim. Hani böyle fiyatları takip edeyim, bir şey takip edeyim falan, hiç alışveriş alışkanlığım yok.
1: Bak Ragıp, ikidir gömüyorsun.
2: Hayır abi, onunla alakası yok. Abim mesela gider outletlere, markaların da ucuzlarını alır. Benim hiç marka takıntım yok. Ne yakışıyorsa.
1: Bak Alkan bile tırnağını yedi. Ah ulan ne dünya, ne insanlar var ya. Gördün değil mi Alkan? Benim ne işim olur outlette tatil köyüyle? Parasını veririm, mağazasından alırım abicim.
2: Yok öyle değil. Yok. Çünkü abim de parası olan bir insan ama outletler hep gidiyor. Daha ben alışveriş zevki olan insanlarla alakalı. İşte ben yok yani, alışveriş yapmayı çok sevmiyorum.
1: Hatta mı abisi? Alalım.
2: Araya gerçek mi?
1: Yok öyle, fakirim ben. bir şey soracağım. Hediye alır mısın? Hediye verir misin? En son ne hediye aldın? Kime aldın?
2: tam Duty Free reklam değil. Duty Free'de alalım hediyeyim. Geldim artık Türkiye'deyim. Yurt tamam. dışına istiyorlar gitti. Kız kardeşim çok ister. Ailemden insanlar ister ama taşımayı hiç sevmiyorum yani.
1: Güzel bir bahaneymiş ha. Vallahi alırım da taşımayı sevmiyorum.
2: Evet. Vallahi sevmiyorum yani. Ben sonuçta rahat gider mesela tek küçük çanta uçak boyu bavulumdur benim.
1: Öyle mi?
2: Üç parça alırım. Yani çok fazla kıyafetle de gitmem. Çünkü şeyi aşağıya bavul vermeyi de sevmiyorum. Uçaktan ineceğim bavulumu alacağım direkt.
1: Direkt yani. Çıkacaksın yani.
2: Aynen. O yüzden hani gittiğim yerde bir şeye ihtiyacım oldu. Bir deniz şortu oradan alırım. Ne bileyim çok güzel bir tişört gördüm. Bir tişört alırım ama böyle alışveriş gideyim şu ülkeden şu alışveriş yapayım özelliğim hiç yok. Sevmiyorum da. O yüzden hediye olarak da ülkeye yetişirim. İşte parfümdür. Ne bileyim bir şeydir çikolataları falan.
1: Tarz şeyler alıyorsun.
2: Aileme falan.
1: Kesinlikle nokta nokta olmadan yaşayamam.
2: Hep spora ve müziğe geliyor. Spor ve müzik olmadan yaşayamam yani.
1: Yaşayamazsın. En sevdiğim huyum nokta nokta nokta.
2: Rahatlığım.
1: Rahatlığın.
2: Evet evet yani onu seviyorum. En sıkıntılı anı bile çok rahat pozitife çevirir veya bardağın dolu tarafından bakar. Hayat ter geçerim yani. Üzülmem çok zor. Kabulcüyüm yani. Kabulcü olmayı seviyorum.
1: Muhteşem. Bir soru da alabilir miyiz? Bu soruları bol bol hazırladık sevgili Ragıp için.
2: Özel, başka bir şeyin kapanması değildir falan.
1: Bilmiyorum artık yani. Buradan çok pis darbe yedik söyleyeyim Refik. Alışveriş.
2: Ha, bu şey.
1: Ney?
2: Zaten senin sorduğun bir şey yakın. Sosyal medya paylaşımlara yapılan olumsuz yorumları görünce
1: içinden... Abi geç. Başka bir tane. Onu zaten cevapladım. Başka bir tane. Oraya da mı konuşturum?
2: Şey yazmak gelmiyor. Engelleyin.
1: Evet.
2: O kadar değerli değiller falan diyormuş. Bugün büyük bir futbol kulübü seni transfer etmek istese ve gerçekten çok büyük bir ücret teklif etse cevabın ne olur? Direkt okey yani.
1: Ciddi misin sen?
2: Şu yaşımda okey. Oynarım da.
1: Oynar mısın?
2: Yani iki kamp yemem yeterli. Şu an yani herhangi bir ligde herhangi bir takımda oynayabilirim kamp yesem. Çünkü herhangi bir kötü alışkanlığım yok. Sporda devam ediyorum. Halı saha tempom da ortada. Oradaki sana bile fark ediyor nasıl bu kadar koşabiliyorsun diye.
1: Aa, çok
2: hala
1: güzel
2: hani ya. Hiç, yani şu an çok rahat dediğim gibi mesela Sivas Spor Başkanı benim arkadaşım.
1: Daha önce almıyor aramızda, takımı.
2: Aramızda muhabbeti geçti yani gel çağırsam oynar mısın falan vallahi oynarım dedim. Sadece hani şey değmesi lazım işimi gücümü bırakmaya. O yüzden büyük bir takım olması lazım. Herkes de kabul ediyor. Yani o yüzden olabilir yani kabul ederim direkt.
1: Ay çok iyi ya. Kelimeler bölümündeyiz sevgili Ragıp. Nasıl bu arada beğendin mi yine ortamı beğendin mi?
2: Güzel yani. Değişen bir şey yok. Senin kaliten ve muhabbetin ortada.
1: Canımsın ya. Biz Radyo Sputnik olarak seni seviyoruz. İyi ki varsın. Eyvallah. Kelimeler. İlk aklına geleni merak ediyoruz. Hatay.
2: Yemek.
1: Krampon.
2: Futbol.
1: Nakarat.
2: Şarkılarım.
1: Akdeniz.
2: Deniz.
1: Biraz yaklaşsana zahmet ya da yüksek sesle.
2: Okey.
1: Mikrofon.
2: Yaklaşmak.
1: Çok iyiydi bu ya. Sabır.
2: Hayat.
1: Viraj.
2: Hız.
1: Yaz.
2: Mavi.
1: Hız yapmayı seviyor musun?
2: Maalesef.
1: Maalesef. Güzel. Motor kullanıyor musun bu arada?
2: Evet ama motorda hiçbir şekilde hız yapmam.
1: Motor var mı?
2: Var.
1: Kesin zengin. Zengin.
2: Her Refik. Trafik oluyor ya İstanbul'da o yüzden.
1: Zengin. Zengin abi. Ayna.
2: Severim.
1: Bir şey soracağım. Bizim şu kutulara, toplara koyduğumuz bir soru var. Sabah kalktığında ilk aynaya mı bakarsın, telefona mı bakarsın?
2: Telefona
1: mı bakıyorsun? Evet. Aynaya bakıyor musun bu arada?
2: Yok.
1: Biz erkekler
2: kimse
1: öyle.
2: Kimse bakmasın falan.
1: Hayır, biz erkekler öyle. Sabah bir kalkıyoruz, tavşan gibi çıkıp gidiyoruz. Aa, ben aynaya bakmadım. Saça başa bakmıyorsun falan. Şöhret.
2: Zor.
1: Vay be. Ragıp bir de çok tanınıyorsun. Geliyor değil mi insanlar? Rahatsız oluyor musun hiç? Fotoğraf çektirmek istiyorlar.
2: Ya şöyle falan. Çok şükür ki İstanbul'un özelliğini seviyorum. Yani İstanbul'da artık insanlar çok fazla tanınan insan gördüğünden dolayı.
1: Gidelim de yanına şımartmayalım diye.
2: Çok fazla şey yapmıyorlar. Çok fazla gelmiyorlar. O yönü güzel. Küçük şehirlerde çok
1: ona
2: fazla.
1: Ona sinir olmuyor musun peki? Ya arkadaş o kadar iş yapıyoruz bir gelip bir fotoğraf çek imza çok, isteyen ya, yok.
2: Şöyle bir şey artık mesela hiç önceden gelmese birileri geldiği zaman ilk ünlü olduğunuzda mutlu oluyorsunuz tabii ki ama artık çok olunca işte her şeye sahip olunca insan sıkılıyor veya normalleşiyor. O yüzden şimdi gelmemeleri çok daha avantaj yani İstanbul'da. Oturuyorsun sonuçta saçın başın dağınık. Evden rastgele çıkmışsın gelip fotoğraf çekilecek falan. Çekilmezse daha rahat edersin doğal olarak ama hani küçük şehirlere gidince çok fazla oluyor.
1: Bir de tabii sen mesela fotoğraf çekeceğin zaman belki özeniyorsun bezeniyorsun duruşunu şuyunu buyunu saçını falan yani, ama o an gelen fotoğrafı şey sosyal medyada tabii. Paylaşıyorlar falan. Bunlar olabiliyor. Bavul.
2: Seyahat.
1: Yalnızlık.
2: Güzel.
1: Stüdyo.
2: Müzik.
1: Nostalji.
2: 90'lar.
1: Kırmızı.
2: Bayrak.
1: Vay güzel. Göz.
2: Gerekli.
1: Özgürlük.
2: En güzel.
1: En güzel. Aşk.
2: Tatlı.
1: Tatlı.
2: Ama acı da aynı zamanda. Tek cümleyle bitiriyorum.
1: Ragıp çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Yayınımızın sonuna geldik. Ayağına yüreğine sağlık. Sana yolculuğunda gerçekten yürekten başarılar diliyorum.
2: Eyvallah, ben teşekkür ediyorum.
1: Tekrar burada seni ağırlamaktan çok mutlu olduk. Ama tekrarlayalım, olur mu lütfen?
2: Her zaman yakınız.
1: Harikasın ya, süper. Sevgili Refi'ye çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Hanımlar beyler, Ragıp Narin stüdyo konuğumdu. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Hazine ve Maliye Bakanlığı köklü değişiklik iddialarını yalanladı. Yeni Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten tutuklandı. İstanbul'a yeni bir raylı sistem hattı geliyor. Ayrıntılar bültenimizde. Hazine ve Maliye Bakanlığı köklü değişiklik iddialarını yalanladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumların doğru olmadığını duyurdu. Haberde bakanlığa yakın reel sektör ve bankacılık kaynaklarında dayandırılan bir takım iddialara kulis adı altında yer verildiği aktarılan açıklamada haberin dezenformasyona dönüştürüldüğü ifade edildi. 2026 YKS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının yksesonuc.osm.go.tr adresinden açıklandığını bildirdi. Sonuçlara göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Yeni Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten tutuklandı. Burdur'da alkolü araç kullanırken kazaya karışan Yeni Parti İl Başkanı Barış Ayten 7 ay hapis cezası ve mükerrer suç dosyası kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye son 56 yılın en sıcak 19. Temmuz ayını yaşadı. Türkiye genelinde Temmuz ayı ortalama sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkarak 25,3 derece olarak kaydedildi. Bu değerle 2026 yılı Temmuz ayı son 56 yılın en sıcak 19. Temmuz ayı olarak kayıtlara geçerken ayın en yüksek sıcaklığı 46,8 derece ile Cizre'de, en düşük sıcaklığı ise 4,6 derece ile Kangal'da ölçüldü. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın açılması için petrol yaptırımlarının kaldırılması, blok

0: İran konusunda acele etmediği mesajını da verdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Masrur Barzani'nin makamına iki insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Birimi saldırıların İran topraklarından gerçekleştirildiğini ve olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Barzani saldırıyı tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirerek bölgenin güvenliği ve istikrarına yönelik doğrudan tehdit olduğunu belirtti.
1: Ekonomi.
0: Ticaret Bakanlığı yılın ilk 7 ayında 282 bin firmayı ve 34 milyon ürünü denetledi. Piyasa dengesini bozan işletmelere toplam 1 milyar 874 milyon lira idari para cezası uygulandı. Otomotivden emlağa, kuyumdan fahiş fiyata kadar yapılan denetimlerde 4686 kişi ve işletmeye 633 milyon lira ceza kesildi. Nişasta bazı şeker üretimi ve ticaretine usulsüzlük iddiasıyla 8 ilde 25 şirkete yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul Merkezi soruşturma kapsamında 26 adrese arama ve evraka el koyma işlemi gerçekleştirildi. Şirket yöneticisi olduğu belirlenen 47 şüpheli ise ifadeye çağrıldı. Temmuz ayında 207.508 aracın trafiğe kaydı yapılırken 6.124 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı bir ayda 201.384 arttı. Yeni kayıtların %48,1'ini motosiklet, %38'ini otomobil oluştururken taşıt sayısındaki aylık artış %6,6 oldu. İstanbul'a yeni bir raylı sistem hattı geliyor. Ümraniye, Kavacık, Beykoz raylı sistem hattının yapımı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın projeler kapsamına alındı. Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye yılın ilk 7 ayında 68.737 ton kiraz ihraç ederek 235 milyon dolar gelir elde etti. Türk kirazının ulaştığı ülke sayısı geçen yıl 34 iken bu yıl 52'ye yükseldi. İhracat miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 11 kat, ihracat değeri ise 4 kat arttı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.112 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 92 kuruş, euro 55 lira 52 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.766, çeyrek altın 11.038, tam altın 43.981, atı altını ise 44.795 liradan işlem görüyor.
1: Spor.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon takımını ağırlayacak. Çobani Star'ındaki mücadele bu akşam saat 22'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek. Mücadele TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Trabzonspor Ferencvaros maçının biletleri satışa çıkarıldı. Bordo Mavili taraftarlar Atatürk alanındaki bilet satış noktası önünde yoğunluk oluşturdu. Karşılaşma 20 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta oynanacak. Galatasaray yeni 10 numarasını Rusya'da buldu. Sarı Kırmızılar bir süredir transfer gündemine yer alan Alexey Batrakov'un transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşma sağladı. Galatasaray genç futbolcu için 25 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 4 milyon euro bonus ve oyuncunun gelecekteki satışından %10 pay bulunuyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Van 88. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Radyo Sputnik özel haber.
4: UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Olympique Lyon'u konuk edecek Fenerbahçe, 17 sezondur katılamadığı Şampiyonlar Ligi'ne bir tur uzaklıkta bulunuyor. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonda en son 2008-2009 sezonunda lig aşamasına kalan Sarı Lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için

0: Fransız ekibini organizasyon dışında bırakması gerekiyor. Bugün oynanacak maçta avantaj arayacak İsmail Kartal'ın öğrencileri 26 Ağustos'ta Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak rövanş müsabakasıyla turu geçerek 17 sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefliyor. Organizasyona ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında grup ve lig aşamasına kaldı. Fenerbahçe 2011-12 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen şike soruşturması sebebiyle Avrupa'ya gidemedi. Fenerbahçe 2013-14 sezonunun başında playoff turunda elenmesinin ardından UEFA'dan 2 yıl Avrupa Kupalarından men cezası aldı. Sarı lacivertler Süper Lig'de 2013-14 sezonunu şampiyon tamamlamasına karşın bu cezası nedeniyle organizasyonda yer alamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Fransız takımlarıyla 26. randevusuna çıkacak. Avrupa Kupalarında Fransız ekipleriyle 25 kez karşı karşıya gelen Sarı Lacivertler, bu maçlarda 6 kez kazanırken 7 mücadelede sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe 12 kez rakiplerine kaybetti. Sarı lacivertli takımın attığı 31 gole Fransız ekipleri 52 golle yanıt verdi. 1994-95 sezonunda Cannes'la eşleşen Fenerbahçe 2 maçta da rakibine farklı yenildi. Deplasmanda 4-0 kaybeden Sarı lacivertler sahasında da 5-1 mağlup oldu. Fenerbahçe 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olympique Lyon'la aynı grupta yer aldı. Lyon gruptaki ilk maçı 1-0, ikinci maçı 3-1 kazandı. Sarı lacivertli ekip 2004-2005 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olympique Lyon'la gruplarda karşı karşıya geldi. İstanbul'daki mücadeleyi 3-1 kazanan Lyon sahasındaki maçtan da 4-2 galip ayrıldı. 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren sarı lacivertli ekip son 32 turunda Lille'le eşleşti. Fransa'daki ilk maçı Lille 2-1 kazanırken İstanbul'da oynanan mücadele ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe bu periyotta Fransız ekipleriyle oynadığı 8 mücadelede 7 yenilgi yaşarken bir maçtan da beraberlikle ayrıldı. 2009-2010 sezonunda Lille deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe bu maçın ardından Fransız ekipleriyle çıktığı son 11 müsabakada 3 galibiyet ve 6 beraberlik yaşarken 2 maçta mağlup oldu. Bugüne kadar Fransız ekipleriyle 25 kez karşı karşıya Fenerbahçe bu maçların 5'ini Olympique Lyon'la oynadı. 2001-2002 ve 2004-2005 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olympique Lyon'la aynı grupta mücadele eden Sarı Lacivertler rakibiyle oynadığı 4 maçta da mağlup oldu. İki ekip son olarak 2024-25 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi ve İstanbul'daki mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe ile Olympique Lyon arasında oynanan 5 maçta Sarı Lacivertler 4 kez gol sevinci yaşarken Olympique Lyon ise 11 gol kaydetti. Fenerbahçe geride kalan sezonda dünyaca ünlü teknik direktör Mourinho yönetiminde playoff aşamasında Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı. Portekizli teknik adam liderliğinde organizasyonun 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord ekibini geçmeye başaran Fenerbahçe, lig aşaması öncesi Benfica'ya elenerek turnuvaya katılamadı ve özlemini dindiremedi. Fenerbahçe elemelerde daha önce 11 kez Devler Ligi hedefinden uzak kaldı. Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı kupasında ilk kez 2002-2003 sezonunda eleme oynayan Sarı Lacivert, Hollanda'nın Feyenoord takımını geçmeyi başaramadı. Sarı Lacivertler 3. eleme turunda rakibini 1-0 ve 2-0'lık yenilgilerle boyun eğdi. Fenerbahçe 2006-2007 sezonunda bu kulvarda 2. eleme turunda Fareo Adaları'ndan Tonshav ekibini sahasında 4-0, deplasmanda ise 5-0'lık skorlarla geçerken 3. eleme turunda Dinamo Kiev'le eşleşti. Sarı lacivertler deplasmanda 3-1 yenildiği rakibiyle sahasında 2-2 berabere kaldı ve turu rakibi atladı. Şampiyon tamamladı. 2010-11 sezonuna kötü başlayan Fenerbahçe 3. eleme turunda İsviçre'nin Young Boys takımını geçmeyi başaramadı. Sarı lacivertler ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldığı eşleşmede evindeki karşılaşmada 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi şansını kaybetti. Devler Ligi'ne 2012-13 sezonunda 3. eleme turundan katılan Fenerbahçe, Romanya'nın Vaslui ekibini eleyerek playoff'a yükseldi. Rusya'nın Spartak Moskova takımıyla eşleşen Sarı Lacivertler, deplasmanda 2-1 yenildiği rakibiyle İstanbul'da 1-1 berabere kalarak Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Şampiyonlar Ligi elemelerine 2013-14 sezonunda 3. turdan dahil olan Fenerbahçe, Avusturya'nın Salzburg takımını eleyerek playoff etabını adırdı. İngiltere'nin Arsenal takımıyla eşleşen Fenerbahçe evinde 3-0, deplasmanda ise 2-0'lık skorlarla rakibine mağlup oldu. Fenerbahçe 2015-16 sezonunda Shakhtar Donetsk takımıyla 3. eleme turunda eşleşirken evinde 0-0 berabere kaldı rakibine, deplasmanda 3-0 yenilerek elendi. Sarı lacivertli ekip 2016-17 sezonunda Fransa'nın Monaco ekibiyle 3. eleme turunda karşı karşıya geldi. İlk maçı sahasında 2-1'lik skorla geçen Fenerbahçe, deplasmanda ise rakibine 3-1'le boyun eğdi. Fenerbahçe 2018-19 sezonunda 3. eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşti. Deplasmanda 1-0 yenildiği rakibiyle evinde 1-1 berabere kalan Sarı Lacivertler yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti. Teknik direktör Jesus yönetiminde 2022-2023 sezonunda 2. eleme turunda eşleşti Dinamo Kiev'le deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe sahasında rakibine 2-1 mağlup olarak Avrupa'nın en büyük organizasyonuna katılamadı. Fenerbahçe 2024-25 sezonunda ise Jose Mourinho yönetiminde İsviçre'nin Lugano ekibini 2. eleme turunda deplasmanda 4-3, evinde ise 2-1'lik skorlarla geçerek adını 3. eleme turuna yazdırdı. Sarı lacivertler bu turda Fransa'nın Lille ekibiyle karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden İstanbul temsilcisi Kadıköy'de 1-0'la karşılaşmayı uzatmalara taşıdı. Rövanşın uzatma bölümünde rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe hedefine ulaşamadı. Sarı lacivertler geçen sezon yine Mourinho yönetiminde 3. eleme turunda Feyenoord'u eleyerek playoff turuna adını yazdırdı. Bu turda Benfica ile eşleşen Fenerbahçe evinde golsüz berabere kaldığı rakibine deplasmanda 1-0 yenilerek 11. kez organizasyona elemelerden katılamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-97 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında grup aşamasında ter döktü. Fenerbahçe daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki 40 maçta 11 galibiyet elde etti. Avrupa'nın 1 numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan Sarı Lacivertli takım 23 maçı ise kaybetti. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti. Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa Kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı. Sarı lacivertler söz konusu sezonda İngiltere'nin Chelsea takımını elenerek yarı finalin kapısından döndü. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Olympique Lyon'u geçerek 17 yıllık Devler Ligi hasretine son vermek istiyor. Avrupa'nın en büyük organizasyonuna son olarak 2008-2009 sezonunda atılan Sarı Lacivertler daha önce 11 kez elemelerde elendi. Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde eden Fenerbahçe, Lyon karşısında avantaj sağlayıp rövanşta turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar için üniversite kayıt takvimi ve e-kayıt tarihleri de netleşti. ÖSYM, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2026 YKS merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, sonuçların erişime açıldığını bildirerek bir üniversite programına yerleşen adayları tebrik etti. Yapılan açıklamada herhangi bir yerleştirme sonuç belgesi basılmayacağı ve adayların adreslerini posta yoluyla belge gönderilmeyeceği önemli hatırlatıldı. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşme hakkı kazanan üniversite adayları için kayıt takvimi resmi olarak açıklandı. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Üniversitede yüz yüze kayıtlarsa 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye ilan edilen süre içerisinde şahsen başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin ise kayıtlı oldukları üniversiteler tarafından duyurulan göre adımlarını tamamlamaları önem taşıyor. Yükseköğretim programına yerleşen adaylarımızı tebrik ediyor, verimli bir eğitim süreci geçirmenizi diliyorum diyen ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürece ilişkin herhangi bir programa yerleşmeyen adaylarımız için ek tercih süreci yeni bir imkan olacaktır ifadelerini kullandı. Yükseköğretim Kurulu'nun verilerine göre örgün yükseköğretim programlarında toplam 676.999 kontenjan bulunurken bunların 631.966'sına adaylar yerleşti. Böylece toplam kontenjanların %93,4'ü doldu. Devlet ve vakıf üniversiteleri arasındaki dolularında ise dikkat çekici fark oluştu. Devlet üniversitelerinin örgün lisans ve ön lisans programlarında toplam 481.684 kontenjan ayrıldı. Bu kontenjanların 479.392'sine öğrenci yerleşti. Yalnızca 2.292 kontenjan boş kaldı. Buna göre devlet üniversitelerinde genel doluluk oranı %99,5 olarak gerçekleşti. Özellikle ön lisans programlarında devlet üniversitelerindeki kontenjanların neredeyse tamamı doldu. 216.328 kontenjanın yalnızca 37'si boş kaldı. Vakıf üniversitelerinde ise toplam 176.080 örgün kontenjandan 140.374'üne yerleştirme yapıldı, 35.706 kontenjan ise boş kaldı. Vakıf üniversitelerinin genel doluluk oranı %79,7 oldu. Yerleştirme sonuçlarının belli olmasıyla öğrencilerin en çok hangi bölümleri tercih ettikleri de ortaya çıktı. YÖK'ün yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital dönüşüm başta olmak üzere geleceğin mesleklerine yönelik açtığı programlar öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Bu yıl ilk kez açılan işletme ve yapay zeka, paramedik, hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği, ilaç üretim teknolojisi, laboratuvar hayvanları, mobil güvenlik teknolojileri, patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği ve balıkçılık teknolojisi gibi programların kontenjanlarının tamamı doldu. Yapay zeka tabanlı lisans ve ön lisans programları da %100 doluluğa ulaştı. Yapay zeka mühendisliği, yapay zeka ve makine öğrenmesi, yapay zeka ve veri mühendisliği, robotik ve yapay zeka, yapay zeka destekli kodlama ve yapay zeka operatörlüğü programlarında kontenjan boş kalmadı. Devlet üniversitelerindeki öğretmenlik programlarının önemli bölümünde kontenjanlarının tamamı doldu. Almanca, coğrafya, Fransızca, Japonca, matematik, okul öncesi, özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sınıf, sosyal bilgiler, tarih, Türk dili ve edebiyatıyla Türkçe öğretmenliği programları %100 doluluğa ulaştı. Milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Örgün yükseköğretim programlarında bulunan 676.999 kontenjanın 631.966'sı dolarken genel oranı %93,4 oldu. Devlet üniversitelerinde doluluk %99,5'a ulaşırken vakıf üniversitelerinde bu oran %79,7'de kaldı. Üniversite kayıtları 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Ek kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı. 4 kişi hayatını kaybetti. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede yeni bir döneme giriliyor. İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Sivas'ın Su Şehri ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. 4 ağır, 10 kişi de yaralandı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurul ilk toplantısını 24 Ağustos Pazı günü gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz toplantıda kurulun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonların ele alınacağını bildirdi. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede yeni bir döneme giriliyor. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede terörle mücadele daire başkanlıklarına bağlı ekipler de görev yapacak. Terörle mücadele sırasında yaralanmasına rağmen mağlup sayılmayan bazı asker, polis, MİT mensubu ve güvenlik korucularına aylık bağlanmasının önü açıldı. Başvurular için bir yıl süre tanınırken ilgili düzenleme 1 Eylül 2026'da yürürlüğe girecek. Partinin kurulmasının ardından mecliste makam odaları yeniden belirlendi. Yeni düzene göre yeni parti ve CHP karşılıklı ve yan yana odalarda çalışacak. Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı ve Grup Başkanlığı yaptığı dönemdeki makam odasını kullanmaya devam edecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. Devlet üniversitelerindeki kontenjanlarda %99,52 doluluk oranına ulaşıldı. Yalnızca 2292 kontenjan boş kaldı. Elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos, yüz yüze kayıtlarda 24-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek tercih tarihleri ise henüz açıklanmadı. İBB'ye ait öğrenci yurtları için başvurular başladı. 25 Ağustos'a kadar başvurular sürecek ve sonuçlar 4 Eylül'de açıklanacak. İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Ümraniye, Kavacık ve Beykoz hattından geçecek raylı sistem projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi. Yeni metro hattı toplam 17,5 kilometre uzunluğunda olacak ve 14 istasyon yer alacak. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Tahran'la karşı taraf arasında varılan mutabakatın hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu belirtti. Diplomatik başarının kendisine veya Dışişleri Bakanlığı'na ait olmadığını belirten Arakçı, bunun İran halkının zaferi olduğunu savundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına engel oluşturmaması konusunda uyardığı öne sürüldü. Öte yandan Kushner, Fox News'a yaptığı açıklamada Hamas'ın silahsızlanma konusundaki taahhüdünü yerine getirmemesi halinde İsrail'in ABD ve diğer müttefiklerinden çok daha fazla destek alacağını söyledi.
0: Spor.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransa'nın Olympique Lyon ekibini ağırlayacak. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak.
0: Ekonomi.
1: Bakanlık faiz indirimi haberlerini yalanladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bilgi alınmadan yapılan faiz indirimi ekonomi programı gibi haberlerin gerçekle ilgisi olmadığını açıkladı. E-ticarete yeni kurallar geliyor. Yeni düzenleme ile teslimat ve iade süreçlerinde yaşanan kayıp, hasar ve benzeri sorunlara ilişkin tarafların hak ve yükümlülüğü ve tazmin mekanizması sözleşmede yer alacak. Pazar yerinin sözleşmede belirlenen bu hükümlere uymaması ise haksız ticari uygulama kapsamına alınacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.168 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 92 kuruş, euro 55 lira 51 kuruş. Kapalı çarşıda altın fiyatlarına gelecek olursak gram altın 6.774, çeyrek altın 11.054, tam altın 44.039, ata altını 44.851 lira. haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Bir dinleyicimiz neden maça gitmiyorsunuz öyle bir serzenişlik bulunmuş ki. Kalayı da basmış. Eskiden diyor otururken ya da diyor sizin gibi diyor stadın önünden geçerken bile maça girer giderdim diyor. Ama şimdi diyor bir hafta öncesinden hazırlanıyoruz diyor yine yetmiyor diyor. Kartımı diyor yeniletmem lazımmış diyor 1200 lira diyor. Ya sırf kart yeniletmeye 1200 lira bilet parası bilmem ne. Evet. Sonrasında da basmış kalayı dinleyicimiz. Onları yayında söyleyemiyorum ama size katılıyorum.
3: Kalay tarafı da dahil olmak üzere söylediği her şeye katılıyorum. Ben pasolik çıktığından beri maçlara trimle gitmedim. Hep davetle gittim. Hiç parasını vererek gitmedim ki ben parasını vererek çok maça giden bir insan. Seyircimiz çok haklı.
4: Serhat Ayan ve Selin Yazıcı ile Futbol Saati her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te.
5: Futbol Saati başlıyor.
6: Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan herkese merhabalar efendim. 18 Ağustos 2026 Salı'yı gösteriyor takvimler. Radyo Sputnik'te saatlerde 14.06 oldu mu futbol saati başlıyor demektir. Ben buradan İstanbul stüdyolarımızdan sizlere sesleniyorum. Selin Yazıcı ve tam karşımda...
3: Ben tam İstanbul evlerinden Serhat Ayan.
6: Nasılsın Serhat? Hoş geldin.
3: Çok iyiyim, teşekkür ediyorum. Maçlar başladı, oh dedik, böyle bir derin bir oh çektik ve liglere daldık.
6: Liglere daldık, gerçekten derin bir dalış oldu çünkü Trendyol Süper Lig sürprizlerle başladı. Ben geçen hafta sana ligler başlarken sürprizler olur mu diye böyle bir sormuştum. Klasik sorum, her hafta program sonunda soruyorum sana, biliyorsun o hafta oynanacak maçlarla alakalı. Hani ilk haftadan da bir sürpriz olur mu diye böyle birazcık da öylesine sormuştum ama ilk haftadan sürprizlerle dolu bir açılış oldu. Gerçi biz söyledik. Sürprizlerle oldu ama gerçi biz böyle önden böyle şu olabilir diye söylemiştik. Efendim Radyo Sputnik'tesiniz. Sizler de bizlere eşlik etmek isterseniz 0571 66 56 nolu WhatsApp hattımızdan bizlere yazabilirsiniz. Az önce de bahsettiğimiz gibi hasret kaldığımız Trendyol Süper Lig'e başladık. Birinci haftayı geride bıraktık ve birinci hafta beklenmeyen beraberlikler, beklenmeyen mağlubiyetler ve galibiyetlerle geride kaldı. Hemen dilersen topu sonuçları aktararak başlayalım. Olur mu?
3: Evet.
6: Tamam, o halde
3: kesinlikle.
6: Süper Lig'in açılışında Galatasaray ile Çorum karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Bir başka beraberlik çıkan maçta Kasımpaşa Trabzonspor mücadelesiydi. Bu maçta 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Konyaspor 0, Çaykur Rizespor 1, Gaziantep 1, Alanyaspor 1, Gençler Birliği 2, Fenerbahçe 1, Başakşehir 2, Kocaelispor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Erzurumspor 0, Beşiktaş 1, Eyüpspor 0 ve Samsunspor 3, Göztepe 3 şeklinde birinci haftayı geride bıraktık. Tabii ki ilk haftadan böyle lider falan diye anlatmak çok uygun düşmediği için puan durumunu vermeyeceğim. Ama ilk haftada böyle sonuçları aldık. Beklenmeyen sonuçlardan kastım tabii ki Galatasaray'ın bir beraberlikle başlaması, Fenerbahçe'nin yenilgiyle başlaması, Trabzonspor'un beraberlikle başlamasıydı. Onun dışında seni şaşırtan, ben bu maça şaşırdım dediğin oldu mu bir skor?
3: Vallahi dünkü Samsun Spor Göztepe maçını izledim bilmiyorum.
6: Ne maçtı?
3: Yani bayağı böyle Premier Lig maçı şeklinde geçmesi beni biraz şaşırttı. İlk haftadan çünkü.
6: İlk haftadan
3: bayağı Premier Lig maçıydı yani.
6: Evet evet, çok
3: 6
6: hızlı bir maçtı.
3: Dışında da böyle oyun hızlı inanılmazdı maçtı gerçekten.
6: Evet evet, evet yani. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Yani haftanın zaten en gollü maçı oldu ve 3-3'te de bir skor, hiç alışkın olduğumuz bir skor değil değil mi? Hani 1-1, 2-2 falandır da böyle 3-3 çok az duyulan bir skor zannedersem.
3: Ya bu arada 2-0'dan 3-3'e ya da 3-0'dan 3-3'e falan gelmedi maç. Bir o attı, bir o attı,
6: evet,
3: bir o attı, bir o attı.
6: Karşılıklı tam bir gol düellosuydu.
3: İnanılmazdı yani.
6: Gerçekten.
3: İnanılmaz bir maçtı.
6: Ama bunu gerçekten istiyoruz değil mi biz Serhat? İstediğimiz
3: evet,
6: bu ama
3: evet,
6: değil mi? Yani
3: kesinlikle,
6: istediğimiz bu.
3: Kesinlikle.
6: Böyle golleri konuşalım. Böyle karşılıklı böyle güzel keyfi konuşalım. Ama bu hafta maalesef Gençler Birliği Fenerbahçe maçında istenmeyen görüntülerde yaşandı. Hala hafta içi bugüne geldi. Hala da konuşulmaya devam ediyor. Bundan da birazcık bahsederiz ama dilersen fikstür sıralamasıyla gidelim ve Galatasaray Çorum maçıyla başlayalım mı? Haydi başlayalım efendim. Başlayalım. Son 4 yılın şampiyonu bir tarafta Galatasaray, diğer tarafta da tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Arca Çorum FK karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynandı bu mücadele. 2-2 eşitlikle sona erdi. Galatasaray'ı yine Osimhen kurtardı diyebiliriz belki de. Çünkü Osimhen yine bu maçta da böyle bir çıktı ve özellikle o son dakikada attığı golle beraberliği getirdi. 90. dakikayı geçiyordu Osimhen gol attığında. O dakikaya kadar Galatasaray'ın 2-1'lik yenilgisi vardı. Bu tabii ki çok beklenen bir skor değildi. Hepimizi böyle bir şaşırtan bir skordu ama özellikle Çorum Spor'un Süper Lig'e ilk girdiği ilk golü inanılmaz bir goldü. Kisiridis gerçekten hani sezonun en şey golü ve en iyi gollerinden biri bile bence olabilir diye düşünüyorum ilk haftadan. Sen neler Samsun söyleyeceksin?
3: Samsun Spor'un da golü var bu hafta. O öyle uzaktan yine 90'a filan. Acayip goller vardı bu hafta.
6: Biliyor musun Serhat? Yani İlk maçları, Süper Lig'deki ilk maçlarında
3: Süper Lig'in ilk golünün böyle bir gol olması diyorsun.
6: Böylesine şık bir maç gol olması bence hani onlar açısından da hoş olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü evet, çok şık bir goldü gerçekten. Peki bu maçta neler oldu? Galatasaray neden bu puanı kaybetti sence?
3: Şimdi bu hafta sürpriz olabilir mi soruna senin? Ben Galatasaray maçıyla başlamıştım yani olabilir diye. Neden? Çünkü Galatasaray'ın hazırlık maçlarını detaylı olarak izleyince Galatasaray'ın geçen seneki yapısından oldukça uzak olduğunu gördüm ve Galatasaray'ın buraları toparlamak için bu arada seyircilerimize şeyi de hatırlatalım, onların yorumları da çok önemli. Hani hatırlatalım istersen. Onlar da yorumlarını çok merak ediyorum gerçekten.
6: Program başına söyledim, bir kere daha tekrar edeyim. 0505 171 66 56 0505 171 66 56'dan dinleyicilerimize Süper Lig'in ilk haftasına dair bizlerle paylaşabilirler deneyimlerini.
3: Evet, şimdi şöyle bir şey var. Galatasaray hazırlık maçlarında bir şeyler yanlış gidiyorların tamamını bu maça zipleyip koydu. Yani hazırlık maçlarında yanlış olan hiçbir şeyi düzeltmediğini, bu maçta da bunları devam ettireceğini ortaya koydu. Neydi onlar? Defanstan başlayalım istersen. Defansta Abdülkerim'den Sanchez yavaşlar. Yavaş kalıyorlar. Galatasaray'a oynayan her takım tek çözüm yolu olarak kontratak futbolunu seçiyor. Geçiş hücumunu seçiyor. Ve geçiş hücumlarında gerçekten de Galatasaray neredeyse çaresiz kalıyor. Tırnak içinde söylüyorum bunu. Neden? Çünkü Torreira her yere yetişemiyor. Abdülkerim Bardak Akçı'yla Davison Sanchez de zayıf, yavaşlar.
6: Ve yavaş olunca geldi zaten. Genelde hep
3: Evet vardı. Vardı, bu devam ediyor ama bu sezon tabii takım biraz daha az ön alan baskısı yaptığı için yani Yunus'la Barış Alper Yılmaz daha az basabildiği için nefesi mi yok, hazır mı değiller, milli maçtan mı dönemediler bilmiyorum onu tam. Onu hocalar bilir. Ama bir sıkıntı var orada ve o yüzden de Galatasaray böyle oynarsa çok gol yer diye düşünüyorum. Ardından şöyle bir şey söyleyeyim. Galatasaray şu anda 10 numara arıyor. Yani 10 numara arama sebebi de işte Gabriel Sara'nın yetersiz olduğunu düşünmesi. Ya bir şey söyleyeceğim. Hani önümdeki istatistiklere bakarak söylüyorum. Şu anda ligin ilk haftası itibarıyla şut pasında Gabriel Sara uzak ara lider. 8 şut pası vermiş Gabriel Sara. Ve Galatasaray 29 şut çekmiş. Yani Galatasaray'ın çektiği şutların dörtte birinin pasını Gabriel Sara vermiş. Gabriel Sara daha ne yapsın konusunda benim açıklama sıkıntılarım var. Yani bilmiyorum. Muhtemelen daha çok şeyler yapabilen, daha iyi şeyler yapabilen futbolcu getirebileceğini düşünüyorlar. Orta sahadan topu ileri taşımak tam sıkıntısı olduğunu düşünüyorlar. Bilmiyorum ama yani şu anda buradaki sıkıntı Gabriel Sara değil gibi geliyor bana. Şimdi maça baktığımızda şöyle bir şey var. Galatasaray 29 şut çekti. Daha doğrusu 38 şut çekti. 29'u böyle doğru şutlar oldu. Ve 2.9 gol beklentisi yarattı bunlardan. Büyük gol beklentisi bu. Az buz değil yani. özünde şu var. Yani benim Galatasaray'da şeyi anlayamadığım şu var. 8 büyük fırsat yarattı Galatasaray. Hı hı. Ve 8 büyük fırsattan 2 gol çıkarttı. Ama ikisi de yaratılan büyük fırsatlardan değil. Mesela ilk gol Osimhen'in uydurduğu bir goldü. Yani ondan başka kimse o golü yapamaz. Hı. Ceza sahasına böyle don dun döve döve girdi, bilmem ne yaptı, yıktı ortalığı. Sonra da kenardan vurulmaması gereken bir yerden, vurulmaması gereken bir açıdan muhteşem bir gol attı. Şimdi şuna gelmek istiyorum. Bizim futbol bilgi abilerimiz ne söylerler? Atanınla tutanın iyi olacak takım götürür. Değil efendim. Değil yani.
6: Nedir peki doğrusu sence?
3: Ya orta saha ne peki? Orta sahadaki kalabalıklar şey mi? Ara eleman mı? Yani böyle şey mi? Takım doldursun diye şey mi onlar? Yani orta sahalar her şeyi götürüyor. Şimdi bak Galatasaray. Mükemmel bir hücum. Mükemmel bir de şey kaleci değil mi? Evet. Fenerbahçe mükemmel hücum, gayet iyi bir kalecisi vardı. Bu maçta kaleciden yana çok fazla sorunu yoktu. Trabzon mükemmel hücum, onu açıyor Salah falan böyle. Kalecisi de gayet iyi. Ne oldu? Hepsi puan kaybetti. Beşiktaş orta sahası iyiydi. İleriye doğru çok fazla şey yoktu. Tamam, kalecisi çok iyi ama ileriye doğru çok fazla gücü yoktu. Ama bu hafta puan kaybetmeyen tek takım Beşiktaş oldu. Yani dolayısıyla atarınla tutanın iyi olacak, gerisi hikaye falan. Geçelim bunları. Öyle bir şey yok bir kere. Maçı orta sahalar alıyor. Hele ki Türkiye'de yani. Hmm. Maçı orta sahalar alıyor. Galatasaray'a baktığımızda şimdi Galatasaray rakibine 0.61 gol beklentisi verdi. Ve bundan bir gol yedi. Kendisi 2.9 gol beklentisi yarattı ama 2 gol atabildi. Dolayısıyla attırdığı arasında bir sıkıntı var. Maçın hikayesine bakacak olursak şimdi. Yani... attığı gol Kiziridis.
6: Kiziridis.
3: Evet, Kiziridis'in attığı gol gol beklentisi 0.03. Yani 100 kere oradan topa vursa 3 kere ya gol olur ya gol olmaz diyor istatistikler.
6: Evet.
3: Yani inanılmaz bir gol attı. Hı-hı. Ve hani Çorum'u orada ileriye taşıdı. Diğer taraftan mesela şeye baktığımızda, Galatasaray'ın gollerine baktığımızda o da böyle mucize gibi bir gol. Yani çok fazla gol pozisyonu yaratmış gibi gözüküyor Galatasaray. Ama çok fazla yarattığı gol pozisyonlar şeye dönüşmedi. Sonuca dönüşemedi. Yani çünkü aslında çok fazla gol pozisyonu yarattı demek yanlış oluyor burada. Yarattığı gol pozisyonları beklenen tehlikedeki gol pozisyonları değildi. Geçen sene Galatasaray'ı anlatırken seninle en çok neleri vurguluyorduk? Galatasaray ceza sahasının içinden garantili pozisyonlarda inanılmaz şutlar çekiyor diyorduk. Evet. Maç başına şutları çok fazla değildi Galatasaray'ın ama şut verimliliği açısından mükemmel bir yerdeydi. Kaleyi bulan her topu neredeyse gol oluyordu. Neden? Çünkü ceza sahasının içinde doğru yerlerden doğru şutları doğru zamanlarda çekiyorlardı. Şu anda şut çekmiş gözükmüş olmak için şut çektiler hissiyatı var bende. 38 şut ne abi? Ya 38 şut ve 13'ünün kaleyi bulması, o da bana biraz tuhaf geliyor. Yani Galatasaray'ın şu anda ciddi toparlanmaya ihtiyacı var ama ciddi toparlanmayı sağlayacak olan şey bence daha çok orta sahası. Şimdi oyuncuların maç içindeki dağılımlarına bakıyorum. Ben Barış Alper Yılmaz, Osimhen ve Yunus Akgün aşağı yukarı aynı hizada oynamışlar. Kendi içlerinde. Leroy Sané biraz daha ileriye çıkarak oynamaya çalışmış filan. Şala ile Jakobs, yani sağ ve sol kanadı Galatasaray'ın bayağı rakip yarı sahanın ortalarına doğru bir yerdeler. Yani bayağı takımı ileri sürerek oynamış Galatasaray. Ama Galatasaray'ın içeride rakibi delmeye çalışacak şeyleri yoktu. Pozisyonları çok fazla yoktu. Yani rakip çok da böyle acayip zorlanmadı. Bir de yavaş hücum defans elemanları olunca, yani şimdi mesela Beşiktaş'ı anlatırken de onu anlatacağız. Beşiktaş mesela ileride de basıyor ve böylece takım çok fazla kontratağa çıkamıyor. O yüzden de mesela Beşiktaş'ın böyle bir avantajı var Galatasaray'a karşı. Galatasaray bunu yapamadı. İleride basamadığı için rakip biraz daha elini kolunu sallayarak hızlı hücumlara çıkmaya becerdi diye. Hı hı. Galatasaray, yani benim yorumum şu burada. Burada yorumları da şeye koyuyorum. Her maçtan sonra futbol.tknlj.com adresine koyuyorum yorumları. Hani herkes burada konuşuyoruz, o rakamları görebilsin diye sonrasında. Hı hı hı. Galatasaray topu kontrol etti ama maçı kontrol edemedi. Hı hı. Yani orada sonuçta maçı kontrol etmek ne demek? Gol atmak demek. Hı hı. Galatasaray gol atamadı. Yani yeterince gol atamadı. Yediğinden daha fazla gol atamadı. Gol attı iki tane de. Hı hı. Yediğinden daha fazla gol atamadı. Hı hı. Bu arada Osimhen'in de ilk golünün şeyini buldum. Gol beklentisini buldum. 0,08. Yani 100 tane vursa 8 tane orada o şekilde teknik olarak ya girer ya girmez şeklinde gol beklentisi var. Galatasaray daha iyi olabilir belki ama şu anda hazırlık maçlarından bugüne kadar olan şeylere baktığımızda hazırlık maçından bugüne Galatasaray'da bir inkişaf yok. İleriye doğru yapılan bir atılım yok. Bunlarda bir iyileşme görmüyorum. Galatasaray izleyicisi de o yüzden bunları göremiyor. Şimdi Galatasaray izleyicisi 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Okan Buruk'a da laf söyleyemediği için acaba transferlerde mi sıkıntı var deyip yönetimi transfer konusunda sıkıştırıyor. Ki yönetimin şu ana kadar bu maçta dahi oynatmadığı bir transferle sezonu geçirebileceğini düşünmesi bana çok şey geliyor, zorlayıcı
6: bugün
3: geliyor.
6: Bugün yani. Batrakov'un İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 21 yaşındaki Hayırlısı Rus futbolcu. Olsun. 21 yaşında olsun. Rus futbolcu. Bir kariyerine falan böyle baktım. Daha 21 yaşında, çok genç gerçekten. 10 numara evet. olarak geliyor. Yani sence
3: i̇şte Galatasaray'ın sıkıntısı?
6: İşte Galatasaray'ın aradığı kan o mu yani sence?
3: Bence değil. Yani Galatasaray daha çok bu futbol dünyasını yalamış, yutmuş, oralarda kendine kariyer edinmiş ve büyük oyuncularla bir yerlere gidebiliyordu. Şu ana kadar hep öyle oldu.
6: Hep öyleydi.
3: Hep böyle pahalı ve etkin transferlerle Galatasaray ileriye doğru zıplamak. İşte bunun için Mertens'i sayarsın, Osimhen'i, Icardi'yi vesaire sayarsın, Sanchez'i sayarsın. Ama işte genç ve parlamaya hazır oyuncuyla Galatasaray şimdiye kadar çok fazla bir şey yapmadı. Yani Galatasaray aldığı futbolcu iyi bir futbolcu ama Türkiye ligleri, başka ligler, Avrupa'yla, İtalya'yla, Fransa'yla, İspanya'yla karşılaştırdığımızda oradan gelenlerin bir eli ayağına dolaşıyor. Çünkü Türkiye liglerinde adam öldürmeye tam teşebbüsten fauller yapılıyor. Ve o adamlar ikinci, üçüncü faalden sonra bir dakika ya, bir dakika arkadaş, ben niye burada böyle bir şey yapıyorum ki demeye başlıyor. Bunu geçen sene Beşiktaş'ın aldığı işte oyunculardan da gördük. Ondan önce Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın aldığı oyunculardan da gördük. Yani tırnak içinde söylüyorum, haince ayağını bacağını eline vermek için yapılan faallerde gelen futbolcular bir tamam abi ben çok şey yapmayayım ya filan demeye başlıyor. Bu sezon da bunları göreceğiz. Bu sezon da hakemler çok fazla koruyor gibi gözükmüyor. Şu ana kadar en azından ilk hafta maçlarında ben onu gördüm. Yani futbolcu sağlığını korumak çok şey değil. Yani Galatasaray 21 yaşında kariyerinin çok başında bir oyuncuyla takımı yönetip bütün takımın bütün işlerini aynı anda hallettirebileceğini düşünüyorsa kolay gelsin diyeyim. Yani bana çok öyle gelmiyor. Yani sanki Galatasaray'a başka türlü birileri lazım gibi geliyor bana. Mesela Trabzon'un en son aldığı Salah gibi, işte bilmem ne gibi oyuncular lazım. Leao gibi oyuncular lazım.
6: O da
3: belki
6: henüz kapanmış bir defter değil zaten. Bugün de tekrar bir
3: ama defter 2 aydır açık yani.
6: İşte 2 aydır açık ama işte ya. Böyle büyük isimlerde böyle sıkıntılar olabiliyor. Hani ben bugünkü medyada gördüğüm haberlerle bugün hatta tekrar yine bir teklif söz konusu diye medyaya düşen haberler vardı. Evet. Bakalım
3: yani
6: göreceğiz.
3: O kadar çok konuşuldu ki Leo adamın annen neslinin kayınvalidesinin adını biliyoruz artık. Yani böyle adamın her şeyini bilir hale geldik. Adam nasıl gelecek, niye hala gelmediği Galatasaray seyircisi doğal ve mantıklı olarak soruyor.
6: Evet.
3: Gerçekten de haklılar bu arada bunu sormakta. Yani çünkü abi bu takım bir ay sonra, bir ay değil hatta daha az zaman sonra Şampiyonlar Ligi'ne başlayacak. Şampiyonlar Ligi de şaka ligi değil yani.
6: Tabii.
3: Oradaki insanlar böyle sizin de tabii ya yeni başladınız. Dur biz öyle çok şey yapmayalım demiyor orada kimse. Gözünün yaşına bakmıyor. Üçer beşer altışer atıyorlar yani.
6: Aynen öyle. O zaman
3: yani Galatasaray'ın iyi olması için bence bir başka bir şey düşünmesi lazım. Hani o kutunun dışına düşünmek, thinking out of box derler ya böyle. O başka bir şeyi düşünerek yapması lazım. Mevcut düzenle Galatasaray'ın rakiplerini geçmesi çok kolay gözükmüyor. Şimdi bu hafta Erzurum'a gidecek Galatasaray. Erzurum böyle Diyarbakır'a 3-0 yenildi ama işte iki golü sayılmadı, bilmem ne faaller, mahaller falan. Orası biraz sıkıntılı bir maçtı. Hakemlik açısından, yönetsel açıdan. Galatasaray hani böyle ligin en zayıf takımı dediler bir de Erzurumspor'a. Öyle bir şey yok yani. Bak ilk hafta çıkan bütün yorumlar yanlış değerlendirmeler. Beşiktaş Eyüp'ü sürkülese etti. Eyüp çok kötü takımmış. Bu sene kesin küme düşer diyorlar. Göreceğiz bu hafta Eyüp'ü. Bak nasıl oynuyor Eyüp. Deli gibi oynuyor Eyüp. Kimse farkında değil. İnanılmaz bir yüksek orta saha pas çıkış yüzdeleri var. Şaka gibi. Neyse Beşiktaş'a gelince anlatırız onu.
6: Peki. Devam edelim mi o zaman?
3: Edelim edelim.
6: Fikstür sırasıyla gidersek o halde Kasımpaşa Trabzonspor maçıyla devam edeceğiz. İlk haftada Kasımpaşa Trabzonspor mücadelesi vardı. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanan bu mücadelede 1-1 eşitlikle sona erdi. Tabi Bordo Mavilerde merakla beklenen Muhammed Salah'tı. Kadroda vardı ve kendisi 58. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun yerine oyuna dahil oldu. İlk kez Bordo Mavi takım formasını giydi. İnanılmaz güzel bir coşku vardı. Ancak bu mücadelede 1-1 eşitlikle sona erdi. Hani Trabzonspor da hani o şaşanın ardından 3 puanla başlamayı planladığı hedefe beraberlikle 1 puanla başlamış oldu. Kasımpaşa 1 puanı kaptı. Bu maçı nasıl değerlendiriyorsun?
3: Şöyle, şimdi Trabzon geçen sene eleştirdiğimiz bir şey vardı. Fatih Tekke'yi belki de Türkiye'de en çok eleştirenlerden biri bendim. Neden? Çünkü Trabzon'un yaratıcı bir oyun düzeni yok. Yani Trabzon'un oyun düzeni şu, Paul Onuachu gibi bir dev var orada. Ve tuttuğunu atan, tutamadığını ite kaka atan falan böyle. Acayip bir adam o, gerçekten istisnai bir adam Onuachu. Geçen sene onun sırtını binmişti. Onun Afrika Kupası'nda olmadığı zamanlarda, sakat olmadığı zamanlarda onunla beraber Trabzon ileriye doğru yelken açıyordu. Bunda kimsenin şeyi yoktur herhalde. Kimse buna bir şey diyemez. Hayır hayır öyle değildi falan diyemez. Şimdi bu sene Galatasaray transferler, özür dilerim, Trabzonspor transferler yaptı. Salah dışındaki transferleri söylüyorum. Trabzon bir kamyon adam aldı ya bu sene. Bir otobüs dolusu adam getirdi Türkiye'ye. Ve aldığı adamlar gerçekten de böyle azımsanacak falan bir adamlar değil. Ama yine hazırlık maçlarından bugüne olan maçları sayarak, onlara bakarak, o kapsamda söylüyorum. Trabzon geçen bir tık gerisinde şu ana kadar. Yani geçen sene en azından Onuachu'nun sırtına binip gidiyordu. Bu sene Onuachu da geçen seneki formundan uzak. Geçen sene asla kaçırmayacağı şeyleri bu sene kaçırıyor. Hazırlık maçlarında da gördük, bu haftaki maçta da gördük. Yani geçen senekinden biraz daha tutuk. Ha oturur, o iri yarı bir adam olduğu için yavaş yavaş açılır filan gibi böyle teknik söylemler var. Teknik tırnak içinde söylüyorum
6: İri
3: bunu.
6: Yarı.
3: Teknik söylemler var. Hani kamyon yarı, yavaş yavaş açılır, açılır ya böyle bir anda böyle şey ama. Diyorlar, ya bunu diyorlar. Neyse okey diyelim, bak biz inanalım bu söylenene, tamam mı? Ama yani onun açılmasını bekleyene kadar Trabzon'un gitmesinde sıkıntı var. Şimdi mesela 32 dakika Salah sahada kaldı. Bence çok büyük risk aldı Trabzon böyle yaparak. Ya çünkü Salah bundan 1-2 hafta önce Yunanistan'da güneşleniyordu. Ha belki orada otururken bir takım şeyler yapmıştır, antrenmanlar falan yapmıştır. Şudur budur, onu bilemem. Gerçekten de kimse bilemez. En azından basına vesaire bir yere yansımadı bunlar. Fakat Salah'ı alıp hemen böyle böylesine fiziksel güç gerektiren bir maçın içine koymak bana risk almak gibi geldi. Bak yanlış demiyorum ama risk almak gibi geldi bana. Ya çünkü adam Allah korusun bir sakatlansa adamın seneliği 35 milyon dolar.
6: Tabii canım.
3: Euro. Neyse. Tabii. Yani o maç başına adam 1 milyon euro veriyorsun adam için. Böyle bir şey var. Şimdi abi bu adam sakatlanmamalı. Bu adam sene boyunca alabildiği her dakikayı, her saniyeyi oynamalı. Tabii. Çünkü 1 milyon euroyu 90'a böldüğünde karşına acayip bir rakam çıkıyor yani. Her adamın her saniyesi çok büyük para. Neyse, girdi de öylesine bir takıldı, geri mi çıktı? Hayır. Girdi gerçekten de. Maç süresinin bu arada %35.6'sında oynamış. 32 dakikayı ben öyle böldüm, çarptım, çırptım. Öyle yani maçın üçte birinde sahada olmuş. Toplam gol beklentisi ve asist beklentisine 0,36 etki yapmış. Bak 0,36 etki önemli. Neden? Çünkü Trabzon'un neredeyse yarısına yakınının gol beklentisine o üstlenmiş. Hemen tam rakamı bulayım mı sana ya? Gol beklentisi ne kadardı Trabzon'un diye. 1,70'miş evet. Yani 5'te 1'ine yakın bir şey yaratmış. Etki yaratmış tek başına ve 32 dakikada. Onu söyleyelim yani.
6: Evet.
3: Başka neler var Salah'ın katkısı? Pas katkısında mesela takımın %3 pasını o vermiş. 14 pas atmış, 11'i isabetli. Takımın 7 orta yapmış takımda. Takımda bu arada 37 orta var. Yani 5'te 1 ortasını yine tek başına yapmış. 3 isabeti var. Takımın toplamda 11 isabeti var. Yani takımın toplam yüzdesel isabeti ortalarının %30, onun %43. Çalım konusunda 5 çalım atmış, 3'ü başarılı. 2 şut çekmiş. Yarattığı gol beklentisi şutlardan 0-19. Bunları söyleyelim. Ve ceza sahası içinde de 3 kere dokunmuş ki Trabzon 19 kere zaten ceza sahası içinde. O 10 adamla dokunmuş yani. O tek başına 3 kere dokunmuş. Ha, şimdi bir tane de büyük fırsat kaçırdı. O kaçar. Normaldir. Yani öyle şeyler olur. Paslarına baktığımda böyle çok ara ve hani gol attırmaya yönelik paslar şu ana kadar yok. Söyleyelim. Yani daha böyle risksiz ve vesaire paslar attı ama topla beraber yaptığı içeriye dalmalar vesaireler falan çok güzeldi adam. Ona kimse sesini çıkartıp bir şey diyemez yani. Yani Salah Trabzon'a iyi gelecek. Ama Salah hangi Trabzon'un oyunuyla Trabzon'a iyi gelecek? Çünkü Trabzon'da şöyle bir şey var. Mesela Onuachu varken, geçen senelerde Onuachu'nun sırtında giderken, tırnak içinde söylüyorum yine bunu tabii ki, her şey Onuachu üstüne kuruluydu. Şimdi yeni düzende her şey Salah üstüne ve Onuachu üstüne kurulursa, ya Trabzon takımındaki diğer oyuncular, çok kariyerli oyuncular, çok güzel oyuncular. Bence onları da bir acaba oynatmak mı lazım? Bir şey mi yapmak lazım? Orada ben takılıyorum. Orada şaşırıyorum yani. Ya Trabzon hani yıldız üstünden gidecek bir takım değil. Trabzon takım oyunuyla çok büyük başarılar elde etmiş. Senelerce üst üste şampiyon olmuş. Ama bunu bir şekilde bizim herkese anlatmamız lazım. Bakalım. Yani böyle söyleyince herkes şey diyor. Trabzon düşmanısın. Hayır hayır. Ya düşman değil yani. Düşmanlıkla alakası yok
6: bunun. Düşman olalım zaten.
3: Ben yani evet. Evet, ayrıca ben iyi futbol seyretmek istiyorum. İyi futbol seyretmek istediğim için de yani Türkiye'de şu anda futbol takımları arasında iyi futbol için unu, şekeri, helvası en yüksek olan takımlardan biri Trabzon. Dolayısıyla Trabzon'un o potansiyelini değerlendirirse çok daha iyi olur diyorum. Eğer Fatih Tekke Salah'la da ileriye doğru bir şey, bir ışık, bir yıldırım bir şey vermezse sıkıntı çıkabilir sezon sonunda Fatih Tekke için de diye düşünüyorum. Biraz da Trabzon seyircisini tanıdığım için söylüyorum. Çünkü Trabzon seyircisi enteresan bir seyirci. Salah iki tane gol kaçırsın, üç tane bir şey yapsın, Salah'a bile laf edebilirler.
6: Evet.
3: Bak bunu çok net söylüyorum yani.
6: Evet. Fevridir. Yani
3: Şenol Güneş Trabzonspor'un antrenörüyken ve Şenol Güneş'in adı Trabzon'un oynadığı staddayken Şenol Güneş'e küfür eden Trabzonları ben çıplak gözle izledim orada.
6: Peki.
3: Neyse bu da böyle. Yani Trabzon 1-1 bitti. Birbirin ötesine geçebilir miydi bu maçta? Bu zor geçerdi. Yani Kasımpaşa'da üstüne çıkardı onun. Yani attığı goldü bu arada. Savioğlu'nun golü. Girmeyebilirdi bak o golde. O golde böyle vay be filan böyle işte bak çalışılmış filan falan bir gol izlerimi uyandırmadı bende. Neyse. Bunları gelecek hafta daha net konuşacağız muhtemelen.
6: Tabii ki. Tabii ki. O halde Gençler Birliği Fenerbahçe maçına geçiyoruz. Gençler Birliği Fenerbahçe mücadelesi yine merakla beklenen maçlardan bir tanesiydi. Zira Fenerbahçe yine her sene olduğu gibi o sene bu sene parolasıyla yola çıktığı için sezona başladığı için mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıktı. Ancak henüz ilk haftadan Gençler Birliği deplas takıldı. Orada 3 puanı bıraktı. Karşılaşmaya güzel de başladı. Fener

0: Konuş bakalım sence nasıl?
1: Haydi başla. Yani şimdi aslında çok alıştığımız bir şey bizim Türkiye liglerinde ikinci yarının bir 10 dakikası geçtikten sonra teknik direktör duruma bir müdahale etmesi. Hani ikinci yarıyla değişiklik olur ama hani genelde biz çok alışkınız bu 59-60. Dakikalarda oyuncu değişikliği olmasına. Evet. Zira Fenerbahçe maçında da böyle oldu. 60. dakikadan sonra değişiklikler oldu. Ancak ben bazı değişikliklerin, yani bir İrfan Can Kahveci'nin, Asensio'nun daha erken çıkabileceğini düşünüyordum açıkçası kendi adıma. Senin tepkini merak ediyorum. Senin fikrini merak ediyorum.
0: Şimdi yine ligler başlamadan önce söylediklerimize dönelim. Şimdi ligler başlamadan önce bu arada şunu söyleyeyim ben. Bence benim şahsi fikrim bu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon'dan daha hazır lige. Yani şuradan bir projeksiyon yapacak olsak bence şu günkü oyunlarla Fenerbahçe, Trabzon'un ve Galatasaray'ın üstünde bitirme ihtimali daha yüksek. Bitirir demiyorum, ihtimal hesabıyla hep konuşuyoruz, matematik. O zamandan beri söylediğimiz şöyle bir şey var. Yani hatta geçen sene bunları söylemeye başlamıştık, hatırlarsa mutlaka. Çok güzel bir orta sahası var, kesici bir orta sahası var Fenerbahçe'nin. Yani Genduzi var, Kante filan, müthiş adamlar bunlar. Müthiş kesiciler. Gerçekten de o adamların kestiğini Japon kılıcı kesemez yani. İnanılmaz kesiyorlar, inanılmaz durduruyorlar. Fakat onların hücuma yansıyacak bir yaratıcılık etkisi daha düşük diğer herkesten. Şimdi ben bunu Fenerbahçelilerle konuştuğumda Fenerbahçeliler hep şey diyor: abi Asensio var. Asensio var. Yani müthiş bir adam. Gerçekten Asensio tartışılacak bir adam değil. Yani Asensio acaba şunları yapabilir mi, bunları yapabilir mi diye tartışan çarpılır ya yani. Müthiş bir adam. Fakat yapmaya başlamadı henüz.
1: Evet.
0: Hazırlık başlarından bu yana ciddi vakit aldı. Zamanla verdi. Ama henüz Asensio'da bir kıpırdanma, bir şey yok, bir hareket yok yani. Bak mesela Fenerbahçe daha çok pozisyonu şeyle buldu. İkinci yarıda oyuncu değişikliği yapıldı. Tam dakikasına bakarız şimdi. Şey girdi, Asensio çıktı, Muriç girdi ve Talisca'yı Asensio'nun tarafına çekti. Değil mi? Evet, evet. 59'da. Yani tam üçte bir kalana. Orada Talisca 10 numaradan daha çok iyi etki yaptı. Asensio'dan daha iyi etki yaptı bence oyuna. Daha pozitif etki yaptı ki 7 maç yaptı, 6 gol mü attı?
1: Evet.
0: Bir de böyle bir şey var adamın yani. O adama da laf söylenmez şimdi.
1: 4'te gidiyordu.
0: Daha ne yapsın adam yani?
1: Aynen öyle. Ya zaten sezonun en başında, yani daha geçen sezondan itibaren Talisca böyle hem en çok eleştiri yapan ama çoğu zaman da Fenerbahçe'yi böyle ipten döndüren, kurtaran adam. Yani ben Talisca ile ilgili yorumları anlayamıyorum. Ya çok yüceltiyorlar bir anda böyle ya da batırıyorlar. Ama bugüne baktığımızda Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi eleme maçları da dahil olmak üzere Talisca'nın takımı kaç kere kurtardığını görüyoruz. Bu maçta da zira böyle çok da erken bir dakikada perdeyi açtı. Neden devamı gelmedi? Ben bir de şeye çok takılırım. Bunu özellikle sana sormak istiyorum. Seninle konuşmak istiyorum. Bu futbolcuların bir adaptasyon sürecine ben inanılmaz derecede takılıyorum. Çünkü nedense şimdi bir karşı tarafa baktığın zaman bir İrfan Can Eğribayat örneği var. 2 gün olmuş Fenerbahçe'den gideli. Hoş, o Fenerbahçe'de neden bu maçtan sonra göndermedi? O da ayrı bir parantezdir, daha transfer süreci.
0: Onu ben öğrendim. Onu ben öğrendim. Minicik araya parantezi sokayım. Çünkü zaten İrfan Can Eğribayat'ı çok daha önceden satmış.
1: Tamam, satmış. Bu maçtan sonra oynattır.
0: Ondan sonra
1: koy öyle bir madde. Şeyin,
0: tahtası, Gençler Birliği'nin tahtası kapalı olduğu için Gençler Birliği resmi olarak yeni almış. Aslında yeni almamış yani. Bunu sezon başında neredeyse almış Gençler Birliği. Ama resmiyete daha yeni dökülmüş.
1: Anlıyorum.
0: Yani ben... Fenerbahçe, yani şu anlaşmalar çok yanlış. Ben sana bu adamı veririm ama bana karşı oynatamazsın demek çirkin bir anlaşma.
1: Ya yani. Şimdi yansıyan da şöyle bir şey var ama hani o tahta kapanmış, önceden olmuş falan, yani biz onları bilmiyoruz. Yansıyan da şu: bu maç başlamadan 3 gün önce, bir hafta önce sen bu futbolcuyu vermişsin. Vermeyebilirsin. Yani kusura bakma, bunu da yaparsın yani. Bu şu maçtan sonra oynasın. Yani, ama işte onları işte bilmiyoruz şimdi biz. Hani dolayısıyla buradan şuraya varmak istiyorum İrfan Can Eğribayat özelinde. Hani o çocuk hemen adapte olmuş Gençler Birliği'ne, şahane bir oyun sergiledi. Kariyerinin en iyi oyunlarından birini, 10 tane 11 tane kurtarışı var. Gerçekten kendi kariyerindeki en iyi oyunlardan birini sergilemiş de niye Fenerbahçe'ye gelenlerde bir adaptasyon sorunu oluyor? Ben bunu anlayamıyorum. O çocuk da aynısıydı. Bak gayet de adapte olmuş. Mis gibi de
0: adaptasyon
1: kurtardı.
0: Adaptasyon sorunu yok ya Fenerbahçe'de. Şu andaki oyuncularda zaten yeni gelen kimse yok da. Hani bir adaptasyon sorunu.

0: Vallahi bilmiyorum. Ben bütün herkes böyle bir ağzında böyle bir şey var. Bunları söylüyorlar. Gazetelerde böyle haberler çıkıyor. Ben bunda çok sinir oluyorum. O yüzden söylemek istedim yani.
1: Ya bak ben yine dediğim gibi futbol tknc.com'a koydum, o görseli de koydum. Ben şunları yapıyorum. Futbolcuların ortalama pozisyon koyuyorum. Bu arada takım işte 4-4-2 mi oynuyor, 4-3-3 mi oynuyor, bilmem ne mi oynuyor falan, bu çok net gözüküyor. Hı-hı. Ortalama yerlerine Hı-hı. baktığımızda. Hı-hı. Bir de altına da oranın ısı haritasını koyuyorum. Kim nerede, Hı-hı. en çok ne kadar durmuş. Hani ne kadar oraya etki etmiş, ısı etkisi yapmış falan. Biraz da bunları koyuyorum. Şimdi
0: futbol tknlc, tekrar edelim.
1: Evet, futbol.tknlc.com. Şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir şey görüyorum. Bak, diğer takımların ötesinde bence Fenerbahçe'deki yanlış, tırnak içinde söyledim, yanlış gibi şey şuydu. Mesela Beşiktaş'ta bekleri ileriye çıkartıyor. Sağ ve sol kanatları ileriye çıkartıyor. Beşiktaş'ın hatta ileri kanat uçlarındaki elemanlar da santrfor gibi içeri giriyorlar. Ceza sahasının içine doğru giriyorlar. Şimdi Fenerbahçe'de Mert Müldür'le İrfan Can Kahveci neredeyse aynı yerde oynamış. Ortalamaları aynı yer. Hı hı. Aynı şekilde Levent Mercan sol bek ve Oğuz Aydın sol kanat aynı yerde birbirlerine çok yakın oynamışlar. Yani aralarında duvar pası yapabilirler. Hı hı. Birbirlerine uzun paslar atacak pozisyonlarda değiller. Hı hı. Şimdi karşı takım kapandığı yerlerde sanki aralarının biraz daha açık olması gerekir gibi geliyor bana. Özellikle santrforunun santrfor olmayan Tarişka olması durumunda sanki onu daha sağdan soldan besleyecek birilerinin olması gerekiyor. Çünkü ısı haritasına baktığımızda Tarişka ileride yalnız kalmış. Hı hı. Etrafı boş Talişka'nın. Talişka büyük beceri gösterip atarsa atar, ki büyük beceri attı. Hı hı. Ama bir tane attı. Yani etrafından ona yardım edecek İrfan Can Kahveci ya da Oğuz Aydın yoktu. Ha, bu arada İsmail Kartal'ın söylediği bir lafa çok katılıyorum. İşte diyorlar ki hani şey ya, neden bu maça rotasyon yaparak giriyorsun? Adam diyor ki abi Lyon'la maça çıkacağız. Şampiyonlar Ligi maçı, bundan kaç senedir katılmamışız, 11 sene mi oldu Fenerbahçe katıldı?
0: Bir o kadar da şampiyon kadar olamadın Serhat ya.
1: Ha, bir o kadar da şampiyon
0: yani
1: olamadın.
0: Bir o kadar,
1: evet,
0: yılda
1: yani
0: şampiyon olamadın yani.
1: Ama yani arkadan gelen adamlar da şey değil ki, hani U19'dan adam almadı ki abi, arkadan bugün oynattı, diğer maçlarda oynatmayıp bugün oynadığı adamlar İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Levent Mercan, İsmail Yüksek. Bunlardan hangisi tecrübesiz ve rotasyon için kullanılan adam ki? Her takımda banko oynar bunlar. Her takımda banko oynar. Bak ben sana çok net söylüyorum yani. Neyse yani bence İsmail Kartal o anlamda acımasız eleştirildi. Haksız eleştirildi demiyorum, acımasız biraz eleştirildi. Ha yani keşke şu tablo önümüzde olsa da koysam ben. Fenerbahçe'nin şut haritasını koydum. Gençlerin şut haritasını koydum. Ya Fenerbahçe her zaman her yerden her şeyden şut çekmiş. Hı hı. O kadar çok şut çekmiş ki. Zaten kaç şut çekti onu da söyleyeyim sana tam sayısını. 27 şut çekmiş. 11 isabetli ama bak. 27 şutun 11'i isabetli. Hı hı. Yani gelene geçene uçana kaçana vurmuş. 3 dakikada bir şut çekmek ne demek senin? Hı hı. Maç boyunca yani. Diğer taraftan da Gençler Birliği 10 şut çekmiş. 3 isabetli, ikisi gol.
0: Evet.
1: Baktığında. İşte yani Fenerbahçe yine daha önceki maçlarda konuştuğumuz bal yapmayan arı moduna yeniden geçti bu maçta. Hı hı. Yani şu ana kadar Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ve Trabzon'un ligin geçen seneden bu yana ve dünya futbolunun dünya kupadan bu yana gördüğü kapanarak oynayan takımları açma güzelliğine karşı bir şey yapamadığını görüyorum. Hı hı. Yani bu konuda çok geride kalıyorlar, çok zayıf kalıyorlar. Hı hı. Ya bu konuda antrenörlerin gerçekten bir şeyler yapması lazım. Yani yapılması gereken şeyler de şu anda yaptıkları şeyler değil. İşte ne bileyim, beklerle kanatları yan yana oynatmak bilmem ne filan falan değil. Takımı biraz daha ileriye doğru itmek lazım. Beşiktaş'a geçince orada enteresan şeyler. Herkes bana diyecek ki şimdi Beşiktaşlısın o yüzden böyle söylüyorsun. Ben örneklerle, datalarla vereceğim bunları, zenginleştireceğim neyin ne olduğunu. Ha, İrfan Can Eğribayat'a baktığımızda İrfan Can Eğribayat'a karşı 4.39 gol beklentisi yaşanmış. Ve 3.39'unu engellemiş. Bu büyük bir kaleci başarısı. Hı hı. Bu öyle böyle bir kaleci başarısı değil. Hı hı. 10 şut kurtarmış. Yani İrfan Can Eğribayat geçen seneydi galiba. Arkadaşlarla konuşurken onlar bana hatırlattılar. Sağ olsunlar, hı hı, kulakları çınlasın. İrfan Can Eğribayat geçen sene bir hatalı gol yemişti. Ondan sonra Fenerbahçe taraftarı ipini çekti onun, hı hı, diye hatırlıyorum ben. Sen hatırlıyorsundur mutlaka. Yani kötü bir kaleci kesinlikle değil o ya. Yani çok geleceği olan bir kaleci. Hazırlığa kayıt davranışları var maç içinde. Gençler Birliği'nde de yaptı bunları ama çok iyi bir kaleci. Çok iyi bir refleksli kaleci yani.
0: Neyse, Fenerbahçe'nin bakalım, bir penaltı itirazı vardı. Onun için ne diyeceksin?
1: Yani o bence verilmeliydi. Ben öyle düşünüyorum.
0: Yani şu
1: yani, hani ona vermeyince yani ben verilmeme sebeplerini de dinledim. İşte yok hakem triyosu, yok bilmem filiyosu, şuriyosu, buriyosu. Ondan sonra dinledim onları da. Yani işte dediler ki işte şu şöyle olmadı da oynandırıcı değildi de bilmem ne değildi.
0: Ama el
1: falan.
0: Hiç doğal bir konuda laf ettiler. Değil. Çok net değil miydi yani hepimiz o
1: yani
0: elin doğal
1: konumda
0: olmadığını
1: ama
0: göremedik mi?
1: Böyle çok fazla penaltı gördük. Yani ha bundan sonra o pozisyonların her birine bu yapılacaksa okey. Bak okey. Eğer bu bir standartsa
0: işte
1: ve FIFA'dan gelen, UEFA'dan gelen standartlar kapsamında hep böyle olacaksa okey. Ama ben de giderim o zaman Erzurumspor Diyarbakır Spor maçına. Erzurum'un bir golü iptal edildi bu yüzden. Buna benzer bir pozisyonda el verdi. Şimdi buna benzer bir pozisyonda penaltı vermedin. Nasıl olacak bu iş? Hani bunun standardı?
0: İşte.
1: Yani bilmiyorum ya. Yani konuşmak istemiyorum bana kendileri bu sene ama yani evet bunu konuşmazsak ayıp olur yani. Ben atladım ve sen bana hatırlattığın için teşekkür ediyorum sana.
0: Rica ederim, rica ederim. Yani ilk haftadan başladık.
1: Yani inşallah başlamayız. İnşallah istisnadır bu.
0: İnşallah, inşallah diyelim efendim ve Beşiktaş mücadelesine geçelim. Beşiktaş Eyüpspor mücadelesine bakacağız efendim. Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş kendi evinde Eyüpspor'u 1-0 Çerni'nin golüyle yendi. Eyüpspor'da 68. dakikada David Costa ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Oyun dışı kaldı ve böylelikle Beşiktaş Süper Lig'e 3 puanla başlamış oldu. Maçtaki detaylardan bir tanesini vermek istiyorum izninle. Necip Yılmaz Necip Uysal'a Yılmaz nereden çıktı? Necip Uysal'ın bir vedası oldu. 17 sezon boyunca sadece Beşiktaş forması giymiş bir isimdi. Kaptandı. Gerçekten o da alkışlarla ve gözyaşlarıyla Beşiktaş'a veda etti. Yola açık olsun diyoruz. Daha doğrusu futbola
1: böyle
0: veda etti.
1: Bence. Evet, futbol. Böyle veda ya işte son daha başka bir şey olmalıydı. Neyse yanlış oldu yani.
0: Son bir takım İçim şeylerden sonra zannedersem. Yani. Çünkü evet yani 17 sezon boyunca Fener sadece Beşiktaş'ta oynamış, kaptanlık yapmış. Farklı bir veda istemeniz normal. Aklınızdan geçirmeniz çok normal evet. Tabii ki ama o da alkışlarla ailesiyle beraber çıktı orada ve Beşiktaş'a ve daha doğrusu futbola veda etti. Futbola vedası bile erken diye düşünülebilir 35 yaşında.
1: Evet daha yani. Oynardı yani oynadığı yerde de oynardı neyse bence vefasızlık oldu yani neyse bakalım Beşiktaş'ı saymaya başlayayım şimdi.
0: Haydi
1: Beşiktaş
0: başlayalım.
1: Enteresan bir şey yaptı antrenörü Italiano enteresan bir şey yaptı bu arada La Chante mi Cantare şarkısını söyletti bana maç sırasında onun için çünkü bir yerde şey geçiyor sono Italiano diye geçiyor ya. Böyle hani ben Italiano'yum dedirtti ya. Bana. Gerçekten şöyle enteresan bir şey yaptı. Kapalı takımlara karşı ne oynanması gerektiğinden elindeki malzemeyle çok güzel örnekler verdi. Bak, kısa küçük paslarla onun arasına bunun arkasına filan. Yani kapalı takım oynayan takıma karşı 3 tane kontratak yaptı. Nasıl yaptığı konusunda hiç fikrim yok. Sağ ve sol kanattaki adamlar birbirlerine o kadar hızlı sağ ve sol kanattan. Şimdi herkes şeyi sayıyor. Topu kaybettiğinde Beşiktaş'ın ne kadar hızlı top kazandığını sayıyor. 5.1 saniye gibi bir civarda top kazanıyormuş Beşiktaş. Enteresan tabii ki. Fakat sağ kanattan sol kanada top ne kadar hızlı geçtiğine de baksınlar bence. İnanılmaz kanat değiştiriyor ve önündeki onu savunmakla yükümlü kalabalık o otobüsü kalenin önüne çekmiş olan insanların başını döndürüyor. Bunu cebimize koyalım. Arkasına, defansın arkasına sarkacak çok isabetli paslar atıyor ve bunu beklenmeyen adamlar yapıyor. Mesela Olaytan. Olaytan hızlı koşan, atlet, vücutlu filan bir adam ve onun kimse o teknik pası vereceğini düşünmüyor. O yüzden de son iki maçta aynı pası iki kere verdi ve gol attırdı. İki asist yaptı. İkisini de aynı bu arada Çerniye yaptı.
0: Evet.
1: Beşiktaş'ın bir enteresan şeyini söyleyeyim. Şimdi mesela bu hafta 521 pas verdi Beşiktaş. Çok büyük bir pas sayısı. Ama Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha az bir pas sayısı. Ama Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha yüksek bir oranı var. Ne biliyor musun? Çok enteresan oran. Beşiktaş 521 pasın, daha doğrusu 464 tutarlı pasın 309'unu rakip yarı sahada yapmış. Yani kendi yarı sahasında kaleciyle hadi ben sana atayım sen bana at falan yapmamış. Hı hı. İleride yapmış. Gol yollarına doğru yapmış pasları. Hı hı. Bunu cebimize tutalım. İkincisi, bunun tam tersine bakalım. Eyüp Spor rakip yarı sahada 51 pas yapabilmiş. Hı hı. Yani Eyüp'ü kendi ceza yarı sahasında boğmuş Beşiktaş. Oradan dışarıya çıkartmamış. Hı hı. Yani 51 kere rakip yarı sahada pas yapabilmek demek, yani neredeyse maç içinde diğer tarafta hiç topa dokunmadı anlamına geliyor. Hani kaleci degajı ona çarptı, ona pas verdi. İkinci pas, üçüncü pasta kaybettiler filan. Her neyse o. Hı hı. Yani bu konuda şeyi inanılmaz övmek lazım. İtalyano'yu kurduğu o sistemle övmek lazım. Bir de mesela birileri paylaşmış onları, bütün görüntüleri paylaşmışlar. Mesela Agbadu'yla Jalo top şeydeyken, rakipteyken ile gelip sürpriz baskılar yapıyorlar. Fakat hani arkaları boş kalacak şimdi, hızlı koşan adamlar gol atacak diye bir şey yok. Çünkü onlar oraya çıktığında Rıdvan onun yerini dolduruyor, Çerni onun yerini dolduruyor. Bilmem, yani orayı dolduracak birileri mutlaka çıkıyor. Hı hı. Ve bu çok öğrenilmiş ve kas hafızasına yerleşmiş bir şey. Çünkü kimse kimseye sen oraya git, bak şimdi bu ileri çıktı, sen bunu yap falan demiyor. O oraya çıkmaya başladığı anda geriye doğru birisi onun alanına doğru koşuyor. Ve otomatik olarak yapıyorlar bunu. Bu bence çok önemli bir şey. Hı hı. Gerçekten de üstünde çok konuşulması gereken bir şey. Bak mesela Beşiktaş kendi yarı sahasında 155 pas yapmış. Eyüp kendi yarı sahasında 158 pas yapmış. Yani kendi yarı sahalarında yaptıkları pas sayıları aynı. Hı-hı. Ama rakip yarı sahada yaptıkları pas sayıları 309'a 51.
0: Kendi aralarında.
1: Evet. Yani inanılmaz bir şey var orada. Şimdi yine ilk yarıdan bir istatistik vereyim. Bunu Twitter'da paylaştım. Hatta görüntüsüyle paylaştım. İlk yarıda o dedim ya, ortalama oyuncular nerede duruyorlar, hı-hı, şeyini. Hı-hı. Beşiktaş'tan sadece bir futbolcu, o da Agbadu, kendi yarı sahasında ortalaması vardı. Yani Beşiktaş'ta oyuncular tamamına yakını rakip yarı sahada oynamışlar maç boyu ilk yarıda. Hı hı. İkinci yarıda ne oldu? Jalo ile Emmanuel Agbadu biraz daha arkaya geldi. Az bir şey daha arkaya geldi. Hı hı. Salih Özcan inanılmaz toparlıyor. İsmi çıkmıyor, çalım atmıyor, uzaktan şutlarla orayı bunu delmiyor filan falan. Fakat Salih Özcan inanılmaz iş görüyor orada. Ve şimdi Beşiktaş seyircisine gelelim. Beşiktaş seyircisinin bunlar olur mu, bunlar değişsin filan dediği adamlar vardı. Kimdi onlar? Rıdvan'ı sevmiyorlardı sezon başında. Olaytan'ı sevmiyorlardı sezon başında. Çerni'yi ve Taylan Bulut gitsin diyorlardı sezon başında. Bu maçta Rıdvan Yılmaz maçın adamı oynadı. 8.6 ile oynadı. Olaytan 8.2 ile oynadı. Çerni bir gol attı zaten, 7.9 ile oynadı. Taylan da 7.2 ile oynadı ama inanılmaz aralara girdi çıktı. Hı hı. Yani ben hep diyordum ki bekleyin. Yani bir otursun, hocanın düzeninde görelim bu adamları. Hmm. Churillo mesela süper bir sağ bek ama Taylan koşusuyla vesaireyle Mourinho'yu çok zorlayacak bir sağ bek. Çünkü inanılmaz çaba gösteriyor, inanılmaz atıyor kendini aralara, şeylere falan ve başkalarının boşluklarını kapatıyor. Ha, neyi eksik? Ortası eksik, evet. Çalımı eksik, adam eksiltmesi eksik ama aralara attıkları inanılmaz ya, toplar ve koşuları inanılmaz yani. Orkun Kökçü, evet, olması gerektiği gibi değil. Neden? Çünkü 4 kişi onun üstünde oynadı. Maçı seyretsinler tekrar. Orkun Kökçü'nün sırtında 4 kişi vardı. Yani Orkun Kökçü 4 kişi oyundan düşerek aslında diğerlerinden daha fazla katkı verdi şeye, oyuna. Trossard 6.7 ortalamayla oynadı. Düşük bir ortalama gözükebilir ama Trossard'ın ilk 11'i. Daha yeni geldi adam. Bismillah dedi. Faul yapanları gördü. Hakemin çaldığı faulleri gördü. Ya bir tane faul. Adam güldü. Bak tutamadı kendini senin, güldü. Şöyle güldü. Arkadan hızlı koşarak geldi. Yürüme hızında adamın ayağından topu aldı. Gençler kendi düdük çaldı. Adam ne oldu? Hani başka bir şey düdük çaldı herhalde falan dedi. Baktı. Kendini gösterdiğini gördü. Puha oldu böyle. Patladı adam yani. Neyse alışır. Zamanla o da alışır. Alışır.
0: Türkiye.
1: Semih Kılıçsoy 6 ortalamayla oynadı. Düşük bir ortalama. Sonradan yerine O girdi ama O da çok bir şey yapamadı. Neden? Onlar aslında bitirici santrfor burada iş yapar mı bilmiyorum. Orada parçalayıcı insanlar lazım. Hı Yani Semih bence o parçalama işini çok güzel yaptı. Ona daldı, buna daldı, bilmem ne kart da gördü falan. Ama yani onların orada evet gol atması bekleniyor tabii ki. Yani Beşiktaş'ın bu maçının sonucu 1-0 olmamalıydı. Daha fazla olmalıydı. Ama bu bence takım yerine oturdukça olacak. İşte orada da hem parçalayıp hem gol atan dünyadaki ender isimlerden bir tanesi Osimhen, bir tanesi de Vlahovic bence. Beşiktaş çok doğru bir transfer yaptı. Yani Vlahovic'i o yüzden dört gözle bekliyorum. Bakalım gelince orada nasıl bir ekstra etki yaratacak diye. Yani çünkü tam bu konuştuğumuz şeyleri hem bitiriyor hem de önüne arkasına sağına soluna pres yapıyor. Enteresan bir adam o. Peki. Ya o yüzden iki ay boyunca onun peşinden koşuldu.
0: Peki o halde hemen ikinci haftayı hatırlatacağız dinleyicilerimize. 21 Haydi. Ağustos Cuma günü saat 21.30'da ikinci hafta Erzurum Spor FK Galatasaray mücadelesiyle başlayacak. Cumartesi günü saat 19.00'da Çaykur Rizespor Samsun Spor. Aynı saatte Çorum FK Kasımpaşa. Saat 21.30'da Fenerbahçe Konya Spor var. Pazar günü saat 19.00'da Trabzonspor Başakşehir, aynı saatte Eyüpspor Gaziantep FK, 21.30'da Alanyaspor Beşiktaş, aynı saatte Göztepe Gençler Birliği ve haftanın kapanışı 24 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da Kocaelispor'la Ahmet Sportif faaliyetleri arasında oynanacak. Klasik sorum, sürpriz istiyorum senden.
1: Sürpriz yani Fenerbahçe Konya maçında olabilir bak. Çünkü Konya 90+3'te mi gol yedi? Öyle bir şey oldu. İnanılmaz kapanıyor. Geçen sene Konya'ya kapanıyorduk ama bu sene daha da kapanıyor. Yani. Daha da kapanıyor. Fenerbahçe bakalım o açma, kilit bulma, kilit çözme şeyini yapabilecek mi? Orası çok önemli. Belki Muriç devreye girer, şu olur, bu olur bilmiyorum. Ama yani Fenerbahçe'nin açma sorunu Fenerbahçe-Konya maçının anahtarı olur. Erzurum-Galatasaray maçından çok fazla bir şey beklemiyorum. Yani Erzurum'u yani Diyarbakır maçının neredeyse tamamını seyrettim ama Erzurum konusunda çok fikir alamadım. Bir hakem tuhaf ve tatsız bir maç yönetti yani. O yüzden de şu an tam bilemiyorum. Ama Galatasaray böyle oynarsa sıkıntı yaşar. Ama Galatasaray böyle oynamayacaktır. Tam bileylenmiş bir şekilde çıkacaktır diye düşünüyorum. Trabzon-Başakşehir maçında Trabzon çok zorlanacak diye düşünüyorum.
0: Peki.
1: Başakşehir çünkü inanılmaz oynadı ve yendi bu hafta.
0: Peki.
1: Bak Kocaeli'ni 2-0 yendi. Ama şeyi çıldırtma pahasına, Kocaeli'nin teknik direktörünün çıldırtma pahasına. Ya adam diyor ki burada çok bariz offside var. Hayır falan diyor hakem. Bu gidiyor hakeme itiraz ediyor. Sarı kart görüyor. Sonra hakem VAR'a gidiyor. Vardan evet ya burada varmış filan de çıkıyor.
0: Burada neyse. Da program sona ermiş. Evet, beni burada büyük kapatalım. Baskılıyorlar. Fenerbahçe'ye bu akşam Olympique Lyon karşısında başarı dileklerimizi kesinlikle sunalım. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bu akşam saat 22'de Fenerbahçe Olympique Lyon'la karşı karşıya gelecek. Bütün başarı dileklerimizi sunuyoruz ve haftaya yine aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Futbol saati sona erdi. Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Sayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Hatay 106.1, Kahramanmaraş 92.3, Kocaeli 90.2, Konya 88.6. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
2: Hükümetinizde diye neoliberal politikaların çıkışı olmadığını hemen hemen herkes görüyor. Çiftçi, ya düşünün, yani mazot parası neredeyse 100 liraya dayandı. 100 liralık bir litre mazotla yani çiftçilik yapmak, tarla sürmek, şusu mümkün mü? Hani iktidar açısından da şunu hemen söyleyelim. Tamam, muhalefet darmadağın, şu bu darmadağın, ama halkın oyunun tercihini belirleyecek en önemli şey ekonomi. Eğer ekonomi gün olmazsa, rahmetli Demirel'in bir sözü vardı. Tencere iktidarları götürür diye. Tencere sorunu giderek büyüyor. Giderek, o kadar söyleyelim.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Türkiye yine hareketli. İşte FETÖ'vari bir tarikatla, örgütle karşı karşıyayız. Süleymancılar, bununla ilgili operasyonlar devam ediyor. Yargı aşamasına doğru ilerliyor. Şu anda örgütün lideri tutuklandı. Çok sayıda üst düzey liste tutuklandı. Para transferleri inceleniyor. Yani sözü edilen para 100 milyarlarca lira. Bunun gayri resmilerle hesaplarsak onlarca milyar dolarlık bir bütçesi olan bir tarikattan söz ediyoruz. Tabii bu tarikatların bu kadar büyük paralara hükmeder hale gelmesi ayrıca sorgulanmalı. Bu nasıl sağlandı? Devlet niye üzerine gitmedi zamanında? Şimdi bunlarla boğuşmak durumunda kalıyoruz. Bütün bunları tabii önümüzdeki günlerde ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Muhtemelen Perşembe günkü yayınımızda bu konuda konunun uzmanlarıyla bir değerlendirmeniz olacak. Bugün 18 Ağustos, yani 17 Ağustos depreminin üzerinden epeyce bir süre geçti. Peki biz hangi aşamadayız? Bu depreme karşı duyarlılıkta ne kadar gerçekçiyiz? Bütün bunları konuşacağız. Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Sayın Doğan Perinçek'le konuşacağız. Sayın Perinçek, hoş geldiniz efendim.
4: İyi yayınlar, teşekkürler ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
3: Hocam, bizler de bir hafta ara vermiştik. Bir haftadan sonra tekrar yayınlara başladık. Tabii 17 Ağustos depremi bizim tarihimizde çok önemli bir yer tutuyor. Çok sayıda insanımız canını kaybetti, yaşamını kaybetti. Çok acı olaylar oldu. Onun bir anlamda yıl dönümündeyiz. O günlerden bugüne ne değişti? Nasıl değerlendirirsiniz?
4: Aslına bakarsanız ufak bir kıpırdanma var ama ben çok büyük gerekli adımları attığımızı düşünmüyorum. Yani 6 Şubat depremlerinden sonra tekrar bir uyandık. Bir şeyler yapmaya başladık. İşte ama bu yaptıklarımız, yani İstanbul'u örnek alıyorum. İstanbul'da her sokakta bir inşaat var ama bu hızla gidersek biz bu işi ancak 20 yılda tamamlarız. 20 yıl içinde de ben şahsen Marmara'da, yani İstanbul'da etkileyecek bir deprem olacağını düşünmüyorum. Düşünüyorum. Yani bakın.
3: Hocam, gerçekten İstanbul'u ayrıca ele alacağız. Genel anlamda İstanbul'u ayrıca soracağım çünkü.
4: Evet. Yani şöyle, bir gayret var ama bu gayret yeterli değil. Yani devletin tabii ekonomik desteği mevcut. Bu güzel bir adım. Hızlandırdı bazı şeyleri. Fakat bu adımı atarken yeterli koordinasyon sağlanmıyor. ve de yeterli kontrol de yapılmıyor. Yani dediğim gibi her sokakta bir inşaat var. Yani Çanakkale'de de bunu görüyoruz. İstanbul'da daha yoğun bir şekilde görüyoruz nüfusa bağlı olarak. Ama şeylerin yapılaşmada yeterli kontroller yapılmıyor. Koordinasyon eksikliği var. Ve bu arada tabii halkımızın da eksikleri var. Yani sadece yerel yönetimlerin, devletin değil, halkımızın da bazı eksikler var. Yani örneğin deprem sigortası yapmak gerekiyor ama bakıyorsunuz İstanbul'da deprem sigortası yapan veya işte Çanakkale'de veya Türkiye'nin deprem bölgelerinde deprem sigortası yapanların oranı %10-15'i geçmiyor. Yani bu da yani halkımızın bir eksikliğini gösteriyor. Yani devletin veya herhangi bir şekilde yerel yönetiminin buna bir katkısı olamaz. Yani halkımızın tercihi. Yani 3-5 kuruş paradan çekinip hayatlarını riske atıyorlar. Yani deprem sigortası dışında depreme yeterince hazırlık da yapmıyoruz. Yani birkaç sene önce bir tatbikat yapıldı biliyorsunuz bütün ülke çapında.
3: Evet.
4: O tatbikata katılanların sayısı, ben tabii o zaman Çanakkale'deydim, hemen belli oluyor, ışıklardan belli oluyor. Yani yakma söndürme gibi eylemler yapılıyor o tatbikat sırasında. Yeterince katılım olmadı. Yani bu da bir halkımızın bir eksikliği. Yani sadece her şeyi devletten bekleyen bir halk olmaktan çıkıp kendimizin de bir takım çabalar göstermesi lazım. Yani bir deprem ülkesiyiz. Bunu tartışmasız bilinen bir şey. Ama buna rağmen o deprem geldiğinde hazırlıksız yakalanıyoruz depreme. Yani en başta sorunlardan bir tanesi müteahhitlik. Yani Türkiye'de verilen rakamlara göre 30 bin civarında müteahhit varmış. Avrupa, tüm Avrupa'da 25 bin tane. Yani düşünebiliyor musunuz? Niye bu kadar müteahhit var? Ve neden? Çünkü bu konuda devletin yeterli derecede kontrolü yok. Yani her önüne gelen müteahhit oluyor. Cebinde 3-5 kuruşu olan müteahhitliğe soyunuyor ve sayı çoğaldıkça birbirleriyle yarış yaparak daha çok kazanmak için demirden, çimentodan çalıyorlar. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Devletin müteahhitliğe kesinlikle bir kontrol getirmesi lazım. Her önüne gelen müteahhit olmaması lazım. Yani müteahhit kontrol olmadığı için yapılaşma da çok kalitesiz. İşte Hatay'da gördük. Yeni yapılan binalar yıkıldı ama sağlam olan binada bir örnek görmüşsünüzdür muhakkak. Avizelerin olduğu bir bina, avizeler bile düşüp kırılmadı yani. Bina sağlam olduğu için.
3: Evet, evet.
4: O seviyeye ne zaman geleceğiz ben bilemiyorum ve bu hızla ne zaman geleceğiz onu da bilemiyorum.
3: Peki hocam, eskiden şöyleydi. Mesela diyelim ki deprem olurdu. Herkes televizyonlarda yayınlar yapılırdı. İşte efendim bir deprem çantanız olacak, odanın bir yerinde duracak. İşte orada zor günler için içinde şunlar bulunacak falan diye. Tabii bizde şöyle oluyor. Bir sıkıntı yaşıyoruz. O sıkıntıdan sonra hani araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur derler ya.
4: Evet.
3: Bu durum yaşanıyor. Sonra alışıyoruz yani her şeye alıştığımız gibi.
4: Ve bakın... Depremin etkisini artıran faktörlerden bir tanesi alüvyon zemin üzerine yapılaşma yapmak. Biz alüvyon zemin üzerine yapılaşma yaptığımızda hem maliyet artıyor hem de o zeminde deprem sonrası zemin sıvılaşma olduğu için binamız gömülüyor oraya. Biz bütün Türkiye'de özellikle deprem yoğun deprem yaşanan bölgelerde yani İstanbul kıyıları, Çanakkale mesela tümüyle %70'i alüvyon üzerinde. Yani Erzincan'ın %70'i 80'i alüvyon üzerinde. Yani bu zeminlerden kaçmamız lazım. Daha sağlam zeminler var. Mesela Çanakkale'de sürekli işte söylüyoruz. Şu alan daha sağlam zemindir. Oraya gidelim. Yani yeni başlandı oraya doğru gitme, yönelme ama yeterli değil. Hala Çanakkale'de alüvyon zemin üzerine inşaat izni veriyoruz. İşte
3: evet.
4: Tabii bazen kaçınmak mümkün değil ama bakın eğer sağlam zemininiz varsa o sağlam zeminlere gitmemiz gerekiyor. Çanakkale'de sağlam zeminler var. Yani orada yaşıyorum ve biliyorum. Birisi kalksa bana dese ki işte alüvyon zeminlerle sağlam zeminlerin sınırını çiz. İnanın bunu hazırlamak bir gün bile sürmez. Yani birkaç saat bile sürmez. Hemen çizebiliriz. Şimdi bir de tabii şu var. Sağlam zemine doğru gidiyoruz. Ama o sağlam zemin içinde de Çanakkale örneğinde sağlam olmayan yerler var. Oralarda orası sağlam diye duymuşlar mesela. Diyelim ki ben veya meslektaşlarımın biri demiş ki işte şu alan sağlam zemin. Hurra oraya gidiyorlar ama o alan içinde de alüvyon olan yerler var. Yani biz yeterince bu konuda hassasiyet göstermiyoruz. Yalnız bakın şu konuyu da söylemek istiyorum. TOKİ binalarını yaparken buna çok dikkat ediyor. Yani nerede TOKİ binası gördümse, en son Sındırgı depremleri oldu, oraya gittim ve TOKİ binalarının yerini gördüm. Belediyeye o kısma doğru yönelmelerini önerdim ben de. Bakın TOKİ örneği var ve Sındırgı depremlerinde TOKİ binaları hiç zarar görmedi. Yani evet. Çok net bir şekilde söylüyorum. Ufak bir çatlak bile olmadı. Ama alüvyon üzerinde olan binalar önemli oranda yıkıma uğradı ki 6.2 düşünebiliyor musunuz? Bir de bu 7.2 olsaydı Sındırgı tümüyle yok olacaktı. Tabii Sındırgı depremi evet. Mahmatik kökenli bir deprem. O bakımdan da büyük deprem yaşamadık. Ama yani biz TOKİ'de yaptığımız gibi her yerde yapılaşma izni vereceğimiz zaman hassasiyetle zemine de bakmamız lazım. Maliyeti düşürüyor eğer sağlam zeminse ve binamız depremden daha az etkileniyor.
3: Hocam hani şöyle. Evet. Pardon. Buyurun hocam.
4: Yani diyelim ki 6.5'luk bir deprem oldu. Alüvyon zeminde onun yıkıcı etkisi 7.5'a çıkıyor ama sağlam zeminde 6 olarak kalıyor. Yani depremin evet. Büyüklüğü var, bir de şiddeti var. Şiddeti yıkıcılık kabiliyeti. Yani 7'lik bir deprem oldu. Alüvyon üzerinde 7.5-8 bir şiddetle binayı etkiliyor. Ama sağlam zeminde 6.5 olarak. Çok anlaşılması için bu şekilde konuşuyorum. 6.5 olarak etkiliyor. Dolayısıyla yani zemin çok önemli. Bir de tabii eğer biz alüvyon üzerine yani tarım arazisi üzerine bina yaptığımızda tarım alanlarını da kaybediyoruz. Yani
3: Çok yönlü bir kayıt var.
4: Evet, hani atalarımız ne yapmışlar? Tepelere yapmışlar evlerini. Önündeki düz diye ovalara da tarım yapmışlar. Yani biz atalarımız kadar akıllı değil miyiz ya? Yani gerçekten şaşırıyorum ben yani. Tepelere, dağları yapıyorlar. Biz ovaya yapıyoruz binalarımızı.
3: Yıllarca dağlardan ovalara inmeyi gelişmişlik ölçüsü gibi gördük biz.
4: Maalesef. Evet.
3: Yani o neden sıkıntılı bir durum.
4: Kesinlikle.
3: Peki mesela Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunca masraf var, bunca bedel var, bunca kayıp var. Ya yani mesela burada belediyelere bu tür şeylerde bir merkezi bir yasa çıkaramaz mı?
4: Hani mümkün yani işte o yasayı çıkaracak, müteahhitleri düzene sokacak, kontrol sistemini daha sağlıklı hale getirecek. Yani bu yasayla bunların hepsi yapılabilir. Yani dünyanın birçok ülkesinde bu işler çok kolay tıkır tıkır yürüyor. Ama bizde niye yürümüyor onu bilemiyorum. Yani bakın şu anda İstanbul'da yapılan, şimdi biz 2 ay önce bir karar aldık. Rahmetli babamın evi de yani inceledim ben, yıkılması gerekir. Kentsel dönüşüme bırakıldı. Ve kentsel dönüşüme bırakılan bazı evlere bakıyorum, sağlam. Yani oradaki kontrolde bile bir takım evet. Hatalar, yani gidiyorlar karı
3: kaldırıyorlar. Hatta demeyelim tamam. Hocam ona rant var diyelim. Orada rantlar var çünkü. Onu evet. Yıktığın zaman müthiş bir rant çoğuyor. Yeri evet. İyiyse
4: maalesef,
3: o başka bir şey.
4: Evet. Yani şimdi inşaat sektörü sürekli ekonomiyi canlandırır. Şimdi biz onu ekonomiyi canlandırması için kullanıyoruz. Bakın çok güzel bir noktaya değindiniz. Rant. Ekonomiyi canlandırmak için hem hükümet olarak hem de müteahhit olarak olaya böyle bakıyoruz. Rant olarak bakıyoruz. Kimse demiyor ki ya ben evimi %100 yani inşaatımı %100 sağlam yapayım. İnsanlar 7.5'luk bir depremde etkilenmesin. Bunu demiyor. Herkes yani rant peşinde, para peşinde ve de bu da tabii maalesef çok kötü sonuçlar doğuracak. Yani kentleşmeye giren binaların bir kısmının büyük bir depremde yıkılma ihtimalini ben düşünüyorum. Yani böyle bir endişe var. Bakın bunu niye söylüyorum? Yani geçmişteki örnekler var, Türkiye örnekleri var ama iki hafta önce Moğolistan'daydım. Moğolistan'da orada yaşayan Türk vatandaşları da dahil olmak üzere diyorlar ki Türk inşaat şirketleri artık gözden düştü burada. Çünkü sonuç olarak iyi bir intiba bırakmamışlar. Ve şu anda Moğolistan'da Türk inşaat şirketlerinin sayısı azalıyor, başkaları dolduruyor onun yerini. Yani demek ki biz oraya kadar da uzatmışız bu düzensiz ve rant sevdamızı. Oraya da uzatmışız ve tabii Moğolistan'da bizim kadar büyük depremler olmuyor ama orada da tabii bir takım aktif faylar var. Yani sayı olarak, deprem sayısı olarak çok daha az. Ama mesela Kırgızistan'da da deprem tehlikesi olan yerler var. Yani işte Kırgızistan, Özbekistan, Moğolistan, Altaylar, buraların hepsine gittim ve tabii jeolog olunca jeolojiye de bakıyorsunuz ve yazdığım makalelerde tarih, sanat, kültür ve jeoloji olarak yazıyorum. Yani arzu ederseniz size örneğini gönderirim bir tane. Yani her gittiğim yerde meslekle ilgili bir takım çalışmalar yapıyorum. Yani Moğolistan altın bakımından çok zengin. Ama oradaki altını işleten milli hükümet değil, işte Çin, Avrupa, Rusya onlar işletiyorlar. Petrol sahalarını Çinliler işletiyorlar. Tabii yani Çinliler diyor ki ben diyor sana yol yapacağım ama yol yaparken kendi maden sahasını ön plana alarak yolunu yapıyor. Yani öz sermaye şu anda aktif değil Moğolistan'da. Kırgızistan'da da öyle. Türkiye'de de biliyorsunuz. Evet. Yani geliyor Ilıç'a altın aramaya, yakıp yıkıp götürüyor ve de karını alıyor, bize zehrini bırakıyor. Yani milli bir maden yasası lazım bu ülkeye ve evet. Moğolistan'a da ve Kırgızistan'a da.
3: Hocam mühendislikten söz ettiniz. Şimdi tabii çok acı 17 Ağustos'un yıl dönümünü yaşıyoruz. Yani ben o dönemdeki bölgede, deprem bölgesindeki ihaleleri gazeteci olarak takip etmek durumunda kalmıştım. Tabii ister istemez ne oluyor diye. Yani bir mesela bazı ihalelerin 5 el değiştirdiğini gördüm. Yani ihaleyi diyelim ki A şirketi almış veya da A kişisi almış. O %5 komisyon almış, B'ye devretmiş. O bir komisyon almış, C'ye devretmiş. O bir komisyon almış, E'ye devretmiş. Yani böyle bir sistem işliyor ve hiç müteahhitlikle ilgisi olmayan, ilk defa müteahhitlik yapan çok sayıda şirket olduğunu gördüm. Yani şimdi düşünün, 17, bu bölge tamamen bir deprem bölgesi. Tamam, evet. Bir yıkıntı oldu, belki bir süre rahat olacak. Ama gene günü gelecek, bu deprem yine oralarda olacak. Çünkü doğa anladığım kadarıyla bunu gerçekleştiriyor. Şimdi yani...
4: Bakın evet. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Alıyor, %5'le başkasına devrediyor. %5 evet yani. Kendi karını alıyor, o da başkasına, o da kendi karını alıyor. Ve sonuçta en son müteahhit demirden, çimentodan çalarak o %5'leri karşılıyor. Yani evet. Böyle bir şey olmaması lazım. Çok yanlış. Alacak ilk müteahhit kimse, o alacak, o yapacak. Yani böyle bir saçma evet. Bir şey olabilir mi? Al başkasına devredir. Her devir demirden ve çimentodan çalmak olarak sonuçlanıyor. Yani onun için işte bu biraz önce söylediğiniz yasa. Yasada bunların hepsini tek tek koymak lazım. Aldın, sen yapacaksın. Başkasına devir yok. Çok hatalı bir şey. Evet. Yani gerçekten çok önemli bir noktaya değindiniz. Yani benim gözümden kaçmıştı ama olmaz böyle bir şey. Her evet. %5 çimentodan ve demirden çalmak olarak binaya yansıyor.
3: Evet. Bir de mesela çalışanların, yani bu sektörde çalışanların eğitimi de galiba önemli. Yani depreme karşı eğitimi de önemli. Gerçi şu anda yapılan inşaatlarda çok daha profesyonel kadrolar çalışıyor ama mesela birçok evet. yerde yapılan evler, bunlar deprem kuşağı da dahil, yani deprem olmadan, yani normal koşullarda yapılan evler, ki şimdi hazır betonlar var, yeni gelişmiş teknolojiler var. Mesela ben bir deprem uzmanı anlatmıştı. Dedi ki yani bazı şeylere bakıyoruz dedi. Demiri çimentosu normal konmuş ama harç çıkarmışlar. O dönemlerde tabii arabalar getirip harcı dökmüyor. Belki tenekede ortada karılıyor. Tenekelerde evet. Sırtta taşınan yerler. Öğle saati geliyor, harç karılıyor. İşi hazır hale getiriyorlar. İşte orada bekliyor. Oturuyorlar, çalışanlar yemeklerini yiyorlar, bir rahatlıyorlar, dinleniyorlar. Sonra o harcı alıp, oysa ki çimentonun sulanma aşamasına geçildikten sonra belli bir sürede dökülmesi gerekiyor. Siz onu daha sonra biraz daha sulayıp, biraz daha hani cıvıtıp oraya dökseniz bile o çimento özelliğini kaybediyor. Yani bu kötü niyet değil, bu tamamen cahillikten demişti. Gerçi tabii biz onları önemli ölçüde aştık galiba. Ama hala kırsalda benzer bir durum olabiliyor. Dolayısıyla bu inşaatta çalışan personeli de deprem konusunda herhalde eğitmek gerekir.
4: Tabii yani şimdi artık makinelerle yapıyoruz. Ama makinelerde evet. Bile hatalar var. Yani adam getiriyor, işte karıyor, diyor ki %35'lik getirdim ben sana, %40'lık beton getirdim diyor. Şimdi onun içinde belli oranda çakıl var, belli oranda beton var. Ama bir bakıyorsunuz, döküyor duvarı, bir yerde sırf çakıllar var, yani taneler var ama çimento neredeyse yok, alttan demir gözüküyor. Yani o makinelerle olan sistemde bile hala hatalar var. Şimdi eğer ben betonu döktüm, içindeki demir gözüküyorsa, o demir kısa zamanda havayla temas edip paslanmaya başlayacak. Yani demirin havayla temas etmemesi lazım. Yani ilk ben kendi inşaatımda başında durdum. Böyle bir durumu gördüm. Yani firmaya söyledim. Dedim ki burada yani çok bazı yerlerde çok miktarda çakıl var, çimento yok. Yeterince karılmamış. Tuttum ustalara, oraları tekrar sıvattırdım. Yani üstüne asıl sıvası yapılmadan. Dolayısıyla yani makineye geçtik ama bakın dediğiniz gibi eğitim hem işveren yani çimentoyu getiren, demiri getiren onların da eğitilmesi lazım. Sadece oradaki işçinin değil. Yani makineye veriyoruz, karıyoruz, gönderiyoruz. Yani yaşadığım için söylüyorum. Ve de bakın binalarda işte kolonları döküyoruz, duvarları örüyoruz, üstüne sıvı. Eğer dediğim gibi herhangi bir şekilde kolondaki demir bir şekilde havayla temastaysa, üstü yeterince çimentoyla örtülmemişse, havayla temasta olduğu zaman çürümeye başlıyor. Çürüyen demir şişiyor ve üstündeki sıvayı atıyor. Üstündeki sıvayı evet. Atınca iyice havayla temasa geçiyor ve o demir, yani özellikle zemin katlardaki, birinci katlardaki o demir havayla temas ederek öyle bir noktaya geliyor ki kopuyor artık. Yani bunun örneklerini gördüm. İşte bazı arkadaşlar rica ediyorlar, gidiyorum bakıyorum evlerinin işte, hatta bazen zemin bodrum kattaki kolonu kırıyoruz, alttaki demir gözüküyor mu gözükmüyor ona bakıyorum. Yani bu öyle demirler gördüm ki artık tamamen çürümüş. Zaten demir çürümeye başlayınca sıvayı patlatıyor, onu hemen görebiliyorsunuz. Demir çürüyüp evet. Sıvayı patlatınca zemin kattaki o kolon artık sıfır görev yapıyor. Çünkü zemin kattaki o kolonlar toprağa bağlı ve bina sallandığı zaman toprağa bağlı olduğu yerden sağa sola ileri geriye sallanmaya başlıyor. Eğer orada demir çürümüşse binanın yıkılması kaçınılmaz bir noktaya geliyor. Dolayısıyla evet. Her alanda eğitim. Ama bu eğitimi de düzene sokacak dediğiniz gibi yasa lazım.
3: Evet. Hocam herkes İstanbul'u konuşuyor. Yani diken üzerinde, fakat biraz tartışıyoruz böyle büyük depremler olduğu zaman İstanbul'un durumunu, sonra gene unutuyoruz. Ya evet. Ben de mesela kendime bu kritik dönemlerde, mesela 6 Şubat depreminden sonra İstanbul'da işim olduğu zaman yani gidince nasıl döneceğimi hesaplıyordum. Yani mümkün olan en kısa sürede İstanbul'u terk etmek gibi bir duyguya kapılıyordum. Fakat bir süre sonra alışıyoruz, rahatlıyoruz. Nedir İstanbul'un durumu? Yani ne görüyorsunuz? Yani şimdi bakın, nedir? O yakın bir zamanda bir deprem ihtimali yüzde kaç?
4: Şimdi bugün adaların güneyinde bir deprem fırtınası başladı. Şu anda sayısı 9'u geçti. Yani ama bugün. Bugün yani biraz önce baktım. Sürekli bakıyorum. Yani biraz önce de baktım. Genelde her sabah bakarım. Bu sabah biraz geciktim. Deprem fırtınası başladı. Yalnız tabii deprem fırtınası başladı. İşlerinde büyük deprem yok. O güzel bir haber. Ve bunların deprem fırtınası 8'i 9'u geçince veya 7'yi geçince artık bunların önce olması ihtimal yok. Hepsi ana depremin parçaları olarak hareket ediyor. Şu anda bir tehlike yok. Yani o deprem fırtınasının büyüyeceğini düşünmüyorum. Fakat yani bu tabii adaların güneyinde. Bana göre Marmara'daki büyük deprem Marmara'nın batısında olacak. Yani bunu söylerken bunun gerekçeleri var. Yani gerekçelerden bir tanesi 1766 depremi Tekirdağ'ın güneyinde Marmara Adası'yla Tekirdağ arasında oldu. Ve iki tane peş peşe deprem yaşadık. 1766. Şimdi biz 200 yılı geçmişiz burada. Şimdi dolayısıyla o bir neden. İkinci bir neden, ben yıllarca her gün bazen de oturuyorum, her yıl ve her aya bakıyorum. Her yıl ve her aya baktığımda, geriye doğru 10 yıl gittiğinde Marmara Adası dolayındaki deprem sayısının daha fazla olduğunu görüyorum. Yani bunların hepsi diyor ki Batı Marmara daha tehlikeli. Tabii bazı arkadaşlarımız bana katılmıyorlar. Yani işte kumburgaz fayı deprem yaratacak diyenler var. Tabii bazılar da önümüzdeki 20 yıl deprem olmayacak diyor. Şener Üşümezsoy arkadaşım gibi bir sınıf arkadaşımdır. Evet bir görüştür ama şimdi bakın biz yer bilimci olarak bir görüş bildirirken bir takım verilere dayanmamız lazım. İstatistik olarak bakacağız geriye doğru. İşte 1766'yı o yüzden gösteriyorum. 250 yıldan fazla bir zaman geçmiş ve de son 5 yılda, son 2 ayda, son 1 ayda Marmara'da ne oluyor? Eğer biz bunlara baktığımızda Batı Marmara'nın daha fazla hareketli olduğunu görüyoruz. Yani bunu ben defalarca izledim. Hatta makalem var benim. Yani bu veriyi nereden alıyorum? İşte AFAD'dan veya Boğaziçi Üniversitesi'nin verilerinden alıyorum. Her ikisini de incelediğimde Batı Marmara'da daha fazla aktivite var. Ve Batı Marmara şimdi Şarköy'e doğru kırılamıyor. Orada bir kilit noktası var. O kilit noktasını kıramıyor. Güneye, Çanakkale'ye doğru, Erdek ve Bandırma'ya doğru yöneliyor. Bunu bakın çok net olarak görebiliyorum. Dolayısıyla Batı Marmara şu anda ve Çanakkale en kritik yerlerden bir tanesi. Ve tabii Batı Marmara'da yeni bir deprem olduğunda İstanbul etkilenecek. Ama arada biraz mesafe olduğu için belki biraz daha az can kaybımız olacak. Biraz daha az bina yıkılacak. Ama Tekirdağ'ın kıyısındaki özellikle Ali Yön üzerinde olan binaların yıkılması söz konusu. Yukarıda kuzeye doğru bina sağlam zemin üzerinde. Eğer binalar da sağlamsa Tekirdağ'da bir sorun yaşanmayacak. Ama Çanakkale, Biga, Çanakkale Merkez, Bayramiç, Çan, Alivyon alanları üzerinde çok sayıda bina var. Yani Marmara'da veya Biga'da olacak bir depremde en fazla zararı Alivyon zemini nedeniyle Çanakkale görecek diye düşünüyorum. Özetle Marmara etrafındaki kentler etkilenecek, Bursa da etkilenecek. Yani Bandırma, işte Balıkesir'e bağlı bazı yerler, Balıkesir de etkilenecek. Evet. Ama İstanbul mesafe nedeniyle umarım yorumum doğru çıkar da İstanbul bu yakın zamanda olacak depremi ucuz atlatır.
3: Evet. Peki hocam, bu Pazarcık depremi, işte iki tane büyük deprem oldu. Çok gerçekten bin yılın felaketi deniyor ki sizin de değerlendirmeniz bu yöndeydi hatırladığım kadarıyla.
4: Evet, evet.
3: Şimdi oralarda da bazı depremler var. Onlar son günlerde işte 5 civarında herhalde seyrediyor. Bir risk oluşturuyor mu?
4: Ben onların bir risk oluşturacağını sanmıyorum. Bunlar artçı depremler. Yani ana depremin artçıları hala devam ediyor. Belki bir ikisine daha devam edecek. Yani 5,5 gibi rakamları ben önemsemiyorum. Şimdi bakın, biz orada Pazarcık'ta ve Gölbaşı'nda bu depremin geleceğini haber verdi bize. Yani geriye doğru gidip baktığınızda, yani Pazarcık için, tabii Pazarcık ve Gölbaşı'na bakıyordum. Ben Gölbaşı'nda bekliyordum. Hemen güneyindeki Pazarcık'ta ilk büyük deprem oldu. Şimdi ve o zaman da uyarılarımızı
3: yaptık. Siz yanılmıyorsam 2 Şubat tarihinde bunu açıklamıştınız.
4: Evet.
3: 2-4 yani, gün önce.
4: 2 Şubat'ta, pardon, 4 Şubat'ta açıkladım.
3: Ha, 4 Şubat'ta, 2 gün önce açıkladınız.
4: 5 Şubat'ta gazetelerde yayına çıktı. 6 evet. Şubat'ta deprem oldu. Bakın yani bu tabii ben bildim demek istemiyorum. Böyle bir şey olamaz. Depremi günü gününe bilmek mümkün değil. Bu bir tuhaf oldu. 2 gün önceden uyarımı yaptım ve uyarımda işte en kritik yer Çanakkale'ydi. İkinci sırada bu üçüncü sıradaydı. Yani Şubat depremlerinin olduğu yer üçüncü sıradaydı ve Gölbaşı'nı ben bu kadar büyük beklemiyordum. Yani fakat Pazarcık'taki ve Pazarcık ve Atatürk Barajı'nın olduğu yerdeki depremleri incelediğimizde, yani Samsat'ta bir deprem olmuştu. Ondan sonra Atatürk Barajı'nda ve Pazarcık'ta son depremden önceki son 2 yılda bize haber verdi. Yani Gölbaşı'nda da haber verdi ama Pazarcık'ta da haber verdi. Bunları geriye doğru incelediğimizde net olarak görüyoruz. Yani ve tabii Pazarcık depremi çok enteresan. 7.6 oldu. Ama hemen ardından batıda 6.6 oldu. Yani Pazarcık depremlerini ben biraz meslektaşlarımdan farklı yorumluyorum. Ölüdeniz fayı ve Doğu Anadolu fayı dışında onlara dik bir takım faylar var. O fayların da rol aldığını düşünüyorum. Neden? Hani Pazarcık'ta oluyor. Onun Nurdağ var batısında. 6.6 oluyor. 6.6 da küçük bir deprem değil. Sonra Elbistan'da oluyor. Arkasından Sarız civarında bir tane 6 oluyor. Yani önce doğuda oldu, sonra batıda oldu. Arkasından üçüncü bir deprem yaşadık Hatay'da, biliyorsunuz. Hatay'daki depremden sonra da İskenderun Körfezi'nde bir deprem oldu. Yani olaylara böyle şartlanmış olarak işte Ölüdeniz fayı ve Doğu Anadolu fayı diye bakınca bunu göremiyorsunuz. Ama daha böyle uzaktan bakıp da genel incelediğinizde verileri bunu görebiliyorsunuz. Evet, 1000 yılın depremini yaşadık. Asrın değil, 1000 yılın depremini yaşadık. Peş peşe 3 tane büyük deprem ve Ölüdeniz fayıyla Doğu Anadolu fayı aynı anda harekete geçti ve yani 500 yıldır orada büyük deprem olmuyordu. Ama evet. O enerji birikti. Şimdi bakın Marmara'da keşke hemen büyük deprem olsa. Eğer bir 10 yıl daha beklersek enerji daha fazla çoğalacak, birikecek ve daha büyük deprem yaşayacağız. Yani bu iyi bir dilek değil ama daha tehlikeli olmaması için yani bir an önce tabii, bize bir 5 yıl versin. İstanbul'da biraz daha kentleşme sorununu çözelim. Yani kentsel dönüşüm sorununu biraz çözelim. Ondan sonra 5 yıl sonra olsun, o enerji daha fazla birikmesin.
3: O daha da büyük bir sıkıntıya yol açacak.
4: Tabii yani o enerji birikiyor çünkü. Sürekli yani evet. Ufak

0: Çanakkale-Bike hattını ısrarla vurguluyorsunuz. Onun dışında riskli bölgeler nereler? Son edindiğiniz araştırma sonuçlarına göre.
1: Şimdi bakın, bütün meslektaşlarım Bingöl civarında 7 su fayı var. Orayı söylüyorlar. O bir. Yani Çanakkale ve Batı Marmara.
0: Bingöl Caddesi. Geçmişinde evet. Çok acı deneyle şeyler var. Acı sonuçları
1: evet.
0: Oldu.
1: Evet, yani Kığ'ın biraz daha kuzeydoğusunda. O fay her an patlayabilir. Büyük deprem yaratabilir. Onun dışında bana göre, bakın biliyorsunuz Balıkesir'i sizin yayında uyarmıştım. Ve uyarıdan kısa bir süre sonra Sındırgı, yani Sındırgı da Balıkesir'e bağlı, orada oldu. Şu anda Balıkesir merkezde bir endişem var. Isparta, Burdur'da endişem var. Ve Hakkari, Yüksekova, Şemdinli hattında endişem var. Orada biz Şemdinli fayı olarak, bizzat ben oraya çalıştım ve adlandırdım. Yüksekova ve Şemdinli fayı. O fay uzun zamandır suskun ve devamında İran'da Piranşah fayı var. Piranşah fayı da suskun. Yani bunlar birbirini takip eden faylar. Buralarda evet. Bir deprem olduğunda Hakkari civarı, Yüksekova ve Şemdinli'de yıkım olabilir. Onun için Hakkari'de zaten yani inşaat sektörü aynı, hiçbir şekilde değişmeden aynen devam ediyor. Doğru düz çimento yok, doğru düz işte demir yok veya eksik. Mesela Nevruzlu demir şark, onu yeterince yapıyor muyuz onu da bilmiyorum. Yani işte kontrol mekanizmasının çok iyi olması lazım.
0: Evet hocam, deprem konusunu tabii, yani insanlarımız da böyle bir şeye, paniğe yol açmasını istemiyoruz ama yani bir de gerçek var. Bu gerçeğe göre de mutlaka hazırlanmak gerekiyor, önlem almak gerekiyor. Hem yetkililerin alması gereken önlemler var, hem de vatandaşlar olarak bizlerin alması gereken önlemler var. İşte 17 Ağustos depremi meselesiyle bir kez daha bu duyarlılığımızı korumak için olayı tekrar anımsatıyoruz. Yani anımsatmaya da devam edeceğiz. Çünkü başka türlü olmuyor bu işler.
1: Valla ben şahsen mesela bazı meslektaşlarım, yani değerli arkadaşlarım, ama o meslektaşlarım İstanbul'da, Marmara'da deprem olmayacak, işte büyük deprem olmayacak, 6'lık deprem olabilir en fazla yorumlarına katılmıyorum. Çünkü bu depremleri, 6'lık deprem olacak, büyük deprem olmayacak sözleri insanlara şirin geliyor ve rehavete yönlendiriyor. Evet. O bakımdan İnsanları biraz da korkutmak lazım. Özellikle yani örnek görüyoruz, deprem oluyor, unutuyoruz. Onları biraz korkutmak lazım ki biraz harekete geçsinler.
0: Ben şahsen... Olsa bazen iyidir de, önlem almaya yeter.
1: Evet, yani o bakımdan onları rehavete değil de biraz önlem almaya yönlendirmemiz lazım.
0: Evet hocam, kısa bir ara veriyoruz. Kısa bir aradan sonra sizin bir başka uzmanlık alanınız da petrol. O konuda bir iki sorumuz olacak kısa bir aradan sonra.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam edecek.

0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam ediyor.
1: Evet, tekrar birlikteyiz sayın dinleyiciler. Depremi konuştuk ancak bir başka konuda tabii bütün ülkelerin sıkıntısı, bizim de çok ihtiyacımız olan bir konu. Petrol meselesi, doğalgaz meselesi. İnşallah kendi kendimize yeter bir hale geliriz. Evet, konuğumuz jeoloji mühendisi Profesör Doktor Doğan Perinçekli. Kendisi bu konuda sadece ülkemizin değil dünyada önemli uzmanlardan birisi. Hocam, şimdi Karadeniz'de doğalgaz bulduk. Çok propaganda yapıldı, törenler yapıldı. Tabii doğal olarak halkın bir beklentisi oldu. Acaba kendi doğalgazımızı çıkarırsak işte doğalgaz faturamız düşecek mi diye merak ettik. Düşeceğini de düşündük. Fakat hani çok fazla bir yansıması sanki olmadı. Bunun yanında işte Gabar'da petrol bulundu ki Türkiye açısından da önemli bir rakam idi. Ben de bizzat sahaya gittim, gördüm. Çok sayıda kuyu açılmıştı. O kuyuların bazılarında çok az çıkıyordu. Şu anda fiyatlar yüksek ama bu fiyatlar düşünce o kuyular ne kadar rentable olur onu tabii bilemiyorum. Onun uzmanları değerlendirecektir. Şimdi de Diyarbakır'daki petrol konuşuluyor. İşte bakanın açıklaması var. Gabar kadar önemli yüksek petrol olduğu müjdesini veriyor. Nedir sizin değerlendirmeniz nedir?
2: Bir bu kere konulardaki? Gabar konusunda büyük bir başarı elde etti Türkiye petrolleri. O bakımdan kutluyorum. Tabii bu başarı hemen bir yılda, iki yılda gelen bir başarı değil. Bunun bir altyapısı var. Yani biz 1979'da başladık. 80, 81, 84'e kadar Şırnak, Siirt, Hakkari, işte o Gabar'da dahil olmak üzere o alanı jeoloji haritasını yaptık. Yani bir bölgede petrol aramak için önce jeoloji haritası yapacaksınız. Sonra ana kayanız var mı? Yani ana kaya petrol üreten kaya. Rezervuarınız var mı? Petrol ana kayadan göçüyor rezervuara ve orada birikiyor. Onu tespit etmeniz lazım. Bir de örtü kayanız var mı? Rezervuara gelen petrolün yukarı kaçmaması için bir de örtü kaya lazım. Örtü kaya genellikle kirli oluyor. Geçirimsiz bir kaya. Dolayısıyla bunları öğrendikten sonra sondaj aşamasına geliyoruz. Sondaj aşamasını işte şu andaki yönetim başlattı ve çok büyük bir başarı elde ettik. Kaliteli bir petrol ve bizim Diyarbakır'da veya Adıyaman'da ürettiğimiz rezervuardan değil de daha yaşlı kayalardan, yani Jurassic Kretase dediğimiz kayalardan, Adıyaman'daki Mardin karbonatları dediğimiz bir kaya, yani daha Kretase'nin üst kısımdaki kayalardan üretiyoruz. O bakımdan kaliteli bir petrol, zengin bir petrol yatağı ve başarıyı alkışlıyoruz. Gelelim Diyarbakır sahalarına. Bakın Diyarbakır, yani herhalde bir 60 yıldır orada üretim yapılıyor. Yani işte bazı sahalar 40 yıl önce bulundu, bazıları 50 yıl önce bulundu ve sürekli üretim yapıyoruz. Şimdi siz düşey sondajla üretim yaptığınızda üretiminiz biraz sınırlı oluyor. Şimdi burada yani şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki 50 metre kalınlıkta bir rezervuar kayanız var. 50 metre kalınlıktaki rezervuar kayayı ona dik olarak kestiğinizde 50 metrelik zondaki çatlaklardan ve gözeneklerden petrol alıyorsunuz. Ama eğer planlandığı gibi yatay sondaj yaptığınızda, diyelim yatay sondaj rezervuara girdi ve 500 metre ilerledi rezervuarda yatay olarak. Şimdi 50 metrelik 500 metre 10 misli. Yani siz orada üretiminizi artırabilirsiniz. Ama hiçbir şekilde Gabar gibi bir yüksek rakam çıkmayacaktır. Neden? Çünkü uzun zamandır orada üretim yapıyorsunuz. Yani petrol uzun zamandır üretmişsiniz.
1: Tabii, yaşlı saha mı deniyor ona hocam?
2: Tabii yaşlı saha bunlar.
1: Yani kerpik için de kullanılır ya, ondan sordum.
2: Tabii. Yani 40 yıldır, 30 yıldır, 50 yıldır üretim yapılan sahalar var orada Diyarbakır kuzeyinde. Bunların bir kısmı Türkiye petrollerine ait. Bir kısmı yani Sarıcakaya mesela, Türkiye Petrolleri'nin bir sahası ama diğer şirketlere ait olanlar da var. Onların bir kısmı daha sonra farklı Perenco gibi şirketlere devredildi bir kısmı. Ama yani yaşlı saha, dolayısıyla üretimi artırırsınız, doğru. Çünkü 50 metrelik bir rezervuar yerine yatay olarak gittiğinizde 500 metre gittiniz diyelim. Daha fazla da gidebilirsiniz. Evet. O zaman 10 misli artırmış oluyorsunuz. Ama bu tabii hiçbir şekilde işte üretimi 4'e 5'e katlayacak değil. 2'ye katlayabilir. O da bir avantaj. Evet. Tabii her varil yurt dışına çıkan dövizi azaltacağı için kıymetli bir şey. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Bu teknoloji 40 yıldır, 50 yıldır uygulanan bir teknoloji. Yani yeni bir teknoloji değil. Yani evet. Ve de denizlerde sondaj yaptığında her ülke tek bir platformdan sondaj yapar. Rezervuara gelince yatay hale getirir ve yatay sondaj yapar. Bu o da uzun yıllardır uygulanan bir şey. Yani yeni bir teknoloji değil. Üretimi artırırız ama gabarın sayısına ulaşmamız mümkün değil. Ama onu net olarak söylemek lazım. Tabii bu yatay sondajla üretimi artırıyorsunuz. Başka teknolojiler de var. Ne yapıyorsunuz? Rezervuara gaz basıyorsunuz. Mesela karbondioksit dahil olmak üzere gaz basıyorsunuz. O gaz sizin petrolünüzü üretim kuyularına doğru itiyor ve üretimi artırıyorsunuz. Başka ne yapıyorsunuz? Su basıyorsunuz. Yani evet. Suyu bastığınızda petrol daha hafif suya göre alttan şimdi sahalarda üstte gaz vardır. Bazen sadece petrol olabilir ama üstte gaz vardır. Altta petrol vardır. En altta su vardır. Tuzlu su. Eğer siz tuzlu su seviyesine su enjekte ederseniz ki ben Arabistan'da dünyanın en büyük petrol sahasında Gavar'da çalıştım. Orada çok net bir şekilde bu uygulanıyor. Petrolün üretimi artırmak için rezervuarın altındaki suya ek su ekleniyor ve o su petrolü kuyulara doğru itiyor. Tabii bunun da teknolojisi evet. var. Yani onu geliş güzel yapamazsınız. Yani evet. yanlış bir iş yaparsanız o bastığınız suyu üretirseniz o bakımdan o da çok dikkatli emek isteyen bir şey. Yani yatay sondajla gaz enjeksiyonu da su enjeksiyonu da önemli oranda teknoloji ve zeka isteyen, akıllama isteyen bir iş. Şimdi gelelim Karadeniz gaz sahasına.
1: Bakın, hocam burada oraya geçmeden sizin ısrarla önerdiğiniz bir Eruf bölgesi vardı. Burada petrol var dediğiniz. Oraya kuyu açıldı mı?
2: Şimdi bakın Eruf bölgesi ben ne zaman farkına vardım? Alaaddin Milis diye bir petrol şirketi var. Bu özel bir petrol şirketi. Yani şahsa ait bir petrol şirketi. Onlara danışmanlık yaparken orada terör vardı. O sahaya gidemedik ama sonra o petrol şirketi bu ruhsatı bırakmaya kalktı. Ben hemen sahibiyle irtibat kurdum. Dedim aman bırakmayın. Burada potansiyel var. Daha önce orada birini bir 55 yıl önce birini bir açılmış. Sonra birini iki açılmış. Bu Alaaddin Midis tarafından. Benim dediğim yer birini ikiden en az 80 metre daha yüksek. Yani yüksek demek petrol şansı daha fazla artıyor.
1: Bunu, evet.
2: Şey söyledim ama Alaaddin Midris tabii ruhsatı bırakmak zorunda kaldı. Yani çünkü ruhsatı tutmak için bir takım şartlar var. Sondaj yapmanız lazım. Sondaj yapmakta evet. geciktiler. Onlar bıraktı, Türkiye Petrolleri aldı. O sırada Türkiye Petrolleri bana danışmanlık teklif etti. Sonradan işte bazı kimseler girdi, engellediler. Genel müdür muavinine rağmen benim oradaki danışmanlığım engellendi. Ben bu sefer başka bir petrol şirketinden Çöl'den bir teklif aldım. Türkiye Petrolü'ne dedim ki sizden bir ses çıkmadı. Ben onun için Çalık'ta çalışacağım. Tamam dediler, hayırlı olsun. Ama ben Türkiye Petrolü'ne o kuyuyla ilgili olarak ısrar ettim açılması için. Bakın yani gabar gibi değil ama ona onun yarısı kadar veya üçte biri kadar bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Yani ısrarla söylüyorum ama ısrarla onları da açmıyorlar. Bir sürü saçma sapan yerlere kuyular açtılar. Şemdinli'yi açtılar. Ondan sonra gittiler Van'a açtılar ki petrol bulma şansı sıfıra yakın. Beytüşşavat'ta bir kuyu açtılar. Dedim ki bu kuyuda dedim siz petrol bulun ben mesleği bırakacağım. O kadar iddialıyım. Tabii hiçbir şey bulamadılar. Yani Doğu Anadolu'da Hakkari, Siirt, Van, Şemdinli civarında 7-8 tane kuyu açıldı. Onlara açıldığı andan itibaren karşı çıktım. Dinlenmedi. Ben de bir makale yazdım. Türkiye Petrolleri'ni bakanlığa şikayet ettim ama hiçbir sonuç elde edemedim. Yani evet. Şimdi benim yerimde başkası olsa, hani şahsi bir şey ama ya sus işte, sana danışmanlık teklif etmişler, çeneni kapat. Ama benim vicdanım rahat değil. Yani ben
1: ya, ülkeye karşı da bir borcumuz var yani.
2: Yani
1: kamu çünkü oranı.
2: Evet, yani ya devletin parasını öyle geniş güzel harcamak şey mi yani? Doğru mu? Değil.
1: Evet,
2: yani
1: evet.
2: Şiddetle karşı çıkmam o yüzden ve karşı evet. Çıktım. Bütün kuyular petrolsüz çıktı. Yani
1: hocam bir dakikamız kaldı. Karadeniz'le ilgili de toparlarsanız bir dakika içerisinde mümkünse.
2: Şimdi bakın, Karadeniz'de ilk bir rezerv hesabı yapıldı. Çok büyük rakamlar söylendi. Şu andaki üretim, o rezerv eğer doğru olsaydı, şu andaki üretimin, bakın abartmıyorum, 5 misli fazla olması lazımdı. Bu bir. İkincisi, o zaman farkına varılmadı. Bu olağan bir şey. Rezervuarda bir takım problemler var. Kum taşı evet. Ve çok gevşek bir kum taşı. Siz gazı üretirken o kum da beraber geliyor. O da bizim üretimimizin artırılmasını engelliyor. Dolayısıyla beklenmeyen bir problem, kumun gevşek olması, borulara gelmesi, korozyon yapıyor, aşınma yapıyor, problemler yaratıyor. Bir de rezerv hesabını çok yüksek tutmuşuz. Ama tabii ne üretsek kârdır zihniyetiyle, ama şu olmaması lazım. Harcadığınız paradan daha az oradan gaz alırsanız, o zaman ekonomik değeri yok. Yani
1: Evet. Bir, iki, beş
2: harcayıp dört alırsanız, o zaman o sahanın ekonomik bir değeri yok. Ve de batılı şirketler oralarda sondaj bile yapmazlar böyle bir durum karşısında.
1: Romanya'dan da eni galiba çekildi. Çünkü evet. Bu herhalde Tuna Nehri'nin alüvyonlarından oluşan bir bölge.
2: Evet, Tuna Nehri'nin de getirdiği kumlar bunlar. Çok genç rezervuar bu. Yani rezervuarın da yaşı var. Mesela biraz önce söyledim, bizim Gabar'daki 250 milyon yıl önceki kayalardan üretiyoruz petrolü rezervuar evet. olarak. Ama Mardin, Adıyaman, Diyarbakır'da daha genç. İşte 80 milyon evet. yıl yaşındaki kayalardan üretiyoruz. Ve bu Karadeniz'de çok genç kayalardan, Tuna Nehri'nin getirdiği kumlardan, Pliyosen dediğimiz birimden üretiyoruz.
1: Evet. Hocam çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik. Evet, konuğumuz jeoloji mühendisi Profesör Doktor Doğan Perinçek'ti. Tekrar kendisine teşekkür ediyoruz. Hem depremi konuştuk, hem de bizim için çok daha ekonomik anlamda önemli olan petrol, gaz meselesini konuştuk. Perşembe gün saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
2: İyi günler.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
3: 70 yılda Türkiye'nin bir nükleer hasreti vardı. Yani orada Rusya, Sayın Putin devreye girmese neredeyse biz Batı'nın bekliyor olacaktık 70 yıl evet. boyunca. Şimdi Ruslarla bu işi yapınca ortak, Batı dedik ya biz de niye yapmıyorsunuz? Kardeşim yapsaydınız yıllardır. Şimdi Türkiye'nin sanki yıllardır oyalandığı. Şimdi
4: de çok mesela, açık yani.
3: Yeni dünyada da artık yeni dünyanın gerektirdiği ekonomi noktasında da bizim işte müttefiklerimiz NATO üyeleri falan diyoruz ya. Şimdi onlardan bir şey görmemiz lazım. Görmüyoruz maalesef. Onlar gene bizi, onlar ortak, biz pazar mantığıyla.
4: Soros ne dedi? Türkiye'nin en büyük ihraç kalemi askeridir dedi. Evet. Ordusudur dedi yani. Evet. Onların bakışı bu.
3: Bakışı bu.
4: Bakın son NATO toplantısında ortaya çıkan manzarada Mehmetçiğin John'u yapma politikası. Ya bize dayatılan rol bu.
3: Evet.
4: Yani bunu artık bütün çıplaklığıyla herkesin söylemesi gerekiyor.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti. Yeni Parti milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Tutuklanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti. Bozbey, hakkındaki hukuki süreç devam ederken buluşmaların bir parçası olmayı ve bu yaklaşımı kabul etmeyi doğru bulmadığını, bu nedenle istifa kararı aldığını belirtti. İBB davasının 66. duruşmasında tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor. Muzaffer Beyaz'ın tutuklanması yönünde verilen ara mütalaya ilişkin mahkeme başkanı kararı açıkladı. Oy çokluğuyla talebin reddine karar verildi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek savcılığa verdiği ek ifadede dikkat çeken iddialarda bulundu. Böcek, 2024 yerel seçimler öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun adalet sürecinde kendisinden 15 milyon euro maddi destek istediğini, bunun 5 milyon eurosunu havala yöntemiyle gönderdiğini öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Atlama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt şüpheli sıfatıyla ifade edildi. Enginyurt'un halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiaları sebebiyle ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklandığı soruşturmada hakimlikte verdiği ifade ortaya çıktı. Söz konusu konuşmaların 11 yıl ve yaklaşık 3,5 yıl önce yapıldığını belirten Ertürk, kimse tahrik olup sokağa çıkmamıştır dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail yönetimine sert sözlerle tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, Netanyahu'nun soykırım şebekesi tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor. Bu insanlık düşmanı şebeke, İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi Sayın Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı insanlık ittifakının en kararlı duruşuna sahip olmasındandır dedi. İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması geldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin mutabakat kapsamında belirlenen şartları yerine getirmesi gerektiğini belirterek abluka ve petrol yaptırımları kaldırılmadan Boğaz'ın açılmayacağını söyledi. YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu. Yeterlilik testinde tam puanla Türkiye birincileri arasında yer alan Abdullah Uslu, tek tercihi olan ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümüne yerleşti. İstanbul Bodrum otobüsü Milas'ta tıra çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. 3 ağır 18 yaralı var. Otobüste sıkışan bazı yolcular itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Arhan'da bir işletmede büyükbaş hayvanda kuduz virüsüne rastlanması üzerine bölgede karantina uygulaması başlatıldı. Yapılan incelemede test sonucunun pozitif çıkması üzerine hayvan itlaf edildi. Türkiye genelinde Temmuz ayı ortalama sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkarak 25,3 derece olarak kaydedildi. Bu değerle 2026 yılı Temmuz ayı son 56 yılın en sıcak 19. Temmuz ayı olarak kayıtlara geçerken ayın en yüksek sıcaklığı 46,8 derece ile Cizre'de, en düşük sıcaklığı ise 4,6 derece ile Kangal'da ölçüldü. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Turu ilk maçında bugün Fransa'nın Olympique Lyon ekibini ağırlayacak. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi 14.168 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 92 kuruş, euro 55 lira 52 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.759, çeyrek altın 11.025, tam altın 43.126, ata altını da 44.755 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Hakan Fidan Dışişleri Bakanı tabii ki bu Trump planı uygulanması konusunda Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararı beklediklerini söylemişti diğer ülkelerle birlikte. Hani herkes Güvenlik Konseyi'nin daimi ya da geçici üyesi değil tabii bütün Orta Doğu ülkeleri, Türkiye'de öyle. Fakat 28.03 artık çıktı. Ben bir tepki görmedim. Ben mi atladım acaba? Yani bu karar böyle çıktı ama burada problem var diyen bir ülkede görmedim doğrusu. Ne bekleriz biz Dışişleri Bakanlığımızdan böylesi bir karar üzerinden? Ucunda Trump var.
3: Ucunda Trump olduğu sürece Türkiye'nin olumsuz bir tavır içerisinde olma ihtimali çok düşük. Çünkü Trump'ın her davranışına böyle bir keramet atfeden bizim dışişlerinde en üst düzeyde böyle bir şey var. Netanyahu ne istediyse biz verdik. Hatta en ağır, en stratejik silahları istedi. Bunu da istiyoruz dedi. Biz de onu da verdik. Güzel şeyi verdiler yani. Hem Hakan Fidan'ın açıklamaları, hem daha önce yapılan açıklamalar, hem de Trump'la Erdoğan arasındaki kişisel ilişki. Bütün bunlar aslında az çok Türkiye'nin nasıl bir davranış içerisinde olacağını gösteriyor. Hamas tabii ön aldı. Türkiye'nin Trump karşısına alacak bir tavır içerisine gireceğini düşünmüyorum.
2: Ucunda Trump var.
4: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 18 Ağustos 2026 günlerden Salı, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Hürmüz Boğazı'nı açamayan İran'la imzalanan bir nevi tırmandırmayı önleme anlaşmasını Temmuz ayında üst üste 13 gece İran'ı döverek, vurarak çöpe atan diyelim. Artık günlük süre bitti. Gerçi uzatılabilir ama Donald Trump, Amerikan Başkanı, köşeye sıkışmış gözüküyor. Çıkamıyor bu işin içinden. Yeni açıklamaları var. Hürmüz Boğazı'nı Amerika'nın toprağı ilan etmek gibi. Evet, herkes bunu konuşuyor. Beyaz Saray yetkilileri daha önce böyle bir açıklama yapacağı söylendiğinde şakaya vurmuşlardı ama ciddi oldu. Sosyal medya hesabından bu şekilde paylaşım yaptı. Tabii hayaller, gerçekler, İran'ın açıklamaları, İran şartlar yerine gelmeden yaptırımlar, ablukanın kaldırılması, yaptırımların kaldırılması Hürmüz'ü açmayacağını söylüyor. Amerikan tarafında da bütün yaz konuşulan, Batı medyasında haberleri olan çıkan mühimmat sorunu, Amerikan donanma varlıklarındaki sıkıntılar, yeni notlar var, aktaracağım size. Bir yandan da tabii bölge şekilleniyor. Bölgede özellikle Husiler diye anılan Ensarullah Hareketi Yemen'de Suudi Arabistan'ı sıkıştırıyor. Babülmendeb hala problemli diyelim. Bir yandan Yemen krizi alevleniyor. Diğer yandan tabii Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke savunma anlaşmasını konuşuyoruz. Metin yok ortada ama bir anlaşmadan söz ediliyor. Çok uluslu güç oluşturmaya çalışıyor bir yandan Suudi Arabistan. Bugün Irak'la ilgili Barzani bölge, Irak, Kürdistan, özerk yönetimi, Suriye, Suriye'yi İsrail vurdu, Lübnan, Gazze'den yeni notlar var ama ben haftaya bu bölgesel ittifaklarla devam etmek istiyorum. Dün gazeteci meslektaşım Mehmet Ali Güller konuğum olmuştu. Türkiye çünkü bizi yakından ilgilendiriyor. Bu kadar sıcak cephe varken bu ittifaklar nereye gidiyor? Konuğum emekli tümamiral Deniz Kurtluk olacak bugün programın son bölümünde. Bu itibar meselesi, anlaşma meselesi, Trump'ın açıklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Donald Trump'la telefonda konuştu dün akşam. İngiliz Başbakanı, yeni Başbakan Andy Burnham'da da konuşmaları var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temasları var. Hem İran hem başka yerlerle. Dolayısıyla bu ittifak dizaynı Amerika memnun gözüküyor. Görüntü böyle. Gerçekten altı da böyle mi sorusuna yanıt arayacağız. Tabii bunun dışında Ukrayna krizi var. Karadeniz, bugün Yunan Novorossiysk'ten, Novorossiysk yakınlarında Ukrayna'ya atfediliyor. Bir Yunan tankerinin vurulduğu, Türk tankerleri vurulmuş. Türk denizcilerle Ukrayna'daki banderacı yapı dalga geçmişti. Gerçekten dramatik Karadeniz'deki gelişmeler. Zelenski 40 günlük büyük hamlesi faciayla sonuçlanınca tabii ateşkes peşinde koyuyor. Kiev'de maalesef Avrupa'nın gözleri önünde Hitler işbirlikçileri yeniden gömülüyorlar, mezarlarından çıkarılıp kahramanlaştırıyorlar. Böyle bir süreçte devam ediyor. Ama tabii Donbas Savaşı diyelim ya da özel Rusya özel askeri harekat olarak anıyor. Ukrayna'nın aleyhine cephe hattında durum var. Bir de Rusya ile Japonya arasında devlet başkanı Vladimir Putin'in Kuril Adaları bu 2. Dünya Savaşı hatta 19. yüzyıldan kalma bir mesele Japonya ile Rusya arasında bir kriz hali var. Bunları aktarmaya çalışacağım. Asya'dan bu hafta değerlendirme yapacağız. Trump'ın bir de Güney Kore Asya'daki müttefiki Güney Kore ile ilgili yeni çıkışları var ki büyük tartışmalar yaratmış durumda. Dünya turu yapacağız. Bir saat içerisinde son yarım saat yaklaşık yarım saatte konuğum benimle birlikte olacak. Başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu dinleyebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden X hesabından Sputnik Türkiye'nin Radyo Sputnik'in aynı şekilde Telegram hesabından ya da web sitesinden kulaklığı tıklayarak kulaklık sembolü var sağ üst köşede rahatlıkla bizi dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Evet, önce Türkiye'nin bölgesi ve bütün dünyayı etkileyen İran-Amerika-İsrail krizi 28 Şubat'tan beri dünya gündeminin en üst sırasında Hürmüz Boğazı, İran Boğaz'da istediği düzeni Amerika'ya kurdurtmuyor diyebiliriz. Tabii bütün bu savaşlar olmadan önce hiç böyle bir problem yoktu. Amerika ile İsrail 28 Şubat'ta İran'a saldırmadan önce Hürmüz Boğazı açıktı. Dünya ekonomisi cebimiz bu kadar yanmıyordu diyelim. Burada tabii Amerika Birleşik Devletleri Trump yönetimi hem siyaseten hem de operasyonel anlamda bunu belirtmek gerekiyor. Hürmüz bölgesinde İran savaşında sıkışıp kalmış durumda. Şu an sıcak aşama da değiliz. Temmuz sonundaki gibi ama aynı zamanda ortada bir sulh de yok. Memorandum of Understanding diye anılmıştı Amerika ile Haziran sonlarında ortalarında 17 Haziran'da Trump'ın kabul ettiği İranlıların da kabul ettiği anlaşma vardı. İran'ın şartları da vardı burada ama tabii Amerika Birleşik Devletleri bu anlaşmayı ihlal etti. İran'a yaptırımların kaldırılması uzun aktarmışım. Lübnan unsuru da vardı. İran, İsrail de bunu yerine getirmedi. Tabii Hürmüz açılamıyor. Trump da petrol piyasalarındaki spekülasyonların ötesinde açıklamalar artık onu da çok yapamıyor. İranlılar yani geçen hafta yanılmıyorsam tam böyle işte medyayı kullanarak bir spekülasyon yapacaklar sanki İranlılarla bir görüşme varmış gibi izlenim yaratacaklar pat diye bir tanker vuruldu. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. İranlılar da manipülasyonu ya engellediler ya da kullandılar diyelim, neyse. Şimdi bugün itibariyle Donald Trump bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabı Truth Social, özel sitesi var biliyorsunuz ilk döneminden sonra kurulan. Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağı ilan etti. Herkes Beyaz Saray yetkilileri dahil şaka yaptığını söylemişlerdi. Fakat böyle bir paylaşım yaptı. Amerika'nın harita üzerinde Amerika'nın yeni toprağı diye sundular. Şimdi tabii tartışmalar büyük. Yani İran'ı yeniyoruz diyor Donald Trump. Ortalıkta böyle dolaşıyor ama tabii İran tarafı da taviz vermiyor. Umman'la görüşmeler, anlaşma açıklanacak deniyor. İran'la Umman arasında bir ikili anlaşma bekleniyor. Ortak bir bildiri ama henüz o da sonuçlanmış değil. Trump Umman'ı da tehdit etmişti. Dün aktarmıştım size. Yolumuza taş koyarlarsa onları yerle bir edeceğiz dedi Amerikan Başkanı. Bugün İran Meclis Başkanı Galibaf açıklama yaptı. Yani şartlarımız yerine gelmeden, abluka yaptırımlar kaldırılmadan yok kardeşim Hürmüz'ü falan açmıyoruz diyorlar. İranlar hafta sonu boyunca askeri kaynaklar, yetkililer, üst düzey yetkililer hiçbir şekilde kendilerinden izinsiz Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını tekrarladılar. Hatta daha inisiyatifi ellerine almak, savunma aşamasından daha çok agresif bir aşamaya geçmekten söz ettiler. Bugün sabah gelen haber Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir petrol tankerine el konulduğu idi. Suudi Arabistan sıkışmış durumda çünkü petrol satışı yapamıyor. Yemen'de Ensarullah hareketi nedeniyle Babül Mendeb sıkıntısı var. Aramco tesisleri aktaracağım birazdan. Dolayısıyla bölgede sıkıntı var. Çin'den haber geldi. Çin devletine ait iki büyük deniz taşımacılığı şirketi COSCO ve SMES. Bunlar güvenlik endişeleriyle Temmuz ayından bu yana hiç Hürmüz ve Babül Mendeb'i kullanmamışlar. Tanker geçişlerini durdurmuşlar. Körfez dışında yükleme yapıyorlar. Tabii Çin Orta Doğu'nun en büyük petrol alıcısı ülke. Bunu belirtmek gerekiyor. Trump bu koşullar altında tabii İran'da bir takım arka kanal diplomasi yürüttüğünü iddia ediyor. Bugün aynı zamanda bu konuda Irak Kürdistan bölgesel yönetiminden bir takım iddialar geldi. Neçirvan Barzani mesajlaşma, yani zaten biz Pakistan mesajlaşma yapıyor biliyoruz, Katar yapıyor biliyoruz, böyle arabulucular var ama bir de Neçirvan Barzani'den geldi. Fakat tabii ki İranlılar bugüne kadar bunları kabul ediyor değiller. Amerika'nın derdi de stokları, silah stokları niye bu kadar ara veriliyor sorusuna herkes de bir yanıt arıyor. Ama belki en açık yanıt Amerika'nın silahları, mühimmatları kalmadı. Tomahawk sistemleri, bu saldırı için kullandıkları füzeler. Yeni anlaşmalar imzalanmış. En son Raytheon firmasıyla 22.9 milyar dolarlık bir anlaşma söz konusu. Üretimi tabii hızlandırmaya çalışıyorlar ama yeterli olmuyor. Hafta sonunda İngiliz Sunday Times gazetesinde stokların yarısının tüketildiği haberi yer almış. Tabii sadece İran değil burada, aynı zamanda Ukrayna çatışmasında Kiev'e verilenler de hesaba katılmalı. Bir tek İran değil elbette. 2022 başında Amerikan stokları yaklaşık 3100 adet olarak veriliyor. Ukrayna'ya 600, Biden döneminde aktarmıştım dün de size, daha önce de aktarmıştım, 500 Tomahawk verilmişti. Orta Doğu'da da bayağı bir operasyonlarda kullanıldı. İran'da da 1200 yaklaşık kullanılmış. Dolayısıyla bunlar çok pahalı sistemler bu arada. Aynı zamanda tabii İHA teknolojisi, herkes İHA'larla savaş tartışıyor. Tabii ki hasarlar veriyor ülkelere ama savaşmak için yeterli değil. Ama İran aynı zamanda Amerikan İHA'larına da zarar vermişti. Ara ara aktardım size meşhur MQ-9 Reaper İHA'ları. Bunlar çok pahalı, 30 ila 50 milyon dolarlık İHA'lar. Yemen'deki Ensarullah hareketi de bunları düşürüyordu. Tabii verilen zarar yine Washington Post gazetesine göre hafta sonu 1.3 milyon doları, milyar doları pardon, aşmış durumda. O kadar çok kaybetmişler. 45 adet MQ-9 Reaper kaybetmiş durumdalar. Dolayısıyla Amerikalılar mühimmat stoklamak durumundalar. Çok uluslu bir görev gücü oluşturmaya çalışıyorlar bu İHA'lar konusunda. Ama tabii denizlerde Amerikan donanmasının başında dertler var. Dün aktarmıştım bir parça özetlerken USS Abraham Lincoln uçak gemisi uzun süredir denizlerde isyan çıktığı söyleniyor. Denizciler intihar ediyorlar. İran lojistik hatlara, özellikle Bahreyn 5. filoya zarar verdiği için ta 3500-4000 kilometre ötedeki Diego Garcia adası, bu Irak işgalinde de kullanılmıştı İngiltere ile kullandıkları, oralardan lojistik yeterli gelmiyor, öyle anlaşılıyor. Tam bu tartışmalar olurken dün akşam bir de ta Güney Çin denizinde bulunan bir güdümlü füze destroyeri Bamford'un, Amerika'nın 4 gün boyunca tamamen elektriksiz kaldığı, tuvalet, klima, mutfak, su kaynağından 300 kadar mürettebatı mahrum kaldığı haberleri geldi. Sonra romörklerle biraz da sürüklenmiş anladığım kadarıyla böyle bir sorun var. USS Abraham Lincoln'u bu arada kurtarmak üzere tırnak içinde USS George Washington uçak gemisi de Asya bölgesinden ayrıldı. Dolayısıyla Çin'e yönelik Asya'da uçak gemisi grubu anladığım kadarıyla kalmamış durumda. Yani Amerika'yı dünyanın her yerine küçümsemek için söylemiyorum. Hala Amerika bu anlamda çok önemli bir güç ama nihayetinde bu 11 tane uçak gemisi var ama 11'ini birden faaliyette tutamıyor, operasyonel tutamıyor ve bu tartışmalar devam ediyor. Bu arada tabii Amerika'da bütçe açığı yükseliyor, benzin pompa fiyatı 4 doların kimi yerde 7 doları bulmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı yerlerde farklı fiyatlar var, dolayısıyla da sıkıntılı bir resim var. Amerika'da Trump Kasım'daki ara seçimlere giderken artık yazı bitiriyoruz tabii ki. Bu arada da tabii Hürmüz Boğazı'nda trafikte yine keskin bir düşüş söz konusu. Marine Trafik, bu bütün bu gözlemleri yapan kuruluşlardan birisi, yine geçen gemi sayısında azalma, İran'dan izin istemek durumunda kalıyorlar. Dünya çapında kriz var. Her açıdan benzin, benzinden üretilen her türlü malzeme. En son Financial Times gazetesi örneğin Avrupa'da Alman otomotiv firmaları ya da Japonya'da işte Toyota gibi firmalar, işte Volkswagen'lar vesaire tedarik zincirlerinde motor yağı eksikliğinden bahsediyorlar. İşte jet yakıtı derken bütün dünya bütün bunlardan zarar görüyor. Ama tabii ki Körfez bölgesi en büyük sıkıntıları yaşayan, çünkü fazla da bir üretimleri yok doğrusu. Evet, hal böyleyken tabii bu sabah bir de Husilerin yine Suudi Arabistan'a ait askeri çıkarma gemisi ve askeri bota bu Muha limanında bayağı bir zarar verdiler. Kızıldeniz'de Abluka'ya karşı biz de abluka uyguluyoruz diyorlar. Misilleme yaptıklarını söylüyorlar. Aramco rafinerisini yine Cizan bölgesinde vurdular. Suudiler tabii bir yandan Türkiye ve Pakistan'la birlikte bir savunma anlaşmasına imza koydular. Anlaşmayı bilmiyoruz ne olduğunu ama bir bildiri var ortada. Bir de Kızıldeniz için birçok uluslu deniz koalisyonu kurma. Türkiye buna da katılmış durumda. Bu ayrı bir şey. Yani üçlü anlaşma ile aynı şey değil. Burada da bir takım ülkeler, 40'a yakın ülke var. Kolektif biçimde deniz güvenliğini sağlamak, seyri sefer serbestliği, artık Amerikalılar bunları sağlayamıyor. Dolayısıyla böyle bir takım ittifaklar düzeni diyelim. Öyle bir gerçekten bunları görmek gerekiyor. Tabii Amerika bu ittifaklar düzenini kontrol altında da tutabilir elbette, ya da ileride başka yönlendirebilir. Ama şimdilik işte böyle koalisyonlar kuruluyor. İran ve Türk Dışişleri Bakanları'nın telefon görüşmesi var. Abbas Arakçı'yı Hakan Fidan'la telefonda görüşmüş. Biraz Umman'la ikili bir görüşme. Hani Hürmüz'ü nasıl olur da açarız meselesi. Trump'ın elini rahatlatacak şeyler bunlar, eğer kotorulabilse, onu belirtmek gerekiyor. Tabii öte yandan Irak'ta da kriz vardı. Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Irak'ta Mesrur Barzani X hesabından İran'ın konutunu, ofisini vurduğunu iddia etti. Bir SİHA saldırısı olduğunu söylüyor, suçladı ama daha sonra İran'dan farklı açıklamalar geldi. Yani hiçbir şey haklı çıkaramaz, biz böyle bir şey yapmadık, Abbas Arakçı yaptı bu açıklamayı. Sahte bayrak operasyonu, yanıltma operasyonu da diye anabiliriz. O bölgede daha önce Irak istihbaratı geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'dan banderacı bir takım grupların yakalandığını, böyle sahte bayrak operasyonları planlamak üzere böyle iddialar ortaya atılmıştı. Çok ilginç tabii, ta nerelerden nerelere görüyorsunuz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu arada Mesrur Barzani ve Neçirvan Barzani ile telefonda görüşmüş. İran krizi teskin etmeye çalışıyor, biz yapmadık diyerek açıklamalarıyla Meclis Başkanı Galibov'u da anladığım kadarıyla Bağdat'a gönderiyor. Irak'ta hükümetin başında yeterince dert var bu arada, onu da belirtmek gerekiyor. Amerika büyük baskı yapıyor. Yeni Zeydi hükümetine Başbakan Zeydi Washington'ı ziyaret etmişti. Ve Irak'taki İran'a yakın ama Irak milliyetçisi Haşdi grupları var. IŞİD'le mücadelede 2010'ların ortalarında şekillenmişti. Onların silahlarını devlete teslim etmesi 30 Eylül son tarihi var. Ama onlar da şart koşuyorlar. Amerikan işgal güçleri Irak'tan çekilecek. Geri dönmeyecekler asla. Siyasi ve ekonomik kararları biz vereceğiz. Amerikan kontrolünden kurtulmamız lazım diyorlar. Yani dile kolay tabii, 2003'te sahte yalan istihbaratla Irak işgal edildi. Devlet çökertildi ve hala bir Amerikan sultası var. Irak kendi petrol paralarını bile Amerikan New York Fed'e yatırmak durumunda. Kendisi bağımsız kararlarla kullanamaz durumda. Dolayısıyla da bu gruplar, bunlar herkes tabii İran'a bağlı, İran'ın vekil güçleri deniyor ama ben Bağdat'ta şahsen bu gruplarla Cumhuriyet Gazetesi'nde de çalışırken röportaj da yapmıştım. Gayet milliyetçi, tabii ki Şiilik bağlamında alakaları elbette var İran'la ama böyle hani İran'ın uyduları demek zor doğrusu bu gruplara. Ayrıca bazıları Haşdi bünyesine IŞİD'le mücadele için devletin kurduğu Büyük Ayet İslami'nin çağrısıyla o dönemde oluşan halk mobilizasyon güçleri, bunun Türkçesi Haşdi Şabi, bunlara katılmıştı. Katılmayanlar var elbette ve onları silahsızlandırma, tabii Irak yönetiminin önünde bir yandan Amerika bir yandan böyle bir sorun var. Hal böyleyken tabii İsrail bölgeyi de biraz karıştırmaya devam ediyor diyebiliriz. Bu sabah İdlib kırsalında, yani Türkiye sınırının dibinde Ebu Zuhur hava üssünde Suriye'de bir hava saldırısı haberi geldi. Arap ve İsrail medyasına önce yansıdı. İddialar var tabii ki. Türkiye'nin konuştu olduğu iddiaları bilemiyorum doğruluğunu. Sadece 60 kilometrelik bir mesafe tabii. Bir askeri havaalanı burası. Tabii Trump yönetimi Suriye yönetimini destekliyor. Şimdi birdenbire böyle bir saldırı nereden gelmiş olabilir? Burada Su-22'ler, Sovyet yapımı, onların bulunduğu, İsrail tabii Esad yönetimi çökünce hemen Suriye'nin askeri varlıklarını yok etme, imha etme hamlesine derhal girişmişti 2024 sonunda. Tabii şimdi sonradan da taşlar yerine oturunca da Suriye'nin askeri yapısının güçlendirilmesi, bunda Türkiye'de rol oynamıştı. 8 saldırı yapıldığı söyleniyor. Pis ve depolama tesisleri vuruldu deniyor. Ve üstelik Arap medyası bir takım iddialar ortaya attı. Yine ne kadar doğru bilemiyorum ama Türkiye'den bir askeri heyetin üstten ayrıldıktan kısa süre sonra hatta Bu saldırının yapıldığı söyleniyor. Şimdi tabii iddialar ortaya atıldı. İlginç bir biçimde bunun teyit edilmemişliği belirtilse bile doğrulaması Türkiye Büyükelçisi aynı zamanda Suriye Irak özel temsilcisi Donald Trump'ın var. Çok çok konuşuyoruz. Ondan geldi. X hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada tabii gereksiz bir tırmanış diyor. El-Şara hükümetinin saldırgan bir tutum takınmadığı, vekalet güçleri hiç barındırmadığını söylüyor. İşte İsrail'le gerilimi düşürme tercihini sürekli dile getirdi. Yani niye vuruyorsunuz siz bunu? Size bir yavuk yapmıyor ki diyor. Bu da ilginç tabii ki. Dolayısıyla da diyalog yoluyla bu işler çözülür diye Tom Barak'ın açıklaması var. Aynı zamanda İstanbul'da Yeni Suriye'nin Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani ile bir araya gelmiş. Tom Barak fotoğrafları da var elbette. Tabii bunun arka planında Türkiye'de pek çok gelişme var elbette. Ama SDG'nin, YPG'nin ya da PKK'nın kollarının entegrasyonu meseleleri, İran'a yönelik bir takım kara harekatı düzenlenir mi diye hala tartışmalar devam ediyor. Ve Lübnan'da tabii Hizbullah'a karşı Donald Trump açıkça dile getirmişti. Yeni Suriye yönetiminde bünyesindeki grupları kullanma meselesi, böyle tartışmalar varken bir anda İstanbul'da bir toplantı, herkes sorular soruyor. Suriye'den Dışişleri Bakanlığı Başkanlığından doğrulama biraz daha geç geldi. Yani Tom Barak falan açıklama yaptıktan sonra, gördüğüm kadarıyla yanlış görmediysem, güçlü şekilde kınadıkları İsrail saldırılarını haksız saldırganlık eylemi diye nitelendiriliyor. Toprak bütünlüğü ve egemenliğin açık ihlali diye nitelendiriyor. Ve bölgede istikrarsızlık yaratıyor diye tırmanıştan tabii İsrail işgalini sorumluluyor. Hala Şam'ın burnunun dibinde İsrail'in kontrol noktaları var tabii ki. Onlar da değişmiş değil. Ve tabii uluslararası hukuk ve uluslararası normlar aracılığıyla haklarını güvence altına almaktan biraz bu işler karıştı tabii. Uluslararası hukuk nedir? Neydi? Nasıl oluyor bunlar? Tabii Suriye'de bu yeni Suriye yönetimi nereden çıktı? Kimler destekledi? Nasıl iktidar ele geçirdi? Oralara artık çok da giremiyoruz efendim. Böyle bir durum var. Gördüğünüz gibi bölgenin her yerinde nereye baksanız bir bela görüyorsunuz. Bu koşullarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la telefon görüşmesi dün geç saatte haberi düştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklama yaptı. ABD ve İran arasında diplomasiden azami ölçüde istifade etmek gerektiğini Erdoğan vurgulamış. Görüşmeleri sürmesini umduğunu Türkiye'nin vurgulamış, çabalarına destek. Aynı zamanda Mekke anlaşması için bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediklerini söylemiş. Tabii Trump dün aktarmıştık, açıklama yapmıştı. Çok mutluyum diye. Harika üç lider, büyük, cesur, önemli bir ilk adım attılar. Vay canına falan gibi Mekke anlaşması ile ilgili. Herkes de tabii Amerika destekliyor diye bunu, ya da bu görüşte olanlar Amerika'nın desteğine yordular. Yani Trump'ın açıklamalarına bakıp değerlendirme yapmak, analiz yapmak ne kadar doğru olur bilmiyorum. Çünkü ertesi günü başka bir şey de diyebilir. Ertesi günü nereden çıkardınız böyle bir anlaşmayı da diyebilir. Yani var böyle bir olasılık. Neyse. Erdoğan aynı zamanda Gazze ile ilgili açıklamalar, hani İsrail'i eleştirmiş, Filistinlere hedef alan eylemler vesaire, kalıcı barış vurguları yapmış. Aynı zamanda İngiltere'nin yeni, Britanya'nın yeni başbakanı Andy Burnham'la da bir telefon görüşmesi var. Son dönemde Türkiye İngiltere ilişkileri de özellikle stratejik ortaklık çerçeve belgesi imzalanmıştı. Ticaret hacmi, yatırım, savunma sanayi vesaire pek çok gelişme var. Böyle bir telefon görüşmesi de yapmışlar. Dün ben atlamışım ya da belki de kaçırdım. Dikkatimden kaçtı. Belki de eksikliğinden sonra gelmiştir. Bir Cumhurbaşkanlığıyla kararıyla bir Kuzey Ege ve Akdeniz'de Deniz Milli Parkı ilan edildiği Fethiye-Kaş arası ve bir de Gelibolu Yarımadası kıyıları, Gökçeada, Tekirdağ kıyılarına uzanan bölge. Tabii burada Yunanistan da aslında orada bir takım son dönemde Temmuz ayının sonlarında Güney Ege'de ve İyon bölgesinde, İyon Denizi'nde bir takım deniz parkları ilan etmiş. Şimdi galiba bir de deniz parkı modası başlamış durumda. Dolayısıyla Türkiye'de benzer bir adım atıyor. Yunanistan bu arada biliyorsunuz bütün etrafımızdaki adaları zaten silahlandırmış durumda. Yasa dışı bir biçimde kayalıkları, adaları hepsini anlaşmalara aykırı olarak. Bir de tabii Türkiye bir takım adımlar attığı zaman uygulanıp uygulanmayacağı ayrı dava. Hemen paçaları kuyruğu sıkıştırıp AB'ye koşuyorlar. Hiçbir zaman doğrudan bir karşı karşıya gelme değil. Büyük ağalar, babalar, anneler, Avrupalılar, Amerikalılar işlerini onlara havale ederek, bu bir alışkanlık maalesef. Hani ikili düzeyde eskiden sorunların çözümü çok haberlerini yapardık. Tabii Yunanistan o günden bugüne çok daha farklı tavır alıyor. Atina tabii tepki göstermiş bu Deniz Milli Parkı'na. Uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunmuş. Bilmiyorum, diyorum size, uluslararası hukuk denen şey artık nedir? Artık hepimiz karıştırıyoruz. Batılıların, Batı hegemonyasının bütün dünyayı taşıdığı yer bakımından söylüyorum. Elbette hiçbir zaman herkesin çıkar denklemi farklılaştığı için her zaman bir takım problemler yaşanmıştır ama şu an iyice alt üst olmuş durumda diyebiliriz. Oldu bitti olarak dile getiriyor ve tırmandırma olarak görüyorlar. Yani ben Türkiye'nin son dönemde çok da Yunanistan aleyhine herhangi bir tırmandırma yaptığı kanaatinde değilim. Hiçbir yerde de bir şey yapmadılar doğrusu. Bir takım milli park ilan etme üzerinden tırmandırma görüyorlarsa enteresan bir durum. Burada tabii kara suları. Yani Meis dediğiniz, yani şurada Meis Rodos'tan fiilen ayrılıyormuş. Ya yani bu Türkiye'nin burnunun dibindeki adalar bunlar. Tabii onu belirtmek gerekiyor. Haritaya bir şöyle bir bakmak yeterli zaten. Evet, bu Mekke Anlaşması'ndan da Yunanistan tepki, yani

Etti görmedik. Parlamentoda bir onay da yok ama askeri siyasi mekanizma kurulduğu haberleri var. Ayrıca tabii pek çok tartışma dediğim gibi İran savaşı kaynaklı devam ediyor. Evet, ve Gazze meselesiyle ilgili yeni gelişmeler var. Onları da aktarmak istiyorum. Trump'ın damadı Jared Kushner bölgede Trump'ın Gazze için barış planını kurtarmak için bir tur yaptı. Önce Mısır'da Hamas heyetiyle, görüşmüş İsmail Heye ile, siyasi büro başkanıyla, El Alamein Akdeniz'deki Mısır kentinde. Burada tabii Hamas Trump'ın 10 Ekim'de 2025'te ilan edilen ateşkesine uyduğunu söylüyor. İsrail ama uymuyor diyor. Hakikaten uymuyor bu arada İsrail. İkinci aşamaya geçmekten bahsediyorlar ama nasıl geçecekler? Orası biraz tartışmalı. Bir barış kurulu oluşturmuşlardı. Bulgar diplomat Mladenov bunun başına geçmişti. Kushner daha sonra İsrail'de tabii Netanyahu'yla bir araya geldi. Aynı zamanda 15 maddelik bir plan ortaya atılmıştı. İkinci aşamanın, yani Gazze, Trump'ın Gazze planının ikinci aşamasını uygulamak için 15 maddelik bir plan var ama Netanyahu bunu reddetti. Netanyahu ısrarla Hamas silahsızlandırılacak, tüneller müneller halledecek, bizden sonra askeri olarak geri çekiliriz diyor. Burada da pek bir sonuç çıkmamış. Anladığım kadarıyla iki çalışma grubu kurulmasında bir uzlaşma sağlamışlar ama hiçbir takvim yok. Yani ne zaman kurulacak, ne yapacak belli değil. Önce bir zaten birinci grup bu silahsızlandırma işini konuşacak, görüşecek. İkincisi de işte temiz su, efendim halk sağlığı vesaire vesaire ama ilk aşama, İlk grup sonuçlandırmadan bu işleri ikinci grup zaten bir şey yapmayacak. Yani çivi çakmayacaklar, öyle söyleyelim. Ve açıkça tabii Barış Kurulu'ndan bir yetkili El Cezire'ye konuşmuş ve demiş ki önce Hamas'ın tamamen silahsızlandırılması gerekiyor. Aksi takdirde hiçbir şey olmayacak. Yani buradan şunu çıkarabilirsiniz: Gazze'de bir değişiklik yok. Trump'ın barış planı dün de söylediğim gibi yokuş aşağıya yuvarlanıyor. 8 ülke Kushner'in temas öncesi, Türkiye'de var. Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri de var. Ortak bir açıklamayla tabii İsrail'i eleştirmişlerdi. Gazze'de hala İsrail saldırıları da devam ediyor bu arada. Hani barış planından, ateşkesten bahsediyoruz ama pek de barış yok ortada. Toplamda 73 binden fazla can kaybı var. 10 Ekim'den bu yana da en az 1266 kişi öldürülmüş. Yaralı sayısı da 174 bini aşmış durumda. Böyle bir çerçeve var. Evet, görebildiğim kadarıyla tabii Orta Doğu'da özetleyebileceğim, yani dünden bugüne devreden haberler biraz sıkıntılı, gördüğünüz gibi çok da parlak değil. Ama nerede parlak diyeceksiniz? Ukrayna krizinde dün bir parça bir ayı özetlemiştim size. Zelenski'nin işte heyecanlanıp NATO zirvesi, Trump'la görüşme, patriot verecekler, lisans verecekler bize diye giriştiği yolda durumu hiç parlak gözükmüyor doğrusu. Karadeniz'de tabii Azak Denizi'nde habire sivil tankerlere saldırdılar, saldırdılar. En sonunda Rusya Federasyonu öyle mi deyip yanıt verdi. Şu an Odessa abluka altında. Ukrayna limanları abluka altında. Tadıl çıkartamıyorlar. Lokomotifler, demiryolları, lojistik hatlar, Ukrayna ordusu elektrikle işleyen trenlerle cepheye asker ve mühimmat sevk ediyor. Bunlar dahil olmak üzere tabii buradan tadıl da seviyordur. Ama artık çıkış yok gözüküyor. Bu yüzden de Rusya'yı masaya boyun eğdireceğiz, masaya oturacağız diyerek başlattıkları siviller, bu arada bolca Rusya'da sivil öldürmeyi başardılar. Artık pek rafineri saldırısı görmüyoruz. Nadiren bir iki depo, tabii içine mazot koydukları için saldırıların boyutu daha görseli, daha iyi oluyor. Wow diyorsunuz ama verdiği zararla doğru orantılı değil. En son yine Rusya'nın Amazon'u, Wildberries'in bir deposunu vurmuşlar. Ama ne kadar zarar verdikleri
tartışmalı. Elbette mutlaka bir takım zararlar var. En başta sivil kayıplar. Tabii Ruslar daha da sinirleniyorlar bu sivil kayıplar üzerine. Bu sabah yine gördüm, bir Dacia'yı vurmuşlar örneğin. Bunların hiçbir haber olmuyor bu arada. Yani Ukrayna'da tali kayıp olarak bir askeri sınai ya da endüstriyel

tesis vurulduğunda tali kayıp olarak öldüğünde haber oluyor ama bu drone saldırılarıyla sadece Temmuz ayında 200 kişiyi öldürmüşler. Bunların hiçbirini Batı medyası da tabii ki haber yapmıyorlar. Bunu belirtmek gerekiyor ve tabii şimdi ateşkes istiyor Zelenski. Evet, yani bir şeye kalkışıyorlar, ondan sonra işlerine gelmiyor, mağlup oluyorlar, sonra ateşkes talep ediyorlar. Bugün Kiev'de Nazi Almanyası işbirlikçiliği yapan Yevgen Konovalets bu arada askeri törenle yeniden toprağa verildi. Zelenski'nin herhalde babasının kemikleri mezarında sızlıyordur çünkü bütün katliamları yapan Ukraynalılar, Polonyalılar, Ruslar öldüren adamlar bunlar. İkinci Dünya Savaşı'nın karanlık miraslarından birisi Kiev'de açıkça sahipleniyor. Üstelik Yahudi asıllı diye işte sürekli olarak 2022'den beri her şeye Rus propagandası dediler. Şimdi Nazi işbirlikçilerini kahraman ilan edip mezarlarına bir avuç toprak atarak bizzat Zelenski gömüyor. Evet, böyle bir dramatik durumla karşı karşıyayız ama Avrupalılar bunu sanki basit bir kültürel olguymuş gibi geçiştiriyorlar. Sanıyorum işlerine gelmiyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki unutturma kampanyası diyelim, hafızaları çok güçlü tutmaktan hoşlanmıyor Batılılar. Kötü anılar var tabii ki ama demek ki bir yandan da pek de bir şey değişmemiş. Evet, diğer yandan Batı medyasında okudum ben de, Politico gazetesinde Zelenski Amerika'ya elçi bulamıyor. Büyükelçisi görevden alınmıştı, hakkında dolandırıcılık soruşturması açıldı. Ve bir yani kimse Trump yönetimiyle uğraşmak istemiyor. Dolayısıyla büyükelçi bulamıyormuş. Tabii kritik bir zaman çünkü Patriot sistemleri sıkıntısı var. Türkiye'de analiz üstüne analiz yapıldı. NATO zirvesi sonrası ben gördüm televizyonlarda. Wow, Trump yönetimi Patriot lisansı verecek diye açıklamalar böyleydi çünkü. O zaman söylemiştim size, o biraz zor demiştim. Patriot lisansı en fazla Almanya'da üretip içeri sokarlar diye. Neyse, sonra tabii Trump U dönüşü yaptı. Bize de lazım filan dedi. Lisans misans şirketler kolay kolay vermezler. Zaten bir şey kurabilecekleri, yani Ukrayna topraklarında vurulurlar. Dolayısıyla saçmaydı en başta ama öyle ilan edilmişti. Şimdi Ukrayna Hava Kuvvetleri bu basın sözcüsü Yuri Ignat, ben size uzun süre aktarmıştım cepheden daha sıcak haberler aktardığım zamanlarda, günlük önleme verilerini artık açıklamayacaklarını hafta sonu duyurdu. Çünkü ortada önleme yok. CNN televizyonu bir Patriot savunma birimine izin almış, muhabirini göndermiş. İsmini de açıklamıyorlar kimlerle görüştüğünü ama özetle efendim hiçbir fırlatıcı ateşlenmemiş. Açık alan, istedikleri gibi vurabilirler bütün tesisleri çünkü ellerinde Patriot yok. Tabii CNN bu işi işte İran savaşı, küresel tedarik hikayesine bağlıyor. Bu karambolde dün çok detayına giremedim ama İngiliz İHA'ları İngiliz şirketi üretiyor. Nyan modeli diye aktarıldı İngiliz medyasında bu şekilde. Rusya'nın derinliklerini vurmakta ilk kez İngiliz İHA'ları kullanılmış, saldırı düzenlenmiş. Tam olarak nerede bilmiyorum, Volgograd'la Yaroslav diye veriyorlar ama Rusya'nın Londra'daki büyükelçiliği sert bir açıklama yaptı. Kiev'in terör saldırılarının suç ortağı olmuştur İngiltere. Kanlı terör saldırılarının suç ortağı olarak hareket ettikleri anlamına geliyor diye yorumluyor tabii ki Rusya Büyükelçiliği. Bu şekilde ülkemizi kuşatmak, başkalarının eliyle ona azami zarar vermek amacıyla Ukraynalı neonazilerin işledikleri kanlı suçlara bu şekilde formüle ediliyor. Bu arada tabii Ruslar hava savunmasında bayağı deneyimli hale gelmiş durumdalar. Ukraynalılar bizzat hesaplama yapıyorlardı. Çok sayıda İHA fırlatılıyor. Besbelli ki Avrupa kanadı son bir yıllık süreç içerisinde hazırlanmış bolca Çin'den alınan parçalarla dronlar monte edilmiş, bir stok yapılmış. Her gün böyle 1000, 2000, 900, 700 İHA rastgele, kimileri kilit tesislere, kimileri sivil tesislere, kimileri sivillerin tepesine gönderiliyor ama bunların çoğu vuruluyor.
çok az düşme oranı, düştüğü zaman da işte kimileri mazot doldurulmuş görüntüleri izliyoruz. Çoğu en son 791 İHA, dün Rusya bu sabah Savunma Bakanlığı 791 İHA vuruldu diyor. Yani oran çok düşük, tabii ki hiç zarar vermiyor diye bir şey söylemek mümkün değil ama burada adam sıcak savaş deneyimi bakımından hava savunması çalışıyor öyle diyebiliriz rahatlıkla. Focus dergisi Almanya'nın Ukrayna'nın bu meşhur Flamingo, herkes çok övüyor, Flamingo seyir füzelerini artık etkili biçimde hiç, yani zaten bununla dalga geçiyordu benim takip ettiğim askeri uzmanlar ama neyse, Batılılar öyle yapmıyorlar çünkü. Özellikle de tabii A50U erken uyarı uçağını Temmuz'da Rusya devreye sokmuştu. Bu yüzden tesislere saldırılar durma noktasına gelmiş, işe yaramaz hale gelmiş. Bugün sosyal medyada dikkatimi çekti. Çin'den gerçi farklı eleştiriler var ama bir şirket bir İHA karşıtı bir entegre sistem yapıyor. Ya bunları geliştiriyorlar. Bugün olmaz, tam olarak yarın olur. Akustik sensörler İHA'ların sesini algılıyor. Yapay zeka hedef tanımlıyor. Daha sonra termal kameralar, lazer mesafe ölçerler vesaire. Böyle bir kitlenme durumu ve etkisiz kılıyorlar. Tabii bir takım sıkıntıları olduğunu söylüyorlar. Mutlaka vardır. Maalesef insanlık bir yandan da tabii savaş teknolojisiyle gelişiyor. Hep söylüyorum size, işte uçaklar ilk defa işte savaşta kullanılıyor, sonra sivil kullanıma. İnsanlık tarihi biraz böyle diyebiliriz rahatlıkla. Burada da aynı şey var. Bunları daha sivil barış içerisinde teknolojiyi, her dönemde gelişen teknolojiyi kullanabilsek keşke. Bunlar pek mümkün olmuyor. Evet, cephe hattında da çok durum parlak değil doğrusu. Slavyansk Kramatorsk hattı Donbas'ta, ben 2018'de gittiğimde de çok önemliydi. Aktarıyordu herkes. Direniş, daha doğrusu darbe olunca 2014'te Kiev'de direniş buralarda örgütlenmişti. Slavyansk Kramatorsk'ta kontrol altına alındıktan sonra Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti tabii ki topraklarını kurtarmış olacak. Hiçbir zaman darbeyi tanımadılar. 2014'te hep direndiler. Üstelik 2022'ye kadar da beklemişlerdi. Ancak ondan sonra özel harekat başlayınca işler değişmişti. Dolayısıyla Slavyansk Kramatorsk'ta kontrol altına alındıktan sonra, ondan sonra tabii biraz uzayabilir bu süreç, işler değişecek ama dünya iyi bir yere gitmiyor diyebiliriz rahatlıkla. Bugün gördüm, Bild gazetesi NATO'nun Rusya'ya karşı askeri çatışma stratejilerine dair bir haber yaptı. Belki de gazlamak için toplumu sürekli böyle haberlere yer veriyorlar. İşte Kaliningrad'a saldırı olacak. Yani Rusya eğer Baltık ülkelerine saldırırsa, dırdının dırdısının dırdısı, durup durduk yerde Rusya niye Baltık ülkelerine saldırsın? Yani böyle bir soru da var ama işte göya onlar saldıracaklar. Onun üzerine işte NATO gidecek Kaliningrad'a. Biraz zor tabii, Kaliningrad'da da Avrupa'yı vurabilecek sistemler var. Bilmiyorum tabii. Umarım işler böyle aşamalara gelmez. Euractiv sitesi de Avrupalıların Amerikan füzelerini ateşlemelerine izin vereceğine dair iddialar ortaya atmış. HIMARS'lar, işte M270'ler, bunların hepsi kullanıldı. Hiçbiri cephe hattında bir sonuç somut getirmedi tabii. Hala bunlardan ne umduklarını çok bilmiyorum. Aynı şekilde Avrupa Birliği dış politika güvenlik şefi Kaya Kallas'ın açıklamaları var. Rusya'ya 2022'den bu yana en büyük yaptırım paketine, ne kaldı geriye bilmiyorum, yaklaşık 30 bine yakın yaptırım uyguluyorlar. Ve ne işe yaradı tabii, böyle bir soru da var. Pek de işe yaramış gözükmüyor bu yaptırımlar. Ekonomik veriler, hatta Dünya Bankası'na bile geçmiş ekonomik verilere bakarsanız gerçekten çok şaşırtıcı sonuçlar. Dolayısıyla yeni yaptırım listesi sunacakmış sonbaharda. Ama tabii büyük bir Rus düşmanı Kaya Kallas. Bütün derdi günü başka, Avrupa Birliği ile ilgili hiçbir işi yok doğrusu. Biraz da cahil diyeceğim kadın için bu arada. Gerçekten tuhaf. Soros gençliğinden yetişmiş bir tip bu arada. Liderlik okulu vardı bir dönem meşhur. Oradan gelen bir tip. Evet, şimdi bunun dışında efendim
Rusya Devlet Başkanı'nın Pasifik hattı Kuril Adaları zinciri İturup Adası'nı ziyaret etmişti. Rusya Federasyonu'na bağlı 1945'ten sonra, ama tabii Japonlar işte Kuril Adaları bizim diyorlar. Bu işler biraz daha karışık. Bu konuları konuşacağız aslında. Bu hafta Barış Adıbelli Hoca'ya da başvurdum. Şöyle bir şey var. Yani 19. yüzyılda bu adalar, yani illa Japonya'nın diye bir şey yok tabii. Bir dönem Japonya'nın, bir dönem Rus İmparatorluğu'nun. Yani böyle bir onun. Ben tam tarihçesini bilmiyorum doğrusu, ama hani böyle adalar Japonya'nındı da Rusya 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın yenilgisiyle aldı diye bir şey söz konusu değil elbette. Tabii stratejik önemi var bu adaların. Putin'in ziyareti sonrası Japonya büyük bir yaygara kopardı. Giderek Japonya'nın tabii pasifist anayasasını çöpe atan liderler zincirinin son halkası Takaichi Sanae geçen sene Çinlileri çok öfkelendirmiş. Güney Korelileri tabii Japon halkı ve Japon militarizmden bölge halkı, halkları diyelim, Çin işte Kore halkları çok çektiler elbette 20. yüzyılda. Dolayısıyla da Japonya'nın pasifist anayasasını çöpe atıp bu kadar militarize olmasına açık nükleer silah sahibi olmaktan filan bahsetti tabii Takaichi Sanae. Dolayısıyla herkes tepkili. Burada da Rusya Federasyonu'na bugün de facto olarak, artı bunun hukuki notları da var yani ortada, Japonya Birleşmiş Milletler'e BM şartı, yani Sergey Lavrov açıklama yapmış bu konuda çünkü sorular soruyorlar. Diyor ki ilk başta BM şartında düşman ülke olarak belirlendi. Bu tabii ki militarist yaklaşım soykırı boyutlarına vardığı için. Ancak pişman olduktan sonra BM'ye katıldı ve imzaladığı BM şartının ilkelerini de tamamen kabul etti. Yani 107. maddeyi okuduklarını umuyorum diye bir açıklama yapmış. Çok da boş konuşan bir isim değil tabii Sergey Lavrov. Neyse, sonuçta işte bizim yani Japonya kendilerinden izinsiz Putin nasıl gider adaya gibi. Öyle bir iddiada bulununca ve açıklamalar yapınca tabii Rusya bayağı bir öfkelenmiş. Büyükelçi Akira Muto'yu Dışişleri Bakanlığı'na çağırdılar. Bakanın hasta olduğu, büyükelçinin hasta olduğu, işte gidemeyeceği gibi bir takım kaçak elçi en sonunda nasıl olduysa bugün görüntüleri de yayınlandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'na Japon büyükelçi giriyor. 25 dakika sonra yüzünde çok asık bir suratla dışarı çıkıyor. Tabii gelen bilgiler çok sert bir kınama protesto notası Rusya Federasyonu'nun verdiği. Güney Kuril Adaları diye anıyor tabii Rusya Federasyonu burayı. Rusya'nın egemenlik ve yargı yetkisinin dokunulmaz olduğunu ilettiği belirtiliyor. Bu dediğim gibi 1945 yılından kalma bir şey değil. Böyle 150 yıllık, belki daha fazla bir uzun gerilim. Sahalin bölgesi var Rusya'ya ait. Sahalin bölgesine bağlı İturup Adaları, Kuril Adaları'nın güneyinde Ruslar da kuzey toprakları olarak anıyorlar. Tabii 1945'ten beri Sovyetler Birliği'nin hakimiyetindeki adalar. Bu konuda barış görüşmeleri, girişimleri olmuştu daha önce bazı adalar üzerinden. Ama tabii Japonya 2022'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Rusya Federasyonu'na yaptırımlar uyguladı. Kiev yönetimine destek verdi. Dolayısıyla da hasmınızla bir barış istiyorsanız da talepkar olan tarafsanız da karşılığında böyle bir düşük güttüğünüz zaman o da kabul edilmiyor tabii ki. Evet, ABD Büyükelçisi, Tokyo Büyükelçisi George Glass bu arada demiş ki Japon egemenliğini tanıyoruz biz diye tekrarlamış tabii doğal olarak. Amerika Japonya'yı ele geçirdi 2. Dünya Savaşı'nın sonunda, bir vasal. Dün birazcık Japon yenini aktarmıştım size, Scott Bessent'ın Japon yeninin tamamen çöküşünü nasıl kurtardıklarını. Doğal olarak mali olarak her açıdan ABD'nin kontrolünde. Ben Japonya'ya da gitmiştim vaktiyle, gerçekten çok üzücü tabii yönetici elitlerin durumu. Çin bu arada tabii Çin'in Japonya'yı uluslararası düzenlemelere saygı göstermeye çağırdığını görüyoruz burada. Ayrıca Çinliler
tabii Japon militarizmini canlandırma girişimlerine dikkat çeken açıklamalar da yaptılar. Onların da tabii giderek Japonya ile ilişkilerinin gerildiğini biliyoruz. Ve Asya'dan son notum tabii Güney Kore, Trump'la ilgili. Şimdi tabii İran Savaşı'na Güney Kore destek vermemişti. Ne alaka? Trump artık tabii biraz İran meselesinde sıkıştığı için bir de Güney Kore'ye, Amerika'nın en önemli müttefikine de sarmış durumda. Yıllık tatbikatların boyutlarını azaltma kararı almış Amerikan Başkanı. Üstelik de bir de ilk döneminde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la biliyorsunuz bir de ayrıca bayağı bir çabalamış da Koreleri barıştırmak. Yani Koreleri birbirine düşman yapan da Amerika bu arada. Yani 1950'ler Güney Kore komünizme karşı, komünist Kuzey Kore'ye karşı savaş vesaire. Trump yani çok para veriyoruz bu bizim için maliyetli bu tatbikatlar. PTX'e talimat verdim azaltacak. Ondan sonra gelmiyor İran Savaşı'nda bize yardıma bunlar gibi açıklamalar yaptı. Tabii 10 milyar dolar da para talep ediyor Donald Trump. Müttefikler öyle yani. Hep Trump'ın dediğini yapacaklar. Yani bu kadar Güney Kore'de çok sayıda yani 40 bine yakın Almanya ile birlikte herhalde en çok Amerikan askerine bu arada yeni değil yani 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana tasallut altında bir ülke 40 bin Amerikan askeri tabii neden Kim Jong-un'dan koruyor ki bu Amerikalılar benim Amerikalılar Güney Korelileri diye de Trump açıklamalar yapmış durumda aslında çok daha güvenlikli hale getiriyorum ben falan Kim Jong-un her zaman bana saygı gösterdi ben onu anlıyorum aramız çok iyi gibi lafları var bilmiyorum Kuzey Kore lideri ne diyecek buna nasıl yanıt verecek en azından ben bir yanıt verdiyse de henüz yanıtını görmedim yani bir buluşma oldu tabii ki Trump ilk döneminde hatta bundan Nobel Barış Ödülü de ummuştu Koreleri barıştırma konusunda ama çok zor yani Amerika 39 bin askerini çekecek bir barış inşa edebilir mi herhangi bir yerde emin değilim doğrusunu söylemek gerekirse o yüzden başarısız oldu tabii bütün bunlar Güney Kore'de endişeyle karşılanmış devlet başkanı yeni devlet başkanı orada darbe girişimleri olmuştu geçen bir yılı aştı aktarmıştım o eksende size Lee Jae-myung açıklama yapmış kabinede artık Amerika'dan bağımsız bir askeri güç tesis etmemiz lazım diyor nükleer denizaltılar lazım bize diyor ondan sonra savaş durumunda yetki kimde olacak? Tabii bu ne kadar dramatik. Çünkü aslında Amerika Birleşik Devletleri elinde tutuyor yetkiyi. Kore Savaşı'ndan bu yana. Güney Kore tasallut altında bir ülke derken kastımız zaten bu. Egemen, bağımsız davranabilen ülkeler bırakmıyor. Amerika Birleşik Devletleri operasyonel bir yetki var burada. Ve ABD yani dolayısıyla bir ülkenin devlet başkanını düşünün. Artık bağımsız bir askeri gücümüz olmalı ve ayrıca da operasyonel yetkiyi biz devralmalıyız diyor. Askeri olarak bağımsızlıktan bahsediyor. Bu ne kadar mümkün olur? Tabii bunu yumuşatıyor Güney Kore Devlet Başkanı. Yani biz bir bağımsız olursak daha çok güçlü ittifak oluştururuz Amerika ile diye de bir açıklama yapıyor. Maalesef işte görüyorsunuz Amerikan varlığı barışa, refaha, kuzey ya da güney fark etmez hepsi Koreli o bölünmüşlüğe derman olmuyor. Bunun örneği olarak görüyoruz. Tabii senelerce kuzeye karşı güneyde kapitalizmi biraz da cilalayarak pompaladılar dünyaya örnek yapmak için. Onu ihmal etmemek gerekiyor elbette. Ama siyasi sistem, askeri bağımsızlık, askeri açıdan egemenlik filan hava gazı bunların hiçbirisi yok. Bir yandan da tabii Kore Savaşı'nı resmen sona erdirmek amacıyla bir takım görüşmelerde önermiş ama konjonktür çok da uygun gibi gözükmüyor. Bakalım Trump cebinden hangi kartları çıkartacak bu konuda hep beraber göreceğiz. Fakat biz şimdi Orta Doğu'ya bizim bölgeye dönüyoruz. Mekanlaşması, yeni deniz güçleri, koalisyonları neler oluyor burada nereye gidiyoruz bütün bunları emekli tüm amiral doktor Deniz Kutluk'la konuşacağız bizden ayrılmayın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Eksen'in son bölümüne geldik. Hattımızın diğer ucunda emekli tümamiral Sayın Doktor Deniz Kutluk var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
2: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar Ceyda Hanım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun kabul ettiğiniz için. Şimdi ben tabii sıcak bir yaz geçiriyoruz. Tabii İran çatışması Şubat ayından bu yana devam ediyor ama bir ara mola da verildi. Pek çok nedenler var, tartışıyoruz, konuşuyoruz. Amerika'nın mühimmat stokları, Trump'ın Trump faktörü, işte Amerikan donanmasının durumu derken Hürmüz kilidi açılamıyor. Bölge, bütün dünya ekonomik açıdan zarar görüyor ve tabii Körfez bölgesi hep Amerika'ya bir şekilde, Amerikan güvenlik şemsiyesi altında. Burada yeni arayış, ucu Türkiye'ye uzanan bir 10 gündür 10 günü aştı tartışıyoruz. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında bir anlayamadığımız, metin yok çünkü, bir savunma anlaşması. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı askeri operasyonel planlama yapılmakta olduğunu da söyledi. Yani anlaşma onaylanmadığı için ben anlayamadım açıkçası. 30 küsür senelik dış habercilik hayatımda pek de böyle bir anlaşma görmedim. Ama sadece onunla da sınırlı değil efendim. Yani Mısır faktörü var, onu katma var. Suudi Arabistan ayrıca deniz gücü oluşturmaya çalışıyor. 40'a yakın ülkeden bahsediliyor. Şimdi ortada bir sorun var. Amerika Birleşik Devletleri yani buna niye gerek var? İki görüş var. Biri, Amerika bunların hepsini dizayn ediyor. Trump da alkışladı. Her şey şahane diyor. Bir de sağdaki veriler var. Sanki durum öyle değilmiş gibi. Hani hangisi diye başlamayacağım. Bütün bunları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu nasıl bir gidişat? Yani düğmeye Washington'dan basılan bir süreçle mi karşı karşıyayız? Yoksa daha kaotik, tabii mutlaka Amerika kontrol altına da alabilir belki ama şu an itibariyle önümüzdeki bu kaosu nasıl anlamalıyız? Bunu sorarak başlamak isterim.
2: Evet, korkarım o kaotik durum fazla aydınlatamayacağım. Biz de aynı kafa karışıklığı içindeyiz. Fakat Amerika'nın bu işin içinde olduğunu düşünmek için daha az sebep var. Amerika'ya rağmen yapılıyor mu? Bu ihtimal daha ağır basıyor. Bu kadar kim cesaretle Amerika'ya rağmen yapıldığına o tartışılır. Ama Suudi Arabistan'la Amerika'nın yol ayrımına gelme süreci dünden bugüne değildi. Türkiye ne kadar Amerika'ya direnç gösterebiliyor? O tabii büyük bir maliyetli sual. Yani ben bir sual diyeyim. Fakat Mısır'ın katılmayışı işin Amerika'da, Amerika'nın işin içinde olmadığına dair başka bir gösterge. Çünkü Mısır'ın katılmayışındaki birinci sebep Şarm el Şeyh anlaşmasını bozarak duruma düşmek istemeyişi. Tabii işin içinde Hindistan var. Tabii ki işin içinde Arap dünyasındaki liderlik vasfının geriye atılması var. Kendisinin başka alanlarda kendi kapı var. Gazze anlaşması var vesaire. Yani Mısırlı büyükelçilerin her biri farklı açıklamada bulundular. Hani isim vermeden. Ama bunun biliyorsunuz belki en başında Mart ayından beri bu konuda bir görüşmeler süresi yapılıyor, süreci vardı.
1: Evet, yani sızmıştı. Biraz sızmıştı da, haberleri sızmıştı. Evet.
2: Siyasi parti bu ne biçim görüşmeler, niye biz içeriğini bilmiyoruz tarzında hükümete böyle bir sual yöneltmişti. Gerçekten Mart'tan bu anlaşmaya kadar bizim takip ettiğimiz 4 toplantı oldu. Bir yabancı bunun 4 değil 5 olduğunu hatta söyledi. Ama bu 4 veya 5 toplantı içinde 4 ülkenin görüşmeleri vardı. Bunun içinde Mısır da vardı. Bu diğer üçlüyle beraber. Ve bunlara quattro deniyordu. Quattro müzakereleri. Ve bu müzakereler bir Helsinki süreci gibi, Agit anlaşmasını yaratan Helsinki süreci gibi bir süreci Amerika sonrası bölgede oluşturma yolunda ilerliyordu. Ki bu çok tabii

0: olumlu ve mütevazi bir adım olacaktı öyle olursa. Bu da güven ve güven artıcı önlemler, bölgede barışın uzun vadeli tesis edilmesi, Amerika sonrası Körfez bölgesinde artık kendi güvenliklerine sahip çıkması gibi aslında alkışlanacak hususlar içeriyordu. Ve bir ülke İran'a da bu konuda yaklaşıp İran'ın da bu işe katılıp katılmayacağını test etmişti ve İran'da en üst seviyede güvenlik konseyinden bunu onaylatıp katılacağını beyan etmişti. Yani beşli olmuştu bu. Hı hı. Bu yapı terk edilip bir anlamda üç ülke birdenbire koalisyon kurduğunu açıkladı. Yani 10 Ağustos'ta herhalde tarihler, 8 gün önce. Tabii böyle bu işler birdenbire olmayacağını biliyoruz. Her ülkenin ülkesinden yetki alması lazım, onu da biliyoruz.
1: Evet, onu ben anlayamadım. Ya bir dinleyicilerimiz için tabii şimdi bir savunma, bir onu izah ederseniz çok sevinirim. Çünkü hani çok jeopolitik açıdan herkes konuşuyor ama yani bir, Türkiye böyle bir anlaşma yaptı mı tarihinde? Yani bu tarz bir anlaşma oldu mu? Ben hatırlayamıyorum, belki aklıma gelmiyordur ama yani anlaşma var mı yok mu? Ben onu da çok anlamadım tam olarak. Yani bu işin prosedürü nedir?
0: Yani nasıl anlıyorsunuz? Bağdat Paktı'na,
1: Bağdat Paktı, evet.
0: NATO'ya veya Balkan Paktı'na göndermeleri var. Hı-hı. Ama onların hepsinde Büyük Millet Meclisi devrede. Zaten Türk Anayasasına göre Büyük Millet Meclisi'nin onayı olmadan bu tip bir anlaşmaya sahip olamazsınız. Çünkü bu anlaşma taahhütler doğuruyor ve süreklilik taşıyor. Süreklilik, bugünkü iktidar ben varken bu iş yürüyecek, sonraki iktidarlar varken yürümeyecek tarzında bir taahhüte giremez. Dolayısıyla mecburen bunu Büyük Millet Meclisi'nin irdelenmesi icap eder. Öte yandan ülkenin çıkarları bakımından ne getiriyor ne götürüyor bunun ölçülmesi de gerektiği için yine Büyük Millet Meclisi'nin bu işe mutlaka dahil olması lazım. Ayrıca bu işin mali yönleri var. İnsan kaybı yönleri oluşacaktır, İşler ters giderse vesaire. Dolayısıyla anayasada bunu emrettiği için bu anlaşmanın Türkiye için bağlayıcı olması için mutlaka Türk anayasasına göre meclisten geçmesi lazım. Bu Türkiye tarafıyla ilgili sorumluluk. Diğer ülkeler arasında içinde bu sorumluluklar var. Ve anlaşma metninde şunu görmemiz gerekir. Tabii okusak belki göreceğiz ama okumuyoruz, okuyamıyoruz. Yani bu anlaşma, bu ülkeler kendi onay sertifikalarını birbiri arasında değiştikten şu kadar hafta sonra yürürlüğe girecektir gibi bir madde, yürürlük maddesi olması lazım. Ve şu kadar yürürlüğe girdikten sonra da şu kadar süreyle yürürlükte kalacaktır gibi cevabı olması lazım. Bunlar tabii bilinmiyor. Öte yandan yani erişebildiğimiz bir konunun içindeki yabancı kişi bize şunu söyledi. Bu dedi bilinçli olarak açıklanmayan bir anlaşmadır. Ve burada amaç stratejik belirsizliği yaratmaktır. Yani strategical ambiguity.
1: Ambiguity, evet.
0: Bunun daha evvel başka yerlerde de kullanıldığını hatırlıyorum. Mesela Amerika'nın Çin'e karşı olan Tayvan'la ilgili durumu bunun için.
1: En son Macron Rusya'ya karşı stratejik ambiguity demişti. O da var.
0: Dedi, belki şu anki Amerika'nın Rusya'ya karşı durumu da budur. Çünkü evet. O da çok tereddütler var içinde. Dolayısıyla ve bu anlaşılabilir bir şey dedi bana muhatabımız. Yani böyledir ve bu anlaşılabilir bir şey dedi. Ben o kadar anlayışlı değilim, anlayamadım. Çünkü bizim anayasal sürecimiz, ki benim uzun bir anlaşmalar görevlisi olarak meslekte geçmişim var. Yani anlaşmalar çok uluslararası bağlayıcı olan şeyler olduğu için içerik bakımından kalıplaşmıştır. Öyle kendi başınıza anlaşma yapamazsınız doğrusu. İddi bahçesi olur. Bir tehdit, kime karşı yaptığınızı burada ifade edersiniz. Ki bu zaten güvenlik anlaşmalarının bir ölçüde olmazsa olmazıdır. Kime karşı bunu yapıyorsunuz? Kime karşı olduğu belli olmayacak. Alınacak savunma düzenlemesinin çerçevesi sağlanamaz. Yani muhatabınız konvansiyonel bir güç mü, nükleer bir güç mü? Basit bir soru soralım. Hani buna göre savunmanızın başka türlü olması gerekiyor. Bir kara gücü mü, bir deniz gücü mü vesaire. Dolayısıyla bunlar eksik. Kimseye karşı değil diye bir açıklama var anlaşmanın. İsteyen katılabilir diye bir açıklama var. Ve sanki anlaşma yürürlüğe girmiş gibi de kimi beyanlar, uygulamalar yapılır gibi gözüküyor. Tabii bunları anlayamıyorum.
1: Evet. Yani, şunu söyleyebilir miyim? Yani tabii politika açıklayabilirsiniz. Stratejik belirsizlik politikanız olabilir ama bir anlaşma, yani burada bir savunma anlaşmasından spesifik olarak bahsediyorlar. Yani benim politikam işte atıyorum Fransızlar ben Rusya'ya karşı bir efendim belirsizlik politikası güdeceğim diyebilir belki. Ama bir anlaşma var burada, yani bir pakt diye hatta anıyorlar. Yani hani agreement bile değil, pakt olarak anıyorlar. Şunu soracağım size. Hani kimseye karşı değil deniyor. Mesela İran diyelim. Aa tamam peki ben de varım. Hani katılıyorum da ise İran'da da bir komuta kademesi mi kuracaklar şimdi, oluşturuluyor diye haberler yani şimdi, var ya, ben anlayamadım o yüzden.
0: Şimdi bundan tabii bir askeri yapısı, bir siyasi yapısı olması lazım. Bir de evet, dediler ki NATO 5. maddesi gibi çalışacak.
1: Evet.
0: NATO 5. maddesi öyle kolay ve basit çalışan bir yapıda değil. 4. maddeyle yönetiliyor. Evet. Burada 4. madde var mı onu bilmiyoruz. İran konusuna gelince hani İran katılabilir gibi geliyor bana. Nedeni de şu. Bir öncekine katılmıştı. Kuartete katılmıştı. Ve yetkililer teklif götürmüştü. O da yetkili kurullarından karar almıştı. Katılmıştı. Ama kuartet bir savunma anlaşması değildi. Bir üst şemsiye düzenlemesiydi ve bu körfez ülkelerinin birbirleriyle çatışmadan vazgeçmesini sağlamak üzere yapılacak Helsinki sürecini sağlayacaktı. Orada da İran'ın yer alması, son merhalede yer alması isteniyordu. Arada bir yerde yer alması o da hoşgörüyle karşılanmış idi. Şimdi bu durumda da bölgede güvenlik problemi yaratan aslında İran değil bana sorarsanız. Çünkü İran zaten Suudi Arabistan'la normalleşme sürecindeydi. Çin'in arabuluculuğuyla bunlar 2 sene evvel başladı ve beraber petrol fiyatlandırması, BRICS içindeki manevralar, şunlar bunlar gidiyordu. Ama bölgede saldırgan ve sürekli genişlemeci ve sadece silahlı kuvvetler öncülüğünde politika güden bir İsrail var. Yani bölgede dizginlenecek kuvvet İsrail aslında. Tutup İsrail'de Katar'a saldırınca ilk defa, o zaman bir Arap NATO'su yapalım telaşları, hatta galiba Mısır'ın öncülüğünde ortaya konmuştu. Hani sonuç vermedi belki ama bu defa işte 2 defa da savaş yapılınca İsrail ve Amerika'nın İran'a saldırmasıyla bölgede zapt edilecek ülke varsa, karşısına koalisyon kuracak ülke varsa bence bu İsrail. Ama İsrail'le değişik ilişkisi var her 3 katılmayı öngören ülkelerinde. İşte İsrail'le değil de Amerika'yla, yani İsrail'in koruyucusuyla değişik ilişkileri var. Şimdi bu ilişkiler belki bunun kimseye karşı olduğunu açıklamakta bir zorluk yaratıyor olabilir, bu anlayışla karşılanabilir. Ama İsrail'de, İran'ın da bu anlaşmaya karşı tepkisel bir durumu yok. Yani İran baştan bir Suudi Arabistan'ı bu tip anlaşmalar kurtaramaz falan gibi açıklamada bulundu ama sonra onun üstü örtüldü. Biraz o delege edilmiş, İran'da biliyorsunuz delege edilmiş bir yapı var. 50'ye yakın bölgeye yetkiler, kuvvet kullanma dahil devredilmiş merkezi otorite tarafından. Dolayısıyla onlar tek başına mücadeleyi öyle yürütüyorlar. O yüzden de bu da öyle bir açıklama gibi görünebilir Suudi Arabistan'la meşgul olması gereken katmanınca. Ama daha sonra onun üstüne ısrarla durulmadı ve İran da biliyor ki ortada doğrudan doğruya bu ülkeleri hasım alan bir yapısı yok. Yani İran noktayı nazarından baktığımız zaman.
1: Peki efendim, iki şey sormak istiyorum. Yani burada ortak tehdit algı, yani bu tarz paktlarda genelde, yani mesela hani aklıma en son pakt olarak Rusya, Kuzey Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasında bir askeri pakt var. Yani hani şimdi konuşuyorlar, vay işte Kore birlikleri Rusya'ya konuşuyorlar. Çünkü askeri pakt var aralarında, yani hani çok basit bir şey. Yani nasıl Amerika 40 bin askerini Güney Kore'de tutuyorsa, özel bir şey ilişkisi varsa hani bu anlaşılır bir şey olabilir, ama pakt dediğiniz zaman tabii başka bir şey anlamak gerekiyor. Burada ortak tehdit algısı nedir? Yani Suudi Arabistan, yani ortak tehdit algısı yoksa pakt olabilir mi? Yani neden pakt olsun onu da anlayamıyorum. Yani ne bileyim, bir savunma şemsiyesi olabilir, bir savunma anlaşması farklı bağlamlarda yapılabilir de pakt denince başka bir şey devreye giriyor. Birincisi bu. Yani var mı böyle bir şey? Yani Yunanistan mesela Suudi Arabistan'ı ilgilendiriyor mu? Pakistan'ı ilgilendiriyor mu? İşte ya da ne bileyim bizim Hindistan'la kapışmamız için ne gibi bir gerekçe olabilir filan. Hani öyle şeyler aklıma geliyor. Çözemiyorum işin o tarafını. İkincisi Amerika şu an hani olmasa bile ileride bu yapıyı kontrol altına alma hesabı. Trump'ın açıklaması, çünkü övgü tuhaf bir açıklamaydı da çok mutlu olmuş vesaire. Onu nasıl yorumlamak lazım? Hani Trump'ın sevincine delegate etmek, yani hani ulusal güvenlik stratejisinde de öyle bir husus herkes tartışıyor. Avrupalıların sırtına yıkmak, üstüne yıkmak vesaire, oradan birleştiriyorlar. Delegate etmek diye böyle bir şey söz konusu olur mu sizce? Buradan da son üçüncü soru, çok arka arkaya oldu ama bağlıyor biraz. Ne bileyim, Türk askerinin Yemen'de görme riskimiz var mı sizce?
0: Yani doğru. Şimdi bu pak lafını söyleyenler yani konuşurken bunu söylüyorlar ama ortada agreement, yani taslak agreement üzerine yapılmış. Yani bir pakt üzerine yapılmamış. Buna savunma paktı diyen de var. Bu bir caydırıcı yapıdır. Bölgedeki saldırganlığı azaltacaktır diyen de var. Dolayısıyla bunun pakt olduğuyla ilgili soru işaretleri pakt olma ihtimalinden büyük. Ben pakt olmadığını düşünüyorum. Böyle bir paktın olması için daha başka temel espriler lazım. Örneğin mesela ortak tehdit tanımı konuştuk, lazım. Dolayısıyla ben bunu agreement ama bir işbirliği paketi ve caydırıcılığı pekiştirecek bir paket diye görmek bu aşamada daha uygun, içeriği görünceye kadar diyorum. İçeriğinde herhalde Büyük Millet Meclisi'ne o için geldiğinde kapalı oturum yapılmazsa anlayacağız. Amerika niye buna övgü? Ya Trump'ın şimdi söylediklerini hiçbir şeyi mantık silsilesinde izleyemez olduk. Dolayısıyla onun övgüsü ve yergisi özellikle İran'a karşı yaptıkları çok kısa ömürlü oluyor. Hemen arkasından aksileri çıkıyor. Burada da bu Amerika'nın bu bölgeden çıkmak için bir çıkış stratejisi olmadan bu çatışmaya angaje oldu ve beklemediği sonuçlarla karşılaştı. Yani doğrusu mağlup oldu. Buradan çıkmak için bu yapıya bir kendisi bir bağlantı kurabilir. Hatta bunu ben yaptım falan da diyebilir. Ve bundan dolayı da ben bırakıyorum, onlara burayı terk ediyorum da diyebilir. Dese bence onun için hayırlı olur, daha fazla zarar ziyan yaratmadan. O bakımlardan da Trump'ın iç seyircisini koruma kollamak, kendisinin primini kaybettirmemek için böyle bir şey söylediğini varsaymamız lazım. Ki herhalde bu ona gösterilmiş Hürmüz'de bir şey elde edemediğine göre, başka bir askeri başarı da ortada olmadığına göre en kolay çıkış yolu burada bulacaktır. Yani buna sarılırsa, ama bunu da sarılmış gibi görünmüyor. Yani bu cılız açıklamalarda bulunuyor. Şimdi bu Yemen meselesi bence işin en garip kısmı. Çünkü Husilerin Yemen'iyle aslında Türkiye, İsrail'in Gazze'deki ve Filistin iki devletli çözümünü sürekli ertelemesiyle olan yanlış durumuna karşı koalisyon içindeler. Yani Türkiye ile Husiler aynı tehdidi algılıyorlar. Yani İsrail iki devletli çözümü yaşamasına izin vermiyor, Batı Şeria'yı kemiriyor, Gazze'yi de Gazze anlaşmalarına rağmen bırakmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Husiler de buna karşı tepki gösteriyorlar. Türkiye de buna karşı tepki gösteriyor. O zaman Türkiye'lerle Husiler niye karşı karşıya gelsin? Dolayısıyla yanlış bir şey olur. Ama Husilerle Suudi Arabistan niye karşı karşıya geldi? O noktaya da bakmak lazım. Çünkü biliyorsunuz bu Husiler Ali Hamene'nin cenazesine gittiler ve dönüşte Sena havalanına inen bir uçak Suudi Arabistan'ın taarruzuna maruz kaldı. Çünkü 10 sene evvel oraya Suudi Arabistan bir yasaklama koymuş. 10 sene önce de mi yaşıyoruz yani? Suudi Arabistan'la bu Husiler arasındaki yersiz husumet veya çatışma niye Türkiye'nin meselesi oluyor ki?
1: Evet.
0: Türkiye ne ilgilendirir? Ve bu Suudi Arabistan Husilere saldırıyorsa bu Suudi Arabistan saldırıya uğradı gibi mi yorumlanacak? Yani bu Birleşmiş Milletler Çartının 51. maddesine göre yorumlanacaktı ya saldırılar.
1: Evet.
0: Bunlar kapsamında. Dolayısıyla bu 51. maddenin bile nasıl teşekkül ettiği biliyorsunuz, Güvenlik Konseyi'nin kontrolüne tabi bir konudur. Orada da böyle bir otomatik reaksiyon yoktur. Yani Suudi Arabistan bana Husiler saldırdı dediği zaman bu Güvenlik Konseyi'ne gider. Evet. 51. madde uyarınca. Güvenlik Konseyi alınacak tedbirlere bakar. O tedbirler kapsamında yetersiz kalırsa belki o zaman bu koalisyon onaylanmışsa, anlaşması yürürlüğe girmişse, bu pakt, agreement hangisiyse Belki bir tedbir düşünülebilir ama bence yanlış olur. Politik olarak evet. Yanlış. Hukuki evet. Olarak tabii içi henüz daha doldurulmadığı için çok fazla yorum yapmak imkanı evet. Yok.
1: Ve bu, bir de bu sabah tabii bütün bu kaosta bir de Suriye'de Ebu Zuhur havaalanına İsrail saldırısı haberi geldi. Bilmiyorum onu gördünüz mü?
0: Gördüm evet.
1: Türkiye sınırının dibi yani 60 kilometre ötesi, hatta bir yani Arap kaynaklarının iddiası, tabii İsrail ve Arap kaynakları söylüyor ama doğrulandı. Hani Suriye'nin, yeni Suriye'nin diyelim yani, çünkü o da ayrı bir şey mesele, Dışişleri Bakanı falan Tom Barak'la, yani daha doğrusu Amerikan elçisi ya da genel vali, nasıl ifade edeceğim tam bilemiyorum ama çünkü Irak, Suriye her yerden sorumlu Trump'ın temsilcisi olarak, o doğruladı ilk başta. Ben hala Ankara'dan bir tepki de görmedim doğrusu ama bu yani İsrail'in yoklaması olarak mı algılamak gerekiyor? Çünkü Tom Barak canhıraş bir biçimde, bu Suriye size hiçbir zarar vermiyor, niye vuruyorsunuz falan diyor yani. Öyle acayip bir durum var ortada. Ne dersiniz? Yani çok, çünkü kullanışlı deniyordu. Bunun böyle bir zamanlamada neye yormak lazım daha doğrusu?
0: Valla herhalde iç seçim hesaplarına yormak lazım. Yani biliyorsun Netanyahu gerginlikten beslenen bir siyasi yapıda varlığını sürüyor ve gerginlik bitince seçimlere de yakın parti içindeki seçim mücadelesi de ayrıca devam ediyor. Hani oradan böyle bir icat olarak yapılmış gibi görünüyor. Hani var ya, Amerikalıların elinizde çekişten başka çözüm aracı yoksa her şeyi çivi olarak görürsünüz. Onun gibi. Çünkü böyle bir saldırının bir defa İsrail'e bir faydası olmaz. İkincisi Ahmet el-Şara'yı Hizbullah'a karşı kullanmak için çift taraflı kıskaç altına almaya çalışıyordu Amerikalılar ve İsrailler. O senaryo burada kaybolmuş oluyor. Öte yandan tabii ki bunun da bir süre sonra hesabı sorulacaktır İsrail tarafına. Bir faturası olacaktır bu işin. Amerika'da tepki gösterdiğine göre Amerika'ya rağmen yapıldığı ortaya çıkıyor. Bence iç politika adımıyla yapılmış bir yanlışlık da orada var. Hizbullah'la Husilerle Suudi Arabistan arasında olduğuna benzer şekilde.
1: Evet. Bayağı bir karışık. Ben bir ihmal ettim mi bir şeyi bilmiyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alabilirim tabii ki.
0: Vallahi Mekke ile ilgili daha çok konuşuyoruz herhalde. Ama Körfez ile ilgili sürekli sular bulanıyor. İşte en son biliyorsunuz Amerika Umman'a da, yani bana uy, İran'la uzlaşma, evet, seni de bombalarım dedi. Bu yani son kaleleri de attığını gösteriyor. Öte yandan Amerikan yere göre sığdıramayan Amerikan deniz gücü paramparça olmuş vaziyette. Hem marinlerin bulunduğu gemiyi besleyemiyorlar, hem uçak gemisini besleyemiyorlar. Bunun da sebebi limanlara giremeyişleri, limanlarda da güvenli olamayışları. Havadan da 5000 kişiyi her gün beslemek de mümkün değil. Zaten havaalanları falan, çok büyük yük alacak havaalanları yok uçak gemilerinin güvertesi düşünüldüğünde. İşte onun için işte Washington gemisi geliyormuş, George Washington. O da tarihinde ilk defa Amerika'nın Pasifik'i boşaltması,
1: evet,
0: dünya harbinden bu yana ona yol açıyor. Belki bir de Karadeniz'e bakmak iyi olur mu kalan zaman içinde diyorum.
1: Çok vaktim kalmadı ama efendim, bir iki dakika var. Onu ayrıca konuşuruz mutlaka. Şimdilik orası da yani orası da kızışmış vaziyette. Ben günlük notları aktardım ama onu önümüzdeki hafta ben yine size yazarım. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Hoşçakalın.
1: Teşekkürler. Evet, Sayın Deniz Kutluk'la konuştuk. Bölgedeki ittifak dizaynı, Amerikan kontrolü, Amerika nerede? Tabii hepimizin aklına pek çok şey geliyor elbette. Yani burada bölge ülkeleri Amerika'dan bağımsız hareket edebilir mi en başta? Aklımızdaki soru. Yani Amerika Washington'dan düğmeye basacak, her şey olacak. Ama onun ötesinde bir konjonktür var elimizdeki, nereye gireceğini bilmiyoruz elbette. Unutmamak lazım, Mekke Anlaşması tabii Türkiye için çok önemli. Sayın Kutluk da aslında bu anlaşmanın içeriğiyle, yani içeriğini de anlamamız lazım önce tabii, daha sağlıklı değerlendirme yapabilmemiz için. Onu da gayet güzel izah etti. Umarım yakında meclise gelir açık açık. Gençlerimizi bir yerlere yollamak gerekiyorsa, hepimizi kaygılandıran gelişmeler olabilir çünkü en azından ne olduğunu idrak ederiz. Evet, bugünlük bu kadar. Yarın dünyadan gelişmelerle yine Eksen'de burada olacağız. Görüşmek üzere.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Haber bu kansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı yeni ABD toprağı olarak nitelendiren bir görsel paylaştı. Terörsüz Türkiye Kurulu toplanıyor. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, üye sayısının 300 bini geçtiğini açıkladı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Terörsüz Türkiye Kurulu toplanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştireceğini bildirdi. Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar Cemaatinin eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Cemaatin şu anki tutuklu lideri Alihan Kurşe'ye yönelik yürüten soruşturma sırasında artan iddialar üzerine Denizolgun hakkında fethi kabir kararı verildi. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, partiye üyelik kaydında bulunan kişi sayısının 300 bini geçtiğini açıkladı. Emre, toplam 236 belediyenin de yeni partili olduğunu, bu rakamın 300'e çıkacağını kaydetti. CHP'li ilçe başkanı ve meclis üyesi uyuşturucu testi pozitif çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yapılan CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'la İzmit Belediyesi CHP Meclisi Hamit İlker Ulusoy'un test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. Bakan Fidan Katarlı ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü. Dışişleri Bakanı Fidan Katarlı mevkidaşı Alsani ile Hürmüz Boğazı'ndaki durumu ele alırken Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile de bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit El Ensari, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve taraflar arasındaki ateşkesin uzatılmasının ABD-İran müzakerelerinin yeniden başlamasını sağlayacağını söyledi. Ensari, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya varmasını beklediklerini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı yeni ABD toprağı olarak nitelendiren bir görseli Truth Social hesabından paylaştı. Trump'ın paylaşımında İran'la Umman arasında bulunan Hürmüz Boğazı'nın haritasının yer aldığı bir grafik kullanıldı. Mısır Atom Santralleri Kurumu ve Rus devlet şirketi Rosatom, El Daba nükleer güç santrali projesinde güvenlik ihlalleri yapıldığına dair Politico'da yer alan iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada haberin teknik gerçeklerden uzak ve siyasi hedefler doğrultusunda hazırlandığı vurgulandı. Turka 2027 yılından itibaren Türkiye genelinde hizmet verecek 249 araç muayene istasyonunu orman yangınlarıyla mücadelede destek noktalarına dönüştürmeyi planlıyor. Proje kapsamında istasyonların yangın söndürme ekipmanlarıyla donatılması ve personelin ilk müdahale konusunda eğitilmesi hedefleniyor. Bu akşam Fenerbahçe Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Lyon maçı için Marmaray ek sefer düzenledi. Bu kapsamda Söğütlü Çeşme İstasyonu'ndan 00:06 hareketli, Yenikapı İstasyonu'ndan saat 00:14 hareketli, Pendik İstasyonu varışlı, Söğütlü Çeşme İstasyonu'ndan da 00:25 hareketli, Halkalı İstasyonu varışlı ilave seferler yapılacak. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransa'nın Olympique Lyon ekibini ağırlayacak. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak.
0: Ekonomi.
1: Sözleşmeli personelin emeklilik primlerini ilgilendiren yeni bir düzenleme için çalışmalar başladı. Nüfus Politikaları Kurulu gündemine gelen düzenlemeyle ebeveynlerin yarı zamanlı çalışma uygulamasından yararlanan sözleşmeli personele prim telafisi hakkı tanınması planlanıyor. Trafiğe Temmuz'da 207.508 aracın kaydı yapılırken 6.124 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 201.384 arttı.

0: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu şu sıralarda %67'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Nurtepe, Hassa, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk yaşanıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca ve Altunzade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir ve Kavacık'ta yoğunluk var. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Gazeteci Mehmet Ali Güller, Ceyda Karan'la Eksen programının konuğu oldu. Güller, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'na yönelik değerlendirmelerde bulundu.

0: ortada bir metin yok. Bizzat iktidar tarafından pakt olarak da nitelendirilen bir anlaşma bu. Hı-hı. Ama böylesi bir anlaşmanın metni yok. Meclise gelmiş ve onaylanmış da değil. Böyle bir metin Pakistan ya da Suudi Arabistan tarafından da açıklanmadı. Bunu önce bir sorgulamak gerekiyor. Yani bu kadar önem verilen bir savunma anlaşmasının niye metni açıklanmıyor? Bu metnin içerisinde bir takım 3 ülkenin kamuoyunun da henüz hazır olmadığı ya da bölgesel olarak içeriği sıkıntı doğurabilecek hususlar olduğu anlamına mı geliyor? Yoksa aslında adı ortak savunma anlaşması olsa bile içeriği hem henüz tam dolu değil mi? Şimdi bu ikisi de olabilir. Ama ikincisinin ben ağır bastığını düşünüyorum. Bu anlaşma Amerika'nın karşısında konumlandırılabilecek bir anlaşma değil. Zaten her üç ülkede, Pakistan'da, Suudi Arabistan'da, Türkiye'de bu anlaşmayı esas olarak Amerika ile var olan savunma anlaşmalarını bütünleyen bir mekanizma olarak tarif ettiler. Yani onun karşısında değil. Çünkü Suudi Arabistan'ın Amerika ile çok önemli savunma anlaşmaları var. Türkiye'nin hem ikili savunma anlaşmaları var, hem NATO nedeniyle böylesi anlaşma var. Pakistan ordusunun ve Pakistan istihbaratının Amerika ile çok özel ilişkileri olduğunu biliyoruz ki bu biraz da Amerika'nın yeni belirlediği savunma stratejisiyle ve güvenlik stratejisiyle ilgili. Hatırlarsan Aralık ve Ocak aylarında üst üste yayınlanan bu güvenlik ve savunma stratejisi belgelerinin temel özelliği şuydu. Amerika bir nevi adına Donre doktrini dedikleri yeni Monroe doktrinini uygulayacaktı. Yani Batı yarımküre benim çöplüğüm, buranın horozu da benim diyordu. Ama diğer yarımkürede Çin'le çok büyük mücadele edeceğini, esas olarak Çin'e odaklanacağını ve bu nedenle de gerek Avrupa'da gerek Orta Doğu'daki işlerini ve oradaki sorumlulukları, oradaki yükleri müttefiklerine paylaştırmak istediğini zaten savunma stratejisinde ifade etmişti. O savunma stratejisine baktığımızda ve 3 başkentin de bu Mekke anlaşmasını bir bütünleyen mekanizma olarak tariflerine baktığımızda aslında ortaya çıkan şey bu stratejiye uygun olarak Amerika'nın yük paylaşımı yaptığı şeklinde değerlendirilebilir. Ama bu tabii şu anlama gelmiyor. Amerika eğer bir güç kaybı yaşamasaydı, yani tek kutuplu dünya sürüyor olsaydı, Amerika eğer Ukrayna-Rusya meselesini istediği gibi çözmüş olsaydı ya da Amerika İran'ı diz çöktürmüş olsaydı bugün böyle bir anlaşma olur muydu? Kuvvetle muhtemel olmazdı. Çünkü o zaman bu üç ülkede böyle bir anlaşmaya, bunu bütünleyen bir anlaşmaya ihtiyaç duymayacaklardı.
1: Ceyda Karan'la Exxen programına konuk olan Mehmet Ali Güller, anlaşma metninin yayınlanmasına dikkat çekerek önem verilen bir savunma anlaşmasının metninin neden açıklanmadığına bakmak gerek, dedi. Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın bu anlaşmayı Amerika ile var olan savunma anlaşmalarını bütünleyen bir mekanizma olarak tarif ettiğini belirten Güller, Washington'un savunma ve güvenlik stratejisine işaret etti. Güller, Amerika güç kaybı yaşamasaydı, tek kutuplu dünya sürüyor olsaydı, Ukrayna-Rusya meselesini istediği gibi çözseydi ve İran'a diz çöktürmüş olsaydı bugün böyle bir anlaşma olmazdı. Bu üç ülkede bunu bütünleyen bir anlaşmaya ihtiyaç duymazdı, ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
3: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2026'nın başından bu yana il genelinde 614 açık alan yangını çıktı. Yangınların 392'sinin insan, 142'sinin elektrik kaynaklı olduğu belirlendi, 80'in ise çıkış nedeni tespit edilemedi. 2024-2026 döneminde meydana gelen 3869 açık alan yangınının 2682'sinin insan, 766'sının elektrik kaynaklı olduğu tespit edildi. 421 yangının çıkış nedeni ise belirlenemedi. Muğla'da aynı dönemde meydana gelen her 10 açık alan yangının yaklaşık 7'sinde insan faktörü öne çıktı. İnsan kaynaklı yangınların başlıca nedenleri arasında söndürülmeden atılan sigara, kül ve kor, kontrolsüz yakılan temizlik ateşleri ve anız yakılması yer alıyor. Verilere göre açık alan yangınlarının %20'si elektrik, %11'i ise nedeni belirlenemeyen yangınlardan oluştu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesiyle orman yangını riskinin arttığına dikkati çekti. Aras, bölge sakinleri ve tatilcilerden orman yangınlarına karşı daha hassas olmalarını istedi. Muğla'da 2024-2026 döneminde çıkan 3869 açık alan yangınının yaklaşık %70'inin insan kaynaklı olduğu tespit edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: E-ticarette hem tüketicileri hem de satıcıları yakından ilgilendiren yeni bir dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla pazar yerleri ve satıcılara yönelik yeni kurallar getiriliyor. Düzenlemeyle kargoda kayıp ve hasar durumunda tazmin mekanizması kurulacak, rakip markaların izinsiz reklam amacıyla kullanılmasına sınırlama getirilecek. Satıcıların bir platformda oluşturduğu verileri başka bir pazar yerine taşımasının da önü açılacak. Yeni düzenlemenin öne çıkan başlıklarından biri kargo süreçleri. Pazar yerinin satıcıyla kargo veya lojistik işletmesi arasında sözleşme kurulmasına aracılık ettiği durumlarda teslimat ve iade sırasında yaşanabilecek kayıp, hasar ve benzeri sorunlara ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleri açıkça belirlenecek. Tazmin mekanizmasının sözleşmede yer alması zorunlu olacak. Pazar yerinin sözleşmede belirlenen bu hükümlere uymaması ise haksız ticari uygulama kapsamında değerlendirilecek. Böylece kargonun kaybolması veya hasar görmesi durumunda izlenecek süreç ve tarafların sorumlulukları sözleşmede açıkça ortaya konulacak. Yeni kurallar e-ticaret şirketlerinin dijital reklamlarını da kapsıyor. Bir işletme, ekonomik bütünlük içinde bulunmadığı başka bir şirketin bakanlık sisteminde kayıtlı tescilli markasını önceden izin almadan pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde kullanamayacak. Ücretli arama sonuçlarında şikayet edilen işletmenin reklama çıkması halinde ihlal süreci başlatılacak. İhlalin devam etmesi durumunda Ticaret Bakanlığı, arama motoruna reklamın durdurulması, kaldırılması veya erişime kapatılması yönünde bildirimde bulunabilecek. Düzenlemede kamu yararına yönelik kampanyalar içinde yeni bir uygulama öngörülüyor. Deprem, yangın ve sel gibi dayanışma gerektiren durumlarda veya dezavantajlı kesimlerin desteklenmesine yönelik fayda ve indirimlerin tanıtımı için yapılan harcamaların, bakanlığın uygun görüşüyle reklam bütçesinin %5'ine kadar olan bölümü bütçeye dahil edilmeyecek. Kamu kurumlarının etkinlik ve projeleri kapsamında sunulan bazı indirimlerde de benzer şekilde %5'e kadar istisna uygulanabilecek. Taslakla birlikte satıcıların pazar yerlerine bağımlılığını azaltmaya yönelik bir adım atılıyor. Orta, büyük ve çok büyük ölçekli pazar yerleri satıcının talep etmesi halinde belirli verilerin başka bir elektronik ticaret yerine bedelsiz ve etkin biçimde aktarılmasını sağlayacak. Satış ve iade verilerinin yanı sıra ürün özellikleri, açıklamalar, görseller, soru cevaplar, değerlendirmeler ve varsa performans puanları da taşınabilecek. Böylece satıcıların bir platformda oluşturduğu veri birikimini başka bir pazar yerine geçerken de kullanabilmesi sağlanacak. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla e-ticarete yeni kurallar geliyor. Düzenlemeyle kargoda kayıp ve hasara karşı tazmin mekanizması kurulacak, rakip markaların izinsiz reklam amacıyla kullanılmasına sınırlama getirilecek ve satıcıların verilerini başka platformlara taşımasının önü açılacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin cezaevinden gönderdiği dilekçenin ardından verdiği ek ifade ortaya çıktı. Yeni Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten tutuklandı. ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la şu anda görüşmediklerini belirtti. Ayrıntılar bültenimizde. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin cezaevinden gönderdiği dilekçenin ardından verdiği ek ifade ortaya çıktı. Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylığı için kendisinden yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini iddia etti. Böcek, 5 milyon euronun havale sistemiyle İstanbul'a gönderildiğini ve paraya ilişkin zarfı daha sonra İmamoğlu'na teslim ettiğini öne sürdü. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin İdlib kırsalındaki Ebu Zuhr askeri hava üssüne düzenlediği hava saldırılarını sert şekilde kınadı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'nin altyapısını ve yeteneklerini hedef alan saldırılarının ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal ettiğini belirtti. Uluslararası topluma çağrıda bulunan bakanlık, İsrail'in saldırganlığının durdurulması ve uluslararası hukuka aykırı eylemler nedeniyle hesap verebilirliğinin sağlanmasını istedi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Deniz Olgun hakkında fethi kabir kararı verildi. Karar kapsamında Deniz Olgun'un mezarı açılarak ölüm nedenine ilişkin yeniden adli inceleme yapılacak. Ultra Hasan lideri Muzaffer Şirin'in uyuşturucu testi sonucu belli oldu. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ev hapsine çarptırılan Ultra Hasan lideri Muzaffer Şirin'in uyuşturucu testi pozitif çıktı. Yeni Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten tutuklandı. Burdur'da alkollü araç kullanırken kazaya karışan Yeni Parti İl Başkanı Barış Ayten 7 ay hapis cezası ve mükerrer suç dosyası kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Devlet üniversitelerinin doluluk oranı %99,5'e ulaştı. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerindeki kontenjanlarda %99,52 doluluk oranına ulaşıldı. Vakıf Yükseköğretim Kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı ise %79,7 olarak gerçekleşti. ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la şu anda görüşmediklerini belirtti. Trump, açıklamasında İran'la devam eden ya da planlanan hiçbir görüşme ya da müzakere yok ifadesini kullandı. ABD Başkanı, İran'ın yönelik deniz ablukası tam olarak yürürlükte ve geçerliliğini koruyor. Hürmüz Boğazı açık ve işliyor. Tüm su mayınları kaldırıldı veya imha edildi diye ekledi. İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da alıkoyduğu bir Filistinli'yi alnına yazdığı 44 numarasını işaretlediği görüntüler tepki çekti. Cenin'in Kabatiye beldesinde yaşanan olayda kısa süre önce hapishaneden tahliye edilen Filistinli'nin yeniden alıkonulduğu belirtildi. İsrail ordusu olayın ciddiyetinin farkında olduğunu savunurken eylemi gerçekleştiren askerler hakkında herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı açıklanmadı. Kolombiya'daki 7,4'lük depremde can kaybı 289'a çıktı. Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde 289 kişi hayatını kaybetti. 4187 kişi yaralandı. 143 kişidense haber alınamıyor.
2: Ekonomi.
1: Ulan ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon şehir içi raylı ulaşım sistemi projesinin temelinin Eylül ayı başında atılacağını açıkladı. Uraloğlu, temel atma töreninin ardından raylı sistem çalışmalarının kesintisiz sürdürüleceğini belirtti. Trabzon'daki yeni havalimanı içinde taş ocağı ve şantiye çalışmalarının başladığını söyleyen Uraloğlu, yıl sonu gelmeden temel atmayı planladıklarını ifade etti. Türkiye'de mobil hizmetlerde abone sayısı yılın ilk çeyreği sonunda 86 milyona, mobil abone yaygınlığı ise %100,3'e yükseldi. Bu dönemde 3,5 milyon numara taşınırken bugüne kadar taşınan toplam numara sayısı 218 milyonu aştı. Elektronik haberleşme sektöründe işletmecilerin net satış gelirleri 179,7 milyar liraya, toplam yatırımlarsa 263 milyar liraya yaklaştı. Türkiye yılın ilk 7 ayında 3086 ton hamsi ihraç ederek 10 milyon 888 bin 755 dolar gelir elde etti. 20 ülkeye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre miktarda %75, değerde ise %27 arttı. Hamsi ihracatında 2 milyon 858 bin dolarla Belçika ilk sırada yer alırken Fransa 2 milyon 788 bin dolarla ikinci oldu. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.124 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 91 kuruş, euro 55 lira 50 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.755, çeyrek altın 11.022, tam altın 43.917, atı altını ise 44.740 liradan işlem görüyor. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff turu ilk maçında bugün Fransa'nın Olympique Lyon ekibini ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasının bir turu uzağında olan Sarı Lacivertliler ilk maçta rövanş için avantaj arayacak. Saat 22'de başlayacak kritik mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. Galatasaray yeni 10 numarasını Rusya'da buldu. Sarı Kırmızılar bir süredir transfer gündeminde yer alan Alexey Batrakov'un transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşma sağladı. Galatasaray genç futbolcu için 25 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 4 milyon euro bonus ve oyuncunun gelecekteki satışından %10 pay bulunuyor.
2: Yol durumu.
1: Yol durum bülteni sonlandıralım. İstanbul'da şu dakikalarda bir hayli trafik yoğunluğu artmış durumda. %71'lik bir yoğunluk var. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %69, Anadolu yakasında %72'lik bir yoğunluğun olduğunu belirtelim. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Arat sürücülerinin dur kalk yaparak ilerlediği bölgeler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Nurtepe Aslak, Seyran Tepe Maslak'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu trafik yoğunluk haritasına göre kırmızıyla işaretlenmiş durumda. Bakım onarım çalışmaları ve trafik etkisi yüksek olan yerlerle devam ettiğimizde Tem Hastal Ali Beyköy yönünde trafik kazası meydana gelmiş durumda. Bu şeritte trafiğe kapatıldı. Ekipler Tem Hastal'dan Ali Beyköy yönüne doğru trafiği açma çalışmalarını sürdürüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
4: İzlenen ekonomik politika, bu kurum baskı altına alması, bu ilk defa da yapılmıyor. Daha önce de yaptılar bunu. Ben hatırlıyorum, devlet bakanı o zaman Kürşat Tüzmen'di ve kamuoyu önünde televizyonlarda yapılan yanlış diye ekonomi yönetimini eleştiriyordu. Aynı hükümetin içindeki bakan. Şimdi öyle bir hale geldi ki yabancılar Türkiye'ye para getiriyor, TL'ye çeviriyor, faize yatırıyor. Bir süre sonra da parasını tekrar dolara çeviriyor, alıp gidiyor. Yani dolar bazında öyle kar ediyorlar ki dünyada böyle bir kar yok. Siz top olarak, topta güçlü bir örgüt. Ya bu ekonomi yönetimine demiyor musunuz bu yaptığınız yanlış diye? Ben kimle konuşsam, bakın dün İstanbul'daydım, orada da çok tane iş adamlarla konuştum. Herkes yanlış diyor. Peki bu yanlışta niye ısrar ediliyor?
5: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Norveç'in kuzey kutbunda yer alan Svalbard takım adalarında bir kişi gemide bulunan sis düdüğünü kullanarak uyuyan bir kutup ayısını uyandırdı. Svalbard valiliğinden yapılan açıklamaya göre bir geminin yolcuları karada uyuyan bir kutup ayısı gördü. Gemiden bir kişi denizcilikte genellikle uyarı amacıyla kullanılan sis düdüğünü çaldı. Ses nedeniyle uyanan kutup ayısı başka bir bölgeye hareket etti. Svalbard valisi olayın kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini ve kişiye yaklaşık 250 bin liraya denk gelen 50 bin Norveç kronu para cezası verildiğini açıkladı. Svalbard'daki çevre koruma yasaları kutup ayılarının gereksiz şekilde rahatsız edilmesini, cezbedilmesini ve takip edilmesini yasaklıyor. Kutup ayıları ayrıca 1973'ten bu yana uluslararası hukuk kapsamında koruma altında bulunuyor. Kurallar uyarınca Temmuz'la Şubat ayları arasında bir kutup ayısına 300 metreden, Mart'la Haziran ayları arasında ise 500 metreden daha fazla yaklaşılmaması gerekiyor. Svalbard'da kutup ayılarının avlanması da koruma statüsü nedeniyle yasak. Uzmanlar özellikle yaz aylarında deniz buzlarının azalması nedeniyle kutup ayılarının yiyecek bulmakta zorlandığını belirtti. Svalbard ve Barents Denizi bölgesinde yaklaşık 3000 kutup ayısının yaşadığı tahmin ediliyor. Bunların yaklaşık 300'ünün yıl boyunca Svalbard'da kaldığı belirtiliyor. 2024 yılında da bir turist mors balığına yaklaşmaya çalıştığı için 1500 Norveç kronu para cezasına çarptırılmıştı. Norveç'in Svalbard takım adalarında bir kişi karada uyuyan kutup ayısını geminin sis düdüğünü çalarak uyandırdı. Düdüğü çalan kişi 50 bin Norveç kronu para cezasına çarptırıldı. Olayın kasıtlı olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Konut fiyatları Temmuz ayında da yükselişini sürdürdü. Merkez Bankası verilerine göre fiyatlar aylık bazda %1,5 artarken yıllık artış %25 oldu. Yeni kiracıların ödediği kiralardaki yıllık artış ise %28,4 olarak kaydedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksi verilerini yayınladı. Göre konut fiyat endeksi Temmuz ayına bir önceki aya göre %1,5 artarak 234,8 seviyesinde gerçekleşti. Konut fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %25 arttı, reel olaraksa %5,1 azaldı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan endekse 3 büyük şehirdeki değişimde belli oldu. Temmuz ayında bir önceki aya göre İstanbul'da konut fiyatları %2,7, Ankara'da %2,2 arttı. İzmir'de ise %0,5 azalış görüldü. Bir önceki yılın aynı ayına göre konut fiyatları İstanbul'da %27,7, Ankara'da %26,6 ve İzmir'de %23,1 arttı. Bölgesel verilere bakıldığında Temmuz ayında en yüksek yıllık artış %35,5 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş bölgesi de görüldü. En düşük yıllık artış ise 6,4 ile Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde kaydedildi. Merkez Bankası yeni kiracı kira endeksi verilerini de açıkladı. Yeni kiracı kira endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,9 arttı. Endeks yıllık bazda nominal olarak %28,4 yükselirken reel olarak %2,6 azaldı. 3 büyük şehirdeki aylık değişime bakıldığında yeni kiracı kira endeksi İstanbul'da %1,7, Ankara'da %2,2 arttı. İzmir'de ise %1,8 azaldı. Yeni kiracı kira endeksinin yıllık değişimi İstanbul'da %32,4, Ankara'da %28,6 ve İzmir'de %26,3 oldu. Bölgesel bazda yeni kiracı kira endeksindeki en yüksek yıllık artış %35 ile arttı. Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon bölgesinde kayıtlara geçti. En düşük yıllık kira endeksi artışı ise %18,8'e Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde görüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre konut fiyat endeksi Temmuz'da aylık %1,5, yıllık %25 arttı. Yeni kiracı kira endeksi ise yıllık bazda nominal olarak %28,4 yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yasa dışı bahis platformlarında Türkiye'nin siyasi ve adli gündemi de bahis tahtalarına taşındı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tutuklanıp tutuklanmayacağı, belediye başkanlarına yönelik gözaltılar ve Yeni Parti'nin meclisteki sandalye sayısı için para yatırıldığı görüldü. Yasa dışı bahis platformlarında siyasi gelişmelere ilişkin yeni başlıklar açıldı. Daha önce erken asgari ücreti ara zam ve kabine değişikliği gibi konuların bahis konusu yapıldığı sistemde bu kez siyasetçilerin tutuklanması ve gözaltına alınması da seçenekler arasına girdi. Yasa dışı bahis sitelerinde %18 hayır seçeneği %82 ihtimalle gösterildi. Bu başlıktaki işlem hacmi 112 bin liraya ulaştı. Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle son olarak 4 Ağustos'ta fezleke hazırlanmış, buna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 6 Ağustos'ta Meclis Başkanlığı'na gönderilmişti. Böylece Özel hakkında dokunulmazlığın kaldırılması istemiyle hazırlanan fezleke sayısı, kaldırılması istemiyle hazırlanan fezleke sayısı 62'ye çıkmıştı. Bir başka başlıkta 31 Ağustos'a kadar kaç il veya ilçe belediye başkanının gözaltına alınacağı soruldu. 2 veya 6 seçeneği %59, 3 seçeneği %1, 4 veya üzeri ise %19 olarak gösterildi. Bu bahis içinde 43 bin liralık işlem yapıldı. Yeni Parti'nin 31 Ağustos itibariyle mecliste en az 95 milletvekiline ulaşıp ulaşmayacağı da bahis konusu oldu. Evet ihtimali %14, hayır ihtimali %86 olarak gösteren işlem hacmi 81 bin 100 liraya ulaştı. Platformda ayrıca 31 Ağustos'a kadar bir sanatçı uyuşturucudan tutuklanacak mı sorusu için de bahis açıldı. Bu başlıktaki işlem hacmi ise 58.900 lira oldu. Yasa dışı bahis platformlarında bu kez Türkiye'nin siyasi ve adli gündemi bahis konusu oldu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tutuklanıp tutuklanmayacağı, belediye başkanlarının gözaltına alınması, Yeni Parti'nin meclisteki sandalye sayısı ve bir sanatçının uyuşturucu suçundan tutuklanıp tutuklanmayacağı üzerine bahisler açıldı. Söz konusu başlıklarda on binlerce liralık işlem hacmine ulaşıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Birini görürüz, gözümüzün önünde döner dolaşır ama hiçbir şey fark etmeyiz. Bir bakmışsınız, kâr onda, kayıp sizde. Ve hemen biri şöyle der: o mu? Gözler sürmeyi çeker alimallah. Ama siz zannetmeyin ki bu deyim göz makyajıyla ilgili. Bir insanın gözü açıkken kirpiklerindeki sürmeyi çaldırması kendisi için ne kadar ahmakça görülürse hırsız için de o derece ustalıklı olarak yorumlanır. Evvel zaman içinde denizler ötesine gemiler gönderilen, fermanlarla dağlardan ağaçlar indirilen bir memlekette, yani Osmanlı tersanesinde kereste işi başlı başına bir sanattı. Ormanlardan tomruklar getirilir, güzelce dilinir, işlenir ve sonra göz göz barakalarda istiflenirdi. İşte bu işlenmiş kerestelere tersane ustaları sürme derdi. Keresteleri sakladıkları o küçük bölmelere ise göz adı verilirdi. Göz bir oda, sürme ise kıymetli bir kereste. Ama insanın olduğu yerde düzen kadar hile de eksik olmaz. Kimi uyanıklar barakanın duvarına küçük bir delik açar, bekçinin haberi olmadan o kıymetli sürmeleri birer birer çeker. Yani gözden sürmeyi çeker. İşte deyimin aslı budur. Ama zamanla gözümüzle gördüğümüz sürmeye yakıştırılmış ve anlamda yön değiştirmiş. Artık hırsızlığı değil, becerikli kurnazı anlatır olmuş. Evliya Çelebi ne güzel der: bir adamdı ki sürmeden gözü, ağızdan sözü çalardı. Bugün biri gözünüzün içine baka baka çıkarını alıp yürürse ya da ortalıkta yokken işin en karlı tarafını kaparsa bu lafı unutmayın. O gözden sürmeyi çeker alimallah. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Peynire lezzet ve dokusunu veren bakteriler bağırsak sağlığı açısından da fayda sağlayabilir. İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmada bazı geleneksel peynirlerde probiyotik potansiyeli taşıyan bakteriler tespit edildi. Reading Üniversitesi araştırmacıları 3 farklı geleneksel peynirin olgunlaşma sürecini mercek altına aldı. Araştırmada peynirlerin farklı olgunlaşma aşamalarından örnekler alınarak bakteri topluluklarındaki değişim incelendi. 3 peynir çeşidinde de probiyotik potansiyeli olduğu bilinen bakterilere rastlandı. Özellikle yoğurt üretiminde de kullanılan Streptococcus thermophilus'la peynir üretiminde rol oynayan Lactococcus lactis bakterilerinin olgunlaşma sürecinde varlığını koruduğu belirlendi. Bazı peynirlerde tespit edilen Friedreich bakterisinin ürettiği probiyotik asidin ise iltihaplanmanın azaltılması, kolesterol üretiminin düşürülmesi ve iştahın düzenlenmesiyle ilişkilendirildiği belirtildi. Araştırmacılara göre peynirdeki yağ ve proteinler yararlı bakterilerin sindirim sistemi boyunca korunmasına yardımcı olabilir. Bu da peynirin probiyotiklerin bağırsaklara taşınmasında potansiyel bir araç olabileceğini gösteriyor. Araştırmanın bir diğer dikkat çekici sonucu ise olgunlaşma süreciyle ilgili. Saman içinde olgunlaştırılan peynirde süreç sonunda erken döneme kıyasla yaklaşık 4 kat daha fazla bakteri türü tespit edildi. Ayrıca 3 peynirde olgunlaşma tamamlandığında laktozun neredeyse tamamen ortadan kalktığı görüldü. Araştırmacılar bunun fermentasyon sırasında laktik asit bakterilerinin sütteki laktozun büyük bölümünün parçalanmasından kaynaklandığını belirtti. Reading Üniversitesi araştırmacıları geleneksel peynirlerde lezzet ve dokunun oluşmasını sağlayan bazı bakterilerin probiyotik potansiyeli taşıdığını belirledi. Araştırmada olgunlaşma süreci sonunda peynirlerdeki laktozun da neredeyse tamamen ortadan kalktığı görüldü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden ya da planlanan bir görüşme bulunmadığını duyurdu. Türkiye, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri havaalanına düzenlediği saldırıları güçlü şekilde kınadı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden ya da planlanan bir görüşme bulunmadığını duyurdu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve boğazda tehlike yaratan tüm mayınların kaldırıldığını veya imha edildiğini öne sürdü. Türkiye, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri havaalanına düzenlediği saldırıları güçlü şekilde kınadı. Türkiye, İsrail'in Suriye'ye yönelik her geçen gün tırmanan saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma daha kararlı bir duruş sergileme çağrısında bulundu. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, İsrail'in Ebu Zuhur askeri havaalanına düzenlediği saldırıdan derin endişe duyduklarını bildirdi. Barak, ülkesinin diplomatik sürecin sürmesine teşvik etmek amacıyla görüşmelere ev sahipliği yapmayı sürdüreceğinin altını çizdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi Aldaş'a yönelik soruşturmada iddianame kabul edildi. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin, zimmet suçundan 5 ila 12 yıl, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapis istendi. Tutuklanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Bozbey, hakkımdaki hukuki sürecin hiçbir siyasi hesabın gölgesinde kalmasını istemiyorum diyerek kararını sorumluluk duygusuyla aldığını belirtti. Yeni parti İstanbul'da millet iradesine saygı yürüyüşüne hazırlanıyor. Partinin duyurusuna göre yürüyüş 19 Ağustos Çarşamba günü saat 19'da yapılacak. Gülü davasında ilk duruşma tarihi belli oldu. Davanın ilk duruşması 1 Ekim'de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan hakim karşısına çıkacak. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ev hapsine çarptırılan Ultra Aslan Tribün lideri Muzaffer Şirin'in uyuşturucu testi pozitif çıktı. Şirin'in saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit edildi. Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolan 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni bulundu. 13 Ağustos'ta araçla sele kapılan 3 kişiden biri kurtulurken diğer ikisi için arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Ümraniye Kavacık ve Beykoz hattından geçecek raylı sistem projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi. 17,5 kilometre uzunluğundaki hatta 14 istasyon yer alacak. Trabzon'un uzun süredir gündeminde yer alan şehir içi raylı ulaşım sistemi projesi için kritik aşamaya gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, projenin temelinin Eylül ayının başında atılacağını duyurdu. Ticaret Bakanlığı kırtasiye ürünlerine yönelik yaptığı denetimde bir kalemlikte kullanımı yasaklanan klor içeren sentetik kimyasal tespit etti. Ürün için toplatma kararı uygulandı. Yunanistan'da birçok bölgede orman yangınları çıktı. Eğriboz ve Korfu adalarıyla Tiva ve Meriç illerinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesine çalışılıyor. İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Tine Nehri'nde iki geminin çarpışması büyük bir plastik kirliliğine yol açtı. Kazada yaklaşık 1 milyar küçük pelet suya saçıldı ve akıntıyla kilometrelerce uzaktaki sahillere taşındı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransa'nın Olympique Lyon ekibini ağırlayacak. 22'de başlayacak mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri güç sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Türkiye'yi Fransa, Sırbistan, Polonya ve Almanya takip etti.
2: Ekonomi.
1: Birleşik Metal İş Sınıf Araştırmaları Merkezi BİSAM'ın raporuna göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı Ağustos ayı için 37.203 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 122.217 TL oldu. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni e-ticaret yönetmeliği taslağıyla kargo hasarlarına tazminat zorunluluğu getirilirken arama motorlarında izinsiz marka kullanımı kısıtlanıyor. Satıcılara verilerini farklı platformlara ücretsiz taşıma imkanı sunan düzenleme sosyal projelere de reklam bütçesi esnekliği sağlıyor. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü yatay seyirle 14.127 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 92 kuruş, euro 55 lira 53 kuruştan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.735, çeyrek altın 10.986, tam altın 43.761, ata altını ise 44.574 lira.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %72'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de Nurtepe, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı ve Çamlıca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğunluk var. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
3: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
4: Türkiye'nin bu freni kaçırmaması gerektiğini, kaçırmaması için üzerimize düşeni yapmak gerektiğini de hep vurguluyoruz. Bugün de hani Gemini'ye de, ChatGPT'ye de sorduğunuzda kaynaklarını da ifade ederek gösteriyor. Kaynaklar ne kadar regüle, özgür ve insanlık için daha faydalı bir yapay zekanın da ana ham madde kaynağı olduğunu ifade etmek için söylüyoruz.
5: Ben çok teşekkür ederim size bu verdiğiniz bilgiler için efendim.
4: Davetiniz için teşekkür ediyorum. Bu konuları önemsemek çok önemli. Yapay zekayı gündem tutmak ve Türkiye'nin yapay zeka noktasında konumlanması gereken konuyu önemsediğiniz için sizi ve ekibinizi de kutluyorum. Bu programların gündemde olmasını temenni ederek teşekkür ediyorum.
6: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her perşembe

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar için üniversite kayıt takvimi ve e-kayıt tarihleri de netleşti. ÖSYM, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2026 YKS merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, sonuçların erişime açıldığını bildirerek bir üniversite programına yerleşen adayları tebrik etti. Yapılan açıklamada herhangi bir yerleştirme sonuç belgesi basılmayacağı ve adayların adreslerine posta yoluyla belge gönderilmeyeceği önemli hatırlatıldı. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşme hakkı kazanan üniversite adayları için kayıt takvimi resmi olarak açıklandı. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Üniversitede yüz yüze kayıtlarsa 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye ilan edilen süre içerisinde şahsen başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin ise kayıtlı oldukları üniversiteler tarafından duyurulan belge ve tarihlere göre adımlarını tamamlamaları önem taşıyor. Yükseköğretim programına yerleşen adaylarımızı tebrik ediyor, verimli bir eğitim süreci geçirmenizi diliyorum diyen ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürece ilişkin herhangi bir programa yerleşmeyen adaylarımız için ek tercih süreci yeni bir imkan olacaktır ifadelerini kullandı. Yükseköğretim Kurulu'nun verilerine göre örgün yükseköğretim programlarında toplam 676.999 kontenjan bulunurken bunların 631.966'sına adaylar yerleşti. Böylece toplam kontenjanların %93,4'ü oldu. Devlet ve vakıf üniversiteleri arasındaki doluluk oranlarında ise dikkat çekici fark oluştu. Devlet üniversitelerinin örgün lisans ve ön lisans programlarında toplam 481.684 kontenjan ayrıldı. Bu kontenjanların 479.392'sine öğrenci yerleşti, yalnızca 2.292 kontenjan boş kaldı. Buna göre devlet üniversitelerinde genel doluluk oranı %99,5 olarak gerçekleşti. Özellikle ön lisans programlarında devlet üniversitelerindeki kontenjanların neredeyse tamamı doldu. 216.328 kontenjanın yalnızca 37'si boş kaldı. Vakıf üniversitelerinde ise toplam 176.080 örgün kontenjandan 140.374'üne yerleştirme yapıldı, 35.706 kontenjansa boş kaldı. Vakıf üniversitelerinin genel doluluk oranı %79,7 oldu. Yerleştirme sonuçlarının belli olmasıyla öğrencilerin en çok hangi bölümleri tercih ettikleri de ortaya çıktı. YÖK'ün yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital dönüşüm başta olmak üzere geleceğin mesleklerine yönelik açtığı programlar öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Bu yıl ilk kez açılan işletme ve yapay zeka, paramedik, hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği, ilaç üretim teknolojisi, laboratuvar hayvanları, mobil güvenlik teknolojileri, patlayıcı ve enerjetik malzemeler tekniker ve balıkçılık teknolojisi gibi programların kontenjanlarının tamamı doldu. Yapay zeka tabanlı lisans ve ön lisans programları da %100 doluluğa ulaştı. Yapay zeka mühendisliği, yapay zeka ve makine öğrenmesi, yapay zeka ve veri mühendisliği, robotik ve yapay zeka, yapay zeka destekli kodlama ve yapay zeka operatörlüğü programlarında kontenjan boş kalmadı. Devlet üniversitelerindeki öğretmenlik programlarının önemli bölümünde kontenjanlarının tamamı doldu. Almanca, coğrafya, Fransızca, Japonca, matematik, okul öncesi, özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sınıf, sosyal bilgiler, tarih, Türk dili ve edebiyatıyla Türkçe öğretmenliği programları %100 doluluğa ulaştı. Milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Örgün yükseköğretim programlarında bulunan 676.999 kontenjanın 631.966'sı dolarken genel doluluk oranı %93,4 oldu. Devlet üniversitelerinde doluluk %99,5'a ulaşırken vakıf üniversitelerinde bu oran %79,7'de kaldı. Üniversite kayıtları 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Ek kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Saç kestirmek ya da kazıtmak gürleşme sağlamıyor. Halk arasında saçları kesmenin ya da kazıtmanın saçların daha hızlı, gür ve sağlıklı uzamasına yardımcı olduğu yönünde yaygın bir inanış bulunsa da bilimsel veriler saç tellerini kısaltmanın büyüme sürecine belirgin bir katkı sunmadığını gösteriyor. Saçın büyüme mekanizması kafa derisinin yaklaşık 2 ila 4 mm derinliğindeki saç foliküllerinde yürütülüyor. Folikülün tabanındaki hızlı bölünen hücrelerden oluşan saç matrisi, dermal papilladan gelen büyüme sinyalleri, kılcal damarlardan sağlanan oksijen ve besin desteği sayesinde kesintisiz şekilde yeni hücreler üreterek bu hücrelerin farklılaşması ve düzenli hareketiyle saç telini yüzeye doğru itiyor. Bu ilerleme esnasında keratin proteinleriyle dolarak çekirdeklerini ve hücresel yapılarını yitiren hücreler keratinleşip saçın yeni kısmını meydana getiriyor. Saç teli kafa derisinin üzerine çıktığı andan itibaren canlılığını yitirmiş ve sertleşmiş bir dokuya dönüştüğü için yüzeydeki teli kesmek, kökteki canlı yapılara herhangi bir biyolojik uyarı iletmediği gibi büyümeyi de etkilemiyor. Bununla birlikte saçın yoğunluğunu büyük oranda folikül sayısına ve bunların verimliliğine bağlı olduğundan ve yetişkinlerde folikül sayısı standart şartlarda sabit kaldığından kesim işlemi gürleşme sağlamıyor. Ancak hastalık, yaralanma, beslenme eksikliği ya da geçici dökülmeler sebebiyle yavaşlayan foliküler sorunun giderilmesiyle tekrar aktif hale gelip saç yoğunluğunu eski seviyesine ulaştırabiliyor. Saç kesiminin ya da kazıtmanın yararlı olduğu algısı işlem sonrası çıkan uçların küt yapısı nedeniyle saçın daha bakımlı durmasından kaynaklanıyor. Gerçekte uzama süresini genetik yapı, beslenme düzeni ve genel sağlık tablosu şekillendiriyor. Uzmanlar saçı korumak adına dengeli beslenmeyi, saçı yıpratıcı kimyasallar ve ısıdan uzak tutmayı, ayrıca kırıkları temizleyerek kopmaları önleyen ve saça daha canlı bir hacim kazandıran düzenli kesimleri tavsiye ediyor. Halk arasında saç kestirmenin veya kazıtmanın saçı daha hızlı ve gür uzattığı inancı yaygın olsa da uzmanlar yüzeydeki teli kesmenin saç köklerindeki büyüme hızını veya gürlüğü etkilemediğini, saç sağlığı ve uzama hızının genetik ve beslenme gibi faktörlere bağlı olduğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Cezaevlerinde kapasite alarmı doluluk %142'yi aştı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün 3 Ağustos 2026 tarihli verilerine göre Türkiye'de ceza infaz kurumlarında 433.520 kişi bulunuyor. 304.278 kişilik toplam kapasite dikkate alındığında cezaevlerindeki nüfus kapasitesinin yaklaşık 129.000 üzerinde olduğu ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün son istatistikleri Türkiye'deki cezaevi nüfusunun ulaştığı seviyeyi ortaya koydu. 3 Ağustos 2026 itibarıyla ceza infaz kurumlarında 368.293 hükümlü ve 65.227 tutuklu olmak üzere toplamda 433.520 kişi bulunuyor. Bunların 412.076'sını erkekler, 21.444'ünü kadınlar oluşturuyor. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'deki 402 ceza infaz kurumunun toplam kapasitesi ise 304.278 kişi. Son mahpus sayısıyla karşılaştırıldığında cezaevlerindeki nüfus kapasitesinin 129.242 kişi, yani yaklaşık %42,5 üzerinde bulunuyor. Yaş gruplarına göre dağılımında 12-18 yaş arasında 4.636 çocuk ceza infaz kurumlarında bulunuyor. Bunların 4.404'ü erkek, 232'si kız çocuklarından oluşuyor. Bu yaş grubundaki çocukların 1.401'i hükümlü, 3.235'i tutuklu bulunuyor. Cezaevlerinde 65 yaş ve üzerinde 6.869 kişi bulunuyor. Bu kişilerin 6.244'ü hükümlü, 625'i tutuklu. 6.594'ü erkek, 275'i kadın. En kalabalık yaş grubunu ise 282.931 kişiyle 18-40 yaş arasındakiler oluşturuyor. 40-65 yaş grubunda ise 139.084 kişi cezaevinde bulunuyor. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre cezaevlerindeki toplam nüfusun yaklaşık %85'ini hükümlüler, %15'ini ise tutuklular oluşturuyor. 18-40 yaş grubu ise toplam cezaevi nüfusunun yaklaşık %65'ine karşılık geliyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de cezaevlerinde bulunan kişi sayısı 433.520 kişiye ulaştı. Toplam kapasitenin 304.278 olduğu ceza infaz kurumlarında nüfus kapasitenin yaklaşık %42,5 üzerine çıkarken cezaevlerindeki 18-40 yaş

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: Yapay zeka araçlarının sayısı her geçen gün artıyor. Ancak seçeneklerin çoğalması kullanıcılar için yeni bir sorunu da beraberinde getirebiliyor. Yapay zeka yorgunluğu. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Doktor Öğretim Üyesi Yaşar Şekerci, yapay zeka araçlarının hepsini deneyeceğim, hepsini kullanacağım yaklaşımının kullanıcıları yorabileceğini belirtiyor. Şekerci'ye göre teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte ortaya çıkan gelişmeleri kaçırma korkusu yani FOMO ve daha iyi seçeneği kaçırma korkusu olarak tanımlanan FOBO da bu süreci etkiliyor. Üretken yapay zeka araçları özellikle rutin ve tekrarlı işlerde önemli kolaylıklar sağlıyor. Ancak araştırma, analiz, karar verme ve özgün üretim gerektiren alanlarda henüz her zaman beklenen sonucu vermeyebiliyor. Şekerci, yapay zekanın bir çalışmanın bağlamını ve derinliğini her zaman tam olarak kavrayamadığını, bu nedenle kullanıcıların istedikleri sonuca ulaşabilmek için tekrar tekrar sorgulama yapmak zorunda kalabildiğini belirtiyor. Bu durumun da yapay zekadan beklenenlerle teknolojinin mevcut sınırları arasındaki farktan kaynaklanabildiğine dikkat çekiyor. Yapay zeka araçlarının yalnızca ChatGPT, Gemini ve Claude gibi genel modellerle sınırlı olmadığını belirten Şekerci, görsel, video, ses üretimi ve transkripsiyon gibi farklı alanlarda çok sayıda aracın bulunduğunu ifade ediyor. Şekerci'ye göre bu araçların tamamını takip etmeye ve kullanmaya çalışmak yerine kişinin kendi ihtiyacına uygun birkaç aracı seçmesi ve bunları yetkin şekilde kullanması daha verimli. Sürekli yeni araçları denemek ve daha iyi sonuç almak için tekrar tekrar ilerlemekse kullanıcı üzerinde ek bir yük oluşturabiliyor. Şekerci, yapay zeka kullanımında eleştirel yaklaşımın da önemine dikkat çekiyor. Yapay zekanın ürettiği sonuçların olduğu gibi kabul edilmemesi gerektiğini belirten Şekerci, sistemlerin zaman zaman doğru gibi görünen ancak gerçeğe dayanmayan sonuçlar üretebildiğini, yani halüsinasyon olarak adlandırılan hatalar yapabildiğini söylüyor. Bu nedenle yapay zekaya ne tamamen güvenmek ne de her çıktısına şüpheyle yaklaşmak gerektiğini belirten Şekerci, sonuçların kontrol edilmesi ve teyit edilmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Şekerci, yapay zeka kullanıcısını ise bir orkestra şefine benzetiyor. Çok sayıda yapay zeka aracının bulunduğu bir ortamda kişinin bu araçları yöneten ve doğru yerde kullanan kişi olması gerektiğini ifade ediyor. Etkili bir kullanım için öncelikle hedefin ve ulaşılmak istenen sonucun belirlenmesi gerektiğini belirten Şekerci, amaçsız kullanımın verimli sonuç vermeyebileceğini dile getiriyor. Şekerci'ye göre yapay zeka insanın yerine geçen bağımsız bir üretici olarak değil, insan tarafından yönlendirilen bir araç olarak değerlendirilmeli. Yapay zekanın her zaman bir verim garantisi sunmadığını belirten Şekerci, bazı durumlarda yapay zekaya işi anlatmanın kişinin o işi kendi başına yapmasından daha uzun sürebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle yapay zekadan yararlanırken bir fayda maliyet hesabı yapılması gerektiğini ifade ediyor. Karar verme, strateji geliştirme ve özgün üretim gibi alanlarda yapay zekanın tamamen insanın yerini alamayacağını belirten Şekerci, bu teknolojinin insanlara yeni fikirler ve farklı bakış açıları sunabileceğini söylüyor. Ancak kişinin ortaya koyacağı temel bir fikir olmadan, yapay zekanın tek başına her şeyi üretmesinin mümkün olmadığını vurguluyor. Yapay zeka, günlük hayatı ve çalışma biçimlerini dönüştüren önemli bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Ancak araçların sayısının hızla artması, kullanıcıların her yeni gelişmeyi takip etme baskısıyla karşı karşıya kalmasına da neden olabiliyor. Uzmanlara göre çözüm, bütün araçları kullanmaya çalışmak yerine ihtiyaca uygun olanları seçmek, yapay zekayı doğru yönlendirmek ve ortaya çıkan sonuçları mutlaka kontrol etmek. Yani yapay zekayı hayatımızın ve işimizin yerine geçen bağımsız bir sistem olarak değil, doğru kullanıldığında işlerimizi kolaylaştıran bir araç olarak görmek gerekiyor.
2: Dinlediğiniz içerik, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2026'nın başından bu yana il genelinde 614 açık alan yangını çıktı. Yangınların 392'sinin insan, 142'sinin elektrik kaynaklı olduğu belirlendi, 80'in ise çıkış nedeni tespit edilemedi. 2024-2026 döneminde meydana gelen 3869 açık alan yangınının 2682'sinin insan, 766'sının elektrik kaynaklı olduğu tespit edildi. 421 yangının çıkış nedeni ise belirlenemedi. Muğla'da aynı dönemde meydana gelen her 10 açık alan yangının yaklaşık 7'sinde insan faktörü öne çıktı. İnsan kaynaklı yangınların başlıca nedenleri arasında söndürülmeden atılan sigara, kül ve kor, kontrolsüz yakılan temizlik ateşleri ve anız yakılması yer alıyor. Verilere göre açık alan yangınlarının %20'si elektrik, %11'i ise nedeni belirlenemeyen yangınlardan oluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesiyle orman yangını riskinin arttığına dikkati çekti. Aras, bölge sakinleri ve tatilcilerden orman yangınlarına karşı daha hassas olmalarını istedi. Muğla'da 2024-2026 döneminde çıkan 3869 açık alan yangınının yaklaşık %70'inin insan kaynaklı olduğu tespit edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı yalnızca genetikte değil, günlük alışkanlıklarda da gizli. Uzmanlar uzun ömür için kaçınılması gereken 10 önemli davranışı sıraladı. Uzmanlara göre düzenli sağlık kontrolleri birçok hastalığın erken teşhis edilmesini sağlayarak yaşam süresini uzatabiliyor. Mamografi, kolonoskopi ve yaşa uygun taramaların aksatılmaması öneriliyor. Araştırmalara göre güçlü sosyal ilişkiler hem beyin sağlığını destekliyor hem de yaşlanma sürecini yavaşlatıyor. Uzmanlar sosyal izolasyonun ise bilişsel gerilemeyi hızlandırabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlar yıllar önce başlanılan ilaçların ilerleyen yaşlarda yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Bazı ilaçların yaşlı bireylerde düşme riskini artırabileceği ve hafızayı olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor. Düzenli egzersizin kalp, beyin, kemik ve ruh sağlığı üzerinde çok yönlü fayda sağladığını belirten uzmanlar, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Tütün ürünleri kullanımı, kanser, kalp hastalıkları ve KOAH başta olmak üzere birçok ciddi hastalığın riskini arttırıyor. Uzmanlar işlenmiş gıdalar yerine sebze, meyve, tam tahıl, balık ağırlıklı Akdeniz tipi beslenmenin uzun ömür için önemli olduğunu vurguluyor. Her gece 7 ila 9 saat kaliteli uyku öneren uzmanlar, yetersiz uykunun demans ve kalp hastalığı riskini arttırabileceğini belirtiyor. Kronik stresinde bağışıklık sistemi, tansiyon ve metabolizma üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği ifade ediliyor. Uzmanlara göre sağlıklı yaşamanın yalnızca fiziksel sağlıkla sınırlı olmadığına da dikkat çekiliyor. İlerleyen yaşlara ilişkin bakım planlarının yapılması ve emeklilik döneminin mali açıdan önceden planlanması da uzun ve kaliteli bir yaşamın önemli parçaları arasında gösteriliyor. Uzmanlar sağlıklı ve uzun yaşamın yalnızca genetik faktörlere bağlı olmadığını vurguladı. Günlük hayatta sık yapılan bazı hataların yaşam süresini ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim insanları dünyanın okyanus, göl, nehir ve kıyı sularındaki oksijen seviyesinin hızla düştüğü uyarısında bulundu. Araştırmaya göre bu durum, iklim değişikliği, kirlilik ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla birlikte gezegen için büyüyen küresel bir tehdit oluşturuyor. ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi San Diego'ya bağlı Scripps Oceanografi Enstitüsü önceliğinde yürütülen araştırmada çözülmüş oksijen miktarındaki azalmanın su ekosistemlerini ve dünyanın iklim dengesini ciddi şekilde etkilediğini ortaya koydu. Bilim insanları bu sürecin bazı etkilerinin yüzyıllar boyunca sürebileceğini ve insan ömrü içinde geri döndürülemeyebileceğini belirtti. Araştırmaya göre oksijen kaybının en önemli nedenleri arasında insan kaynaklı küresel ısınma, aşırı besin kirliliği ve derin sulardaki dolaşım sistemlerinde yaşanan değişimler yer alıyor. Uzmanlar, çözülmüş oksijen seviyelerindeki düşüşün okyanus asitlenmesi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve tahta su kaynaklarındaki değişim gibi diğer çevresel sorunlarla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor. Oksijen seviyesindeki azalma, mikroskopik canlılardan balıklara ve köpek balıklarına kadar uzanan besin zincirini tehdit ederken, yüzeyde solunum yapan deniz memelileri de av popülasyonlarının azalması nedeniyle dolaylı olarak etkileniyor. Araştırmacılar, sucul ortamlardaki oksijen kaybının iklim değişikliği kadar ciddiye alınması gereken küresel bir çevre sorunu olduğu uyarısında bulunuyor. Bilim insanları, dünyanın okyanus, göl ve nehirlerindeki oksijen seviyesinin hızla azaldığını belirledi. Araştırmaya göre iklim değişikliği ve kirlilikle bağlantılı bu süreç, su ekosistemleri ve gezegenin iklim dengesi için küresel bir tehdit oluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Güneş kremleri cilt kanserine karşı hayati bir koruma sağlasa da son zamanlarda güvenilirlikleri üzerinde ciddi tartışmalar yürütülüyor. ABD'de bir anket gençlerin %14'ünün günlük güneş kremi kullanımını doğrudan güneşe maruz kalmaktan daha zararlı gördüğünü ortaya koyarken bu endişelerin temelini Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin bazı kimyasal bileşenlerin kan dolaşımına karışabileceğini gösteren araştırmaları oluşturuyor. Kesinleşmiş bir risk tespit edilmese de Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi daha fazla araştırma yapmak gerektiğini vurguluyor. Bu durum bilim insanlarını hem insan sağlığına hem de mercanlar gibi deniz canlılarına zarar vermeyen en güçlü aday, bitkilere dayanıklılık verip onları UV ışınlarından koruyan lignin bileşeni oluyor. Lignin içeren kremler güneş koruma faktörünü %180'e kadar artırabilirken, cilde daha az nüfuz ederek daha uzun süreli ve güvenli bir koruma sunuyor. Güney Çin Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, geleneksel özütleme yöntemlerindeki sert kimyasalların açık renkli lignini siyaha dönüştürmesi sebebiyle kullanımının zorlaştırılmasına karşı çalışmalar yürüttü. Araştırmacılar bu sorunu aşarak lignini karartmadan elde etmeyi başardı. Junli'nin ekibi kavak ağacından ultrasonik dalgalarla açık sarı, Yongqian'ın ekibi işlemesiyle edilen ürünler SPF 19 ve 20 değerleriyle UVA ve UVB ışınlarına karşı orta düzeyde geniş spektrumlu bir koruma sağladı. Koruyuculuğu daha da artırmak isteyen Qian ve ekibi tartışmalı iki kimyasal filtreyi lignin nano parçacıklarının içine hapsederek SPF değerini 180'in üzerine çıkardı. Bu kapsülleme yöntemi maddelerin güneş ışığında parçalanmasını önleyip koruma süresini uzatırken cildin alt katmanlarına sızmasını da engelleyerek güvenliği arttırdı. İnsanlar üzerindeki ilk testler ürünün oldukça verimli ve güvenli olduğunu gösterirken araştırmacılar ligninin yanı sıra deniz yosunu, eğrelti otu, kalamar ve insan saçından elde edilen diğer doğal bileşenlerin de güneşten koruma potansiyellerini incelemeye devam ediyor. Güneş kremlerindeki kimyasal bileşenlerin kan dolaşımına karışması ve deniz canlılarına zarar vermesi üzerine artan endişeler, bilim insanlarını doğal alternatifler aramaya yöneltti. Bitkilere dayanıklılık ve UV koruması sağlayan, lignin maddesini karartmadan özütlemeyi başaran araştırmacılar, bu bileşeni nano parçacıklara dönüştürerek hem cilde daha az nüfuz eden hem de güneş ışığında parçalanmayan yeni bir güneş kremi geliştirdi. Mevcut kimyasal filtrelerle birleştirildiğinde koruyuculuk süresi ve etkisi belirgin şekilde artan bu lignin bazlı kremler, insan sağlığı ve çevre için daha güvenli bir seçenek sunarken, deniz yosunu, kalamar ve eğrelti otu gibi diğer doğal maddelerinde güneşten koruma potansiyelleri üzerindeki çalışmalar sürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken özel okul ücretleri yeniden tartışma konusu oldu. Bu yıl bazı özel okullarda yıllık eğitim ücretleri 2,5 milyon lirayı aşarken birçok okulda öğrenim bedeli 1 milyon liranın üzerine çıktı. Yemek, servis, kitap ve diğer giderler de eklendiğinde bazı aileler çocuklarının eğitimi için yılda 3 milyon liraya yaklaşan bir maliyetle karşı karşıya kalıyor. Ancak tartışma yalnızca yüksek ücretlerden ibaret değil. Çünkü hem özel okulların uygulayabileceği zam oranı hem de servis ücretleri belirli kurallara bağlı. Peki bu kurallara gerçekten uyuluyor mu? Veliler hangi ücretleri ödemek zorunda, hangilerine itiraz edebilir? İşte özel eğitimde ücret tartışmalı detayları. Özel okullarda açıklanan yeni dönem ücretleri bu yılda velilerin bütçesini zorluyor. 2026-27 eğitim öğretim yılında özel okul ücretleri okulun bulunduğu şehir, eğitim kademesi ve marka değerine göre büyük farklılık gösteriyor. Orta segmentte yer alan birçok özel okulda yıllık eğitim ücretleri 250 bin ila 600 bin lira arasında değişirken İstanbul ve Ankara'daki orta üst segment okullarda bu rakam 500 bin liradan başlayıp 1 milyon 300 bin liraya kadar çıkabiliyor. Prestijli kolejler ve köklü yabancı okullardaysa yıllık öğrenim ücretleri 2 milyon 750 bin liraya ulaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği düzenlemeye göre 2026-27 eğitim öğretim yılında ara sınıflarda öğrenim ücretlerine uygulanabilecek azami artış oranı %30,74, kademe başlangıcı olan 1, 5 ve 9. sınıflardaysa %43,92 olarak hesaplandı. Eğitim dışındaki bazı hizmetlerde uygulanabilecek azami artış oranı da %29,28 olarak belirlendi. Ancak veliler açık eğitim ücretlerinin yanı sıra servis, yemek ve diğer ek hizmetler için talep edilen ödemeler nedeniyle toplam maliyetin yasal zam sınırlarının ötesine geçtiğini savunuyor. Benzer tartışmalar servis ücretlerinde de yaşanıyor. Okul servis ücret tarifesini ise büyük şehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi mesafe esasına göre belirliyor. Buna rağmen bazı veliler belirlenen tarifelerin üzerinde ücret talep edildiğini ya da organizasyon, rehber personel ve benzeri sebeplerle ek ücretler istendiğini öne sürüyor. Tüketici platformlarında okul servis ücretlerine ilişkin onlarca başvuru bulunuyor. Veliler, bazı servis firmalarının belirlenen tarifelerin üzerinde ücret talep ettiğini ya da farklı adlar altında ek bedeller istediğini öne sürüyor. Peki servis firmaları gerçekten UKOME'nin belirlediği tarifelere uyuyor mu? Bu sorunun net bir yanıtı bulunmasa da her yıl artan şikayetler denetimlerin yetersizliğini yeniden gündeme getiriyor. Ancak özel okul faturası, öğrenim ücreti ve servisle sınırlı kalmıyor. Yemek hizmeti, yardımcı kaynaklar, okul kıyafetleri, dijital eğitim platformları, yabancı dil materyalleri, kulüp çalışmaları, gezi ve çeşitli etkinlikler için talep edilen ücretler de toplam maliyeti

0: ücretlerini ölçüde artırıyor. Böylece kayıt sırasında açıklanan eğitim ücreti, eğitim yılı boyunca yapılan ek ödemelerle çok daha yüksek bir seviyeye çıkabiliyor. Velilerin en sık dile getirdiği şikayetler arasındaysa yardımcı kaynakların okuldan alınmasının istenmesi, okul logolu kıyafetlerin belirli mağazalardan temin edilmesi, dijital eğitim paketleri için ayrıca ücret talep edilmesi ve bazı etkinliklerin fiilen zorunlu hale getirilmesi yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre okulların eğitim dışında sunacakları hizmetlere ilişkin ücretleri önceden ilan etmesi gerekiyor. Peki ailelerin her yıl giderek daha büyük bir bütçe ayırdığı bu eğitim yatırımı gerçekten akademik başarıya dönüşüyor mu? Özel okulları tercih eden velilerin en önemli beklentilerinden biri çocuklarının daha nitelikli bir eğitim alması ve üniversite sınavında daha başarılı olması. Ancak uzmanlara göre özel okul tek başına başarı garantisi sunmuyor. Çünkü bugün özel öğretim kurumları arasında hem eğitim kalitesi hem de akademik başından ciddi farklılıklar bulunuyor. YKS birincilikleri ve ilk 100 derecelerinin büyük bölümü fen liseleriyle köklü Anadolu liselerinden çıkıyor. LGS birinciliklerinde ise özel okullar az farkla önde görünse de yaklaşık yarısı devlet okullarından çıkıyor. Bir tarafta her yıl Türkiye dereceleri çıkaran, seçerek öğrenci kabul eden ve üniversite yerleştirme başarılarıyla öne çıkan okullar var. Diğer tarafta ise yüksek ücretlere rağmen kontenjanlarını doldurmakta zorlanan, öğrencilerini istedikleri başarı seviyesine taşıyamayan çok sayıda özel okul bulunuyor. Eğitim uzmanları, velilerin okul tercihinde yalnızca reklam kampanyalarına ya da ücretlere değil, okulun akademik kadrosuna, üniversite yerleştirme oranlarına, mezunlarının başarılarına ve eğitim anlayışına bakılması gerektiğini vurguluyor. Çünkü milyonlarca liralık eğitim harcaması tek başına üniversite başarısını garanti etmiyor. Üstelik eğitim için yapılan harcamalar lise diplomasıyla da sona ermiyor. YKS maratonunun ardından bu kez ailelerin karşısına vakıf üniversitelerinin ücretleri çıkıyor. Yıllarda birçok vakıf üniversitesinde eğitim ücretleri yüz binlerce lirayı aşarken bazı tıp, diş hekimliği ve uluslararası programlarda yıllık ücretler 1 milyon liraya yaklaşıyor. Dolayısıyla özel okulda başlayan maliyet zinciri üniversite döneminde de devam ediyor. Bazı vakıf üniversiteleri güçlü akademik kadroları, araştırma altyapıları ve uluslararası başarılarıyla öne çıkarken bazı üniversitelerde ise öğrencilerin ödediği ücretle sunulan eğitim olanakları arasında tartışmalar yaşanabiliyor. Özel eğitim sistemi tartışılırken gündeme gelen bir başka başlıksa devlet destekleri. Bir yandan devlet okullarının fiziki koşulları ve öğretmen ihtiyacı konuşulurken diğer yandan özel eğitim yatırımlarına sağlanan teşvikler de tartışma konusu oluyor. Özel öğretim kurumları ve eğitim yatırımları çeşitli vergi avantajları ve yatırım teşviklerinden yararlanabiliyor. Geçmiş yıllarda öğrenci başına verilen eğitim destekleri de bu tartışmaların önemli başlıklarından birini oluşturmuştu. Bu nedenle uzmanlar kamu kaynaklarıyla desteklenen özel eğitim kurumlarının hangi yükümlülükleri üstlendiğinin ve bu desteklerin eğitim kalitesine nasıl yansıdığının daha şeffaf biçimde ortaya konulması gerektiğini belirtiyor. Eğitim sendikaları, tüketici dernekleri ve eğitim ekonomistleri ise ortak bir noktaya dikkat çekiyor. Özel eğitimde asıl tartışılması gereken konu yalnız ücret artışları değil, denetim mekanizmalarının ne kadar etkin olduğu, velilerin hangi haklara sahip olduğu ve yapılan yüksek harcamaların öğrencilerin akademik başarısına ne ölçüde katkı sağladığı da en az ücretler kadar önemli. Özel eğitimde yükselen ücretler, ek hizmet bedelleri, servis tartışmaları ve vakıf üniversitelerine uzanan maliyet zinciri her yıl milyonlarca ailenin bütçesini daha fazla zorluyor. Uzmanlar ise eğitimde asıl tartışılması gereken konunun yalnızca artan fiyatlar olmadığını vurguluyor. Ödenen ücretlerin karşılığında sunulan eğitim kalitesi, denetim mekanizmalarının etkinliği, fırsat eşitliği ve öğrencilerin akademik başarısına sağlanan katkının da aynı ölçüde sorgulanması gerektiğine dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Wise Clef, Jerry Wonder, Mr. Santana, GMB. Yo Carlos man, you making that good time?
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Öğrenmenin ilk adımı sabırdır. Ama bazen sabır da başarıyı getirmez. İşte bu durumu özetleyen veciz bir söz vardır. Benim oğlum 1000 A okur, döner döner yine okur. Bu atasözünün kökeni Osmanlı medreselerindeki Arapça öğretimine dayanıyor. Medreseye yeni başlayan öğrenciler önce Emsile kitabından başlar, ardından Bina adlı gramer kitabına geçerdi. Binaül Efal adlı bu eserde Arapça fiillerin çekimleri öğretilirdi. Ancak ders oldukça zordu. Öğrenciler sıkça hata yapar, ileri seviyelere geçemeden tekrar aynı kitaba dönerdi. Hatta bazıları Maksut gibi bir üst kitaba geçse de hatalı olduğunda geriye gönderilir, yeniden binayı okurlardı. Bu durum halk arasında zamanla bir deyime dönüştü. Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Kişi çok çalışmasına rağmen bazen belli bir seviyeyi aşamaz, sürekli aynı yerde takılır. Günümüzde de çaba gösterdiği halde ilerleyemeyen biri için halen bu söz kullanılır. Her tekrar aynı sonuca varmaz ama bazı döngüler insanı yerinde saydırır. Bugün benim oğlum bina okur atasözünün kökenini ve anlamını konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan.
1: Tabii ki bu Trump planı uygulanması konusunda Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararı beklediklerini söylemişti diğer ülkelerle birlikte. Hani herkes Güvenlik Konseyi'nin daimi ya da geçici üyesi değil tabii bütün Orta Doğu ülkeleri, Türkiye'de öyle. 28.03
2: artık. Ne istediyse biz verdik. Hatta en ağır, en stratejik silahları istedi. Bunu da istiyoruz dedi. Biz de onu da verdik. Her şeyi verdiler yani. Hem Hakan Fidan'ın açıklamaları, hem daha önce yapılan açıklamalar, hem de Trump'la Erdoğan arasında kişisel ilişki. Bütün bunlar aslında az çok Türkiye'nin nasıl bir davranış içerisinde olacağını diyor. Hamas tabii ön aldı. Türkiye'nin Trump karşısına alacak bir tavır içerisine gireceğini düşünmüyorum.
1: Burada Trump var.
3: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 18 Ağustos 2026 günlerden salı, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Hürmüz Boğazı'nı açamayan İran'la imzalanan bir nevi tırmandırmayı önleme anlaşmasını Temmuz ayında üst üste 13 gece İran'ı döverek vurarak çöpe atan diyelim, artık 60 günlük süre bitti, gerçi uzatılabilir ama Donald Trump Amerikan başkanı köşeye sıkışmış gözüküyor, çıkamıyor bu işinden. Yeni açıklamaları var, Hürmüz Boğazı'nı Amerika'nın toprağı ilan etmek gibi. Evet, herkes bunu konuşuyor. Beyaz Saray yetkilileri daha önce böyle bir açıklama yapacağı söylendiğinde şakaya vurmuşlardı ama ciddi oldu, sosyal medya hesabından bu şekilde paylaşım yaptı. Tabii hayaller, gerçekler, İran'ın açıklamaları, İran şartlar yerine gelmeden yaptırımlar, ablukanın kaldırılması, yaptırımların kaldırılması Hürmüz'ü açmayacağını söylüyor. Amerikan tarafında da bütün yaz konuşulan, Batı medyasında haberleri olan çıkan mühimmat sorunu, Amerikan donanma varlıklarındaki sıkıntılar, yeni notlar var, aktaracağım size. Bir yandan da tabii bölge şekilleniyor. Bölgede özellikle Husiler diye anılan Ensarullah hareketi Yemen'de Suudi Arabistan'ı sıkıştırıyor. Babülmendeb hala problem.

0: diyelim. Bir yandan Yemen krizi alevleniyor. Diğer yandan tabii Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke savunma anlaşmasını konuşuyoruz. Metin yok ortada ama bir anlaşmadan söz ediliyor. Çok uluslu güç oluşturmaya çalışıyor bir yandan Suudi Arabistan. Bugün Irak'la ilgili Barzani bölgesi, Irak Kürdistan özel yönetimi, Suriye, Suriye'yi İsrail vurdu, Lübnan, Gazze'den yeni notlar var ama ben haftaya bu bölgesel ittifaklarla devam etmek istiyorum. Dün gazeteci meslektaşım Mehmet Ali Güller konuğum olmuştu. Türkiye çünkü bizi yakından ilgilendiriyor. Bu kadar sıcak cephe varken bu ittifaklar nereye gidiyor? Konuğum emekli tümamiral Deniz Kutluk olacak bugün programın son bölümünde. Bu ittifaklar meselesi, anlaşma meselesi, Trump'ın açıklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Donald Trump'la telefonda konuştu dün akşam. İngiliz Başbakanı, yeni Başbakan Andy Burnham'da da konuşmaları var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temasları var. Hem İran hem başka yerlerle. Dolayısıyla bu ittifak dizaynı Amerika memnun gözüküyor. Görüntü böyle. Gerçekten altı da böyle mi sorusuna yanıt arayacağız. Tabii bunun dışında Ukrayna krizi var. Karadeniz bugün Yunan Novorossiysk'ten Novorossiysk yakınlarında Ukrayna'ya atfediliyor. Bir Yunan tankerinin vurulduğu, Türk tankerleri vurulmuş. Türk denizcilerle Ukrayna'daki banderacı yapı dalga geçmişti. Gerçekten dramatik Karadeniz'deki gelişmeler. Zelenski 40 günlük büyük hamlesi faciayla sonuçlanınca ateşkes peşinde koşuyor. Kiev'de maalesef Avrupa'nın gözleri önünde Hitler işbirlikçileri yeniden gömülüyorlar, mezarlarından çıkarılıp kahramanlaştırıyorlar. Böyle bir süreçte devam ediyor. Ama tabii Donbas Savaşı diyelim ya da özel Rusya özel askeri harekat olarak anıyor. Ukrayna'nın aleyhine cephe hattında durum var. Bir de Rusya ile Japonya arasında devlet başkanı Vladimir Putin'in Kuril Adaları bu 2. Dünya Savaşı hatta 19. yüzyıldan kalma bir mesele Japonya ile Rusya arasında bir kriz hali var. Bunları aktarmaya çalışacağım. Asya'dan bu hafta değerlendirme yapacağız. Trump'ın bir de Güney Kore Asya'daki müttefiki Güney Kore ile ilgili yeni çıkışları var ki büyük tartışmalar yaratmış durumda. Dünya turu yapacağız. Bir saat içerisinde son yarım saat yaklaşık yarım saatte konuğum benimle birlikte olacak. Başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu dinleyebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden X hesabından Türkiye'nin Radyo Sputnik'in aynı şekilde Telegram hesabından ya da web sitesinden kulaklığı tıklayarak kulaklık sembolü var sağ üst köşede rahatlıkla bizi dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksen'e.
1: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet, önce Türkiye'nin bölgesi ve bütün dünyayı etkileyen İran, Amerika, İsrail krizi 28 Şubat'tan beri dünya gündeminin en üst sırasında Hürmüz Boğazı, İran Boğaz'da istediği düzeni Amerika'ya kurdurtmuyor diyebiliriz. Tabii bütün bu savaşlar olmadan önce hiç böyle bir problem yoktu. Amerika ile İsrail 28 Şubat'ta İran'a saldırmadan önce Hürmüz Boğazı açıktı. Dünya ekonomisi cebimiz bu kadar yanmıyordu diyelim. Burada tabii Amerika Birleşik Devletleri, Trump yönetimi hem siyaseten hem de operasyonel anlamda bunu belirtmek gerekiyor. Hürmüz bölgesinde İran savaşında sıkışıp kalmış durumda. Şu an sıcak aşama da değiliz. Temmuz sonundaki gibi ama Aynı zamanda ortada bir sulh de yok. Memorandum of Understanding diye anılmıştı Amerika ile Haziran sonlarında, ortalarında. 17 Haziran'da Trump'ın kabul ettiği, İranlıların da kabul ettiği anlaşma vardı. İran'ın şartları da vardı burada. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri bu anlaşmayı ihlal etti. İran'a yaptırımların kaldırılması, uzun uzun aktarmışım. Lübnan unsuru da vardı. İran, İsrail de bunu yerine getirmedi. Tabii Türmüz açılamıyor. Trump da petrol piyasalarındaki spekülasyonların ötesinde açıklamalar, artık onu da çok yapamıyor. İranlılar yani geçen hafta yanılmıyorsam tam böyle işte medyayı kullanarak bir spekülasyon yapacaklar, sanki İranlılarla bir görüşme varmış gibi izlenim yaratacaklar, pat diye bir tanker vuruldu. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. İranlarda manipülasyonu ya engellediler ya da kullandılar diyelim, neyse. Şimdi bugün itibariyle Donald Trump bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabı Truth Social, özel sitesi var biliyorsunuz, ilk döneminden sonra kurulan. Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağı ilan etti. Herkes, Beyaz Saray yetkilileri dahil, şaka yap demişlerdi. Fakat böyle bir paylaşım yaptı. Amerika'nın harita üzerinde Amerika'nın yeni toprağı diye sundular. Şimdi tabii tartışmalar büyük. Yani İran'ı yeniyoruz diyor Donald Trump. Ortalıkta böyle dolaşıyor ama tabii İran tarafı da taviz vermiyor. Umman'la görüşmeler, anlaşma açıklanacak deniyor. İran'la Umman arasında bir ikili anlaşma bekleniyor. Ortak bir bildiri ama henüz o da sonuçlanmış değil. Trump Umman'ı da tehdit etmişti, dün aktarmıştım size. Yolumuza taş koyarlarsa onları yerle bir edeceğiz dedi Amerikan Başkanı. Bugün İran Meclis Başkanı Galibaf açıklama yaptı. Yani şartlarımız yerine gelmeden, abluka yaptırımlar kaldırılmadan, yok kardeşim Hürmüz'ü falan açmıyoruz diyorlar. İranlar hafta sonu boyunca askeri kaynaklar, yetkililer, üst düzey yetkililer hiçbir şekilde kendilerinden izinsiz Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını tekrarladılar. Hatta daha inisiyatifi ellerine almak, savunma aşamasından daha çok agresif bir aşamaya geçmekten söz ettiler. Bugün sabah gelen haber, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir petrol tankerine el konulduğu idi. Suudi Arabistan sıkışmış durumda çünkü petrol satışı yapamıyor. Yemen'de Ensarullah hareketi nedeniyle Babül Mendeb sıkıntısı var. Aramco tesisleri, aktaracağım birazdan. Dolayısıyla bölgede sıkıntı var. Çin'den haber geldi. Çin devletine ait iki büyük deniz taşımacılığı şirketi COSCO ve SMES. Bunlar güvenlik endişeleriyle Temmuz ayından bu yana hiç Hürmüz ve Babül Mendeb'i kullanmamışlar. Tanker geçişlerini durdurdular. Körfez dışında yükleme yapıyorlar. Tabii Çin Orta Doğu'nun en büyük petrol alıcısı ülke. Bunu belirtmek gerekiyor. Trump bu koşullar altında tabii İran'da bir takım arka kanal diplomasi yürüttüğünü iddia ediyor. Bugün aynı zamanda bu konuda Irak-Kürdistan bölgesel yönetiminden bir takım iddialar geldi. Neçirvan Barzani mesajlaşma, yani zaten biz Pakistan mesajlaşma yapıyor biliyoruz, Katar yapıyor biliyoruz, böyle arabulucular var ama bir de Neçirvan Barzani'den geldi. Fakat tabii ki İranlılar bugüne kadar bunları kabul ediyor değiller. Amerika'nın derdi de stokları, silah stokları niye bu kadar ara veriliyor sorusuna herkes de bir yanıt arıyor. Ama belki en açık yanıt Amerika'nın silahları, mühimmatları kalmadı. Tomahawk sistemleri, bu saldırı için kullandıkları füzeler, yeni anlaşmalar imzalanmış. En son Raytheon firmasıyla 22.9 milyar dolarlık bir anlaşma söz konusu. Üretimi tabii hızlandırmaya çalışıyorlar ama yeterli olmuyor. Hafta sonunda İngiliz Times gazetesinde stokların yarısının tüketildiği haberi yer almıştı. Tabii sadece İran değil burada, aynı zamanda Ukrayna çatışmasında Kiev'e verilenler de hesaba katılmalı. Bir tek İran değil elbette. 2022 başında Amerikan stokları yaklaşık 3100 adet olarak veriliyor. Ukrayna'ya 600, Biden döneminde aktarmıştım dün de size, daha önce de aktarmıştım, 500 Tomahawk verilmişti. Orta Doğu'da da bayağı bir operasyonlarda kullanıldı. İran'da da 1200 yaklaşık kullanılmış. Dolayısıyla bunlar çok pahalı sistemler bu arada. Aynı zamanda tabii İHA teknolojisi, herkes İHA'larla savaş tartışıyor. Tabii ki hasarlar veriyor ülkelere ama savaş kazanmak için yeterli değil. Ama İran aynı zamanda Amerikan İHA'larına da zarar vermişti. Ara ara aktardım size meşhur MQ-9 Reaper İHA'ları. Bunlar çok pahalı, 30 ila 50 milyon dolarlık İHA'lar. Yemen'deki Ensarullah hareketi de bunları düşüyordu. Tabii verilen zarar, yine Washington Post gazetesine göre hafta sonu 1.3 milyar doları aşmış durumda. O kadar çok kaybetmişler. 45 adet MQ-9 Reaper kaybetmiş durumdalar. Dolayısıyla Amerikalılar mühimmat stoklamak durumundalar. Çok uluslu bir görev gücü oluşturmaya çalışıyorlar bu İHA'lar konusunda. Ama tabii denizlerde Amerikan donanmasının başında dertler var. Dün aktarmıştım bir parça. Özetlerken USS Abraham Lincoln uçak gemisi uzun süredir denizlerde, isyan çıktığı söyleniyor. Denizciler intihar ediyorlar. İran lojistik hatlara, özellikle Bahreyn 5. filoya zarar verdiği için ta 3500-4000 kilometre ötedeki Diego Garcia adası, bu Irak işgalinde de kullanılmış. İngiltere ile kullandıkları oralardan lojistik yeterli gelmiyor. Öyle anlaşılıyor. Tam bu tartışmalar olurken dün akşam bir de ta Güney Çin denizinde bulunan bir güdümlü füze destroyeri Benfold'un Amerika'nın 4 gün boyunca tamamen elektriksiz kaldığı, tuvalet, klima, mutfak, su kaynağından 300 kadar mürettebatın mahrum kaldığı haberleri geldi. Sonra romörklerle biraz da sürüklenmiş anladığım kadarıyla. Böyle bir sorun var. USS Abraham Lincoln'u bu arada kurtarmak üzere tırnak içinde USS George Washington uçak gemisi de Asya bölgesinden ayrıldı. Dolayısıyla Çin'e yönelik Asya'da uçak gemisi grubu anladığım kadarıyla kalmamış durumda. Yani Amerika'yı dünyanın her yerine küçümsemek için söylemiyorum. Hala Amerika bu anlamda çok önemli bir güç ama nihayetinde bu 11 tane uçak gemisi var ama 11'ini birden faaliyette tutamıyor, operasyonel tutamıyor ve bu tartışmalar devam ediyor. Bu arada tabii Amerika'da bütçe açığı yükseliyor. Benzin pompa fiyatı 4 doların kimi yerde 7 doları bulmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı yerlerde farklı fiyatlar var. Dolayısıyla da sıkıntılı bir isim var. Amerika'da Trump Kasım'daki ara seçimlere giderken artık yazı bitiriyoruz tabii ki. Bu arada da tabii Hürmüz Boğazı'nda trafikte yine keskin bir düşüş söz konusu. Marine Trafik, bu bütün bu gözlemleri yapan kuruluşlardan birisi, yine geçen gemi sayısında azalma, İran'dan izin istemek durumunda kalıyorlar. Dünya çapında kriz var. Her açıdan benzin, benzinden üretilen her türlü malzeme. En son Financial Times gazetesi örneğin Avrupa'da Alman otomotiv firmaları ya da Japonya'da işte Toyota gibi firmalar, işte Volkswagen'lar vesaire tedarik zincirlerinde motor yağı eksikliğinden bahsediyorlar. İşte jet yakıtı derken bütün dünya bütün bunlardan zarar görüyor. Ama tabii ki Körfez bölgesi en büyük sıkıntıları yaşayan, çünkü fazla da bir üretimleri yok doğrusu. Evet, hal böyleyken tabii bu sabah bir de Husilerin yine Suudi Arabistan'a ait askeri çıkarma gemisi ve askeri bota bu Muha limanında bayağı bir zarar verdiler. Kızıldeniz'de Abluka'ya karşı biz de abluka uyguluyoruz diyorlar. Misilleme yaptıklarını söylüyorlar. Aramco rafinerisini yine Cizan bölgesinde vurdular. Suudiler tabii bir yandan Türkiye ve Pakistan'la birlikte bir savunma anlaşmasına imza koydular. Anlaşmayı bilmiyoruz ne olduğunu ama bir bildiri var ortada. Bir de Kızıldeniz için birçok uluslu deniz koalisyonu kurma. Türkiye buna da katılmış durumda. Bu ayrı bir şey. Yani üçlü anlaşma ile aynı şey değil. Burada da bir takım ülkeler, 40'a yakın ülke var. Kolektif biçimde deniz güvenliğini sağlamak, seyir sefer serbestliği, artık Amerikalılar bunları sağlayamıyor. Dolayısıyla böyle bir takım ittifaklar düzeni diyelim. Öyle bir gerçekten bunları görmek gerekiyor. Tabii Amerika bu ittifaklar düzenini kontrol altında da tutabilir elbette ya da ileride başka yönlendirebilir. Ama şimdilik işte böyle koalisyonlar kuruluyor. İran ve Türk Dışişleri Bakanlarının telefon görüşmesi var. Abbas Arakçı'yı Hakan Fidan'la telefonda görüşmüş. Biraz Umman'la ikili bir görüşme. Hani Hürmüz'ü nasıl olur da açarız meselesi. Trump'ın elini rahatlatacak şeyler bunlar eğer kotorulabilse, onu belirtmek gerekiyor. Tabii öte yandan Irak'ta da kriz vardı. Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Irak'ta Mesrur Barzani X hesabından İran'ın konutunu, ofisini vurduğunu iddia etti. Bir SİHA saldırısı olduğunu söylüyor, suçladı ama daha sonra İran'dan farklı açıklamalar geldi. Yani hiçbir şey haklı çıkaramaz. Biz böyle bir şey yapmadık. Abbas Arakçı yaptı bu açıklamayı. Sahte bayrak operasyonu, yanıltma operasyonu da diye anabiliriz. O bölgede daha önce Irak istihbaratı geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'dan banderacı bir takım grupların yakalandığını, böyle sahte bayrak operasyonları planlamak üzere böyle iddialar ortaya atılmıştı. Çok ilginç tabii. Ta nerelerden nerelere görüyorsunuz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu arada Mesrur Barzani ve Neçirvan Barzani ile telefonda görüşmüş. İran krizi teskin etmeye çalışıyor. Biz yapmadık diyerek açıklamalarıyla ve Meclis Başkanı Galibov'u da anladığım kadarıyla Bağdat'a gönderiyor. Irak'ta hükümetin başında yeterince dert var, bu arada onu da belirtmek gerekiyor. Amerika büyük baskı yapıyor. Yeni Zeydi hükümetine Başbakan Zeydi Washington'ı ziyaret etmişti. Ve Irak'taki İran'a yakın ama Irak milliyetçisi Haşdi grupları var. IŞİD'le mücadelede 2010'ların ortalarında şekillenmişti. Onların silahlarını devlete teslim etmesi 30 Eylül son tarihi var. Ama onlar da şart koşuyorlar. Amerikan işgal güçleri Irak'tan çekilecek. Geri dönmeyecekler asla. Siyasi ve ekonomik kararları biz vereceğiz. Amerikan kontrolünden kurtulmamız lazım diyorlar. Yani dile kolay tabii, 2003'te sahte yalan istihbaratla Irak işgal edildi. Devlet çökertildi ve hala bir Amerikan sultası var. Irak kendi petrol paralarını bile Amerikan New York Fed'e yatırmak durumunda. Kendisi bağımsız kararlarla kullanamaz durumda. Dolayısıyla da bu gruplar, bunlar herkes tabii İran'a bağlı, İran'ın vekil güçleri deniyor ama ben Bağdat'ta şahsen bu gruplarla Cumhuriyet Gazetesi'nde de çalışırken röportaj da yapmıştım. Gayet milliyetçi, tabii ki Şiilik bağlamında alakaları elbette var İran'la ama böyle hani İran'ın uyduları demek zor doğrusu bu gruplara. Ayrıca bazıları Haşdi bünyesine IŞİD'le mücadele için devletin kurduğu Büyük Ayetullah Sistani'nin çağrısıyla o dönemde oluşan halk mobilizasyon güçleri, bunun Türkçesi Haşdi Şabi, bunlara katılmıştı. Katılmayanlar var elbette ve onları silahsızlandırma tabii Irak yönetiminin önünde bir yandan Amerika bir yandan böyle bir sorun var. Hal böyleyken tabii İsrail bölgeyi de biraz karıştırmaya devam ediyor diyebiliriz. Bu sabah İdlib kırsalında, yani Türkiye sınırının dibinde Ebu Zuhur hava üssünde Suriye'de bir hava saldırısı haberi geldi. Arap ve İsrail medyasına önce yansıdı. İddialar var tabii ki Türkiye'nin konu olduğu iddiaları, bilemiyorum doğruluğunu, sadece 60 kilometrelik bir mesafe tabii, bir askeri havaalanı burası. Tabii Trump yönetimi Suriye yönetimini destekliyor. Şimdi birdenbire böyle bir saldırı nereden gelmiş olabilir? Burada Su-22'ler, Sovyet yapımı, onların bulunduğu, İsrail tabii Esad yönetimi çökünce hemen Suriye'nin askeri varlıklarını yok etme, imha etme hamlesine derhal girişmişti 2024 sonunda. Tabii şimdi sonradan da taşlar yerine oturunca da Suriye'nin askeri yapısının güçlendirilmesi, bunda Türkiye'de rol oynamıştı. 8 saldırı yapıldığı söyleniyor. Pis ve depolama tesisleri vuruldu deniyor. Ve üstelik Arap medyası bir takım iddialar ortaya attı. Yine ne kadar doğru bilemiyorum ama Türkiye'den bir askeri heyetin üstten ayrıldıktan kısa süre sonra, hatta saldırının yapıldığı söyleniyor. Şimdi tabii iddialar ortaya atıldı. İlginç bir biçimde bunun teyit edilmemişliği belirtilse bile doğrulaması Türkiye Büyükelçisi aynı zamanda Suriye Irak özel temsilcisi Donald Trump'ın Tom Barak var. Çokça konuşuyoruz. Ondan geldi. X hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada tabii gereksiz bir tırmanış diyor. Eşşar'ın hükümetinin saldırgan bir tutum takınmadığı, vekalet güçleri hiç barındırmadığını söylüyor. İşte İsrail'le gerilimi düşürme tercihini sürekli dile getirdi. Yani niye vuruyorsunuz siz bunu? Size bir yamuk yapmıyor ki diyor. Bu da ilginç tabii ki. Dolayısıyla da diyalog yoluyla bu işler çözülür diye Tom Barak'ın açıklaması var. Aynı zamanda İstanbul'da Yeni Suriye'nin Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani ile bir araya gelmiş. Tom Barak fotoğrafları da var elbette. Tabii bunun arka planında Türkiye'de pek çok gelişme var elbette. Ama SDG'nin, YPG'nin ya da PKK'nın kollarının entegrasyonu meseleleri İran'a yönelik bir takım kara harekatı düzenlenir mi diye hala tartışmalar devam ediyor. Ve Lübnan'da tabii Hizbullah'a karşı Donald Trump açıkça dile getirmişti. Yeni Suriye yönetiminde bünyesindeki grupları kullanma meselesi böyle tartışmalar varken bir anda İstanbul'da bir toplantı herkes sorular soruyor. Suriye'den Dışişleri Bakanlığı'ndan doğrulama biraz daha geç geldi yani Tom Barak falan açıklama yaptıktan sonra gördüğüm kadarıyla yanlış görmeliysem güçlü de kınadıkları İsrail saldırılarını haksız saldırganlık eylemi diye nitelendiriliyor. Toprak bütünlüğü ve egemenliğin açık ihlali diye nitelendiriyor. Ve bölgede istikrarsızlık yaratıyor diye tırmanıştan tabii İsrail işgalini sorumlu tutuyor. Hala Şam'ın burnunun dibinde İsrail'in kontrol noktaları var tabii ki. Onlar da değişmiş değil. Ve tabii uluslararası hukuk ve uluslararası normlar aracılığıyla haklarını güvence altına almaktan biraz bu işler karıştı tabii. Uluslararası hukuk nedir? Neydi? Nasıl oluyor bunlar? Tabii Suriye'de bu yeni Suriye yönetimi nereden çıktı? Kimler destekledi? Nasıl iktidar ele geçirdi? Oralara artık çok da giremiyoruz efendim. Böyle bir durum var. Gördüğünüz gibi bölgenin her yerinde nereye baksanız bir bela görüyorsunuz. Bu koşullarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la telefon görüşmesi dün geç saatte haberi düştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklama yaptı. ABD ve İran arasında diplomasiden azami ölçüde istifade etmek gerekliliğini Erdoğan vurgulamış. Görüşmeleri sürmesini umduğunu Türkiye'nin vurgulamış barış çabalarına destek. Aynı zamanda Mekke anlaşması için bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediklerini söylemiş. Tabii Trump dün aktarmıştık açıklama yapmıştı çok mutluyum diye harika üç lider büyük cesur önemli bir ilk adım attılar vay canına falan Mekke anlaşması ile ilgili herkes de tabii Amerika destekliyor diye bunu ya da bu görüşte olanlar Amerika'nın desteğine yordular yani Trump'ın açıklamalarına bakıp değerlendirme yapmak analiz yapmak ne kadar doğru olur bilmiyorum. Çünkü ertesi günü başka bir şey de diyebilir. Ertesi günü nereden çıkardınız böyle bir anlaşmayı da diyebilir. Yani var böyle bir olasılık. Neyse. Erdoğan aynı zamanda Gazze ile ilgili açıklamalar, hani İsrail'i eleştirmiş, Filistinlere hedef alan eylemler vesaire kalıcı barış vurguları yapmış. Aynı zamanda Britanya'nın yeni başbakanı Andy Burnham'la da bir telefon görüşmesi var. Son dönemde Türkiye İngiltere ilişkileri de özellikle stratejik ortaklık çerçeve belgesi imzalanmıştı. Ticaret hacmi, yatırım, savunma sanayi vesaire pek çok gelişme var. Böyle bir telefon görüşmesi de yapmışlar. Dün ben atlamışım ya da belki de kaçırdım. Dikkatimden kaçtı. Belki de eksen saatinden sonra gelmiştir. Cumhurbaşkanlığıyla kararıyla bir Kuzey Ege ve Akdeniz'de Deniz Milli Parkı ilan edildiği Fethiye Kaş arası ve bir de Yarımadası kıyıları Gökçeada Tekirdağ kıyılarına uzanan bölge. Tabii burada Yunanistan da aslında orada bir takım son dönemde Temmuz ayının sonlarında Güney Ege'de ve İyon bölgesinde, İyon Denizi'nde bir takım deniz parkları ilan etmiş. Şimdi galiba bir de deniz parkı modası başlamış durumda. Dolayısıyla Türkiye'de benzer bir adım atıyor. Yunanistan bu arada biliyorsunuz bütün etrafımızdaki adaları zaten silahlandırmış durumda. Yasa dışı bir biçimde. Kayalıkları, adaları hepsini anlaşmalara aykırı olarak bir de tabii Türkiye bir takım adımlar attığı zaman uygulanıp uygulanmayacağı ayrı dava. Hemen paçaları kuyruğu sıkıştırıp AB'ye koşuyorlar. Hiçbir zaman doğrudan bir karşı karşıya gelme değil. Büyük ağalar, babalar, anneler, Avrupalılar, Amerikalılar işlerini onlara havale ederek, bu bir alışkanlık maalesef. Hani ikili düzeyde eskiden sorunları çözümü çok haberlerini yapardık. Tabii Yunanistan o günden bugüne çok daha farklı tavır alıyor. Atina tabii tepki göstermiş bu Deniz Milli Parkı'na. Uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunmuş. Bilmiyorum, diyorum size, uluslararası hukuk denen şey artık nedir? Artık hepimiz karıştırıyoruz. Batılıların, Batı hegemonyasının bütün dünyayı taşıdığı yer bakımından soruyorum. Elbette hiçbir zaman herkesin çıkar denklemi farklılaştığı için her zaman bir takım problemler yaşanmıştır ama şu an iyice alt üst olmuş durumda diyebiliriz. Oldu bitti olarak dile getiriyor ve tırmandırma olarak görüyorlar. Yani ben Türkiye'nin son dönemde çok da Yunanistan aleyhine herhangi bir tırmandırma yaptığı kanaatinde değilim. Hiçbir yerde de bir şey yapmadılar doğrusu. Yani bir takım milli park ilan etme üzerinden tırmandırma görüyorlarsa enteresan bir durum. Yani burada tabii kara suları. Yani ne istediğiniz, yani şurada Meis Rodos'tan fiilen ayrılıyormuş. Yani bu Türkiye'nin burnunun dibindeki adalar bunlar. Tabii onu belirtmek gerekiyor. Haritaya bir şöyle bir bakmak yeterli zaten. Evet, bu Mekke Anlaşması'ndan da Yunanistan tepki, yani Yunan medyası çok da hoşlanmamıştı. Yani tabii Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye çıkar ortak tehdit algıları farklılaşıyor tabii. Yani Suudilerin Yunanistan'la bir dertleri yok ama orada koridorlar.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Efendim geçiş yolları, enerji geçiş yolları vesaire bin tane jeopolitik tartışma barınıyor elbette. Programın son bölümünde bu ittifak düzeni meselesini sayın tüm emekli tüm amiral Deniz, Doktor Deniz Kutluk'la konuşacağız tabii. Çünkü askeri siyasi mekanizmada kurulduğu söyleniyor. Daha metni görüyoruz. Parlamentoda bir onay da yok ama askeri siyasi mekanizma kurulduğu haberleri var. Ayrıca tabii pek çok tartışma, dediğim gibi İran savaşı kaynaklı devam ediyor. Evet, ve Gazze meselesiyle ilgili gelişmeler var. Onları da aktarmak istiyorum. Trump'ın damadı Jared Kushner bölgede Trump'ın Gazze için barış planını kurtarmak için bir tur yaptı. Önce Mısır'da Hamas heyetiyle, görüşmüş İsmail Heye ile, siyasi büro başkanıyla, El Alamein Akdeniz'deki Mısır kentinde. Burada tabii Hamas, Trump'ın 10 Ekim'de 2025'te ilan edilen ateşkesine uyduğunu söylüyor. İsrail ama uymuyor diyor. Hakikaten uymuyor bu arada İsrail. İkinci aşamaya geçmekten bahsediyorlar ama nasıl geçecekler? Orası biraz tartışmalı. Bir barış kurulu oluşturmuşlardı. Bulgar diplomat Mladenov bunun başına geçmişti. Kushner daha sonra İsrail'de tabii Netanyahu'yla bir araya geldi. Aynı zamanda 15 maddelik bir plan ortaya atılmıştı. İkinci aşamanın, yani Gazze, Trump'ın Gazze planının ikinci aşamasını uygulamak için 15 maddelik bir plan var ama Netanyahu bunu reddetti. Netanyahu ısrarla Hamas silahsızlandırılacak, tüneller müneller halledilecek, biz ondan sonra askeri olarak geri çekiliriz diyor. Burada da pek bir sonuç çıkmamış. Anladığım kadarıyla iki çalışma grubu kurulmasında bir uzlaşma sağlamışlar ama hiçbir takvim yok. Yani ne zaman kurulacak, ne yapacak belli değil. Önce bir zaten birinci grup bu silahsızlandırma işini konuşacak, görüşecek. İkincisi de işte temiz su, efendim halk sağlığı vesaire vesaire, ama ilk aşama İlk grup sonuçlandırmadan bu işleri, ikinci grup zaten bir şey yapmayacak. Yani çivi çakmayacaklar, öyle söyleyelim. Ve açıkça tabii Barış Kurulu'ndan bir yetkili El Cezire'ye konuşmuş ve demiş ki önce Hamas'ın tamamen silahsızlandırılması gerekiyor. Aksi takdirde hiçbir şey olmayacak. Yani buradan şunu çıkarabilirsiniz. Gazze'de bir değişiklik yok. Trump'ın barış planı dün de söylediğim gibi yokuş aşağıya yuvarlanıyor. 8 ülke Kuşner'in temasları öncesi. Türkiye'de var. Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri de var. Ortak bir açıklamayla tabii İsrail'i eleştirmişlerdi. Gazze'de hala İsrail saldırıları da devam ediyor bu arada. Hani barış planından, ateşkesten bahsediyoruz ama pek de barış yok ortada. Toplamda 73 binden fazla can kaybı var. 10 Ekim'den bu yana da en az 1266 kişi öldürülmüş. Yaralı sayısı da 174 bini aşmış durumda. Böyle bir çerçeve var. Evet, görebildiğim kadarıyla tabii Orta Doğu'da özetleyebileceğim, yani dünden bugüne devreden haberler biraz sıkıntılı, gördüğünüz gibi çok da parlak değil. Ama nerede parlak diyeceksiniz? Ukrayna krizinde dün bir parça bir ayı özetlemiştim size. Zelenski'nin işte heyecanlanıp NATO zirvesi, Trump'la görüşme, patriot verecekler, lisans verecekler bize diye giriştiği yolda durumu hiç parlak gözükmüyor doğrusu. Karadeniz'de tabii Azak Denizi'nde habire sivil tankerlere saldırdılar. En sonunda Rusya Federasyonu öyle mi deyip yanıt verdi. Şu an Odessa abluka altında. Ukrayna limanları abluka altında. Tadı çıkartamıyorlar. Lokomotifler, demir yolları, lojistik hatlar, Ukrayna ordusu elektrikle işleyen trenlerle cepheye asker ve mühimmat sevk ediyor. Bunlar dahil olmak üzere tabii buradan tadı da sevk ediliyordur. Ama artık çıkış yok gözüküyor. Bu yüzden de Rusya'yı masaya boyun eğdireceğiz, masaya oturacağız diyerek başlattıkları siviller, bu arada bolca Rusya'da sivil öldürmeyi başardılar. Artık pek rafineri saldırısı görmüyoruz. Nadiren bir iki depo. Tabii içine mazot koydukları için saldırıların boyutu daha görseli, daha iyi oluyor. Wow diyorsunuz ama verdiği zararla doğru orantılı değil. En son yine Rusya'nın Amazon'u, Wildberries'in bir deposunu vurmuşlar. Ama ne kadar zarar verdikleri tartışmalı. Elbette mutlaka bir takım zararlar var. En başta sivil kayıplar. Tabii Ruslar daha da sinirleniyorlar bu sivil kayıplar üzerine. Bu sabah yine gördüm bir Dacia'yı vurmuşlar örneğin. Bunların hiçbir haber olmuyor bu arada. Yani Ukrayna'da tali kayıp olarak bir askeri sanayi ya da endüstriyel tesis vurulduğunda tali kayıp olarak öldüğünde haber oluyor. Ama bu drone saldırılarıyla sadece Temmuz ayında 200 kişiyi öldürmüşler. Bunların hiçbirini Batı medyasında tabii ki haber yapmıyorlar. Bunu belirtmek gerekiyor ve tabii şimdi ateşkes istiyor Zelenski. Evet, yani bir şeye kalkışıyorlar, ondan sonra işlerine gelmiyor, mağlup oluyorlar, sonra ateşkes talep ediyorlar. Bugün Kiev'de Nazi Almanyası işbirlikçiliği yapan Yevgen Konovalets bu arada askeri törenle yeniden toprağa verildi. Zelenski'nin herhalde babasının kemikleri mezarında sızlıyordur. Çünkü bütün katliamları yapan Ukraynalılar, Polonyalılar, Ruslar, öldüren adamlar bunlar. İkinci Dünya Savaşı'nın karanlık miraslarından birisi Kiev'de açıkça sahipleniyor. Üstelik Yahudi asıllı diye işte sürekli olarak 2022'den beri her şeye Rus propagandası dediler. Şimdi Nazi işbirlikçilerini kahraman ilan edip mezarlarına bir avuç toprak atarak bizzat Zelenski gömüyor. Evet, böyle bir dramatik durumla karşı karşıyayız ama Avrupalılar bunu sanki basit bir kültürel olguymuş gibi geçiştiriyorlar. Sanıyorum işlerine gelmiyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki unutturma kampanyası diyelim, hafızaları çok güçlü tutmaktan hoşlanmıyor Batılılar. Kötü anılar var tabii ki ama demek ki bir yandan da pek de bir şey değişmemiş. Evet, diğer yandan Batı medyasında okudum ben de, Politico gazetesinde Zelenski Amerika'ya elçi bulamıyor. Büyükelçisi görevden alınmıştı, hakkında dolandırıcılık soruşturması açıldı. Ve bir yani kimse Trump yönetimiyle uğraşmak istemiyor. Dolayısıyla büyükelçi bulamıyormuş. Ve tabii kritik bir zaman, çünkü Patriot sistemleri sıkıntısı var. Türkiye'de analiz üstüne analiz yapıldı. NATO zirvesi sonrası ben gördüm televizyonlarda. Wow, Trump yönetimi Patriot lisansı verecek diye açıklamalar böyleydi çünkü. O zaman söylemiştim size, o biraz zor demiştim. Patriot lisansı en fazla Almanya'da üretip içeri sokarlar diye. Neyse sonra tabii Trump U dönüşü yaptı, bize de lazım filan. Lisans misans o şirketler kolay kolay vermezler. Zaten bir şey kurabilecekleri yani Ukrayna topraklarında vurulurlar. Dolayısıyla saçmaydı.

demiş. Açık alan, istedikleri gibi vurabilirler bütün tesisleri çünkü ellerinde Patriot yok. Tabii CNN bu işi işte İran savaşı, küresel tedarik hikayesine bağlıyor. Bu karambolde dün çok detayına giremedim ama İngiliz İHA'ları İngiliz şirketi üretiyor. Nyan modeli diye aktarıldı İngiliz medyasında bu şekilde. Rusya'nın derinliklerini vurmakta ilk kez İngiliz İHA'ları kullanılmış, saldırı düzenlenmiş. Tam olarak nerede bilmiyorum. Volgograd'la Yaroslav diye veriyorlar ama Rusya'nın Londra'daki büyükelçiliği sert bir açıklama yaptı. Kiev'in terör saldırılarının suç ortağı olmuştur. İngiltere kanlı terör saldırılarının suç ortağı olarak hareket ettikleri anlamına geliyor diye yorumluyor tabii ki Rusya büyükelçiliği. Bu şekilde ülkemizi kuşatmak, başkalarının eliyle ona azami zarar vermek amacıyla Ukraynalı neonazilerin işledikleri kanlı suçlara bu şekilde formüle ediliyor. Bu arada tabii Ruslar hava savunmasında bayağı deneyimli hale gelmiş durumdalar. Ukraynalılar bizzat hesaplama yapıyorlardı. Çok sayıda İHA fırlatılıyor. Besbelli ki Avrupa kanadı son bir yıllık süreç içerisinde hazırlanmış. Bolca Çin'den alınan parçalarla dronlar monte edilmiş. Bir stok yapılmış. Her gün böyle 1000, 2000, 900, 700 İHA Rusya'ya rastgele, kimileri kilit tesislere, kimileri sivil tesislere, kimileri sivillerin tepesine gönderiliyor ama bunların çoğu vuruluyor. Çok az düşme oranı, düştüğü zaman da işte kimileri mazot doldurulmuş görüntüleri izliyoruz. Çoğu en son 791 İHA, dün Rusya bu sabah Savunma Bakanlığı 791 İHA vuruldu diyor. Yani oran çok düşük, tabii ki hiç zarar vermiyor diye bir şey söylemek mümkün değil ama burada hakikaten sıcak savaş deneyimi bakımından hava savunması çalışıyor öyle diyebiliriz rahatlıkla. Focus dergisi Almanya'nın Ukrayna'nın bu meşhur Flamingo, herkes çok övüyor Flamingo seyir füzelerini artık etkili biçimde hiç, yani zaten bununla dalga geçiyordu benim takip ettiğim askeri uzmanlar ama neyse, Batılılar öyle yapmıyorlar çünkü özellikle de tabii A50U erken uyarı uçağını Temmuz'da Rusya devreye sokmuştu. Bu yüzden tesislere saldırılar durma noktasına gelmiş, işe yaramaz hale gelmiş. Bugün sosyal medyada dikkatimi çekti. Çin'den gerçi farklı eleştiriler var ama bir şirket bir İHA karşıtı bir entegre sistem yapıyor. Ya bunları geliştiriyorlar. Bugün olmaz, tam olarak yarın olur. Akustik sensörler İHA'ların sesini algılıyor. Yapay zeka hedef tanımlıyor. Daha sonra termal kameralar, lazer mesafe ölçerler vesaire, böyle bir kitlenme durumu ve etkisiz kılıyorlar. Tabii bir takım sıkıntıları olduğunu söylüyorlar. Mutlaka vardır. Maalesef insanlık bir yandan da tabii savaş teknolojisiyle gelişiyor. Hep söylüyorum size, işte uçaklar ilk defa işte savaşta kullanılıyor, sonra sivil kullanıma. İnsanlık tarihi biraz böyle diyebiliriz rahatlıkla. Burada da aynı şey var. Bunları daha sivil barış içerisinde teknolojiyi, her dönemde gelişen teknolojiyi kullanabilsek keşke. Bunlar pek mümkün olmuyor. Evet, cephe hattında da çok durum parlak değil doğrusu. Slavyansk Kramatorsk hattı Donbas'ta, ben 2018'de gittiğimde de çok önemliydi. Aktarıyordu herkes. Direniş, daha doğrusu darbe olunca 2014'te Kiev'de direniş buralarda örgütlenmişti. Slavyansk Kramatorsk'ta kontrol altına alındıktan sonra Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti tabii ki topraklarını kurtarmış olacak. Hiçbir zaman darbeyi tanımadılar. 2014'te hep direndiler. Üstelik 2022'ye kadar da beklemişlerdi. Ancak ondan sonra özel harekat başlayınca işler değişmişti. Dolayısıyla Slavyansk Kramatorsk'ta kontrol altına alındıktan sonra
Ondan sonra tabii biraz sürebilir bu süreç. İşler değişecek ama dünya iyi bir yere gitmiyor diyebiliriz rahatlıkla. Bugün gördüm Bild gazetesi NATO'nun Rusya'ya karşı askeri çatışma stratejilerine dair bir haber yaptı. Belki de gazlamak için toplumu sürekli böyle haberlere yer veriyorlar. İşte Kaliningrad'a saldırı olacak. Yani Rusya eğer Baltık

ülkelerine saldırırsa dırdının dırdısının dırdısı durup durduk yerde Rusya niye Baltık ülkelerine saldırsın? Yani böyle bir soru da var ama işte göya onlar saldıracaklar. Onun üzerine işte NATO gidecek Kaliningrad'a, biraz zor tabii Kaliningrad'da da Avrupa'yı vurabilecek sistemler var. Bilmiyorum tabii. Umarım işler böyle aşamalara gelmez. Euractiv sitesi de Avrupalıların Amerikan füzelerini ateşlemelerine izin vereceğine dair iddialar ortaya atmış. HIMARS'lar, işte M270'ler, bunların hepsi kullanıldı. Hiçbiri cephe hattında bir sonuç somut getirmedi tabii. Hala bunlardan ne umduklarını çok bilmiyorum. Aynı şekilde Avrupa Birliği dış politika güvenlik şefi Kaya Kallas'ın açıklamaları var. Rusya'ya 2022'den bu yana en büyük yardım yaptırım paketini, daha ne kaldı geriye bilmiyorum, yaklaşık 30 bine yakın yaptırım uyguluyorlar ve ne işe yaradı tabii, böyle bir soru da var, pek de işe yaramış gözükmüyor bu yaptırımlar. Ekonomik veriler, hatta Dünya Bankası'na bile geçmiş ekonomik verilere bakarsanız gerçekten çok şaşırtıcı sonuçlar. Dolayısıyla yeni yaptırım listesi sunacakmış sonbaharda. Ama tabii büyük bir Rus düşmanı Kaya Kallas. Bütün derdi günü başka, Avrupa Birliği ile ilgili hiçbir işi yok doğrusu. Biraz da cahil diyeceğim kadın için bu arada. Gerçekten tuhaf. Soros gençliğinden yetişmiş bir tip bu arada. Liderlik okulu vardı bir dönem meşhur. Oradan gelen bir tip. Evet, şimdi bunun dışında efendim Rusya Devlet Başkanı'nın Pasifik hattı Kuril Adaları zinciri İturup Adası'nı ziyaret etmişti. Rusya Federasyonu'na bağlı 1945'ten sonra, ama tabii Japonlar Kuril Adaları bizim diyorlar. Bu işler biraz daha karışık. Bu konuları konuşacağız aslında. Bu hafta Barış Adıbelli Hoca'ya da başvurdum. Şöyle bir şey var. Yani 19. yüzyılda bu adalar, yani illa Japonya'nın diye bir şey yok tabii. Bir dönem Japonya'nın, bir dönem Rus İmparatorluğu'nun. Yani böyle bir onun. Ben tam tarihçesini bilmiyorum doğrusu, ama hani böyle adalar Japonya'dındı da Rusya 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın yenilgisiyle aldı diye bir şey söz konusu değil elbette. Tabii stratejik önemi var bu adaların. Putin'in ziyareti sonrası Japonya büyük bir yaygara kopardı. Giderek Japonya'nın tabii pasifist anayasasını çöpe atan liderler zincirinin son halkası Takaichi Sanae geçen sene Çinlileri çok öfkelendirmişti. Güney Korelileri tabii, Japon halkı ve Japon militarizminden bölge halkları diyelim, Çin işte Kore halkları çok çektiler elbette 20. yüzyılda. Dolayısıyla da Japonya'nın pasifist anayasasını çöpe atıp bu kadar militarize olması

Adı BM şartının ilkelerini de tamamen kabul etti. Yani 107. maddeyi okuduklarını umuyorum diye bir açıklama yapmış. Çok da boş konuşan bir isim değil tabii Sergey Lavrov. Neyse, sonuçta işte bizim yani Japonya kendilerinden izinsiz Putin nasıl gider adaya gibi öyle bir iddiada bulununca ve açıklamalar yapınca tabii Rusya bayağı bir öfkelenmiş. Büyükelçi Akira Muto'yu Dışişleri Bakanlığı'na çağırdılar. Bakanın hasta olduğu, şey büyükelçinin hasta olduğu, işte gidemeyeceği gibi bir takım kaçak elçi en sonunda tabii nasıl olduysa bugün görüntüleri de yayınlandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'na Japon büyükelçi giriyor. 25 dakika sonra yüzünde çok asık bir suratla dışarı çıkıyor. Tabii gelen bilgiler çok sert bir kınama protesto notası Rusya Federasyonu'nun verdiği Güney Kore Adaları diye anıyor tabii Rusya Federasyonu burayı. Rusya'nın egemenlik ve yargı yetkisinin dokunulmaz olduğunu ilettiği belirtiliyor. Bu dediğim gibi 1945 yılından kalma bir şey değil. Öyle 150 yıllık belki daha fazla bir uzun gerilim. Sahalin bölgesi var Rusya'ya ait. Sahalin bölgesine bağlı İturup Adaları. Kuril Adaları'nın güneyinde Ruslar da kuzey toprakları olarak anıyorlar. Tabii 1945'ten beri Sovyetler Birliği'nin hakimiyetindeki adalar. Bu konuda barış görüşmeleri, girişimleri olmuştu daha önce bazı adalar üzerinden. Ama tabii Japonya 2022'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Rusya Federasyonu'na yaptırımlar uyguladı. Kiev yönetimine destek verdi. Dolayısıyla da hasmınızla bir barış istiyorsanız da talepkar olan tarafsanız da karşılığında böyle bir düşmanlık güttüğünüz zaman o da kabul edilmiyor tabii ki. Evet, ABD Büyükelçisi, Tokyo Büyükelçisi George Glass bu arada demiş ki Japon egemenliğini Japon egemenliğini tanıyoruz biz diye tekrarlamış. Tabii doğal olarak Amerika Japonya'yı ele geçirdi 2. Dünya Savaşı'nın sonunda. Bir vasal. Dün birazcık Japon yenini aktarmıştım size. Scott Bessent'ın Japon yeninin tamamen çöküşünü nasıl kurtardıklarını, doğal olarak mali olarak her açıdan ABD'nin kontrolünde. Ben Japonya'ya da gitmiştim vaktiyle. Gerçekten çok üzücü tabii yönetici elitlerin durumu. Çin bu arada tabii Çin'in Japonya'yı uluslararası düzenlemelere saygı göstermeye çağırdığını görüyoruz burada. Ayrıca Çinliler tabii Japon militarizmini canlandırma girişimlerine dikkat çeken açıklamalarda yaptılar. Onların da tabii giderek Japonya ile ilişkilerinin gerildiğini biliyoruz. Ve Asya'dan son notum tabii Güney Kore, Trump'la ilgili. Şimdi tabii İran savaşına Güney Kore destek vermemişti. Ne alaka? Trump artık tabii biraz İran meselesinde sıkıştığı için bir de Güney Kore'ye, Amerika'nın en önemli müttefikine de sarmış durumda. Yıllık tatbikatların boyutlarını azaltma kararı almış Amerikan Başkanı. Üstelik de bir de ilk döneminde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la biliyorsunuz bir de ayrıca bayağı bir çabalamıştı da Koreleri barıştırmak. Zaten Koreleri birbirine düşman yapan da Amerika bu arada. Yani 1950'ler Güney Kore komünizme karşı, komünist Kuzey Kore'ye karşı savaş vesaire. Trump tabii yani çok para veriyoruz bu. Bizim için maliyetli bu tatbikatlar. PTX'e talimat verdim. Azaltacak. Ondan sonra gelmiyor İran Savaşı'nda bize yardıma bunlar gibi açıklamalar yaptı. Tabii 10 milyar dolar da para talep ediyor Donald Trump. Müttefikler öyle yani. Hep Trump'ın dediğini yapacaklar. Yani bu kadar Güney Kore'de çok sayıda, yani 40 bine yakın, Almanya ile birlikte herhalde en çok Amerikan askerine, bu arada yeni değil, yani 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana tasallut altında bir ülke, 40 bin Amerikan askeri. Tabii neden Kim Jong-un'dan koruyor ki bu Amerikalılar, benim Amerikalılar Güney Korelileri diye de Trump açıklamalar yapmış durumda.
aslında çok daha güvenlikli hale getiriyorum ben falan. Kim Jong-un her zaman bana saygı gösterdi. Ben onu anlıyorum. Aramız çok iyi gibi lafları var. Bilmiyorum Kuzey Kore lideri ne diyecek? Buna nasıl yanıt verecek? En azından ben bir yanıt

0: verdiyse de henüz yanıtını görmedim. Yani bir buluşma oldu tabii ki. Trump ilk döneminde hatta bundan Nobel Barış Ödülü de ummuştu Koreleri barıştırma konusunda, ama çok zor. Yani Amerika 39 bin askerini çekecek bir barış inşa edebilir mi herhangi bir yerde? Emin değilim doğrusunu söylemek gerekirse. O yüzden başarısız oldu. Tabii bütün bunlar Güney Kore'de endişeyle karşılanmış. Devlet başkanı, yeni devlet başkanı, orada darbe girişimleri olmuştu. Geçen bir yılı aştı. Aktarmıştım o eksende size. Lee Jae-myung açıklama yapmış kabinede. Artık Amerika'dan bağımsız bir askeri güç tesis etmemiz lazım diyor. Nükleer denizaltılar lazım bize diyor. Ondan sonra savaş durumunda yetki kimde olacak? Tabii bu ne kadar dramatik. Çünkü aslında Amerika Birleşik Devletleri elinde tutuyor yetkiyi. Kore Savaşı'ndan bu yana Güney Kore tasallut altında bir ülke derken kastımız zaten bu. Egemen, bağımsız davranabilen ülkeler bırakmıyor Amerika Birleşik Devletleri. Operasyonel bir yetki var burada. Ve ABD, yani dolayısıyla bir ülkenin devlet başkanını düşünün. Artık bağımsız bir askeri gücümüz olmalı ve ayrıca da operasyonel yetkiyi biz devralmalıyız diyor. Askeri olarak bağımsızlıktan bahsediyor. Bu ne kadar mümkün olur? Tabii bunu yumuşatıyor Güney Kore devlet başkanı. Yani biz bir bağımsız olursak daha çok güçlü ittifak oluştururuz Amerika ile diye de bir açıklama yapıyor. Maalesef işte görüyorsunuz Amerikan varlığı barışa, refaha, kuzey ya da güney fark etmez hepsi Koreli, o bölünmüşle derman olmuyor. Bunun örneği olarak görüyoruz. Tabii senelerce kuzeye karşı güneyde kapitalizmi biraz da cilalayarak pompaladılar dünyaya örnek yapmak için. Onu ihmal etmemek gerekiyor elbette. Ama siyasi sistem, askeri bağımsızlık, askeri açıdan egemenlik filan, hava gazı, bunların hiçbirisi yok. Bir yandan da tabii Kore Savaşı'nı resmen sona erdirmek amacıyla bir takım görüşmelerde önermiş, ama konjonktür çok da uygun gibi gözükmüyor. Bakalım Trump cebinden hangi kartları çıkartacak, bu konuda hep beraber göreceğiz. Fakat biz şimdi Orta Doğu'ya, bizim bölgeye dönüyoruz. Mekanlaşması, yeni deniz güçleri, koalisyonları, neler oluyor burada, nereye gidiyoruz, bütün bunları emekli Tümamiral Doktor Deniz Kutluk'la konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümüne geldik. Hattımızın diğer ucunda emekli Tümamiral Sayın Doktor Deniz Kutluk var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
2: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar Ceyda Hanım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun kabul ettiğiniz için. Şimdi tabii sıcak bir yaz geçiriyoruz. Tabii İran çatışması Şubat ayından bu yana devam ediyor ama bir ara mola da verildi. Pek çok nedenler var. Tartışıyoruz, konuşuyoruz. Amerika'nın mühimmat stokları, Trump'ın Trump faktörü, işte Amerikan donanmasının durumu derken Hürmüz kilidi açılamıyor. Bölge, bütün dünya ekonomik açıdan zarar görüyor. Ve tabii Körfez bölgesi hep Amerika'ya bir şekilde, Amerikan güvenlik şemsiyesi altında. Burada yeni arayışlar, ucu Türkiye'ye uzanan bir 10 gündür, 10 günü aştı tartışıyoruz. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında bir anlayamadığımız, metin yok çünkü, bir savunma anlaşması. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı askeri operasyonel planlama yapılmakta olduğunu da söyledi. Yani anlaşma onaylanmadığı için ben anlayamadım açıkçası. 30 küsür senelik dış habercilik hayatımda pek de böyle bir anlaşma görmedim. Ama sadece onunla da sınırlı değil efendim. Yani Mısır faktörü var, onu katma var. Suudi Arabistan ayrıca deniz gücü oluşturmaya çalışıyor. 40'a yakın ülkeden bahsediliyor. Şimdi ortada bir sorun var. Amerika Birleşik Devletleri yani bütün bunlara niye gerek var? İki görüş var. Biri, Amerika bunların hepsini dizayn ediyor. Trump da alkışladı. her şey şahane diyor. Bir de sağdaki veriler var. Sanki durum öyle değilmiş gibi. Hani hangisi diye başlamayacağım. Bütün bunları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu nasıl bir gidişat? Yani düğmeye Washington'dan basılan bir süreçle mi karşı karşıyayız? Yoksa daha kaotik, mutlaka Amerika kontrol altına da alabilir belki ama şu an itibariyle önümüzdeki bu kaosu nasıl anlamalıyız? Bunu sorarak başlamak isterim.
2: Evet, korkarım o kaotik durum fazla aydınlatamayacağım. Biz de aynı kafa karışıklığı içindeyiz. Fakat Amerika'nın bu işin içinde olduğunu düşünmek için daha az sebep var. Amerika'ya rağmen yapılıyor mu? Bu ihtimal daha ağır basıyor. Bu kadar kim cesaretli Amerika'ya rağmen yapıldığına? O tartışılır. Ama Suudi Arabistan'la Amerika'nın yol ayrımına gelme süreci dünden bugüne değildi. Türkiye ne kadar Amerika'ya direnç gösterebiliyor? O tabii büyük bir maliyetli sual. Yani ben bir sual diyeyim. Fakat Mısır'ın katılmayışı işin Amerika'nın işin içinde olmadığına dair başka bir gösterge. Mısır'ın katılmayışındaki birinci sebep Şarm El Şeyh anlaşmasını bozarak duruma düşmek istemeyişi. Tabii işin içinde Hindistan var. Tabii ki işin içinde Arap dünyasındaki liderlik vasfının geriye atılması var. Kendisinin başka alanlarda kendi kapı var, Gazze anlaşması var vesaire. Yani Mısırlı büyükelçilerin her biri farklı açıklamada bulundular, isim vermeden. Ama bunun biliyorsunuz belki en başında Mart ayından beri bu konuda bir görüşmeler süresi yapılıyor, süreci vardı.
0: Evet, yani sızmıştı. Biraz sızmıştı da, haberleri sızmıştı, evet.
2: Hatta bir siyasi parti, bu ne biçim görüşmeler, niye biz içeriğini bilmiyoruz tarzında. Hükümete böyle bir sual yöneltmişti. Gerçekten Mart'tan bu anlaşmaya kadar bizim takip ettiğimiz 4 toplantı oldu. Bir yabancı bunun 4 değil 5 olduğunu hatta söyledi. Ama bu 4 veya 5 toplantı içinde 4 ülkenin görüşmeleri vardı. Bunun içinde Mısır da vardı. Bu diğer üçlüyle beraber. Ve Quattro deniyordu. Quattro müzakereleri. Ve bu müzakereler bir Helsinki süreci gibi, Agit anlaşmasını yaratan Helsinki süreci gibi bir süreci Amerika sonrası bölgede oluşturma yolunda ilerliyordu. Ki bu çok tabii olumlu ve mütevazi bir adım olacaktı öyle olursa. Bu da güven ve güven artıcı önlemler, bölgede barışın uzun vadeli tesis edilmesi, Amerika sonrası Körfez bölgesinde artık kendi güvenliklerine sahip çıkması gibi aslında alkışlanacak hususlar içeriyordu ve bir ülke İran'a da bu konuda yaklaşıp İran'ın da bu işe katılıp katılmayacağını test etmişti ve İran'da en üst seviyede güvenlik konseyinden bunu onaylatıp katılacağını beyan etmişti. Yani beşli olmuştu bu. Bu yapı terk edilip bir anlamda üç ülke birdenbire kurduğunu açıkladı. Yani 10 Ağustos'ta herhalde tarihler 8 gün önce. Tabii böyle bu işler birdenbire olmayacağını biliyoruz. Her ülkenin ülkesinden yetki alması lazım, onu da biliyoruz.
0: Evet, onu ben anlayamadım. Ya bir dinleyicilerimiz için tabii şimdi bir savunma, bir onu izah ederseniz çok sevinirim. Çünkü hani çok jeopolitik açıdan herkes konuşuyor ama yani bir, Türkiye böyle bir anlaşma yaptı mı tarihinde? Yani bu tarz bir anlaşma oldu mu? Ben hatırlayamıyorum, belki aklıma gelmiyordur ama yani anlaşma var mı yok mu? Ben onu da çok anlamadım tam olarak. Yani bu işin prosedürü nedir?
2: Yani nasıl? Bizim Bağdat Paktı'na.
0: Bağdat Paktı, evet.
2: NATO'ya veya Balkan Paktı'na göndermeleri var. Ama onların hepsinde Büyük Millet Meclisi devrede. Zaten Türk Anayasası'na göre Büyük Millet Meclisi'nin onayı olmadan bu tip bir anlaşmaya sahip olamazsınız. Çünkü bu anlaşma taahhütler doğuruyor ve süreklilik taşıyor. Süreklilik, bugünkü iktidar ben varken bu iş yürüyecek, sonraki iktidarlar varken yürümeyecek tarzında bir taahhüte giremez. Dolayısıyla mecburen bunu Büyük Millet Meclisi'nin irdelenmesi icap eder. Öte yandan ülkenin çıkarları bakımından ne getiriyor ne götürüyor bunun ölçülmesi de gerektiği için yine Büyük Millet Meclisi'nin bu işe mutlaka dahil olması lazım. Ayrıca bu işin mali yönleri var. İnsan kaybı yönleri oluşacaktır. İşler ters giderse vesaire. Dolayısıyla anayasada bunu emrettiği için bu anlaşmanın Türkiye için bağlayıcı olması için mutlaka Türk anayasasına göre meclisten geçmesi lazım. Bu Türkiye tarafıyla ilgili sorumluluk. Diğer ülkeler arasında da sorumluluklar var. Ve anlaşma metninde şunu görmemiz gerekir. Tabii okusak belki göreceğiz ama okumuyoruz, okuyamıyoruz. Yani bu anlaşma, bu ülkeler kendi onay sertifikalarını birbiri arasında değiştikten şu kadar hafta sonra yürürlüğe girecektir gibi bir madde, yürürlük maddesi olması lazım. Hı. Şu kadar yürürlüğe girdikten sonra da şu kadar süreyle yürürlükte kalacaktır gibi cevabı olması lazım. Bunlar tabii bilinmiyor. Hı hı. Öte yandan yani erişebildiğimiz bir konunun içindeki yabancı kişi bize şunu söyledi. Bu dedi bilinçli olarak açıklanmayan bir anlaşmadır. Hı hı. Ve burada amaç stratejik belirsizliği yaratmaktır. Yani strategical ambiguity.
0: Ambiguity, evet.
2: Bunun daha evvel başka yerlerde de kullanıldığını hatırlıyorum. Mesela Amerika'nın Çin'e karşı olan Tayvan'la ilgili durumu bunun evet. için.
0: En son Macron Rusya'ya karşı stratejik ambiguity demişti. O da var.
2: Dedi, belki şu anki Amerika'nın Rusya'ya karşı durumu da budur. Çünkü evet. o da çok tereddütler evet. var içinde. Dolayısıyla ve bu anlaşılabilir bir şey dedi bana muhatabımız. Yani böyledir ve bu anlaşılabilir bir şey dedi. Ben o kadar anlayışlı değilim, anlayamadım. Çünkü bizim anayasal sürecimiz ki benim uzun bir anlaşmalar görevlisi olarak meslekte geçmişim var. Yani anlaşmalar çok uluslararası bağlayıcı olan şeyler olduğu için içerik bakımından kalıplaşmıştır. Öyle kendi başınıza anlaşma yapamazsınız doğrusu. Hı-hı. Bir dibahçesi olur. Tehdit kime karşı yaptığınızı burada ifade edersiniz. Ki bu zaten güvenlik anlaşmalarının bir ölçüde olmazsa olmazıdır. Kime karşı bunu yapıyorsunuz? Kime karşı olduğu belli olmayacak. Alınacak savunma düzenlemesinin çevresi sağlanamaz. Yani muhatabınız konvansiyonel bir güç mü, nükleer bir güç mü? Basit bir sual soralım. Yani buna göre savunmanızın başka türlü olması gerekiyor. Bir kara gücü mü, bir deniz gücü mü vesaire. Dolayısıyla bunlar eksik. Kimseye karşı değil diye bir açıklama var anlaşmanın. İsteyen katılabilir diye bir açıklama var. Ve sanki anlaşma yürürlüğe girmiş gibi de kimi beyanlar, uygulamalar yapılır gibi gözüküyor. Hı hı. Tabii bunları efendim, anlayamıyorum.
0: Evet. Yani, şunu söyleyebilir miyim? Yani tabii politika açıklayabilirsiniz. Stratejik belirsizlik politikanız olabilir ama bir yani burada bir savunma anlaşmasına spesifik olarak bahsediyorlar. Yani benim politikam işte atıyorum Fransızlar ben Rusya'ya karşı bir efendim belirsizlik politikası güdeceğim diyebilir belki. Ama bir anlaşma var burada yani bir pakt diye hatta anıyorlar. Yani hani agreement bile değil pakt olarak anıyorlar. Şunu soracağım size. Hani kimseye karşı değil deniyor. Mesela İran diyelim. Aa tamam peki ben de varım. Katılıyorum dese. İran'da da bir komuta kademesi mi kuracaklar şimdi oluşturuluyor diye haberler yani şimdi, var. Yani ben anlayamadım tabii. O yüzden.
2: Şimdi bundan tabii bir askeri yapısı bir siyasi yapısı olması lazım. Bir de evet. dediler ki NATO 5. maddesi gibi çalışacak.
0: Evet.
2: NATO 5. maddesi öyle kolay ve basit çalışan bir yapı da 4. maddeyle yönetiliyor. Burada 4. madde var mı onu bilmiyoruz. İran konusuna gelince hani İran katılabilir gibi geliyor bana. Hı. Nedeni de şu. Bir öncekine katılmıştı. Kuartete katılmıştı. Ve yetkililer teklif götürmüştü. O da yetkili kurullarından karar almıştı. Katılmıştı. Ama kuartet bir savunma anlaşması değildi. Bir üst şemsiye düzenlemesiydi. Bu Körfez ülkelerinin birbirleriyle çatışmadan vazgeçmesini sağlamak üzere yapılacak Helsinki sürecini sağlayacaktı. Orada da İran'ın yer alması, son merhalede yer alması isteniyordu. Arada bir yerde yer alması o da hoşgörüyle karşılanmış idi. Şimdi bu durumda da bölgede güvenlik problemi yaratan aslında İran değil bana sorarsanız. Çünkü İran zaten Suudi Arabistan'la normalleşme sürecindeydi. Çin'in arabuluculuğuyla bunlar 2 sene evvel başladı ve beraber petrol fiyatlandırması, BRICS içindeki manevralar, şunlar bunlar gidiyordu. Ama bölgede saldırgan ve sürekli genişlemeci ve sadece silahlı kuvvetler öncülüğünde politika güden bir İsrail var. Yani bölgede dizginlenecek kuvvet İsrail aslında. Tutup İsrail'de Katar'a saldırınca ilk defa o zaman bir Arap NATO'su yapalım telaşları, hatta galiba Mısır'ın öncülüğünde ortaya konmuştu. Hani sonuç vermedi belki ama bu defa işte iki defa da savaş yapılınca İsrail ve Amerika'nın İran'a saldırmasıyla bölgede zapt edilecek ülke varsa, karşısına koalisyon kuracak ülke varsa bence bu İsrail. Ama İsrail'le değişik ilişkisi var her üç katılmayı öngören ülkenin de. İşte İsrail ne değil de Amerika'yla, yani İsrail'in koruyucusuyla değişik ilişkileri var. Şimdi bu ilişkiler belki bunun kimseye karşı olduğunu açıklamakta bir zorluk yaratıyor olabilir, bu anlayışla karşılanabilir. Ama İsrail'de, İran'ın da bu anlaşmaya karşı tepkisel bir durumu yok. Yani İran baştan bir Suudi Arabistan'a bu tip anlaşmalar kurtaramaz falan gibi açıklamada bulundu ama sonra onun üstü örtüldü. Biraz o delege edilmiş, İran'da biliyorsunuz delege edilmiş bir yapı var. 50'ye yakın bölgeye yetkiler, kuvvet kullanma dahil devredilmiş merkezi otorite tarafından. Dolayısıyla onlar tek başına mücadeleyi öyle yürütüyorlar. O yüzden de bu da öyle bir açıklama gibi görünebilir Suudi Arabistan'la meşgul olması gereken katmanınca. Ama daha sonra onun üstüne ısrarla durulmadı ve İran da biliyor ki ortada doğrudan doğruya bu ülkeleri hasım alan bir yapısı yok. Yani İran noktayı nazarından baktığımız zaman. İran
0: peki efendim, iki şey sormak istiyorum. Yani burada ortak tehdit algı, yani bu tarz paktlarda genelde, yani mesela hani aklıma en son pakt olarak Rusya, Kuzey Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasında bir askeri pakt var. Yani hani şimdi konuşuyorlar, vay işte Kore birlikleri Rusya'ya konuşuyorlar. Çünkü askeri pakt var aralarında. Yani hani çok basit bir şey. Yani nasıl Amerika 40 bin askerini Güney Kore'de tutuyorsa, özel bir şey ilişkisi varsa hani bu anlaşılır bir şey olabilir ama pakt dediğiniz zaman tabii başka bir şey anlamak gerekiyor. Burada ortak tehdit algısı nedir? Yani Suudi Arabistan, yani ortak tehdit algısı yoksa pakt olabilir mi? Yani neden pakt olsun onu da anlayamıyorum. Yani ne bileyim, bir savunma şemsiyesi olabilir, bir savunma anlaşması farklı bağlamlarda yapılabilir de pakt denince başka bir şey devreye giriyor. Birincisi bu. Yani var mı böyle bir şey? Yani Yunanistan mesela Suudi Arabistan'ı ilgilendiriyor mu? Pakistan'ı ilgilendiriyor mu? İşte ya da ne bileyim bizim Hindistan'la kapışmamız için ne gibi bir gerekçe olabilir filan, hani öyle şeyler aklıma geliyor, çözemiyorum işin o tarafını. İkincisi, Amerika şu an hani olmasa bile ileride bu yapıyı kontrol altına alma hesabı, Trump'ın açıklaması, çünkü övgü tuhaf bir açıklamaydı da, çok mutlu olmuş vesaire, onu nasıl yorumlamak lazım hani Trump'ın sevincine, delegate etmek, yani hani ulusal güvenlik stratejisinde de öyle bir husus, herkes tartışıyor, Avrupalıların sırtına yıkmak, üstüne yıkmak vesaire, oradan birleştiriyorlar, delegate etmek diye, böyle bir şey söz konusu olur mu sizce? Buradan da son üçüncü soru, çok arka arka yolda ama bağlıyor biraz, ne bileyim, Türk askerinin Yemen'de görme riskimiz var mı sizce?
2: Yani doğru. Şimdi bu pakt lafını söyleyenler yani konuşurken bunu söylüyorlar ama ortada agreement, yani taslak agreement üzerine yapılmış, yani bir pakt üzerine yapılmamış. Buna savunma paktı diyen de var, bu bir caydırıcı yapıdır, bölgedeki saldırganlığı azaltacaktır diyen de var. Dolayısıyla bunun pakt olduğuyla ilgili soru işaretleri pakt olma ihtimalinden büyük. Ben pakt olmadığını düşünüyorum. Öyle bir paktın olması için daha başka temel espriler lazım. Örneğin mesela ortak tehdit tanımı konuştuk, lazım. Dolayısıyla ben bunu agreement, ama bir işbirliği paketi ve caydırıcılığı pekiştirecek bir paket diye görmek bu aşamada daha uygun, içeriği görünceye kadar diyorum. İçeriğinde herhalde Büyük Millet Meclisi'ne onay için geldiğinde kapalı oturum yapılmazsa anlayacağız. Amerika niye buna övgü, yani Trump'ın şimdi söylediklerini hiçbir şeyi mantık silsilesine izleyemez olduk. Dolayısıyla onun övgüsü ve yergisi özellikle İran'a karşı yaptıkları çok kısa ömürlü oluyor. Hemen arkasından aksileri çıkıyor. Burada da bu Amerika'nın bu bölgeden çıkmak için bir çıkış stratejisi olmadan bu çatışmaya angaje oldu ve beklemediği sonuçlarla karşılaştı. Yani doğrusu mağlup oldu. Buradan çıkmak için bu yapıya bir kendisi bir bağlanabilir. Hatta bunu ben yaptım falan da diyebilir. Ve bundan dolayı da ben bırakıyorum, onlara burayı terk ediyorum da diyebilir. Dese bence onun için hayırlı olur, daha fazla zarar ziyan yaratmadan. O bakımlardan da Trump'ın iç seyircisini korumak, kollamak, kendisinin primini kaybettirmemek için böyle bir şey söylediğini varsaymamız lazım. Ki herhalde bu ona gösterilmiş Hürmüz'de bir şey elde edemediğine göre, başka bir askeri başarı da ortada olmadığına göre en kolay çıkış yolu burada bulacaktır. Yani buna sarılırsa, ama bunu da sarılmış gibi görünmüyor. Yani bu cılız açıklamalarda bulunuyor. Şimdi bu Yemen meselesi bence işin en garip kısmı. Çünkü Husilerin Yemen'iyle aslında Türkiye, İsrail'in Gazze'deki ve Filistin iki devletli çözümünü sürekli ertelemesiyle olan yanlış durumuna karşı koalisyon içindeler. Yani Türkiye ile Husiler aynı tehdidi algılıyorlar. Yani İsrail iki devletli çözümü yaşamasına izin vermiyor, Batı Şeria'yı kemiriyor, Gazze'yi de Gazze anlaşmalarına rağmen bırakmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Husiler de buna karşı tepki gösteriyorlar. Türkiye de buna karşı tepki gösteriyor. O zaman Türkiye'lerle Husiler niye karşı karşıya gelsin? Dolayısıyla yanlış bir şey olur. Ama Husilerle Suudi Arabistan niye karşı karşıya geldi? O noktaya da bakmak lazım. Çünkü biliyorsunuz bu Husiler Ali Hamene'nin cenazesine gittiler ve dönüşte Sena havalanına inen bir uçak Suudi Arabistan'ın taarruzuna maruz kaldı. Çünkü 10 sene evvel oraya Suudi Arabistan bir yasaklama koymuş. 10 sene önce de mi yaşıyoruz yani? Suudi Arabistan'la bu Husiler arasındaki yersiz husumet veya çatışma niye Türkiye'nin meselesi oluyor ki?
0: Evet.
2: Türkiye ne ilgilendirir? Ve bu Suudi Arabistan Husilere saldırıyorsa bu Suudi Arabistan saldırıya uğradığı gibi mi yorumlanacak? Yani bu Birleşmiş Milletler Çartının 51. maddesine göre yorumlanacaktı ya saldırılar.
0: Evet.
2: Bunlar kapsamında. Dolayısıyla bu 51. maddenin bile nasıl teşekkül ettiği biliyorsunuz Güvenlik Konseyi'nin kontrolüne tabi bir konudur. Orada da böyle bir otomatik reaksiyon yoktur. Yani Suudi Arabistan bana Husiler saldırdı dediği zaman bu Güvenlik Konseyi'ne gider. Evet. 51. madde uyarınca. Güvenlik Konseyi alınacak tedbirlere bakar. O tedbirler kapsamında yetersiz kalırsa belki bu koalisyon onaylanmışsa, anlaşması yürürlüğe girmişse, bu pact agreement hangisi ise belki bir tedbir düşünülebilir, ama bence yanlış olur. Politik olarak yanlış. Hukuki olarak tabii için henüz daha doldurulmadığı için çok fazla yorum yapmak mümkün yok.
0: Peki efendim, bu bir de bu sabah tabii bütün bu kaosta bir de Suriye'de Ebu Zuhur havaalanına İsrail saldırısı haberi geldi. Bilmiyorum onu gördünüz mü?
2: Gördüm, evet.
0: Türkiye sınırının dibi, yani 60 kilometre ötesi, hatta bir yani Arap kaynaklarının iddiası, tabii İsrail ve Arap kaynakları söylüyor ama doğrulandı. Hani Suriye'nin, yeni Suriye'nin diyelim. Yani çünkü o da ayrı bir şey mesele. Dışişleri Bakanı falan Tom Barak'la, yani daha doğrusu Amerikan elçisi ya da genel vali, nasıl ifade edeceğim tam bilemiyorum ama çünkü Irak, Suriye her yerden sorumlu Trump'ın temsilcisi olarak o doğruladı ilk başta. Ben hala Ankara'dan bir tepki de görmedim doğrusu, ama bu yani İsrail'in yoklaması olarak mı algılamak gerekiyor? Çünkü Tom Barak canhıraş bir biçimde bu Suriye size hiçbir zarar vermiyor, niye vuruyorsunuz falan diyor, yani öyle acayip bir durum var ortada. Ne dersiniz? Yani çok, çünkü kullanışlı deniyordu. Bunun böyle bir zamanlamada neye yormak lazım daha doğrusu?
2: Valla herhalde iç seçim hesaplarına yormak lazım. Yani biliyorsun Netanyahu gerginlikten beslenen bir siyasi yapıda varlığını sürdürüyor ve gerginlik bitince seçimlere de yakın parti içindeki seçim mücadelesi de ayrıca devam ediyor. Hani oradan böyle bir icat olarak yapılmış gibi görünüyor. Hani var ya, Amerikalıların elinizde çekişten başka çözüm aracı yoksa her şeyi çivi olarak görürsünüz. Onun gibi. Çünkü böyle bir saldırının bir defa İsrail'e bir faydası olmaz. İkincisi Ahmet El Şara'yı Hizbullah'a karşı kullanmak için çift taraflı kıskaç altına almaya çalışıyordu Amerikalılar ve İsrailler. O senaryo burada kaybolmuş oluyor. Öte yandan tabii ki bunun da bir süre sonra hesabı sorulacaktır İsrail tarafına. Bir faturası olacaktır bu işin. Amerika'da tepki gösterdiğine göre Amerika'ya rağmen yapıldığı ortaya çıkıyor. Bence iç politika adımıyla yapılmış bir yanlışlık da orada var. Hizbullah'la Filar'la Suudi Arabistan arasında olduğuna benzer şekilde.
0: Evet. Bayağı bir karışık. Ben bir ihmal ettim mi bir şeyi bilmiyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alabilirim tabii ki.
2: Vallahi Mekke ile ilgili daha çok konuşacağız herhalde. Ama Körfez ile ilgili sürekli sular bulanıyor. İşte en son biliyorsunuz Amerika Umman'a da, yani bana uy, İran'la uzlaşma, evet, seni de bombalarım dedi. Bu yani son kaleleri de attığını gösteriyor. Öte yandan Amerikan yere göğe sığdıramayan Amerikan deniz gücü paramparça olmuş vaziyette. Hem marinlerin bulunduğu gemiyi besleyemiyorlar, hem uçak gemisini besleyemiyorlar. Bunun da sebebi limanlara giremeyişleri, limanlarda da güvenli olamayışları. Havadan da 5000 kişiyi her gün beslemek de mümkün değil. Zaten havaalanları falan çok büyük yük alacak havaalanları yok, uçak gemilerinin güvertesi düşünüldüğünde. İşte onun için işte Washington gemisi geliyormuş. George Washington. O da tarihinde ilk defa Amerika'nın Pasifik'i boşaltması,
0: evet,
2: dünya harbinden bu yana ona yol açıyor. Belki bir de Karadeniz'e bakmak iyi olur mu kalan zaman içinde diyorum.
0: Çok vaktim kalmadı ama efendim, bir iki dakika var. Onu ayrıca konuşuruz mutlaka. Şimdilik orası da yani orası da kızışmış vaziyette. Ben günlük notları aktardım ama onu önümüzdeki hafta ben yine size yazarım. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
2: Hoşçakalın.
0: Teşekkürler. Evet, Sayın Deniz Kutluk'la konuştuk. Bölgedeki ittifak dizaynı, Amerikan kontrolü, Amerika nerede? Tabii hepimizin aklına pek çok şey geliyor elbette. Yani burada bölge ülkeleri Amerika'dan bağımsız hareket edebilir mi en başta? Aklımızdaki soru, yani Amerika Washington'dan düğmeye basacak, her şey olacak. Ama onun ötesinde bir konjonktür var elimizdeki, nereye bileceğini bilmiyoruz elbette. Unutmamak lazım, Mekke Anlaşması tabii Türkiye için çok önemli. Sayın Kutluk da aslında bu anlaşmanın içeriğiyle, yani içeriğini de anlamamız lazım önce tabii, daha sağlıklı değerlendirme yapabilmemiz için. Onu da gayet güzel izah etti. Umarım yakında meclise gelir, açık açık gençlerimizi bir yerlere yollamak gerekiyorsa hepimizi kaygılandıran gelişmeler olabilir çünkü. En azından ne olduğunu idrak ederiz. Evet, bugünlük bu kadar. Yarın dünyadan gelişmelerle yine Eksen'de burada olacağız. Görüşmek üzere.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Günde 2-3 fincan kahve ruh sağlığına iyi geliyor. Yeni bir araştırmaya göre ölçülü kahve tüketimi ruh sağlığı bozukluklarına yakalanma riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendiriliyor. Biyobank verileri kullanılarak yapılan araştırmada 461 binden fazla kişi ortalama 13 yılı aşkın süre boyunca takip edildi. Bu süreçte 18 binden fazla duygu durum bozukluğu ve benzer sayıda stres bozukluğu vakası kaydedildi. Sonuçlara göre hem az kahve tüketenlerde hem de fazla tüketenlerde risk daha yüksek olurken orta düzey tüketim yani günde 2-3 fincan en düşük riskle ilişkilendirildi. Araştırma ayrıca erkeklerde koruyucu etkinin kadınlara kıyasla daha belirgin olduğunu gösterdi. Buna karşılık kafein metabolizmasını etkileyen genetik farklılıkların bu ilişki üzerinde belirleyici bir rol oynamadığı tespit edildi. Bilim insanları kahve ve ruh sağlığı arasındaki ilişkinin kısmen iltihap belirteçleri üzerinden açıklanabileceğini değerlendiriyor. Çalışma kahvenin tamamen zararsız olduğu anlamına gelmediğini vurgularken ölçülü tüketimin ruh sağlığı açısından faydalı olabileceğine işaret ediyor. Yeni bir araştırma kahve tüketimiyle ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi inceledi. Buna göre ruh sağlığı konusunda en düşük riskin günde 2-3 fincan kahve içenlerde görüldüğü ortaya kondu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz? Sofranıza gelen domates, patates, biber gibi meyvelerin oluşmasında bitkilerin tamamlaması gereken çok önemli bir süreç var. Tozlaşma. Doğada bitkilerin birbirinden farklı pek çok tozlaşma yöntemi bulunuyor. Gelin bu yöntemlerden birini yakından inceleyelim. Tozlaşma, bitkilerin üremesinin ilk adımıdır. Bu süreç, bir bitkiden gelen polenlerin aynı ya da farklı bitkideki dişi organına ulaşmasıyla başlar ve tohum oluşumunun yolunu açar. Bitkilerin tozlaşma yöntemleri, yaşadıkları çevreye de bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Kimi rüzgarı kullanır, kimi suyu. Bazıları ise arılar, kelebekler ya da diğer böceklerden yardım alır. Ancak bazı bitkiler var ki polenlerini rastgele saçmak yerine adeta gizler ve yalnızca belirli ziyaretçilerin erişimini açar. İşte bu özel tozlaşma mekanizmasında görev alan başlıca tozlayıcılardan biri bombus arılarıdır. Bombus arıları bal arılarından farklı bir cinstir. Yapı olarak daha tüylüdürler ve yuvarlak görünümleriyle kolayca ayırt edilebilirler. Her ne kadar bal üretme yetenekleri olsa da bu arılar ticari bal üretimi amacıyla kullanılmaz. Bombus arıları güçlü tozlaştırıcı özellikleriyle öne çıkar. Çiftçiler onları özellikle seralarda ve tarım alanlarında bitkilerin verimini artırmak için kullanır. Bir canlının yapısı ya da anatomisi genellikle gördüğü işlevi de belirler. Vızıltı tozlaşmasının nasıl işlediğini daha iyi anlayabilmek için önce bu bitkilerin polenlerini nasıl sakladığına bakalım. Polenler her bitkide erkek organının bir parçası olan başçık yani anter içinde üretilir ve depolanır. Başçıklar olgunlaşınca yarılır ve polenleri dışarı salar. Botanikçiler başçıkları bu yarılma şekillerine göre sınıflandırır. Vızıltı tozlaşması mekanizmasını kullanan bitkiler polenlerini delikli başçıklar aracılığıyla salar. Bir bombus arısı çiçeğe nektar almak için konduğunda göğüs kaslarını hızla titreştirerek tanıdık vız sesini çıkarır. Buysa çiçeğin de bu frekans aralığında titreşmesine neden olur. Bu titreşmeyle çiçek polenlerini tıpkı tuzluktan tuzun dökülmesi gibi delikli başlıkların uç kısımlarındaki minik gözeneklerden dışarı salar. Salınan polenler elektrostatik etkiyle arının tüylerine yapışır. Böylelikle arı başka bir çiçeğe konduğunda diğer bitkinin polenlerini o çiçeğe taşımış olur. Yani tozlaşma gerçekleşir. Bir dahaki sefere domates yediğinizde belki de bu küçük vızıldayan yardımcıları hatırlarsınız.
0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz?
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde beyinlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatrı varsa, bir deyimin de

0: bin yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen biri öyle bir oyun oynar ki aklınız şaşar. Yok artık dersiniz. Bunu da mı yaptı? Ve tam o anda ağızdan şu söz dökülür. Bildiğin Ali Cengiz oyunu bu. Peki kimdir bu Cengiz? Buyurun hikayeye. Zamanın birinde bir sihirbaz varmış. Öyle bir sihirbaz ki görünüşünü değiştirebilir, istediği şekle girebilirmiş. Bazen bir kuş, bazen bir hayvan, bazen de bildiğiniz bir insan olurmuş. Hem fal bilir, yıldızlara bakıp konuşur, hem de tüm bu bildikleriyle insanları şaşkına çeviren oyunlar yaparmış. Ama bu marifetini sadece gösteri için kullanmazmış. Aksine halkı kandırır, çıkar sağlar, yalan dolanla işini yürütürmüş. Bir gün karısına bahçedeki keçiyi pazara götür sat demiş. Sonra da bahçeye gidip keçiye dönüşmüş. Kadın onu pazarda satmış, adam da sonra tekrar eski haline dönüp eve gelmiş. Halk bu sihirbazı konuşur olmuş ama kimse karşısına çıkamamış. Çünkü sadece marifetli değil, aynı zamanda çok tehlikeliymiş. Sihirbaz adam herkese sihir öğretmek de istermiş ama sonunda mutlaka öğrencisini alt eder, yok edermiş. Bir kanarya olup geleni atmaca olup avlar, ağaç olanı ateş olup yakarmış. Devrim padişahı ise bu oyunu bozacak kişiye kızını vermeye karar vermiş. Herkes korkarken bir kişi çıkmış. Ali Cengiz adında fakir bir derviş. Ali Cengiz sihirbazdan oyunu öğrenmeye başlamış ama aptal numarası yapmış. Sihirbazda işi öğretmiş çünkü kolay lokma sandığı Ali Cengiz'in aslında her şeyi aklında olduğundan haberi yokmuş. Ve sınav günü gelmiş. Ali Cengiz meydana koç kılığında çıkmış. Sihirbaz da kurt olmuş. Koç suya dönüşmüş, kurt boğulmasın diye ateşe. Bir müddet ikisi de kılıktan kılığa girmişler. Sonunda Ali Cengiz bir çiçek olup padişahın kucağına düşmüş. Sihirbaz bir eşek arısı olup üzerine konmuş. Ali Cengiz derhal darı olup yere yayılmış. Sihirbaz hemen tavuk kılığına girmiş ve darıları toplamaya başlamış. O darıları ye dursun, Ali Cengiz arkadan bir tilki olup tavuğu boğmuş. O gün padişahın kızıyla düğün yapılmış ve 40 gün 40 gece sürmüş. Ama oyun öyle zorluymuş ki Ali Cengiz'in sol elinden iki parmak eksik kalmış. Tüm bunlardan sonra hileyle iş yapanlara, oyun içinde oyun kuranlara bu işte bir Ali Cengiz oyunu var demişler. Bazı deyimler vardır, geçmişin aynasıdır. Bazen bir masal anlatır, bazen gerçekleri fısıldar. Bugün Ali Cengiz oyunu deyiminin hikayesini sizlere aktardık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Çocuklukta sık tüketilen şekerli içeceklerin etkisi yıllar sonra ortaya çıkabiliyor. 25 yıl süren kapsamlı bir araştırma, gazoz, spor içeceği ve bazı meyve sularını düzenli tüketen çocukların yetişkinlikte yüksek tansiyon riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Toronto Üniversitesi tarafından yürütülen ve Amerikan Kalp Derneği'nin Circulation dergisinde yayınlanan araştırmada 25 binden fazla kişi en fazla 25 yıl boyunca takip edildi. Katılımcıların çocukluk ve gençlik dönemindeki gazoz, meyve aromalı içecek, limonata, şekerli çay, spor içeceği ve meyve suyu tüketimleriyle yetişkinlikte yüksek tansiyon görülme durumu karşılaştırıldı. Araştırmaya göre günde 2 ya da daha fazla şekerli içecek tüketenlerde yüksek tansiyon riski haftada 3 kereden az tüketenlere göre %52 daha yüksek. Her gün bir kutu gazoz tüketmek riski %23, bir spor içeceği tüketmek ise %36 artırıyor. Günde 1,5 bardaktan fazla meyve suyu içenlerde risk %35 artarken özellikle portakal suyunun günlük tüketimi %20'lik risk artışıyla ilişkilendirildi. Araştırmacılar şekerli içecek yerine taze meyve sebze tüketmenin yüksek tansiyon riskini %22, meyve suyu yerine meyvenin kendisini tercih etmenin ise %19 azaltabileceğini belirtiyor. Şekerli içeceklerin su veya sütle değiştirilmesi de riski %13'e kadar düşürebiliyor. Araştırmanın kıdemli yazarı Vasati Malik, yüksek tansiyonun artık yalnızca ileri yaşların değil, çocukların ve genç yetişkinlerin de sorunu haline geldiğini belirterek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının çocukluk döneminde kazanılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Amerikan Kalp Derneği'nden kardiyolog Ahmet Kera da, bulguların çocuklukta edinilen beslenme alışkanlıklarının yetişkinlikte kalp ve damar sağlığını doğrudan etkilediğini gösterdiğini söyledi. 25 yıllık araştırma, çocuklukta düzenli olarak gazoz, spor içeceği ve şekerli içecek tüketenlerde yetişkinlik döneminde yüksek tansiyon riskinin arttığını ortaya koydu. Uzmanlar, şekerli içecekler yerine su ve taze meyvenin tercih edilmesini öneriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dış ortam soğuduğunda bunu derimizle hissediyoruz. Ancak günlük hayatta sıkça tarif edilen içimizin üşümesi duygusunun kaynağı bugüne kadar net olarak açıklanamıyordu. Yine bir araştırma bu hissin vücutta farklı algılama yollarına dayandığını ortaya koydu. Acta Physiologica dergisinde yayımlanan çalışmaya göre deride ve iç organlarda sıcaklık değişimleri aynı mekanizmayla algılanmıyor. Araştırmada düşük ortam sıcaklıklarının deride ağırlıklı olarak TRPM8 adlı iyon kanalı proteini aracılığıyla algılandığı belirlendi. İç organlardaki sıcaklık değişimlerinin ise TRPA1 adlı farklı bir iyon kanalı proteini üzerinden algılandığı saptandı. Çalışmada soğuk algısından sorumlu duyu nöronlarını doğrudan inceleyebilen hayvan modelleri kullanıldı. Araştırmacılar iki ana sinir yoluna odaklandı. Deri ve yüz bölgesinden duygusal bilgileri taşıyan trigeminal sinirle beyin ve akciğerlerle sindirim organları arasındaki iletişimi sağlayan vagus siniri üzerinden iletilen sinyaller ayrı ayrı incelendi. Nöronların sıcaklık değişimlerine verdiği tepkiler, kalsiyum görüntüleme ve elektrofizyolojik kayıt yöntemleriyle gerçek zamanlı olarak izlendi. Ayrıca hangi iyon kanallarının hangi nöronlarda aktif olduğu özel duyu reseptörleri kullanılarak belirlendi. Araştırmacılar TRPM8 ve TRPA1 iyon kanalı proteinlerini kodlayan genlerin işlevsiz hale getirildiği fareler üzerinde de deneyler yaptı. Elde edilen bulgular bu iki proteinin bulundukları dokulara özgü biçimde soğuk algısında görev aldığını doğruladı. Dış ortam soğuduğunda bunu derimizle hissediyoruz. Ancak günlük hayatta sıkça tarif edilen içimizin üşümesi duygusunun kaynağı bugüne kadar net olarak açıklanamıyordu. Yeni bir araştırma bu hissin vücutta farklı algılama yollarına dayandığını ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Trafikte müziğin sesini kısma nedenimiz belli oldu. Araba sürmenin zorlaştığı yollarda ya da park ederken müziğin sesini kısmanın bilimsel temelli olduğu ortaya çıktı. Bilim ve Teknik Dergisi'nden Özlem Akın haberine göre bilimsel araştırmalar, müziğin yüksek sesle dinlendiği sırada çevresel uyaranları algılamanın zorlaştığı ve odağı dağıttığı yönünde algıyı doğruladı. Araştırmalar, sürüş esnasında beynin yüksek bir bilişsel yük altında çalıştığını ve yüksek sesli müziğin bu yükü artırarak dikkat düzeyini azını gösteriyor. Bu nedenle sürücülerin böyle durumlarda sesi kısmaya yönelmesi, bilişsel yük yönetimine yönelik otomatik bir düzenleme tepkisi olarak değerlendiriliyor. Öte yandan araştırmacılar, sürücülerin büyük çoğunluğunun yolculuklarının en az 1/3'ünün bir şeyler dinleyerek geçirdiğini de ortaya koydu. Farklı müzik türlerinin etkisinin de farklı olduğu, ses seviyesi yükseldikçe sürüş hızının da arttığı, yüksek tempolu veya duygusal yüklü şarkıların zihinsel uyarılmayı artırarak dikkatin daha kolay dağılmasına yol açtığı biliniyor. Hızlı ve tempolu müziğin kaza ve hata riskini artırdığı, sakin tonlu müziklerin ise sürüş performansını belirgin ölçüde iyileştirdiği ifade ediliyor. Bu farklılığın temelinde ise müzik türünden çok bilişsel kapasitenin sınırlılığı bulunuyor. Son araştırmalar zorlu bir trafik ortamında müziğin sesini kısmanın bir tür zihinsel rahatlama hissettirmesinin doğal olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmalarda araba sürmenin zorlaştığı sırada ya da park ederken müziğin sesini kısmanın bilimsel temelli olduğu ortaya çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Mumyalama ya da ölüleri koruma süreci bir zamanlar birçok eski toplumda yaygın görülen bir uygulamaydı. Mumyalama en detaylı işçiliğine Antik Mısır'da ulaşıldı. İlk Mısır mumyaları arkeolojik kayıtlara göre yaklaşık M.Ö. 3500 yıllarında ortaya çıktı. Eski krallık dönemine başka bir deyişle piramitler çağına gelindiğinde mumyalama geleneği Mısır toplumunda iyice yer edinmişti. Sonraki dönemlerde mumyalama yeni krallık döneminde bir çeşit gelişmişlik zirvesine ulaşarak bir geçim kaynağına dönüştü. Antik Mısır'daki mumyalama işlemi genellikle kraliyet ailesi, soylu aileler, hükümet yetkilileri ve zenginler gibi toplumun seçkinleri için yapılıyordu. Uygulama pahalı olduğu için sıradan insanlar nadiren mumyalanıyordu. Antik Mısır'da mumyalama toplumun dini inançlarıyla iç içeydi. Berkeley, Kaliforniya

0: Lucarelli, ölen kişinin manevi bölümünün bu yolculuğu yapabilmesi için bedenin sağlam kalması gerekiyordu diyor. Bu yüzden Mısırlılar mumyalama işlemine bu kadar önem veriyordu ve süreci titizlikle gerçekleştiriyordu. Ne yazık ki günümüze kadar gelen antik Mısır metinlerinde gerçek mumyalama sürecinden çok az bahsediliyor. Lucarelli, sürecin aslından ziyade mumyalama ile ilgili ritüellerden daha çok bahsedildiğini belirtiyor. Bu nedenle sürecin detayları büyük ölçüde 5. yüzyılda yaşamış Yunan yazarı Herodotus gibi Mısır dışı kaynaklar sayesinde günümüze ulaştı. Herodotus Tarih adlı ünlü eserinde mumyalama sürecinin 3 aşamadan oluştuğunu, gösterilen çabaya ve özene bağlı olarak her birinin diğerinden farklılık gösterdiğinden bahsediyor. En ayrıntılı kısım önce beynin ve iç organların çoğunun, özellikle de karın bölgesinin vücuttan çıkarılmasıydı. Beyin genelde burun deliklerinden sokulan kavisli bir metal alet kullanılarak çıkarılırken diğer organlar mide bir kesik atıldıktan sonra elle çıkarılıyordu. Boş kalan yerlere vücut dikilmeden önce mürisafi ve Çin tarçını gibi çeşitli hoş kokulu baharatlarla dolduruluyordu. Lucarelli, kalp hiçbir zaman vücuttan çıkarılmazdı diyor. Çünkü Mısırlılar kalbin aklı da içerdiği için kişinin en önemli özelliği olduğuna inanıyordu. Daha sonra vücudundaki tüm nemin emilmesi için ölen kişi tuzla kaplanarak 70 gün boyunca bekletiliyordu. 70 günün sonunda vücudu yıkanıp keten bir bez içine sarılıyordu. Bandajların vücuda yapıştığından emin olmak için yapışkan bir reçine sürülüyordu. Herodotus kitabında ceset daha sonra onu bu amaç için özel olarak yapılan ve insana benzeyen içi boş bir ahşap tabuta yerleştiren akrabalarına teslim ediliyordu diyor. Tabut kapatıldıktan sonra ceset mezar odasında saklanıyordu. Mısır'a seyahat eden ve Mısır hakkında yazan M.Ö. 30 ila 90 yıllarında yaşamış Yunan tarihçi Diodorus, mumyalama süreci hakkında birkaç yüzyıl sonra yeni bilgiler açıkladı. Diodorus, Library of History adlı kitabında mumyalama işini yapan, mumyalayıcı adı verilen erkeklerin bir aile mesleği olarak bu beceriyi öğrenen yetenekli zanaatkarlar olduğunu söylüyor. Diodorus kitabında mumyalayıcıların her türlü saygıya ve dikkate değer görüldüğünü, rahiplerle görüştüklerini ve hatta hiçbir engel olmadan tapınaklara girip çıktıklarını söylüyor. Diodorus, mumyalayıcıların çalışmalarını oldukça titiz olarak tanımlıyor, yani kirpikleri ve kaşları olduğu gibi kalıyor, vücudun görünümü değişmiyor ve vücut şekli tanınabilir kalıyor. Roma'nın Mısır'ı yönettiği 4. yüzyıla gelindiğinde Mısır mumyalama işlemi yavaş yavaş kayboldu. Lucarelli, Hristiyanlığın ortaya çıkmasıyla mumyalama geleneği sona erdi diyor. Eski Mısır'da mumyalama daha geçmiş bir tarihe uzanan bir dini ritüel olsa da en gelişkin haline yeni krallık döneminde ulaşmıştır. Günümüze kadar birçok insan mumyası ulaşmış olsa da Mısırlılar sadece insanları değil, kedi ve köpek gibi hayvanları da mumyaladılar. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Uyku depolamak mümkün mü? Hafta içi yoğun tempo nedeniyle az uyuyanlar, hafta sonu uzun uyusalar bile kendilerini dinlenmiş hissetmeyebiliyor. Bu durum uyku depolama sorusunu gündeme taşıyor. Ancak son dönemde bilim dünyasında farklı bir yaklaşım tartışılıyor. Uyku bankası yöntemi. Yapılan bilimsel araştırmalara ve bazı bilim insanlarına göre uyku depolamak etkili bir teknik olabiliyor. Beynimiz ihtiyaç duyduğu kaynakları daha sonra kullanmak amacıyla biriktirebiliyor. Bazı araştırmalar önden alınan uykunun zihinsel ve fiziksel performansı koruyabildiğini öne sürerken bazı uzmanlar uykunun depolanabilir bir kaynak olmadığını savunuyor. Uyku depolama kavramı ilk kez 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan deneylerle gündeme geldi. Askerler üzerinde yürütülen bir çalışmada katılımcıların bir bölümü bir hafta boyunca her gece yaklaşık 10 saat uyurken diğer grup 7 saatle sınırlandırıldı. Ardından her iki grupta ciddi şekilde uykusuz bırakıldı. Sonuçlar dikkat çekiciydi. Önceden daha uzun süre uyuyan askerlerin uykusuzluk döneminde daha dikkatli olduğu, görevlerde daha az hata yaptığı ve normal uyku düzenine daha hızlı döndüğü gözlemlendi. Bu bulgular uykunun belli ölçüde ön hazırlık işlevi görebileceğini düşündürdü. İlerleyen yıllarda yapılan çalışmalarda bu fikri kısmen destekledi. Gece vardiyası öncesinde birkaç gün boyunca daha uzun uyuyan sağlık çalışanlarının vardiya süresince daha iyi odaklandığı ve daha az bilişsel düşüş yaşadığı görüldü. Sporcular üzerinde yapılan araştırmalarda benzer sonuçlar verdi. Daha uzun uyku süreleri reaksiyon hızı, karar verme ve fiziksel toparlanma üzerinde olumlu etki yarattı. Basketbolcularda şut isabeti artarken tenisçilerde servis performansı yükseldi. Bazı dayanıklılık sporlarındaysa hata oranlarının azaldığı raporlandı. Buna rağmen tüm bilim insanları uyku depolamanın mümkün olduğu konusunda hemfikir değil. Bazı uzmanlara göre vücut fazla uykuyu stoklamak yerine yalnızca geçmişteki uyku eksikliğini telafi ediyor. Yani kişi daha çok uyuduğunda aslında borcunu ödüyor olabilir ama geleceğe yatırım yapmıyor. Bu görüşü savunan araştırmacılar, performanstaki iyileşmenin doğrudan uyku biriktirmekten mi yoksa sadece dinlenmiş olmaktan mı kaynaklandığının net biçimde ayrıştırılamadığını söylüyor. Uyku sırasında vücut ve beyin adeta bakım moduna geçiyor. Hücre onarımı, hormonal denge, bağışıklık sistemi ve hafıza süreçleri bu dönemde aktif hale geliyor. Gün içinde beyinde biriken atık maddeler uyku sırasında temizleniyor, öğrenilen bilgiler düzenleniyor ve öncelik sırasına alınıyor. Uzmanlara göre çoğu yetişkin için ideal uyku süresi gecede 7 ila 9 saat. Bunun altına uzun süre düşüldüğünde dikkat, motivasyon ve öğrenme kapasitesi ciddi şekilde zarar görebiliyor. Özellikle yeni bilgi öğrenme, karar verme ve sosyal etkileşimlerde belirgin düşüşler yaşanabiliyor. Eleştirel yaklaşanlara göre uyku, birikim hesabına çok kredi kartına benziyor. Borç birikebiliyor ama fazlalık depolanamıyor. Bu yüzden önceden iyi uyudum, şimdi az uyusam sorun olmaz düşüncesinin riskli olabileceği vurgulanıyor. Uzmanların büyük çoğunluğu tek bir noktada birleşiyor. Daha fazla uyumak kısa vadede fayda sağlayabilir. Ancak bu yöntem kronik uykusuzluğu telafi eden kalıcı bir çözüm değil. Uzun vadede düzenli ve yeterli uyku, zihinsel ve fiziksel sağlığın temel şartı olmaya devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgenler, Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı başlıyor.
2: ...18 Ağustos 2026 Salı, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydın. Tabii ki ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve Teknik Masada Simge ile birlikte güzel, keyifli, sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07.09'u gösterirken ne yapıyoruz? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakıyoruz. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bugün de anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Her sabah gibi hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik'i karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız, örneğin Sputnik Türkiye Telegram kanalı ya da @radyosputniktr X adresi üzerinden bizi takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de daha sonrasında program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz X ya da Instagram adreslerimi kullanabilirler. Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazdığınız takdirde de söylediğim gibi benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Çerçeve yasa olarak bizim tanımladığımız, değil mi, hükümetin de ya da Cumhur İttifakı'nda tanımladığı çerçeve yasa dün itibariyle Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla ve resmi gazetede yayınlanmasıyla yürürlüğe girdi. Tabii beklentiler de var, onları da konuşacağız. Süleymancılar cemaatine yönelik, Süleymancılar olarak bizim tanıdığımız o cemaatin lider kadrosuna yönelik olarak düzenlenen operasyonda da savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Onlardan başlıklar sizlere paylaşacağım ama kronolojik gidelim isterseniz. Az önce ÖSYM'den bir açıklama geldi, onu söyleyelim. Yükseköğretim Kurumu sınavının sonuçları açıklandı. yksesonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçları da o adresten öğrenebilirsiniz. Bunu hatırlatalım. ÖSYM Başkanı'ndan Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy'dan da bir açıklama var. Onu da hatırlatayım izniniz olursa. Kayıt işlemleri ne zaman gerçekleşecek? 24-28 Ağustos tarihleri arasında. Bir de elektronik kayıtlar var. O elektronik kayıtlarda 24-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. İstedikleri, diledikleri, hedefledikleri bölümü kazanan arkadaşlarımızı, genç arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz buradan. İstedikleri bölümü kazanamayıp ya da o puanı tutturamayıp belki seneye bırakanlar ya da istemedikleri ya da ikinci, üçüncü tercihlerini ya da daha aşağıdaki tercihlerini seçmek zorunda kalan arkadaşlara da diyorum ki hiç dünyanın sonu değil, her şeyin bir telafisi var. Üniversite hayatınızda da başarılar diliyorum. Umarım hak ettiğiniz şekilde üniversite hayatını yaşarsınız. Tabii gerekiyor. Yani mesele sadece finaller, vizeler, oradaki notlardan alınan başarı değil. Üniversite hayatının daha güzel, daha keyifli bir hayat olduğunu da ya da olması gerektiğini de mevcut ekonomik şartlar dahilinde elbette biz de o çerçevede konuşmak mecburiyette kalıyoruz. Hatırlatmak istiyorum. Mesele sadece hani o kampüslerden, o finallerden, vizelerden de ibaret değil. Hayata bizi hazırlayan bir süreç aynı zamanda üniversite hayatı. Kendi kişisel tarihimden de bu dersi çıkarmış durumdayım. Peki geçelim biz gündemimize. Neydi o çerçeve yasa ya da uzun adıyla benim bir türlü ezberleyemediğim, benim eksikliğim, Milli Dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun. Neyse tek seferde okuyabildim. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuyla ilgili olarak bir sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Meclis Başkanı'na, AK Parti grubuna ve yol arkadaşlarına da teşekkürler ve tüm siyasi partilere, tabii 467 oyla geçtiği için meclisin büyük çoğunluğunun da evet oyunu alarak geçen bir kanuni düzenlemeden bahsediyoruz. Diğer partilere de teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şunu hatırlatalım, şunu söyleyelim. Şimdi hemen yürürlüğe girmeyecek bu çerçeve yasa. Öncelikli olarak biliyorsunuz bunu haftalardır konuşuyoruz. MGK'nın, Milli Güvenlik Kurulu'nun onayından da, nedir o onay? Gerekli olan onay da terör örgütünün silah bırakma sürecine dair olumlu onay geldikten sonra, tabii ki istihbaratın, emniyetin olurundan sonra, oradan gelecek raporların ardından MGK'da bu mesele konuşulacak ve arkasından da esas yürürlüğe girecek. Bunu da hatırlatalım, bunu da hatırlatmış olalım. Tüm bu zaten beklenen bir gelişmeydi, onu söyleyelim. Yani çok böyle sürpriz, büyük bir sürpriz değil. Ama burada dikkat çeken konu Devlet Bahçeli'nin, ki bu sürecin mimarlarından olan bir isim. Yani zaten onun biliyorsunuz DEM grubuna giderek el tokalaşmasıyla, el sıkmasıyla başlayan o süreçte Öcalan'la ilgili açıklamalarını biliyoruz. Grup toplantılarında tutuklu olan isimlerle ilgili ya da kayyum politikalarına yönelik olarak getirdiği eleştirilerle biz hatırlıyoruz. Devlet Bahçeli'yi, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Türk Gün Gazetesi'ne bir röportaj verdi. İlk bölümü dün yayınlandı. İkinci bölümü de bugün yayınlanacak o röportajın. İlginç, dikkat çekici ifadeleri vardı. MHP liderinin şöyle dedi. Öcalan'ın sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartlar oluşturulmalı. Burada tabii soru, mesela aklımıza gelen soru şu. Şimdi çerçeve yasa çıkacak diye bütün bu görüşmeler, biliyorsunuz bir trafik yaşandı İmralı'yla. O trafiği de hatırlattık, geçmiş dönem itibariyle de konuştuk. Sizin de hafızanızda elbette yer etmiştir. Şu soru akla geliyor Devlet Bahçeli'nin bu ifadesinden sonra. Öcalan'ın sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartlar. Muhtemeldir ki burada iki konu ön plana çıkacak. Bizim de çok konuştuğumuz bunlardan bir tanesi neydi o? Statü. Öcalan'ın statüsü meselesi ön plana çıkacak bundan sonraki süreç itibariyle. Bir de elbette cezaevi koşulları, ki onun için biliyorsunuz Abdullah Güler'e sorulmuştu bu soru. AK Parti Grup Başkanı, Öcalan'la ilgili bir yasal düzenleme yok bu çerçeve yasa içerisinde, olacak mı demişti. O da demişti ki, Öcalan'ın yanıtı şöyleydi, doğru hatırlıyorum. Öcalan'ın cezaevi koşullarının değişmesi için herhangi bir yasal düzenlemeye gerek yok. Kurumlar gerekirse buna dair kararlarını kendi içlerinde alabilirler ifadesini kullanmıştı. Belli ki Devlet Bahçeli'nin az önce sizlere aktardığım ifadesi bundan sonraki süreçte tartışma başlıklarımızdan bir tanesinin de bu olacağını bize gösteriyor. Öcalan'ın statüsü ya da Devlet Bahçeli'nin tam olarak ifadesiyle Öcalan'ın sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartlar önümüzdeki dönemde gündemimizde olacak. Sadece bu kadar değil, sürece dair de birkaç ifadesi oldu Devlet Bahçeli'nin. Örneğin dedi ki bu çok konuşuldu, çok tartışıldı, gizli kapaklı herhangi bir pazarlık yok, yapılmadı cümlesi benim o röportajdan dikkatimi çeken başlıklardan. Bir diğerinde kanun mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir. Bu da ne biliyor musunuz? Genel af tartışması var biliyorsunuz. Hani 3900 demişti değil mi Tuncer Bakırhan? Dün size aktarmıştım. Yaklaşık şu an cezaevinde bulunan 3900 kişi bundan faydalanacak. Terör nedeniyle hüküm giymiş ya da tutuklu bulunan 3900 kişi bundan faydalanacak demişti Bakırhan. İşte ondan sonra da bir genel af bekle. Genel ortaya çıkmıştı. İşte aslında Devlet Bahçeli'nin söylediği de tam olarak bu. Hani böyle bir ceza sorumluluğunu sona erdiren suçların hukuki niteliğini değiştiren bir durum yok ortada. O yüzden bir genel af beklentisi de olmasın şeklinde de bir tanımlaması oldu benim okuyabildiğim kadarıyla. Yani bakalım, göreceğiz. Bundan sonraki süreçte de hangi başlıklar öne çıkacak ama çok tartışılacak, tartışılmaya da devam ediyor bu mesele. Yani gelen bilgiler, hani onu siyaset bölümünde de konuşuruz. Yani günlük siyaseti anlatıyorum o bölümde, hani siyasetin günlüğü diye başladığım bölümde, ama AK Parti içerisinde de hani diyorduk ya hep bu süreçte, hani DEM Parti ya gecikiyor bu yasanın çıkması, bu düzenleme bir an önce gelmeli, gündeme bir şekilde gelmeli eleştirileri vardı. Hükümet ağırdan alıyor süreci eleştirileri vardı. Benzer eleştiriler aslında MHP'den de geliyordu alttan alta. Neyse, sonuçta yasa bir şekilde çıktı, hızlı, son derece hızlı bir şekilde çıktı. Hatta meclisin çalışma süresi böyle uzatılarak o yasalaştı ya da oylandı sonunda. Ama şöyle bir tablo da var. Hani hep diyoruz ya, burada konuşuyoruz. Bunun bir siyaseti, menfi müspet bir siyasi karşılığı olacak bu yasanın. İşte AK Parti içerisinde özellikle İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde bu düzenlemeyi anlatmakta zorlanabiliriz ya da zorlanacağız şeklinde bazı tartışmaların yapıldığını da görüyoruz. O tartışmaları da zamanı, yeri ve zamanı geldiğinde de detaylı şekilde, ayrıntılı şekilde konuşuruz. Hep beraber tartışırız bu meseleyi. Tabii konuştuğumuz asıl mesele, asıl konuşmamız gereken meselelerden bir tanesi de bu Alihan Kuriş'e yönelik olarak ya da bizim Süleymancılar olarak tanımladığımız o cemaatin lideri ve yönetim kadrosuna yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon ve operasyon sonrasında ortaya çıkan daha hani tutuklanma gerekçelerine ya da savcılık ifadelerine bakıldığı zaman ortaya çıkan gerçekler. Çoğu zaman bununla ilgili kitaplar yazıldı, iddialar ortaya atıldı, değil mi? Aslına bakılırsa cemaatlere tanınan o özgürlük alanı ya da bizim gri alan olarak tanımladığımız o yerde nelerin yaşanabileceğinin de çok net bir göstergesi. Bakın Alihan Kuriş ifadesinde kendisine sorulan, savcılık tarafından sorulan sorulara nasıl yanıtlar vermiş? Mesela aylık gelirinin düzeltiyorum, emniyet ifadesinden bahsediyorum, aylık gelirinin 380 bin lira olduğunu söylemiş. İşte 190'a yakın gayrimenkulü biliyorsunuz olduğu belirtmişti ki büyük çoğunluğu annesinin üzerine olan gayrimenkuller, evlerden, arsalardan bahsediyoruz. Kendisi diyor ki benim Çamlıca'da 3 katlı evim var. Kısıklı'da, Üsküdar Kısıklı'da aile fertleriyle ortak yaklaşık 450 metrekarelik bir arsam var. Aile fertlerinin de bir şekilde ortak olduğu böyle bir arsam var diyor. O 380 bin lirayı açıklarken de şirketten aldığım, işte ortak olduğu bir şirket ve o şirketten aldığım maaş ödemeleri ve kira gelirleridir şeklinde bir ifadesi, daha doğrusu bir açıklaması oldu. Peki o 200 kilo altın mesela, o çok konuşuluyor. Önümüzdeki dönemde bu mesele, o 200 kilo altın meselesi çok daha fazla tartışılacak diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi zamanı geldiğinde de konuşuruz. Hilmi Tuna Kuriş'ten bahsedildi ve kardeşi olduğunu söyledi ve eşinin o altınların da, evinde bulunan altınların da işte onunla, kardeşiyle ortak ticaret yaptıkları vesaire, zaten her şeyi böyle açıklıyor ve şu meşhur mesele, her savunma zaten böyle geliyor biliyorsunuz. O altınlar sorulduğu zaman da eşimin düğün takıları ve ziynet eşyalarımız, yani diyor bu bizim aile birikimimizdir. Nasıl bir birikimse bu 200 kilo altın ki şimdilik ortaya çıkan 200 kiloluk bir altından bahsediyoruz. Tablo enteresan. Tabii benim görebildiğim bir başka ayrıntı ya da bir başka detay da burada. Dün İsmail Arı Bir Gün gazetesinden bu meseleyi haberleştirdiğinde enteresan bir hatırlatma yapıyor. O benim dikkatimi çekti. Şimdi 32 kişi biliyorsunuz Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş'in de dahil olduğu 32 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Adalet Bakanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki hani halkın, toplumun, ülkenin dini hassasiyetlerini kullanarak kimsenin böyle bir şey yapmaya hakkı yoktur, buna izin vermeyeceğiz dedi. Oysa ki geçmiş bir hatırlatma, geçmişe dair bir hatırlatma yapmak istiyorum. İlhan Cihaner ismini hatırlıyorsunuz. Dönem dönem biz de konuk alıyoruz Sayın Cihaner'i ve konuşuyoruz. Diyor ki İsmail Arı o haberinde, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde cemaatlere ilişkin bazı sorular, Milli İstihbarat Teşkilatı'na da bazı sorular yöneltmişti ki o cemaatlerden bir tanesi de bu bahsettiğimiz Süleymancılar olarak tanımlanan bu cemaat. Yani bir suç örgütü var mı, işte para alışverişi, kadrolaşma, izinsiz eğitim kurumu açma, yardım toplama gibi ya da para aklama gibi bir bulgu var mı elinizde diye sorulduğu zaman 9 Şubat 2010 tarihinde MIT'in Cihaner'e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Cihaner'e verdiği cevabı aktarmış İsmail Arı. Hayır diyor. Sadece Süleymancılar değil bu arada. Fethullah Gülen grubu işte sonradan biz FETÖ olarak değil mi tanımlandı. Ya da Menzil grubu hakkında da bunlarla ilgili herhangi bir yani mercilere ulaşmış, tarafımıza ulaşmış herhangi bir suç şüphesi içeren bir rapor, bilgi notu mevcut değildir şeklinde de bir açıklaması olmuş. Dediğim gibi benim hani bugün bu sabah dikkatimi çeken haberlerden bir tanesiydi. Cihaner demişken şunu da hatırlatalım. Cihaner 16 Şubat 2010 tarihinde Erzincan'da Cumhuriyet Başsavcılığında makam odasında gözaltına alınmıştı. Bunu bir hatırlatalım. Kim onu aldı? Osman Şanal dönemin yine Erzurum savcılarından bir tanesi Cihaner'i tutuklatmıştı. 4 aylık tutukluluğun ardından HSYK, o dönem HSYK, sonra HSYK oldu. O kararlı, HSYK'nın kararıyla serbest bırakılmıştı. O savcı ne oldu? O savcı da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye üye olmak suçundan tutuklanmıştı. Ve hatta 15 yıla kadar, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla kendisiyle ilgili bir dava açılmıştı. Bunu da hani bütün bu tartışmalar, bu toz duman arasında hani şöyle bir hatırlatmak istedim. Tabii hani Süleymancılar deyince aklımıza pek çok geçmişe yönelik olarak pek çok dava, pek çok durma, pek çok haber de geliyor. Hani mesela Konya'da, Taşkent'te, Balcılar beldesinde bir ruhsatsız, değil mi, yurtta 2008 yılında meydana gelen bir LPG patlaması, 17 kız çocuğunun örneğin hayatını kaybetti. Bir de çalışan orada hayatını kaybetmişti. 29 kişi de yaralanmıştı o süreçte ki yani benim hatırladığım kadarıyla da mesela birinci dereceden sanıklara 9 yıl süren bir davası vardı o olayın. 2017'de sonuçlanmıştı. Birinci dereceden sanıklara iyi hal indirimi uygulanmıştı. Hiçbir kamu görevlisi, orayı denetlemekle görevli olan hiçbir kamu görevlisi de o davada yargılanmamıştı. Bunu bir hatırlatalım. Aladağ hatırlıyor musunuz? Adana'da, Aladağ ilçesinde yine bu cemaate bağlı olduğu belirtilen yurtta bir yangın çıkmıştı. 11 çocuk, biri eğitmen, 12 kişi hayatını kaybetmişti. Sonrasında enteresan bir detay, o soruşturma süreciyle ilgili olarak hani böyle satır satır hatırlıyoruz onları ama oradan akılda kalan ne biliyor musunuz? 2 gün sonra, yangından sadece 2 gün sonra tutuklanan isimlerden bir tanesi, bir yurt görevlisi ne yapmıştı biliyor musunuz? Avukatları aracılığıyla ne istemişti? Savcılığa başvurmuştu ve yurttaki buzdolabında bulunan etleri aldırmak için, bir daha söylüyorum, yurttaki buzdolabında bulunan etleri aldırmak için savcılığa başvuruda bulunmuştu. İşte benim hafızamda kalan, işte cemaatler, yurtlar vesaire deyince aklımda kalan konulardan bir tanesi bu. Hep söylüyorum bunu, ilk günden beri söylüyorum. Daha çok konuşulacak bir mesele. Konuşulacak çok fazla başlık var. Muhtemeldir ki işte o Glober adı verilen bir yazışma, biliyorsunuz gizli yazışma uygulaması ki orada enteresan iddialar, enteresan bir tablo da var. Benim görebildiğim Alihan Kuriş'in o uygulamayı Hindistan'da kendi talebiyle, kendi isteğiyle Hindistan'da ısmarlayarak, oradaki uzmanlara ısmarlayarak hazırlattığı yönünde bazı bilgiler, işte yaklaşık 3000 kişi gibi rakamlar dolaşıyor. O daha doğrulanmamış bir bilgi. Yani bu uygulamayı kimlerin ya da hangi grupların kullandığı sorusu çok önemli. Bir, sadece bu yetmez bence. Aynı zamanda o gizli yazışma programında örgüt içi, ki suç örgütü olarak tanımlanıyor savcılık tarafından, o yazışma programıyla içerik, nelerin konuşulduğu sorusunun da mutlaka ve mutlaka yanıtlanması gerekiyor. Göreceğiz. Söylediğim gibi yani çok uzun süre konuşacağımız, çok uzun süre tartışacağımız belli ki bir konu bu. O yüzden şimdilik bunu biraz şöyle kenara doğru bırakalım. Yani önümüzdeki günlere yeni başlıklar bırakalım elbette. Konuşacağımız çok şey var çünkü dediğim gibi. Biz diğer haberlere, diğer başlıklara, mesela nedir o? İBB davası. ikinci celsesi dün itibariyle başladı. 8 Temmuz'daki son duruşmada hatırlayınız mahkeme heyetiyle savunma süresi konusunda bir gerilim yaşanmıştı. Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu burada yine avukatları aracılığıyla bir sözlü savunma talebi oldu. Dün en dikkat çeken konulardan bir tanesi buydu. Mahkeme heyeti ilginç, dikkat çekici bir yanıt verdi. Net bir tarih değil ki şu an itibariyle tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor. Alınacak bu süreç içerisinde. Mahkeme heyeti şöyle bir ifade kullandı. Bir muğlak ifadeden bahsediyoruz. Uygun yerde, makul sürede savunmanız alınacak. İşte aslında hem İmamoğlu hem İmamoğlu'nun avukatı hem de Özgür Özel, yeni parti genel başkanı Özgür Özel de tam olarak bu yanıta dikkat çekti. Uygun yerde, makul bir sürede savunma yapacak ne demektir şeklinde de bir eleştirisi vardı. Hem bu arada hani İşte Avrupa'nın mı dünyanın mı en büyük duruşma salonlarından bir tanesi inşa edilmişti, hatırlayınız. O salonla ilgili de itirazları var yargılananların. Hani şöyle söyleyeyim, yargılanan isimlerle ilgili var, tutuklu sanıklar için ayrılan bir tuvalet bölümü var. Tuvaletler hiç şöyle 50 kişinin aynı anda bir şekilde tuvaleti kullanmak mecburiyette kaldığına yönelik bir eleştiri var. Hani onu da hatırlatalım, onu da aktarmış olalım. Duruşma salonunun yapısına dair de avukatlar ilk defa gördüler tabi orayı da, ona dair de bir eleştiri var. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir mahkeme heyetiyle kendileri arasında 1,5 metrelik bir duvar olduğunu ve söz almak istediklerinde mahkeme heyetinin kendilerini görmekte zorlandığını iddia etti. Bu yönde de bazı eleştirileri vardı. Hani daha çok işleyişe dair tartışmalarla dün itibariyle başlayan o ikinci celse, İBB davasındaki ikinci celse daha çok işleyişe dair itirazlar ya da tartışmalarla bir şekilde geçti diyebiliriz. Bir haber az önce Selin Yazıcı bültende de paylaştı. Emekli amiral Türker Ertürk. Bundan 2023 seçimleri öncesinde yaptığı bir paylaşım, daha doğrusu bir açıklama, o açıklamayla ilgili bir video paylaşımı. 3 sene önce yaptığı bu açıklama nedeniyle tutuklandı efendim dün itibariyle. Dünün en dikkat çekici başlıklarından bir tanesi de buydu. Dediğim gibi hani 3 yıl önce kendisi de savunmasını bunu söyledi. Yani 3 yıl içerisinde hani kimse sokağa çıkmadı benim o açıklamalarım nedeniyle, kimseyi tahrik etmedim de şimdi mi akıllar başa geldi şeklinde bir savunması oldu. Ama bu savunmaya rağmen tutuklandığını da hatırlatalım. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Simge, devam edelim mi?
3: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
2: Siyasetin enteresan bir fotoğrafıyla, enteresan bir boyutuyla dün itibariyle karşı karşıya kaldık. Neden bahsediyorum? İzmir'de Menderes Belediyesi, biliyorsunuz belediye başkanı İlkay Çiçek tutuklanmıştı. Arkasından bir başkan vekilliği seçimi yapılacaktı. Şöyle söyleyeyim, enteresan bir matematik, aritmetik de vardı. Yani o mecliste, parti meclisinde bir dağılım da söz konusuydu. Hem AK Parti, hem CHP, hem de Yeni Parti aday çıkarttılar. Çok sonuçta seçimi kazanan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Asuman Şen oldu. Ama burada enteresan bir durum var. Mesela Yeni Parti'nin mecliste bir çoğunluğu vardı. Tıpkı ne Etimesgut Belediyesi'nde yaşanan tablo gibi. Ne oldu biliyor musunuz? Başkan vekili seçimi için dediğim gibi Yeni Parti ve CHP aday çıkarttılar. AK Parti'nin adayıyla birlikte. İkisinin arasından Adalet ve Kalkınma Partisi adayı gerçekten nasıl söyleyelim, sıyrıldı diyebiliriz değil mi burada? Burada böyle bir tablo ortaya çıktı. Neden? Çünkü şöyle bir gerçeklik var. CHP'li parti meclisi üyeleri bu seçim sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi adayına destek verince böyle bir tablo ortaya çıktı. Bu çok eleştirildi, hala da eleştiriliyor. Bakıyorum sosyal medyada kıyametler kopuyor. Benim gördüğüm kadarıyla enteresan bir fotoğraf. Neden öyle bir kara mizah görüntüsü de var? Hani bundan sonraki benzer seçimlerde de neler, mesela şunu aklınızın bir kenarında tutun. Hani bir ahmak davası var. Tırnak içinde aktarıyorum bunu. Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen bir dava var. O dava sonrasında mesela İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşürüldüğü takdirde yeni bir seçim yapılabilir. İBB meclisi içerisinde, İBB meclisi tarafından. O zaman mesela nasıl bir fotoğraf ortaya çıkacak onu göreceğiz. Mesela şöyle söyleyeyim, CHP sözcüsü Müslüm Sarı Menderes'teki bu o ilçedeki seçimle ilgili olarak yaptığı açıklamada AK Parti'nin kazanmasının nedeni belediyenin CHP'de kalmasını kabul etmeyen ve süreci kötü yöneten yeni partili yöneticilerdir dedi. Hatta şöyle söyledi, seçimden önce parti meclisi üyelerine biz yeni partili adayı destekleyin, inatlaşmayın talimatı vermiştik ama o talimata uymadılar. O talimata uyulmamasının nedeni de yeni partili meclis üyelerinin tavırlarıdır dedi. Ama yine de ekledi, bizim sözümüzü dinlemeyen CHP'li meclis üyelerine, Menderes Belediyesi'ndeki meclis üyeleriyle ilgili olarak da bir disiplin süreci başlatıyoruz dedi. Yani genel merkezin sözünü, tırnak içinde kullanıyorum bunu, sözünü dinlemeyen bir meclis üyeleri var orada. Yani fıkra bu kadar aslında bakılırsa, enteresan bir görüntü benim görebildiğim, benim okuyabildiğim tablo bu. Bu arada hani CHP demişken şunu da aktaralım. Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun bir Anadolu turuna Eylül ayında, 9 Eylül. Çok böyle simgesel bir gün. 9 Eylül'de bir Anadolu turuna çıkacağı yönünde bir bilgi var. Özellikle bu açılım sürecine ilişkin kamuoyunun beklentisini, kamuoyunun nabzını yoklamak için böyle bir adım atacağına dair de bir bilgi. O bilgiyi de sizlerle paylaşayım. Siyasete dair son bir başlık, hani siyaset mi değil mi karar veremedim, siz karar verin. Asal araştırmanın hani tablo nedir? Hani siyaset çözüm bulma kurumu da hepimiz için böyle değil mi? Bunun için bütün siyasetçiler kendilerini büyük özveriyle siyaset dünyasının içine atıveriyorlar. Peki mesela tablo ne ülkedeki? O tabloyu ya da siyasetçilerden beklenti ne? Belki bunu anlatan bir anketten bahsedeceğim. Asal araştırmanın gerçekleştirdiği bir anket. O künyesini söyleyeyim, mecburuz bunu söylemeye kurallar gereği. 26 ilde 5-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen 2000 kişiyle yapılan bir anketten bahsediyorum. Sorulmuş, Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Soru bu. %61 oranında ekonomi ve hayat pahalılığı çıkmış. Asal araştırmanın yaptığı anket sonucu. Adalet ya da hukukenlerin oranı %11. Eğitim sistemi diyenlerin oranı %4. İşsizlik %4. Emekli maaşları %3. Ahlaki değer kaybı diyenlerin oranı ise %2 ve devam ediyor böyle aşağıya doğru. Aslına bakılırsa bunların tamamının hani ekonomi ve adalet ya da hukuk sistemi başlığı altında ele alınabileceğini söylemek mümkün. Biz siyasileri konuşuyoruz, siyasetin günlüğünü konuşuyoruz. Asıl beklentimiz de aslında bakılırsa işte bu konularda adım atılması, müspet adımlar atılması. Bu arada bugünkü şarkılarımızı bir müzik arasına gidelim istiyorum sevgili Simge, ama bir saniye böyle bir açıklama. Sevgili Ozi bugün de müzik listemizi hazırladı. Ağustos rock severler açısından, rock müzik severler açısından çok önemli bir aydır. Neden? Woodstock Müzik ve Sanat Festivali 1969'a götürmüş Ozzy bizi. Zaten o festivalde, Woodstock Festivali'nde sahne alan sanatçılardan, gruplardan bugünkü şarkıları seçmiş. New York'un Amerika'da Bethel kentindeki bir süt çiftliğinde ilk olarak gerçekleştirilmişti o konser. Neden ilk diyorum? Çünkü bir de 99 var. Onu programın ilerleyen dakikalarında hatırlatacağım. Yarım milyondan fazla insan 4 gün boyunca 18 Ağustos, işte 1969'un 18 Ağustos'una belki gidiyoruz. Bu tarihler arasında gerçekleştirilen festivalde 32 grubun performansını dinlemek üzere 600 dönümlük bir çiftliğe akın etti. Yarım milyondan insan sahnede sahnede yer alan isimlere bakarsak tabii efsane isimler, Jimi Hendrix'ler, Joe Cocker'lar, Janis Chaplin'ler, yani pek dediğim gibi 32 gruptan bahsediyoruz. Tüm zamanların en büyük etkinliklerinden biri, dahası müzik tarihindeki en belirleyici an olarak o 3 gün, o 3-4 gün hatırlanır. Woodstock Müzik Festivali anısına bugün de dediğim gibi sevgili Ozzy o festivalde sahne alan gruplardan seçmişler. O festivalle ilgili başka detaylar da paylaşacağım sizinle ama bir müzik arası verelim dediğim gibi, sonra devam edeceğiz.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aralığından devam edecek.

0: para elde edebilmek için her şeyi yapıyoruz. Mesela Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen bir açıklama, hileli boşanmalar. Hileli boşanmaların sayısı son dönem itibariyle çokça artmış durumda. Sadece 2024 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı çalışmalarda yetim maaşı alabilmek için hileli boşanma yoluna gidenlerin sayısının 2404 kişi olduğu tespit edilmişti. Tabii bu tespit edilenlerin maaşları iptal ediliyor, faiziyle geri alınıyor vesaire, tamam. Ama ekonomik sorunların insanları nereye sevk ettiğini, yasa dışı tırnak içerisinde adımlar atmaya zorladığını da pek gerekiyor. İşte psikoloji derken belki bizi idare edenlerin kastettiğini anlamamamız gerekiyor. Bizim psikolojimiz esas olarak nasıl olacak ya da bundan sonraki süreçte nereye doğru evrilecek, belki bunu bir görmek, bunu bir anlamak gerekiyor ya da anlaşılmak gerekiyor. Anlaşılmaya çok ihtiyacımız var.
1: Anlaşılmak gerekiyor. Anlaşılmaya çok ihtiyacımız var.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanla. Bir kez daha hoş geldiniz. Şöyle arada da sizlerden gelen mesajlara baktım. İşte az önce İzmir'de Menderes Belediyesi'nde başkan vekili seçimleriyle ilgili yaşananları böyle özetlemeye çalıştım. Dinleyicimiz Nezir Aykaç diyor ki Menderes'teki başkan seçimli yapılan bu seçimler böl parçala yönet teorisinin gerçek hayata geçişidir şeklinde bir yorumlama yapmış. Yani aslına bakılırsa işte bundan sonraki süreçte de CHP yeni parti rekabetinin, böyle tanımlayabiliriz herhalde, olası seçimlere, bu belediye seçimleri de olabilir, vekil seçimleri de olabilir. Yani vekaleten yeni başkanlar seçiliyor ya, tutuklanan belediye başkanları adına yerine, yani oralarda da olabilir. Belki de genel seçimler üzerinden de okunabilir. O yüzden enteresan, dediğim gibi turnusol özelliği taşıyan bir seçim. Bu anlamda da bundan sonraki seçimlere yansıması ya da o seçimlerle ilgili bir fikir vermesi açısından Ezir Bey'in söylediklerine de katılmamak mümkün değil. Simge, devam edelim mi?
4: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
0: Ankara'daki madencilerin eylemine değineceğiz. Orayla ilgili, o eylemle ilgili gelişmeler var ama bir cezaevi günlüğünü hatırlatmak istiyorum size. Komedyen Deniz Göktaş 46, gazeteci Merdan Yanardağ 296, Tayfun Kahraman 1580, Mine Özer'den 1580 ve Ali Çağatay 53 gündür tutuklu, cezaevinde bulunuyor. Onu hatırlatayım. Hani her gün söylüyorum. Söylemek gerekiyor. Hatırlatmak gerekiyor. İddianamesi hazırlandı. Zaten beklentisi bu yöndeydi Ali Çağatay'ın. Bir kez daha söyleyeyim. Hani iddianamem hazırlansın ve kendimi savunayım. Mahkeme heyetinin karşısında kendimi savunayım. Bu imkan bana sağlansın diyordu. O iddianame hazırlandı. Kendisiyle ilgili 5 yıl hapis cezası talep edildi savcılık tarafından. Şimdi neyi bekliyoruz? Mahkeme heyetinin o iddianameyi kabulü ve arkasından da bir gün verilmesini, yargılama için bir gün verilmesini bekliyoruz. Tekrar söyleyeyim, hani sağlığıyla, saatiyle ilgili problem yok. Ailesi ve avukatlarıyla da temas halindeyiz. Sizden gelen çok sayıda mesaj var. O mesajlar da kendisine iletiliyor. Bunu da hatırlatalım, bunu da söylemiş olalım ve devam edelim. Madenciler, Bağımsız Madeni Sendikası üyesi madenciler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylemlerini 24 saat sürdürme kararı almışlardı. Biliyorsunuz ondan önce AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü mitingine katılacağız, ailelerimizle katılacağız demişlerdi. Sonra ailelerinden, eşlerinin daha doğrusu kendileriyle birlikte gözaltına alındığı bilgisi geldi. Hemen serbest bırakıldılar gerçi sonrasında. Ama dün bu karar alındıktan sonra polis ve sendika yöneticileri arasında bir gerilim yaşandı. Başaran Aksu örgütlenmeden sorumlu isim. Biz buradan ayrılmayacağız ta ki işçilerin hesaplarına paralar yatıncaya kadar burada olacağız dedi. Yine o müzakere sürecinden sonra Gökay Çakır kim? Bağımsız Maden İş Genel Başkanı yine aynı ifadeleri kullandı. Ve ne oldu arkasından? Evet, doğru tahmin ettiniz. Her iki isim de gözaltına alındılar ve hala bizim gördüğümüz işçiler de bu eylemlerini sürdürüyorlar. SSS Yıldızlar Holding hala nasıl oluyor da anlayamıyoruz bunu. O işçilerin alacaklarını bütün bu yaşananlara rağmen, verilen bütün bu sözlere rağmen, sadece şirketin verdiği, holdingin verdiği sözden bahsetmiyorum. Bakanlıkların da kefaletine rağmen, 3 bakanlığın kefaletine rağmen nasıl oluyor da hala bu ödemeler yapılmıyor? Ya da sadece ödemelerden bahsetmiyoruz, işçilerin hakları verilmiyor, akıl alır gibi değil. Üstüne üstlük bir de neredeyse her gün bir tutuklanıyorlar, gözaltına alınıyorlar, daha sonrasında serbest bırakılıyorlar. Bu son yani benim hatırladığım kadarıyla bu 9. gün eylemde 3 kere gözaltına alındılar, yanlış hatırlamıyor isem, yani hafızam beni yanıltıyor olabilir ama 3 kere bu isimlerin gözaltına alındığını hatırlatmak istiyorum. Ankara valisine bir sesle bir çağrıda bulunmuşlar. Valilik de eylem yasağı getirmişti. Bir 15 günlüğüne bir eylem yasağı getirmişti. Dedi ki işçiler Ankara valisine seslenerek, hani gelin bizleri bir dinleyin. Niçin biz buradayız? Ne anlatmaya çalışıyoruz? Neyin savunmasını yapıyoruz? Gelin bir kere bizi bir dinleyin. Ondan sonra bu müdahaleler olsun şeklinde, olacaksa olmasın tabii ki müdahaleler de, böyle bir çağrıları oldu. Milletvekillerine tepkileri vardı. Neredesiniz diye sordu işçiler. Ama tabii milletvekilleri şu an itibariyle tatile de çıktılar. Daha çok herhalde tahmin ediyorum seçim bölgelerinde çalışmalarına devam ediyorlar ya da bu yönde bir çalışmaları var. Şöyle bir bakıyorum diğer başlıklar üzerinden. Mecliste şimdi çerçeve yasayı konuşuyoruz değil mi? Çok böyle aylardır, haftalardır konuşuyoruz. İşte girişte de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığını, resmi gazetede yayınlandı.

0: Onları rahatsız etmeyelim milletvekillerimizi, ama hani belki dinleyen vardır. Şu açıdan söyleyeyim. Mesela yeni partili Servet Mullaoğlu'nun 14 Kasım 2025'ten beri Adalet Komisyonu'nda bekleyen bir yasa teklifi var. Sadece bunu hatırlatıp devam edeceğim programa. Nedir o? AYM tarafından verilen ihlal kararlarının gereğini yerine getirmeyen hakimler hakkında meslekten çıkarma cezası verilmesi mesela öneriliyor. Ki Mullaoğlu'nun aynı tarihte meclise verdiği bir diğer yasa teklifinde hatırlatayım. Daha çok var. Daha çok milletvekili var bu tip çok farklı partilerden. Onları da önümüzdeki günlerde mecliste bekleyenler diye belki bir bölüm yaparız. Orada anlatırım. O tekliflerden birinde mesela hak ihlali kararının gereğini yerine getirilmezse devlet aleyhine tazminat davası açılabilmesi ve ödenen tazminatın sorumlu hakime rücu edilmesi mesela isteniyordu. Bu da ilginç, dikkat çekici bir düzenleme. Hani demokratikleşme deniyor ya, işte Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmaması da mesela o tartışmaların başlıklarından ya da ara başlıklarından, artık öyle oldu maalesef, ara başlıklarından bir tanesi. Ama bu yıllardır, aylardır bir şekilde meclis gündeminde bekliyor. İşte başka başlıkları da dediğim gibi başka günlerde anlatırız sizlere. Simge, devam edelim mi?
1: Toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
0: O ifşaatlardan bir tanesi ne? Çok konuşuyoruz, hatırlatıyoruz, hatırlatmaya da devam edeceğiz. Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada. Biz burada aylardır ne söylüyoruz, ne konuşuyoruz, ne paylaşıyoruz hep beraber. Öylesine organize bir hareket var ki, organize bir sistem var ki, bu mesele sadece bir genç kızın kaybolması ya da soruşturma devam ettiği için hani kaybedilmesi, böyle söyleyelim. Çünkü verilen ifadelere de bakılınca ya da itiraflara bakılınca zaten Gülistan Doku'nun hayatta olmadığını ya da kaybedildiğini anlatan, gösteren ifadeleri okuduk burada, beraber paylaştık. Diyoruz ki hani bu sadece bir genç kızın ortadan kaybedilmesi için kurulan bir organizasyon olamaz. Daha büyük başka bir tablo var ortada. Bakın dönemin valisi, Tunceli valisi Tuncay Sonel ve diğer şüpheliler hakkında hazırlanan bir sevk yazısı var. Savcılık tarafından hazırlanan bir sevk yazısı. O sevk yazısında tam da bizim işaret ettiğimiz konuya dikkat çekiyor savcılık. Ne diyor biliyor musunuz? Olay basit bir kayıp vakası değil. Tırnak içinde, savcılığın ifadesinden size aktarıyorum. Organize bir yapı içerisinde bu suç işlenmişti yönünde bir değerlendirmesi var. 5 Ocak savcılığın 5 Ocak 2020'de biliyorsunuz Munzur Üniversitesi öğrencisi kaybolmuştu Gülistan Doku ve arkasından ilerleyen süreçte toplamda 28 kişi, Tuncay Sonel, eşi, oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruma polisi, eski polisler, bazı kamu görevlileri, toplamda 28 kişinin tutuklandığını biz biliyoruz. Burada konuştuk. Kamu gücünü kullanarak ya da bürokratik nüfuz, o etkilerini kullanarak bu suçlar, birçok suç fiilini barındıran organize bir yapı bu kayıp vakasının arkasındadır iddiası var başsavcılığın sevk yazısında. Zaten hani hep söylüyorduk bunu, konuşuyoruz. Hani hayatın doğal akışına da aykırı bir durumla karşı karşıyayız. Bu kadar ismin birkaç gün içerisinde organize olup, işte hastanedeki kayıtların kaybedilmesi, cep telefonuyla ilgili tartışmaları, Gülistan'ın cep telefonuyla ilgili tartışmaları hatırlıyorsunuz. Baraj Gölü'ndeki tablo, ki orada arama yapan dalgıç polisler de tutuklandılar. Sahte delil vesaire iddialarıyla, sahte delil oluşturma iddialarıyla tutuklanmışlardı. Hani böyle bir büyük yapının akıllardaki soru şu, kötümser sorudan bahsediyorum. Sadece Gülistan mı kayboldu ya da bu suç sadece bu suç, ya da varsa diğer suçlarda Gülistan'ın kaybedilmesinin dışında başka hangi suçlar işlendi? Bunu da hatırlatmak istedim sizlere. Şöyle devam edelim diğer başlıklara. Şu benim dikkatimi çekti. Terör örgütü IŞİD biliyorsunuz Yalova'da bir hücre evine bir baskın düzenlenmişti.

0: 3 polisimiz şehit olmuşlardı o operasyonda. O operasyonla ilgili olarak 982 sayfalık bir fezleke hazırlandı ki örgütün Yalova'daki ya da ülkenin başka noktalarındaki örgütlenme yapısı ya da silah ya da patlayıcı hazırlıklarının nasıl şekillendiği şöyle IŞİD'in Horasan eyaleti ya da işte İslam Devleti Horasan eyaleti olarak tanımlanan o yapı içerisinde nasıl bağlantılar kurulduğunu da anlatan bir fezlekeden bahsediyorum ama özetle şu 3 polisimiz şehit olmuştu onu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. IŞİD'in ülkede Türkiye'de güncel bir tehdit olmayı sürdürdüğü yönünde bir tespit var. Operasyon öncesinde polisin adresteki silahlı tehdit ya da hazırlıklar konusunda ne kadar bilgili olup olmadığı meselesi ise o da çok tartışılmıştı o dönem itibariyle hatırlayınız. Bu fezlekede bu meseleye bu başlığa daha doğrusu yer verilmedi. Ama söylediğim gibi özetle şu çok detay yani 982 sayfalık bir fezlekeden bahsediyoruz tabii. İşte Pakistan'dan bazı isimlerin nasıl Türkiye'ye getirildiğinden tutun da silahlara nasıl ulaştıklarına dair ya da işte Yalova'dan İstanbul Havalimanı'na bir hat ulaşım hattı kişilerin bu teröristlerin nasıl bir şekilde transfer edildiğine dair detaylar da yine burada yer alıyor ama özetle şu IŞİD hala Türkiye için bir tehdit olmaya devam ediyor. Bunu da hatırlatmak istedim. Simge devam edelim mi?
1: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum. İlgili devlet kuruluşlarına çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acaba bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara bir çözüm bulmaya çağırıyorum.
0: Günleri sayıyoruz. Neden bahsediyorum? İşte az önce Ankara'da Doruk Madencilik işçilerinin 9 gündür eylemde olduklarını aktardım size. Yine Ankara bu kez 36. gün. Neden bahsediyorum? Er Gazi ve Er Şehit yakınları hak arayışındalar ve bugün itibariyle 36. gündeler. Özlük haklarının düzeltilmesini ya da eşitlenmesini, rütbeli askerlerle eşitlenmesini talep ediyor aileler ya da sadece aileler değil, şehit yakınlarının aileleri değil, aynı zamanda gazilerimiz de aynı şekilde. Yani konuşunca, onlarla sohbet edince de şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Yani kamu kurumları niye bizi dinlemiyor? Niye bizi dinlemiyor şeklinde bir soru yöneltiyorlar. Aslına bakılırsa hani herkesin dinlenmeye ihtiyacı var gerçekten de ama bunu hatırlatıyorum. İlk günden beri hatırlatıyorum. Hatırlatmaya da devam edeceğim. En çok onların hakkı, en çok gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın hakkı dinlenmek ve onlar 36 gündür sesimizi duyuramıyoruz diyorlar. Meclisten çıkan yasaya rağmen o yasaya da itirazları var. Onu da söyleyeyim. Dün bir not düşmüştüm. Bir dinleyicimiz mesaj atmıştı. Adını ya kusura bakmasın gerçekten şu an hatırlamıyorum. Hani şehit anneleri orada evlerine giremiyor demiştim ben. Bu ifade demişti ki o da bunu nereden okuduysanız yanlış bir bilgi. Fenerbahçe orada evinde örneğin önünde özellikle şehit aileleri için ayrılmış otoparklar vardır demişti. Doğrudur, ona itirazım yok. Benim aktardığım cümle bir yerden okuduğum değil. Bizzat burada röportajda bir er gazimizin anlattığıydı. Ben hani direkt oradan tekrar ettim. Onun söylediklerini sizlerle paylaşmıştım. Hani bunu bir hatırlatmak istedim. Aslına bakılırsa sesini duyuramayanlar son 2 dakikam Simge'de beni uyarıyor. Tabii ki ülkede kadınlar ve çocuklar dezavantajlı gruplar. Bakın Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu yılın ilk 2 ay bir açıklama yaptı. Dün çok dikkat çekici ki gerçekten böyle bir başlık atılabilir buna. Buzdağının görünen yüzlece yılın ilk 7 ayında ev içi şiddet acil yardım hattı var. Bu hattı 2183 yardım çağrısı geldiğini biz öğreniyoruz ki bu çağrıların şöyle bir bakınca da büyük çoğunluğu kadınlardan 2059'u kadınlardan 61'i ise kız çocuklarından gelmiş. Yani veriler diyor ki bize günde ortalama 10 kadın şiddet nedeniyle devletten yardım talep ediyor. Yardım talep ediyor. Yalnız bırakılıyorlar diyoruz ya kadınlar ve evlerinde en çok şiddet görüyorlar. Hatta şiddet öldürülüyorlar diyoruz ya. İşte aslına bakılırsa bu rakamlarda, bu verilerde tam olarak bizim söylediklerimizi doğrulayan veriler. Hatta dediğim gibi Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu bu açıklamayı yaptı. 2007'den beri bu hatta, bu çağrı hattına ulaşan toplam arama sayısı 102 bini aşmış durumda ki başvuranların büyük çoğunluğu resmi nikahlı oldukları erkekler tarafından şiddete maruz bırakılan kadınlar. 3 ile 75 yaş arasında kişilerin fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını da biz yine buraya yapılan çağrılardan, bu hatta yapılan çağrılardan öğreniyoruz. Maalesef işte ülke gerçek tanesi. İkinci bölümde ben yine sizlerle birlikte olacağım. Ekonomi biraz konuşacağız. İkinci bölümde birlikte olma dileğiyle.
2: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz, ben Güçlü Özkan. Yeri ve Zamanın ikinci saat dilimine de hoş geldiniz. Şöyle hatırlatmalarımı tekrar ederek başlayayım dilerseniz. Örneğin Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Yine Sputnik Türkiye Telegram kanalını ya da X üzerinden @radiosputnik adresini takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına da dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özkan yazarsanız söylediğim gibi benimle de doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Geçeceğiz tabii ekonomi haberlerine, çok başlığım var ama oradan önce yine bir hatırlatma yapayım. Bugün çaldığımız şarkılar, bugün sizlerle paylaştığımız parçalar sevgili Ozi yine listemizi hazırladı. Neden bu parçalar? Ağustos 1969 o Woodstock Müzik Festivali, ki şöyle hatırlatalım, daha doğrusu Ozzy'nin notlarından sizlerle paylaşıyorum. 15-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen ve yarım milyondan fazla müzikseverin katıldığı bir festivalden bahsediyoruz. Mesela 13 Ağustos Çarşamba günü, yani festivalin başladığı gün, yaklaşık 60 bin kişi çoktan bu alandaydı. Bu bahsettiğimiz bir çiftlikten bahsediyorum burada. 32 grubun performansının izleneceği bir festivalden bahsediyorum. 60 bin kişi o alandaydı. Kamp kurmuşlardı. O görüntüler bilmiyorum hafızanızda mı? İzlemişsinizdir eminim. Yollar araç trafiğiyle öyle tıkanmıştı ki sahne alacak o gruplar helikopterle gelmek zorunda kalmışlardı sahne bölgesine. Hatta hafta sonu, işte cuma günü festival, hafta sonundan önce 100 binden fazla bilet satılmıştı ama bu tarihi ve barışçıl etkinlik öyle tanımlanıyor. Bu etkinliğe katılmak için konser alanına gelen diğer insanlık kalabalığı karşısında biletler gereksiz hale geldi. 4 gün süren o festivalde Woodstock'tan, 69 Woodstock'tan bahsediyorum. Yağmura rağmen o festivale yarım milyondan fazla müziksever katılmıştı ki az önce de dinlediğiniz Crosby, Stills, Nash and Young'dan dinlediğiniz Ohio şarkısında da onunla ilgili de ilginç bir not, onu da sizlerle paylaşayım. Az önce paylaştık o şarkıyı da sizlerle. Ohio şarkısı 4 Mayıs 1970'te o tarihte Amerika Birleşik Devletleri Ohio eyaletindeki State Üniversitesi'nde Vietnam Savaşı'nı protesto eden silahsız öğrencilerin Amerikan Ulusal Muhafızları tarafından vurularak öldürüldüğü, o Kent State katliamı olarak da anılır. Bir devlet şiddeti nasıl yaşandı Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 Mayıs 1970'te, işte o katliamın anısı yazılan bir şarkıydı. Onu da sizlerle az önce paylaştık. Sevgili Ozzy'ye de başka notlarım da var. Program içerisinde yine Woodstock'a dair 99'da bir deneme yapıldı. Olur mu acaba diye. Hayır. 60'ların o keyfi yoktu 90'lı yıllarda. Orada o denemeyle ilgili de bir not daha program içerisinde sizlerle paylaşacağım. Sevgili Ozzy'ye de tekrar teşekkür ederim. Ekonomiye geçeceğim ama ondan önce bir araştırmaya denk geldim. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi biliyorum ki büyük çoğunluğunuz trafikte, yollarda. İlginç bir araştırma, uluslararası bir anlaşma. İşte pek çok ülkede hani trafikte en sinirli insanlar kimler sorusu bir yanıt bulunmaya çalışılıyor. Türkiye ile İspanya aynı sırada. Kaçıncı sırada olduğunu söyleyeceğim size ama özellikle bu tatil, yani işte Akdeniz, Ege kıyıları ya da çok tatil için tercih edilen destinasyonlar arasında şöyle deniyor o araştırmanın sonuçları itibariyle. Özellikle tatil bölgelerinde, özellikle bu yaz aylarında gerçekten bir çileye dönüşebiliyor bunu gösteren sonuçlar var. Neden? Mesela turistlerin yollarda en çok saldırganlıkla karşılaştığı ülke İtalya olmuş. Trafikten bahsediyoruz tabii, saldırganlık derken bunu kastediyoruz. Türkiye söylediğim gibi İspanya ile birlikte aynı sırada ilk 5 sıraya, ilk 5 sıralamasına girmişiz bu konuda. Şöyle söyleyeyim, discovercars.com tarafından düzenlenen bir küresel anketten bahsediyorum. Sürücülerin %23'ü da düzensiz, kural tanımaz ve tehlikeli sürüş davranışlarına maruz kaldıklarını, gittikleri ülkede araç kiralayanlar ya da araçlarıyla o ülkeye gidenler açısından söylüyoruz bunu elbette. Orada enteresan, dikkat çeken konu, hani kırsal alanları, konforlu sürüş kültürü, herkes birbirine çok saygılıdır diye anlatılır. Nereden bahsediyorum? İngiltere'den bahsediyorum. Mesela bu listede en saldırgan şoförler sıralamasında İngiltere'nin ikinci sırada yer alması oldukça dikkat çekici. Katılımcıların %11'i İngiltere yollarında agresif sürücü tutumlarıyla karşılaştıklarını söylüyorlar. Özellikle de başkent Londra'da bu tablonun ortaya çıktığını, sürücülerin en çok zorlandığı ve şikayet ettiği kentlerin başında da Londra geliyor. Muhtemelen orada şu da vardır, diğer ülkelerden gidenler açısından söylüyorum, bir ters trafik meselesi var orada ki gerçekten kullandınız mı bilmiyorum ters trafikte araç. Ben Kıbrıs'ta da, Kuzey Kıbrıs'ta da kullanmıştım. Pakistan'da da kullandım. Gerçekten hele bir de bir gece yolculuğu, şehirler arası yolculuk yapmıştık. Orada bir haber için gittiğimizde gerçekten çok zor. Yani sürücüyü, şoförü çok zorlayan ve diğer sürücüleri de zorlayan, yani o bölgenin halkını da zorlayan bir performans, ben kişisel olarak söylüyorum, sergilemiştim. Hani orada bir tepki görme tereyi bu şekilde çözümleyebiliriz. Ters trafik olduğu için, alışmadığımız için onu söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, İngiltere'den sonra üçüncü ülke. Fransa ve Avustralya'da yine dördüncülüğü paylaşıyorlar. Beşinci sırada da söylediğim gibi Türkiye ve İspanya var. Türkiye'ye gelenlerin, Türkiye'de araba kullanan yabancıların %4'ü böyle gerginliklere tanıklık ettiklerini söylemişler. En çok hatalı davranışlar, öne çıkan hatalı davranışlar, yakın takip, sol şeritte yavaş seyretme ya da aniden ve gereksiz fren yapma. Bütün bunlar aslına bakılırsa bizlerin de sorunları, biz araba kullananlar, trafikte olanlar, gün içerisinde hepimizin sorunları. Eminim direksiyon başındayken bu sorunlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Hani geçeceğim dediğim gibi ekonomiye, ama o hatırlatmamı tekrar edinizde, hani herkesin sinirleri bozuk, herkes çok gergin, hele bu sıcaklarda, bu yaz aylarında, hani herhangi bir direksiyon başında herhangi bir gerilime gerilirseniz siz kendiniz, ya da herhangi bir gerilime tanıklık ederseniz, ya da size karşı böyle bir hamle olursa, yani bir içinizden 3'e kadar sayın. Yetmezse 5'e kadar, o da yetmedi 10'a kadar sayın ve sakinleşin. Hiçbir şey o gerginliğe değmez. Sonuçları itibariyle söylüyorum. Hani bırakın cezalar, hani kesilen cezaların fazla oluşu vesaire. Kendi hem akıl sağlığınız, ruh sağlığınız, hem de fiziki sağlığınız açısından hiç boş verin, arkanızı dönün ve devam edin. Şöyle bir elinizi kaldırıp tamam, sorun yok deyip devam edin. Hiç inatlaşmayın. Kimin ne olduğunu asla kestiremiyorsunuz bugünler itibariyle, yaşadığımız günler itibariyle. Eminim hak verinizdir diye düşünüyorum. Yine siz dikkatli olun o direksiyon başında. Simge, devam edelim mi?
3: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
2: Enflasyon demişken şöyle başlayalım. Neden bahsedeceğim? Açlık ve yoksulluk sınırları yine açıklandı. BESAR tarafından, Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi düzenli olarak bu verileri kamuoyuyla paylaşıyor. Şöyle bir bakınca 4 kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için bir ay içerisinde yapması gereken harcama tutarı Ağustos ayı için bu rakam belirlenmiş. Ne kadar? 49.550 liraya yükselmiş durumda. Yine gıda giyim, kira, konut, işte ulaşım, eğitim, sağlık en temel ihtiyaçlar değil mi? Hani yaşamak için çalışıyoruz, çalışmak için yaşıyoruz. Bunu söylüyorum. Bunlar için yapılması gereken harcamalar minimumda. Yani yoksulluk sınırını dikkate alacaksak eğer, o yoksulluk sınırı da 122.117 liraya yükselmiş durumda. O açlık sınırını söyledim ya. Artışı söyledim, 50 bin liraya yaklaşık yaklaşmış durumda. Bakın yıllık bazda bakıldığı zaman, yani BESAR'ın geçtiğimiz Ağustos ayındaki verisiyle karşılaştırdığımız zaman %36'lık bir artış olduğunu görüyoruz açlık sınırında. Peki yoksulluk sınırında da, yani bu 122 bin lira geçtiğimiz Ağustos'ta 2025'in Ağustos'uyla karşılaştırdığımız zaman da %37'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Yalnızsınız, tek başınıza yaşıyorsunuz ama yine de kiradasınız, faturaları ödemek zorundasınız, bir şeyler yiyip içmek mecburiyetindesiniz ya da işe giderken işte İstanbul'daysanız akbil kullanacaksınız, metroya bineceksiniz, otobüse, vapura bineceksiniz. Maliyet 78.223 lira, tek bir bekar çalışanın yaşam maliyetinden bahsediyoruz. Günlük onu, o hesapları da yapmış BESAR. Bu da benim dikkatimi çekti. Sağlıklı beslenmenin, 4 kişilik bir aile için sağlıklı beslenmenin maliyeti 1651 liraya yükselmiş durumda. Yani her halükarda asgari ücretin çok çok gerisinde kalmış durumda bu tablo maalesef. Tabii bu olunca ne oluyor? Borçlanıyoruz. Borçlanmak mecburiyetinde kalıyoruz ki Türkiye Bankalar Birliği'nin risk merkezinin yaptığı, paylaştığı veriler aklıma geliyor. Haziran ayına dair, son olarak Haziran ayına dair veriler ortadaydı. Bakınız, yani şirket özellikle kredi hacmindeki büyümenin yanı sıra ortaya çıkan konan tablo bu. Yurttaşların ya da şirketlerin borçlarını ödeme kapasitesinde çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. 28 trilyon 136 milyar lira. Bu ne biliyor musunuz? Haziran ayı itibariyle toplam nakdi kredi hacmi 28 trilyon 136 milyar lira ki bunların 26 trilyonu bankalar tarafından kullanılıyor. Finansal kiralama şirketleri ya da işte o finansal kiralama kredilerine bakarsak da 460 milyar lira. En borçlu sektöre şöyle bir baktım. En borçlu sektöre baktım. Hani istihdam büyüyor vesaire, bu tartışmalar yapılıyor ama imalat sanayinde ciddi bir istihdam kaybı var. Ve bakınca en borçlu sektöründe imalat sektörü olduğunu da görüyoruz. 6 trilyonluk bir paya sahip toplam kredilere bakıldığı zaman. Tabii mesela bireysel nakit krediler, onların boyutu da neredeyse imalat sanayi kadar borç var. Bireysel borçlardan bahsediyorum. 6 trilyon 900 milyar liralık bir borçtan ki bunun yarısına yakını kredi kartı borcu. Yani 3,5 milyar liralık kredi kartı borcumuz var. Ülke olarak borçluyuz aslında. Tam olarak bize bunu gösteriyor. Borcunu ödeyemeyenler diyor ki benim görebildiğim Türkiye Bankalar Birliği risk merkezinin yaptığı açıklama, 1 milyon 100 bin kişi borcunu ödeyemiyor maalesef. Yani işte kredi kartı borcu olanlar var, bireysel kredi borcu olanlar var. Bütün bunlara bakıldığı zaman 1 milyon kişinin de gerektiği zaman da o borcunu ödeyemediğini görüyoruz. Bankalar Birliği'nin yaptığı açıklama. Bir grafik sevgili İrem, yayından önce sana göndermiştim. İnan Mutlu'nun paylaştığı, sosyal ekonomist İnan Mutlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı bir grafik benim dikkatimi çekti. Öyle çok şey anlatıyor ki o iki çizgi, bir mavi bir kırmızı çizgiden oluşan bir grafikten bahsediyoruz. Şimdi onu X üzerinden ya da Telegram üzerinden bizi takip eden dinleyicilerimize de paylaşırsak biraz da kalsın ekranda. Neden? Hani gıda enflasyonunu konuşuyoruz değil mi? 6 yıldır düşmeyen, hatta 6 yıldır düzenli yükselen gıda enflasyonu. En önemli nedenlerinden bir tanesi tarımsal üretimde yaşanan sorunlar. Bunu uzmanlar söylüyorlar. Maliyet sorunları değil mi? İşte çiftçinin yaşam koşulları konusunda yaşadığı sorunlar. Bu grafik bize neyi anlatıyor? İki çizgi var burada. Biri mavi çizgi dediğim gibi, biri kırmızı çizgi. Traktör ve motosikletlerin toplam araçlara oranını görüyoruz. Bakın 1980 yılında böyle 24 yıl, 26 yıllık bir grafik bu. 26 yılımızı anlatan bir grafik. Motosikletlere bakınca, motosikletlerin genel toplam araçlar arasındaki oranına bakınca %7.7'yi görüyoruz. Bugünse bu oran %21.7'ye yükselmiş durumda. Aynı dönemde traktörlerin toplam araçlara oranına bakarsak 1980'de %20.3 iken bugün itibariyle 2026'nın itibariyle bu oran %6.7'ye gerilemiş durumda. Özetle şunu söyleyebiliriz. Bugün itibariyle traktörlerin toplam araçlara, trafikteki toplam araçlara oranı %6.7, motosikletlerin ise %21.7 olarak görülebiliriz. Tam meselesi diyor ki İnan Mutlu, köyler bir şekilde boşaldı, kentler doldu, sağlıklı bir dönüşüm yaşayamadık. Zaten tarım sektörü çözülünce sanayi de bunu karşılayamadı. İnsanlar giderek düşük ücretli, güvencesiz hizmet işlerine girmek mecburiyetinde kaldı. Traktörün payı düşerken motosikletin payının patlaması da bunun en çarpıcı örneklerinden bir tanesi diyor. Nasıl olmasın ki? Bakın ülkede tek başına bir veri değil elbette bu, yani bütün gerçeği anlatan bir veri değil, ama bize bir şey söylüyor bu çizgiler, bu grafikler bize bir şey anlatıyor. Ne biliyor musunuz? Ülkede tarım sektöründe çalışan kişi sayısı 2002 boyutuyla anlatacağım bunu. Bir tanesi tarım sektöründe çalışanlar açısından, bir de neden motosiklet sayısı artıyor? Büyük şehirlerdeki yaşam koşulları açısından iki fotoğraf var burada. Bakın 2002 yılında 7,5 milyon kişi tarım sektöründe çalışan kişi sayısı. TÜİK verilerine göre 2025 yılına geldiğimizde bu rakam 4,5 milyona kadar gerilemiş. Yani 23 yıllık süreç içerisinde yaklaşık 3 milyon kişi azalmış, %39'luk bir azalmadan bahsediyoruz. Gerekçe anlattım. Gübre, mazot, ilaç, tohum, maliyetler, başka gelir yetersizliği, ürettiğini hak ettiği değerde satamıyor çiftçi. Zarar ediyor. Düzenli olarak zarar ediyor. Tabii kırsaldan göç, genç nüfusun tarımla uğraşmak istememesi, buna teşvik edilmiyor olması. Bir yandan da bakılınca yaşlanan nüfus, özellikle biliyorsunuz hükümet bu meseleyi çok gündeminde tutuyor. Sadece genel boyutuyla değil, tarımda çalışanların yaş oranları da üzerinde, yaş ortalamasından bahsediyoruz. Bunun yükselmiş olması, şu sorunu çözemedik bir türlü. Farklı yasaklamalar, farklı sınırlamalar geliyor ama neden bahsediyorum? Arazilerin yapıları, yani miras yoluyla arazilerin, tarım arazilerinin küçülmesi, bölünmesi ve küçülmesinden bahsediyoruz. İşte pek çok sorun, düşük ve belirsiz gelirler, sosyal güvence eksikliği, bunların içerisine hepsini katabiliriz. Böyle olunca ne oluyor? İşte ortaya çıkan tablo, traktör sayısı bile, yani toplam trafikteki araçlar içerisinde traktörün oranının %6.7'ye kadar gerilemiş olmasının nedenlerinden bir tanesi bu. Peki mesela motosiklet nasıl oluyor da %7'den %21'e yükseliyor? Orada da aslına bakılırsa bir başka ekonomik neden var, bir başka ekonomik gerçek var. Nedir? Öncelikli olarak otomobil sahipliğinin artık aşırı maliyetli hale gelmiş olması. Sadece vergiler değil, işte akaryakıt fiyatları, şu an direksiyonun başındasınız işte pek çoğunuz, ne demek istediğimi biliyorsunuz, bilmenin ötesinde yaşıyorsunuz zaten. Sermaye ve araç maliyeti aynı şekilde sıfır ya da ikinci otomobil fiyatlarının çok yüksek seyretmiş olması. Oradaki ÖTV oranları, hani bir araç kendimize alırken bir araçta biliyorsunuz hazineye hediye ediyoruz bu araçları alırken, bir de bir böyle gerçekliğimiz var. Daha önemlisi kurye sektörünün son dönem itibariyle bu e-ticaret ya da hızlı teslimat meselesi üzerinden o sektörün de, ticari kullanım ve kurye sektörünün de büyümüş olması. Neden büyüyor kurye sektörü? Sadece e-ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerin aşırı çalışması mı? Hayır. Bir yandan da şöyle bir gerçekliğimiz yok mu? Ek gelir ya da istihdam kapısı olarak işsiz gençlerin, özellikle sadece gençler değil, ben de tanıklık ediyorum, trafikte de görüyorum. Yani orta yaştaki kişilerin de, yurttaşların da bu sektörde bir şekilde, sektörü istihdam kapısı olarak gördüğüne de tanıklık ediyorum. Yani düşük bir sermaye yatırımıyla kişilerin esnaf kurye olarak kendi işini kurması ya da işte ek gelir elde etmesine, öğrenciler açısından da bakıyoruz buna, ek gelir elde etmesine imkan tanıyan bir üretim aracına dönüştü motosikletler. Hani bir grafikten nerelere kadar gidebiliyoruz onu görmek açısından önemliydi. Söyledim hani İnan Mutlu'nun bu yaptığı bu paylaşım, bu grafik, bu grafiğin bize anlattıkları aslına bakılırsa ülke ekonomisinin ister gıda fiyatları açısından olsun, ister istihdam politikaları açısından olsun ne kadar önemli şeyler bizlere anlattığını da gösteriyor. Benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla. Simge, devam edelim mi?
4: Yani olayın bir spesifik tarafı var. Yani işleri başkan araç verilir verilmez. Ya bu devlette bu içinde bir öylesine israflar var ki, öylesine masraflar var ki anam.
2: O ihtiyaçlar Burhan Kuzu'nun hatırlattığı o ihtiyaçlar karşılanırken ya da o harcamalar yapılırken nereden yapılıyor? Bütçeden yapılıyor değil mi? Evet. Bütçeden yapılırken bütçe deyince akla da vergiler geliyor. Bakın toplanan vergiler 1 trilyon 320 milyar lira biz açık verdik. İlk 7 ayda 7 trilyon 854 milyar lira vergi ödedik. 7 trilyon 854 milyar liralık vergi ödedik ama yine de bütçe açığı devam ediyor. Dediğim gibi 1 trilyon 320 milyar liralık bir bütçe açığı var. Ne anlama geliyor bu ödediğimiz 7 trilyonluk vergi biliyor musunuz? Saniyede 428 bin lira, dakikada 25 milyon lira, saatte 1 milyar 500 milyon lira, günde ise 37 milyar lira geride kalan 7 ay boyunca vergi ödediğimizi görüyoruz. Yapılan bu hesaplama dikkat çekici. Tabii giderler gelirlerden fazla olunca kendi bütçemiz gibi aslına bakılırsa devlet açısından böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Merkezi yönetim bütçesi Temmuz verileri ne diyor bize biliyor musunuz? Gelirlerdeki artış %28.8. Giderlerdeki artış ne kadar biliyor musunuz? Hani kamu bir şekilde harcamalarını kısacaktı. Diyebilirsiniz ki faiz ödemeleri vesaire, katılıyorum, onu hatırlatmanız gayet doğal. Bakın gelirlerde %28.8'lik artış olmuş ama giderlerdeki artış ne kadar? %59.8. Peki bu olunca bütçe açığının 378 milyar liraya ulaşması şaşırtıcı mı? Temmuz ayı itibariyle sadece 378 milyar liraya ulaşmış olması şaşırtıcı mı? Hayır değil. 7 aylık bütçe açığına bakalım. O da işte az önce söyledim, 1.3 trilyon liraya kadar yükselmiş durumda. Bir şekilde kendi bütçemiz gibi düşünüyoruz ama o bütçenin bir şekilde dengelenemediğine de tanıklık ediyoruz maalesef, benim görebildiğim kadarıyla. Bir müzik arası verelim, oradan sonra da dünyada neler olup bitiyor ona bakacağız hep beraber.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: karda kendi ayak izlerimizi takip ediyoruz. Siyasette hukukçular, işte son derece deneyimli isimler, iş tüzüklere hakim isimler, sizin bizim bunları bilmememiz gayet normal. Bilmek zorunda değiliz her ne kadar profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsak da, ama bu kadar bütün gerçekleri bilen isimlerin, siyasetçilerin, hukukçuların böyle bir adım atıyor olması neresinden bakılırsa bakılsın acaba siyaset gerçekten bizim kadar masum bakıyor mu bu olayı diye bütün bu siyasi dengelerin dikkate alınarak bu hamlelerin, bu adımların atıldığını da bir şekilde öğreniyoruz. Hiçbir spekülasyona izin vermeden bunları konuşmak, işte anayasa ışığında bunu konuşmak, yasalar ışığında bunu konuşmak, iş tüzükler ya da onlara sırtımızı yaslayarak konuşmak gerekiyor. Biz inatla bunu yapmaya devam edeceğiz. Kuralların evrensel kurallar olduğunu da hatırlamak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Güçlü Özkan. Yeri ve Zamanı'nın son bölümüne de hoş geldiniz. Şöyle dünyada neler olup bitiyor bunu toparlayacağız ama parçalar, seçtiğimiz şarkılar üzerinden konuşmaya da devam edelim. Her şey siyaset, her şey diplomasi değil. Bugün Ozzy biliyorsunuz müzik listelerimizi hazırlıyor sağ olsun. Yarın ve öbürsü gün de elimizde. Onları da paylaşırız, konuşuruz sizlerle. Woodstock 1969'a götürdü bizi bugün. Ağustos 1969'da 15-18 tarihli Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiren o festival, efsane, unutulmaz festival, yarım milyon müzikseverin katıldığı o festivali hatırlıyoruz. Bugün o festivalde 32 grup sanatçı sahne almıştı. İşte onlar arasından bir seçki sizlerle bugün de paylaşıyoruz. Şöyle dediğim gibi sonraki yıllarda o 60'lı yılları hatırlatmak için 90'ların o nostalji havasında 99'da da bir benzer bir festival düzenlenmek istedi ama artık iş işten geçmişti. Neden? Küresel sermayenin artık dünyada her şeye hakim olduğu bir dönem 90'lar, 80'ler itibariyle başladı. 90'larda sonraki süreçte de zirve yaptı. Tersi beklenemezdi zaten. O 99 Woodstock Festivali tabii ki 1969'un yerini hiç tutmadı. Hatta New York'ta düzenlenen bu festivalde organizasyon sorunları mı dersiniz, şiddet olayları mı dersiniz, her şey olabilecek kötü anlamda her şey yaşanmıştı. Sadece o değil tabii, aynı zamanda işte sermaye deyince o geliyor akla. Aşırı fiyatlar, tabii bilet fiyatları, aşırı sıcak, altyapı yetersizliği, kötü organizasyon, olay kontrolden çıktı. Katılımcıların şiddet yağma olayları, katılımcıların o tepkisi sonrası ortaya çıkan aslında tam olarak bir hayal kırıklığı olarak, hani barış ve müzik temalı bir festivaldi. 99 New York'unda gerçekleştirilen Woodstock tekrar festivali ama tam anlamıyla bir kaosa dönüşmüştü. Trajik bir festival, trajik bir etkinlik olarak da tarihe geçti, müzik tarihine geçti. Hiç o 1969'un o güzel havası, o barışçı havası da yoktu elbette. İşte bugün de dediğim gibi o festivale katılan 69 yılında 1969'da sahne alan sanatçılardan bir seçki hazırlamış sevgili Ozzy bizlere. Tekrar eline emeğine sağlık diyelim ve biz ne yapalım, gündemimize devam edelim. Hangi başlıklar üzerinden konuşuyoruz? Bu arada soruyorsunuz hangi parçalar kimler seslendiriyor diye soruyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, X üzerinden ve Telegram üzerinden görüntülü takip ederseniz parçaları paylaşırken sizlerle altta grupları, ben hani arada çünkü işte mesajlara bakıyorum, işte hangi başlıkları anlatacağım onları seçmeye çaba gösteriyorum, atlayabiliyorum bazen. Orada Telegram üzerinden ya da dediğim gibi X üzerinden takip ederseniz orada altta KJ'de de yazıyor hangi grubun ya da hangi şarkısını paylaştığımız. Hani merak eden dinleyicileriniz varsa eğer oradan da kolaylıkla görebilirsiniz. Sevgili Simge de onları orada yazıyor, İrem ve Simge de orada sizlerle paylaşıyor o şarkıları diyelim ve devam edelim. Şimdi ne oluyor dünyada? Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Konuyla ilgili de bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığından, İletişim Başkanlığından bir açıklama geldi. Şu ifade önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Amerika arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiğini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti deniyor. Dediğim gibi İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada bu Mekke Anlaşması, hani içeriği yayınlandı mı yayınlanmadı mı, paylaşıldı mı, Türkiye'de de o çok tartışılıyor. Dün Ceyda, sevgili Ceyda Karan'ın programında da bu konu uzun uzadıya konuşuldu. Aslına bakılırsa hani o paylaşımlarımızdan da görebilirsiniz. Şöyle, o Trump'ın da o anlaşmaya bir destek mesajı verdiğini de, bu görüşme sırasında böyle bir destek mesajı verdiğini de yine İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada öğreniyoruz biz. Telegraph'ta, İngiltere medyasına bakarsak, ilginç bir makale, bir haber kaleme alındı. Şöyle deniyor: İsrail'in, yani bu bilinmeyen bir gerçek değil gerçi de, orada bir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan vurgusu benim dikkatimi çekti. İsrail'in deniyor İran'da bir rejim değişikliği hedefi var ve o hedefi hala önünde tutuyor. Bu hedef doğrultusundaki İlk saldırılar gerçekleştiği zaman, yani 28 Şubat'ta başlayan o Amerika'nın ve İsrail'in Amerika'ya yönelik saldırıları başladığında, hani bir yandan da İran'a, İran'ın batısından ya da içerideki o Kürt muhalif gruplardan ya da Irak üzerinden, hem İran'ın içindeki hem Irak'taki Kürt muhaliflerden bir şekilde İran'a yönelik silahlı bir mücadele başlatılması yönünde, bir ya da böyle bir operasyonun başlatılmasına yönelik tartışmalar yapılmıştı, ya da başlayacağına yönelik tartışmalar yapılmıştı, hatırlayınız. İşte haberde, The Telegraph'taki haberde de bu hatırlatılıyor ve deniyor ki Türkiye'nin itirazları ve Erdoğan'ın Washington'a yaptığı baskı sonucunda bu operasyon, yani silahlı Kürt grupların İran rejimine yönelik olarak bir silahlı saldırı gerçekleştirmesine gerçekleştirmesini öngören bu operasyon durduruldu, hayata geçirilemedi. Hatta İran'daki, Ankara deniyor, İran'daki Kürt grupların silahlandırılmasının Türkiye'nin güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısını da bu süreç içerisinde yaptı şeklinde de bir yorum var. Bu benim dikkatimi çekti. Ben de sizlerle paylaştım. Trump Erdoğan görüşmesi demişken devam ediyor Trump tehditlerine. Bu kez Hürmüz Boğazı, hani zaten savaştan önce açık olan ve şimdi bütün dünyanın işte diplomatik çabalarla bir kez daha hayatı normale çevirmeye çalıştığı bu süreçte, hani Hürmüz Boğazı için bir tehdit, bu kez de Umman'ı bombalarız ifadesini kullandı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Böyle bir tehdit Fox News'a verdiği bir röportajda bu meseleyi, bu konuyu gündemine getirdi. Umman'ın bölgedeki Amerikan operasyonlarına müdahale etmesi halinde bizim tepkimiz çok sert olacaktır. Umman önümüze çıkarsa onları fena halde bombalarız ifadesini kullandı. Tabii burada önemli olan şu, yani Trump'ın önceliği Tahran'ın İran'a yönelik olarak uygulamaya çalıştığı, ne kadar beceriyor beceremiyor ayrı bir tartışma konusu, bir deniz ablukası var işte ve tabii deniz ablukası artı bunun devamında bir ekonomik baskı hedefi var. İşte o deniz ablukasının da yarılmaması ya da bir şekilde orada sorun çıkmaması, böyle bir tehditte bulunduğunu tahmin etmek Trump için hiç de zor değil. Trump hakkında böyle öngörülerde bulunmak ya da bu yorumları yapmak, inanın, zor değil. Ha, şunu da söylüyorum, bir döngüsü var diyorum ya Trump'ın. Hani böyle hafta başında böyle tehditler, düzeltiyorum, hafta sonuna doğru tehditler savuruyor. Hafta sonu geliyor, hani barış umudu, biz bölgede barışı sağlayacağız, İran'la hiç uzlaşmaya hiç bu kadar yakın olmadık gibi ifadeler. Böyle düzenli bir döngüsü var Trump'ın. Hani siz dikkat ediyor musunuz bilmiyorum ama biz hani bu haberleri böyle düzenli takip ediyoruz. Sonra geriye doğru gittikçe, günlere baktıkça akışlarında böyle bir döngü fark ettim. Bilmiyorum ne yapmaya çalışıyor Trump. Bu arada yine şöyle bir bakıyorum, mesela Amerika'nın yine Orta Doğu medyasına, Batı medyasına şöyle bir hani anlaşma süreci içerisinde nerede her iki ülkede, İran ve Amerika Birleşik Devletleri diye sorduğumuz zaman, Amerika'nın taleplerini süreç ilerledikçe yumuşatma yönünde bir eğilimde olduğunu ya da bu çıkarımı yapmak mümkün, ama Mesela Tahran yönetimi içinde pek çok medya kuruluşundaki yoruma bakınca şöyle bir izlenim de ediniyorum. Hani yeni bir çatışma öncesi Tahran yönetimi bu müzakereler sürecinde yeni bir çatışma sürecine de hazırlanıyor aynı zamanda. Aslına bakılırsa şaşırtıcı mı? Hayır. Amerika'nın böyle bir önlem, düzeltiyorum, İran'ın böyle bir refleks göstermesi de hiç şaşırtıcı değil. Geçmiş dönemdeki ateşkeslerde ortaya çıkan tablo. Mesela bir ateşkes sağlanmıştı. Trump o ateşkesi mesela nerede bozdu hatırlayınız. Ankara'daki NATO zirvesinde Ankara'dayken İran'a tekrar saldırı emri vermişti hatırlayınız. İran'ın da bu refleksle hareket ediyor olması çok dikkat çekici. Amerika tarafına bakılırsa da mesela bir eski bir kongre üyesi Tyler Green isimli eski bir kongre üyesi ilginç bir açıklamada bulundu. Dedi ki Washington'daki strateji toplantılarında İran'a karşı nükleer silah kullanılmasını da gündeme geliyor. Böyle bir iddiada bulundu. Hatta da bunu eleştirerek konuştu. Dediğim gibi Amerikalı eski kongre üyesi Tyler Green. Hani bu bir felakete, küresel çapta bir felakete neden olabilir. Hani Amerika'nın Amerika'da o işte Beyaz Saray, Pentagon'da, Beyaz Saray'da bu meselelerin konuşuluyor olması bile tek başına küresel bir felakete neden olabilir şeklinde de bir uyarıda bulundu eski kongre üyesi. Son dönem itibariyle zaten Trump'a yönelik eleştirileri var kendisinin. Hani özellikle bu magda işte önce Amerika söylemiyle Trump uyguladığı dış politikada çelişiyor şeklinde eleştirileri de gündemine almıştı ama bakalım ne olacak göreceğiz. Yani bir nükleer tehdit, nükleer risk ben kişisel olarak görmüyorum, onu da söyleyeyim. Bir İsrail'e de bir bakmak gerekiyor. İsrail içinde neler oluyor, neler tartışılıyor, bir buna bakmak gerekiyor. Tabii İsrail deyince şunu bir hatırlayalım. 27 Ekim notlarıma bir daha bakıyorum. Evet, 27 Ekim'de bir seçim, bir genel seçim gerçekleştirilecek İsrail'de. Netanyahu için işler çok iyi gitmiyor aslında bakılırsa ve onun bir göstergesi aslında bir düşman yaratma, İsrail yurttaşları arasında bir düşman yaratma niyetinde. Şimdi kampanyasından bahsedeceğim. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendisiyle ilgili sözlerini ve fotoğrafını içeren bir afişi seçim kampanyasında kullandı. Yani işte dediğim gibi İsrail'de İsrail yurttaşları arasında bir baskı oluşturma ya da bir tehdit algısı oluşturması açısından dikkat çekici bir tablo. Netanyahu'nun kaybetmesini istiyorlar. Onların kazanmasına izin vermeyin ifadeleri var. O bahsettiğim afişte, Netanyahu'nun hazırlattığı afişte, işte orada sadece Erdoğan değil, Hizbullah lideri Naim Kasım, Müştaba Hameney, İran'ın özür dilerim dini lideri Hameney, New York Belediye Başkanı Mamdani, Zohran Mamdani de aynı afişte yer almış. Böyle garip bir tehdit, kendi açısından söylüyorum bunu, tehdit kokteyli hazırlamış benim görebildiğim kadarıyla. Yani günlük siyasette tuhaf tablolar bunlar ama göreceğiz bakalım. 27 Ekim'de İsrail'de gerçekleşecek olan o seçimlerin sonuçları Netanyahu açısından nasıl olacak? Bakalım Trump'ın desteğini alabilecek mi? Gerçi Kasım'da da Trump'ın bir sınavı var. Amerika'da da ara seçimler gerçekleşecek. Hani bütün o toz duman arasında Trump'ın gözü Netanyahu'yu görür mü? Bir soru işareti. Şöyle son bölüme de yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Güzel haberlerim olacak mı? İyi haberlerim elbette olacak. Dün depremin yıl dönümü, 17 Ağustos depreminin yıl dönümüydü. Konuklarımız vardı. Orada tabii ki doğal olarak, onu da söylemiştim zaten, iyi haber verecek halimiz de yoktu. Ama bugün elbette olacak iyi haberlerimiz. Ama oraya gelmeden önce biraz da futbol konuşalım. Daha doğrusu bir bilgi sadece sizlerle paylaşıyorum. Şimdi Fenerbahçe açısından bakılırsa Şampiyonlar Ligi'ne bir tur uzaklıkta sarı lacivertli ekip. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransız takımı Olympique Lyon'u konuk edecek Fenerbahçe. Yani şöyle söyleyeyim, Aziz Yıldırım yönetimi açısından da teknik ekip açısından da elbette futbolcular ama ondan önce taraftarlar açısından da, ki ben hep söylüyorum bunu, hani ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım. 17 sezondur katılamadığı Şampiyonlar Ligi gerçeği var Fenerbahçe açısından bakıldığı zaman. İşte hani Olympic Lyon karşısında bugün saat 22'de oynanacak bu karşılaşma. İsmail Kartal da, hoca da, işte yani ilk maç için avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz ifadesini. Bütün maçlarda bunlar söylenebilir, aynı ifadeler. Bugün saat 22'de oynanacak Çoban Stadı'nda. Kanal TRT şifresiz veriyor efendim karşılaşmayı, onu hatırlatayım. TRT 1'den takip edebilirsiniz. Karşılaşmayı da Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sevan Jablowski yönetecekmiş. Onu da, o detayı da sizlerle paylaşayım. Hani bir bilgi daha, Fenerbahçe 305. maçına çıkıyor. Avrupa, genel Avrupa performansına bakıldığı zaman 121 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 yenilgi almış sarı lacivertli takımımız. 304 maçta geride kalan 304 maçta da 414 gol atmış, 424 gol yemiş. Bugün tekrar hatırlatıyorum, saat 22'de Olympic Lyon Fenerbahçe Olympic Lyon maçını TRT 1'den takip edebilirsiniz. Benim için biraz zor, çok erken saatte uyandığım için uyuyakalıyorum bu tip maçlara, ama bakın inşallah uyumazsak seyredeceğiz. Ve geçelim yavaş yavaş şöyle iyi haberler, bu toz duman arasında böyle nefes almaya da, değil mi, ara sıra gerçekten nefes almaya da ihtiyacımız var. Şöyle söyleyeyim, dün hani depremi konuştuk, depreme dair yargılama süreçlerini de konuştuk, onlarla ilgili sorunları sizlerle paylaştık. Depreme dair, deprem bilimine dair, ki hani bize diyorlar ya, depremle yaşamayı öğrenin, öğrenmemiz gerekiyor. Ya biz öğreniriz bunu da, yani bir şekilde bize de, biz bunu öğrenirken bize de destek olunsa iyi olmaz mı? Ağırlıklı olarak ekonomik kaygılar nedeniyle barınma sorunu yaşıyoruz. Barındığımız, yaşadığımız evlere, binalara ya da çalıştığımız binalara güvenmiyoruz. Bununla ilgili sorunumuz var. Neyse, depremle ilgili olarak hiç mi iyi bir şey söyleyemezsin güç? Vallahi söylerim. Şöyle 2-3 haber size şöyle aklınızın kenarında dursun. Yapay zeka ile kör fay haritalandırması. Bu çalışma çok dikkat çekici. Sismometrelerin kaydettiği o devasa bir veri havuzu var. Yani saniyede yüzlerce mikro titreşimi kaydediyor bu sismometreler. Hani nerede ne deprem oluyor vesaire. Yapay zeka algoritmalarıyla bu bilgiler taranıyor. Yani insan gözünün ya da o klasik yazılımların gürültü zannedip ayırt edemediği çok küçük sarsıntıları bile bu yapay zeka algoritmalarıyla algılanması sayesinde net bir haritalandırma çıkıyor. Somut katkısı ne? Şunu söyleyeyim size. Peki bu ne işe yarıyor güçlü? Bu mikro sarsıntı dizilimleri yüzeyden hiçbir belirti vermeyen ya da ama yerin altında uzanan kör fayların izini çıkartabiliyor. Yani aslında bakılırsa kent planlamasında mesela burası boş arazi, fay yok denilen alanların risk durumunu ya da yeniden değerlendiriyor. İmar izinleri mesela, dünyada bu uygulanıyor. İmar izinleri bu verilere göre revize edilebiliyor. Bir parantez açacağım burada, dayanamadım onu söyleyeceğim. Ülkemizde biliyorsunuz imar izinleri, bu fay vesaire bu tartışmalar yapılırken değiştirilebiliyor belediye meclislerinde, değil mi? O tartışmayı da hatırlatmak istiyorum size. Ya da şöyle söyleyeyim, mesela INSAR uydu teknolojisiyle yer kabuğu gerilimi ölçülebiliyor. Uydular dünya etrafında dönerken aynı noktaya radar dalgaları gönderiyor ve geri dönen dalgaların milimetrik faz farkları hesaplanıyor. Somut katkı, fay hatlarının çevresindeki toprağın yılda kaç milimetre kaydığı, nerede sıkışıp enerji biriktiğini uzaydan ısı haritası görür gibi. Böyle tanımlıyor bilim insanları. Isı haritası görür gibi bize gösteriyor. Bu sayede ne oluyor? Bilim insanları hangi fay segmentinin kilitli olduğunu ya da stres yükünün nerede arttığını da dönemsel olarak net biçimde raporlayabiliyorlar. Hani hep bize söyleniyor, depremin ne zaman, nerede gerçekleşeceği, ne zaman, nerede olacağını bilmemize imkan yok. Evet, doğru, ama mesela sadece aktardığım bu iki bilgi bile, iki bilimsel adım bile aslında depreme karşı ya da bu felaketlere karşı düşündüğümüz kadar çaresiz olmadığımızı da bize gösteriyor. Bu açıdan sevindirici. Yeter ki bu bilimsel çalışmaların önü açılsın bir şekilde ve biz bunu da hayata geçirelim diyelim ve bitirelim. Ne yaptık? 18 Ağustos 2026 salının gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında, size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, Simge Erten'e, editörüm İrem Başköy'e, yine İttür Karadeniz'e teşekkür

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çoğili bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
1: Hükümetinizde diye neoliberal politikaların çıkışı olmadığını hemen hemen herkes görüyor. Çiftçi, ya düşünün, yani mazot parası neredeyse 100 liraya dayandı. 100 liralık 1 litre mazotla, yani çiftçilik yapmak, tarla sürmek, şusu busu mümkün mü? Hani iktidar açısından da şunu hemen söyleyelim. Tamam, muhalefet darmadağın, şu bu darmadağın, ama halkın oyunun tercihini belirleyecek en önemli şey ekonomi. Eğer ekonomi düzgün olmazsa, rahmetli Demirel'in bir sözü vardı, tencere iktidarları götürür diye. Tencere sorunu giderek büyüyor. Giderek, o kadar söyleyelim.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Türkiye yine hareketli. İşte FETÖ'vari bir tarikat örgütle karşı karşıyayız. Süleymancılar, bununla ilgili operasyonlar devam ediyor. Yargı aşamasına doğru ilerliyor. Şu anda örgütün lideri tutuklandı. Çok sayıda üst düzey yöneticisi tutuklandı. Para transferleri inceleniyor. Yani sözü edilen para 100 milyarlarca lira. Bunun gayri resmilerle hesaplarsak onlarca milyar dolarlık bir bütçesi olan bir tarikattan söz ediyoruz. Tabii bu tarikatların bu kadar büyük paralara hükmeder hale gelmesi ayrıca sorgulanmalı. Bu nasıl sağlandı? Devlet niye üzerine gitmedi zamanında? Şimdi bunlarla boğuşmak durumunda kalıyoruz. Bütün bunları tabii önümüzdeki günlerde ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Muhtemelen Perşembe günkü yayınımızda bu konuda konunun uzmanlarıyla bir değerlendirmemiz olacak. Bugün 18 Ağustos, yani 17 Ağustos depreminin üzerinden epeyce bir süre geçti. Peki biz hangi aşamadayız? Bu depreme karşı duyarlılıkta ne kadar gerçekçiyiz? Bütün bunları konuşacağız. Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Sayın Doğan Perinçek'le konuşacağız. Sayın Perinçek, hoş geldiniz efendim.
3: İyi yayınlar, teşekkürler ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Hocam, bizler de bir hafta ara vermiştik. Bir haftadan sonra tekrar yayınlara başladık. Tabii 17 Ağustos depremi bizim tarihimizde çok önemli bir yer tutuyor. Çok sayıda insanımız canını kaybetti, yaşamını kaybetti. Çok acı olaylar oldu. Onun bir anlamda yıl dönümündeyiz. O günlerden bugüne ne değişti? Nasıl değerlendirirsiniz?
3: Aslına bakarsanız ufak bir kıpırdanma var, ama ben çok büyük gerekli adımları attığımızı düşünmüyorum. Yani 6 Şubat depremlerinden sonra tekrar bir uyandık. Bir şeyler yapmaya başladık. İşte ama bu yaptıklarımız, yani İstanbul'u örnek olarak alıyorum. İstanbul'da her sokakta bir inşaat var, ama bu hızla gidersek biz bu işi ancak 20 yılda tamamlarız. 20 yıl içinde de ben şahsen Marmara'da, yani İstanbul'u etkileyecek bir deprem olacağını düşünmüyorum. Düşünüyorum. Yani bakın
2: hocam, gerçekten... İstanbul'u da ele alacağız. Genel anlamda İstanbul'u ayrıca soracağım çünkü.
3: Evet. Yani şöyle bir gayret var, ama bu gayret yeterli değil. Yani devletin tabii ekonomik desteği mevcut. Bu güzel bir adım. Hızlandırdı bazı şeyleri. Fakat bu adımı atarken yeterli koordinasyon sağlanmıyor ve de yeterli kontrol de yapılmıyor. Yani dediğim gibi her sokakta bir inşaat var. Yani Çanakkale'de de bunu görüyoruz. İstanbul'da daha yoğun bir şekilde görüyoruz nüfusa bağlı olarak. Ama şeylerin yapılaşmada yeterli kontroller yapılmıyor. Koordinasyon eksikliği var. Ve bu arada bir halkımızın da eksikleri var. Yani sadece yerel yönetimlerin, devletin değil, halkımızın da bazı eksikler var. Yani örneğin deprem sigortası yapmak gerekiyor ama bakıyorsunuz İstanbul'da deprem sigortası yapan veya işte Çanakkale'de veya Türkiye'nin deprem bölgelerinde deprem sigortası yapanların oranı %10-15'i geçmiyor. Yani bu da yani halkımızın bir eksikliğini gösteriyor. Yani devletin veya herhangi bir şekilde yerel yönetiminin buna bir katkısı olamaz. Yani halkımızın tercihi. Yani 3-5 kuruş paradan çekinip hayatlarını riske atıyorlar. Yani deprem sigortası dışında depreme yeterince hazırlık da yapmıyoruz. Yani birkaç sene önce bir tatbikat yapıldı biliyorsunuz bütün ülke çapında.
2: Evet.
3: O tatbikata katılanların sayısı, ben tabii o zaman Çanakkale'deydim, hemen belli oluyor, ışıklardan belli oluyor. Yani yakma söndürme gibi eylemler yapılıyor o tatbikat sırasında. Yeterince katılım olmadı. Yani bu da bir halkımızın bir eksikliği. Yani sadece her şeyi devletten bekleyen bir halk olmakta kendimizin de bir takım çabalar göstermesi lazım. Yani bir deprem ülkesiyiz. Bunu tartışmasız bilinen bir şey. Ama buna rağmen o deprem geldiğinde hazırlıksız yakalanıyoruz depreme. Yani en başta sorunlardan bir tanesi müteahhitlik. Yani Türkiye'de verilen rakamlara göre 30 bin civarında müteahhit varmış. Ama Avrupa, tüm Avrupa'da 25 bin tane. Yani düşünebiliyor musunuz? Niye bu kadar müteahhit var? Ve neden? Çünkü bu konuda devletin yeterli derecede kontrolü yok. Yani her önüne gelen müteahhit oluyor. Cebinde 3-5 kuruşu olan müteahhitliğe soyunuyor ve sayı çoğaldıkça birbirleriyle yarış yaparak daha çok kazanmak için demirden, çimentodan çalıyorlar. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Devletin müteahhitliğe kesinlikle bir kontrol getirmesi lazım. Her önüne gelen müteahhit olmaması lazım. Yani müteahhit kontrolü olmadığı için yapılaşma da çok kalitesiz. Hatay'da gördük. Yeni yapılan binalar yıkıldı ama sağlam olan binada bir örnek görmüşsünüzdür muhakkak. Avizelerin olduğu bir bina, avizeler bile düşüp kırılmadı yani. Bina sağlam olduğu için.
2: Evet, evet.
3: O seviyeye ne zaman geleceğiz ben bilemiyorum ve bu hızla ne zaman geleceğiz onu da bilemiyorum.
2: Peki hocam, eskiden şöyleydi. Mesela diyelim ki deprem olurdu. Herkes televizyonlarda yayınlar yapılırdı. İşte efendim bir deprem çantanız olacak, odanın bir yerinde duracak, işte orada zor günler için içinde şunları bulunacak falan diye. Tabii bizde şöyle oluyor. Bir sıkıntı yaşıyoruz. O sıkıntıdan sonra hani araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur der ya.
3: Evet.
2: Bu durum yaşanıyor. Sonra alışıyoruz yani her şeye alıştığımız gibi.
3: Ve bakın depremin etkisini artıran faktörlerden bir tanesi alüvyon zemin üzerine yapılaşma yapmak. Biz alüvyon zemin üzerine yapılaşma yaptığımızda hem maliyet artıyor hem de o zeminde deprem sonrası zemin sıvılaşma olduğu için binamız gömülüyor oraya. Biz bütün Türkiye'de özellikle deprem yoğun deprem yaşanan bölgelerde, yani İstanbul kıyıları, Çanakkale mesela tümüyle %70 alüvyon üzerinde. Yani Erzincan'ın %70-80'i alüvyon üzerinde. Yani bu zeminlerden kaçmamız lazım. Daha sağlam zeminler var. Mesela Çanakkale'de sürekli işte söylüyoruz, şu alan daha sağlam zemindir, oraya gidelim. Yani yeni başlandı oraya doğru gitme, yönelme ama yeterli değil. Hala Çanakkale'de alüvyon zemin üzerine inşaat izni veriyoruz. İşte
2: evet.
3: Bazen kaçınmak mümkün değil ama bakın, eğer sağlam zemininiz varsa o sağlam zeminlere gitmemiz gerekiyor. Çanakkale'de sağlam zeminler var. Yani orada yaşıyorum ve biliyorum. Birisi kalksa bana dese ki işte alüvyon zeminlerle sağlam zeminlerin sınırını çiz. İnanın bunu hazırlamak bir gün bile sürmez. Yani birkaç saat bile sürmez. Hemen çizebiliriz. Şimdi bir de tabii şu var. Sağlam zemine doğru gidiyoruz. Ama o sağlam zemin içinde de Çanakkale örneğinde sağlam olmayan yerler var. Oraları da orası sağlam diye duymuşlar mesela. Diyelim ki ben veya meslektaşlarımın biri demiş ki işte şu alan sağlam zemin. Hurra oraya gidiyorlar ama o alan içinde de alüvyon olan yerler var. Yani evet. Biz yeterince bu konuda hassasiyet göstermiyoruz. Yalnız bakın şu konuyu da söylemek istiyorum. Binalarını yaparken buna çok dikkat ediyor. Yani nerede TOKİ binası gördümse, en son Sındırgı depremleri oldu, oraya gittim ve TOKİ binalarının yerini gördüm. Belediyeye o kısma doğru yönelmelerini önerdim ben de. Bakın dedim TOKİ örneği var ve Sındırgı depremlerinde TOKİ binaları hiç zarar görmedi. Yani evet. Çok net bir şekilde söylüyorum. Ufak bir çatlak bile olmadı. Ama alüvyon üzerinde olan binalar önemli oranda yıkıma uğradı ki 6.2 düşünebiliyor musunuz? Bir de bu 7.2 olsaydı Sındırgı tümüyle yok olacaktı. Tabii Sındırgı depremi evet. Mahmatik kökenli bir deprem. O bakımdan da büyük deprem yaşamadık. Ama yani biz TOKİ'de yaptığımız gibi her yerde yapılaşma izni vereceğimiz zaman hassasiyetle zemine de bakmamız lazım. Maliyeti düşürüyor eğer sağlam zeminse ve binamız depremden daha az etkileniyor.
2: Hocam hani şöyle. Evet. Buyurun hocam.
3: Yani diyelim ki 6.5'luk bir deprem oldu. Alüvyon zeminde onun yıkıcı etkisi 7.5'a çıkıyor ama sağlam zeminde 6 olarak kalıyor. Yani depremin evet. Büyüklüğü var, bir de şiddeti var. Şiddeti yıkıcılık kabiliyeti. Yani 7'lik bir deprem oldu. Alüvyon üzerinde 7.5-8 gibi bir şiddetle binayı etkiliyor. Ama sağlam zeminde 6.5 olarak. Çok anlaşılması için bu şekilde konuşuyorum. 6.5 olarak etkiliyor. Dolayısıyla yani zemin çok önemli. Bir de tabii eğer biz alüvyon üzerine yani tarım arazisi üzerine bina yaptığımızda tarım alanlarını da kaybediyoruz. Yani
2: atalarımız çok yönlü bir kayıt var.
3: Evet, hani atalarımız ne yapmışlar? Tepelere yapmışlar evlerini. Önündeki düz diye ovalara da tarım yapmışlar. Yani biz atalarımız kadar akıllı değil miyiz ya? Yani gerçekten şaşırıyorum ben yani. Dağları yapıyorlar. Biz ovaya yapıyoruz binalarımızı.
2: Yıllarca dağlardan ovalara inmeyi gelişmişlik ölçüsü gibi gördük biz.
3: Maalesef. Evet.
2: Yani o nedenle sıkıntılı bir durum.
3: Kesinlikle.
2: Peki mesela Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunca masraf var, bunca bedel var, bunca kayıp var. Ya mesela burada belediyelere bu tür şeylerde bir merkezi bir yasa çıkaramaz mı?
3: Hani mümkün yani işte o yasayı çıkaracak, müteahhitleri düzene sokacak, kontrol sistemini daha sağlıklı hale getirecek. Yani bu yasayla bunların hepsi yapılabilir. Yani dünyanın birçok ülkesinde bu işler çok kolay tıkır tıkır yürüyor. Ama bizde niye yürümüyor onu bilemiyorum. Yani bakın şu anda İstanbul'da yapılan, şimdi biz 2 ay önce bir karar aldık. Rahmetli babamın evi de yani inceledim ben, yıkılması gerekir. Kentsel dönüşüme bırakıldı. Ve kentsel dönüşüme bırakılan bazı evlere bakıyorum, sağlam. Yani oradaki kontrolde bile bir takım evet. Hatalar yani gidiyorlar karı
2: kaldırıyorlar. Hatta demeyelim tamam. Hocam ona rant var diyelim. Orada rantlar var çünkü. Onu evet. Yıktığın zaman müthiş bir rant çoğuyor. Yeri evet. İyiyse
3: maalesef,
2: o başka bir şey.
3: Evet. Yani şimdi şahıs sektörü sürekli ekonomiyi canlandırır. Şimdi biz onu ekonomiyi canlandırması için kullanıyoruz. Bakın çok güzel bir noktaya değindiniz. Rant. Ekonomiyi canlandırmak için hem hükümet olarak hem de müteahhit olarak olaya böyle bakıyoruz. Rant olarak bakıyoruz. Kimse demiyor ki ya ben evimi %100 yani inşaatımı %100 sağlam yapayım. İnsanlar 7.5'luk bir depremde etkilenmesin. Bunu demiyor. Herkes yani rant peşinde, para peşinde ve de bu da tabii maalesef çok kötü sonuçlar doğuracak. Yani kentleşmeye giren binaların bir kısmının büyük bir depremde yıkılma ihtimalini ben düşünüyorum. Yani böyle bir endişe var. Bakın bunu niye söylüyorum? Yani geçmişteki örnekler var, Türkiye örnekleri var ama 2 hafta önce Moğolistan'daydım. Moğolistan'da Orada yaşayan Türk vatandaşları da dahil olmak üzere diyorlar ki Türk inşaat şirketleri artık gözden düştü burada. Çünkü sonuç olarak iyi bir intiba bırakmamışlar. Ve şu anda Moğolistan'da Türk inşaat şirketlerinin sayısı azalıyor, başkaları dolduruyor onun yerini. Yani demek ki biz oraya kadar da uzatmışız bu düzensiz ve rant sevdamızı. Oraya da uzatmışız ve tabii Moğolistan'da bizim kadar büyük depremler olmuyor ama orada da tabii bir takım aktif faylar var. Yani sayı olarak, deprem sayısı olarak çok daha az. Ama mesela Kırgızistan'da da deprem tehlikesi olan yerler var. Yani işte Kırgızistan, Özbekistan, Moğolistan, Altaylar, buraların hepsine gittim ve tabii jeolog olunca jeolojiye de bakıyorsunuz ve yazdığım makalelerde tarih, sanat, kültür ve jeoloji olarak yazıyorum. Yani arzu ederseniz size örneğini gönderirim bir tane. Yani her gittiğim yerde meslekle ilgili bir takım çalışmalar yapıyorum. Yani Moğolistan altın bakımından çok zengin. Ama oradaki altını işleten milli hükümet değil, işte Çin, Avrupa, Rusya onlar işletiyorlar. Petrol sahalarını Çinliler işletiyorlar. Tabii yani Çinliler diyor ki ben diyor sana yol yapacağım ama yol yaparken kendi maden sahasını ön plana alarak yolunu yapıyor. Yani öz sermaye şu anda aktif değil Moğolistan'da. Kırgızistan'da da öyle. Türkiye'de de biliyorsunuz. Evet. Yani geliyor Ilıç'a altın aramaya yakıp götürüyor ve de karını alıyor, bize zehrini bırakıyor. Yani milli bir maden yasası lazım bu ülkeye ve evet. Moğolistan'a da ve Kırgızistan'a da.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Hocam mühendislikten söz ettiniz. Şimdi tabii çok acı 17 Ağustos'un yıl dönümünü yaşıyoruz. Yani ben o dönemdeki bölgede, deprem bölgesindeki ihaleleri gazeteci olarak takip etmek durumunda kalmıştım. Tabii ister istemez ne oluyor diye. Yani bir mesela bazı ihalelerin 5 el değiştirdiğini gördüm. Yani ihaleyi diyelim ki A şirketi almış veya da A kişisi almış. O %5 komisyon almış, B'ye devretmiş. O bir komisyon almış, C'ye devretmiş. O bir komisyon almış, E'ye devretmiş. Yani böyle bir sistem işliyor ve hiç müteahhitlikle ilgisi olmayan, ilk defa müteahhitlik yapan çok sayıda şirket olduğunu gördüm. Yani şimdi düşünün, 17, bu bölge tamamen bir deprem bölgesi. Tamam, evet. Bir yıkıntı oldu, belki bir süre rahat olacak. Ama gene günü gelecek, bu deprem yine oralarda olacak. Çünkü doğa anladığım kadarıyla bunu gerçekleştiriyor. Şimdi
3: bakın, evet. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Alıyor, %5'le başkasına devrediyor. %5 evet yani. Kendi karını alıyor, o da başkasına, o da kendi karını alıyor ve sonuçta en son müteahhit demirden, çimentodan çalarak o %5'leri karşılıyor. Yani evet. Öyle bir şey olmaması lazım. Çok yanlış. Alacak ilk müteahhit kimse, o alacak, o yapacak. Yani böyle bir saçma bir şey olabilir mi? Al başkasına devret. Her devir demirden ve çimentodan çalmak olarak sonuçlanıyor. Yani onun için işte bu biraz önce söylediğiniz yasa. Yasada bunların hepsini tek tek koymak lazım. Aldın, sen yapacaksın. Başkasına devir yok. Çok hatalı bir şey. Evet. Yani gerçekten çok önemli bir noktaya değindiniz. Yani benim gözümden kaçmıştı ama olmaz böyle bir şey. Her %5 çimentodan ve demirden çalmak olarak binaya yansıyor.
2: Evet. Bir de mesela çalışanların, yani bu sektörde çalışanların eğitimi de galiba önemli. Yani depreme karşı eğitimi de önemli. Gerçi şu anda yapılan inşaatlarda çok daha profesyonel kadrolar çalışıyor ama mesela birçok yerde yapılan evler, bunlar deprem kuşağı da dahil, yani deprem olmadan, yani normal koşullarda yapılan evler, ki şimdi hazır betonlar var, yeni gelişmiş teknolojiler var. Mesela ben bir deprem uzmanı anlatmıştı. Dedi ki yani bazı şeyleri bakıyoruz dedi. Demiri çimentosu normal konmuş. Ama harç çıkarmışlar. O dönemlerde tabii arabalar getirip harcı dökmüyor. Belki tenekede ortada karılıyor. Tenekelerde evet, sırtta taşınan yerler. Öğle saati geliyor, harç karılıyor. İşi hazır hale getiriyorlar. İşte orada bekliyor. Oturuyorlar, çalışanlar yemeklerini yiyorlar, bir rahat dinleniyorlar. Sonra o harcı alıp, oysa ki çimentonun sulanma aşamasına geçirdikten sonra belli bir sürede dökülmesi gerekiyor. Siz onu daha sonra biraz daha sulayıp, biraz daha hani cıvıtıp oraya dökseniz bile o çimento özelliğini kaybediyor. Yani bu kötü niyet değil, bu tamamen cahillikten demişti. Gerçi biz onları önemli ölçüde aştık galiba. Ama hala kırsalda benzer bir durum olabiliyor. Dolayısıyla bu inşaatta çalışan personeli de deprem konusunda herhalde eğitmek gerekir.
3: Tabii yani şimdi bakın artık makinelerle yapıyoruz. Ama makinelerde evet, bile hatalar var. Yani adam getiriyor, işte diyor ki %35'lik getirdim ben sana, %40'lık beton getirdim diyor. Şimdi onun içinde belli oranda çakıl var, belli oranda beton var. Ama bir bakıyorsunuz döküyor duvarı, bir yerde sırf çakıllar var. Yani taneler var ama çimento neredeyse yok, alttan demir gözüküyor. Yani o makinelerle olan sistemde bile hala hatalar var. Şimdi eğer ben betonu döktüm, içindeki demir gözüküyorsa o demir kısa zamanda havayla temas edip paslanmaya başlayacak. Yani demirin havayla temas etmemesi lazım. Yani ilk ben kendi inşaatımda başında durdum. Böyle bir durumu gördüm. Yani firmaya söyledim. Dedim ki burada yani çok bazı yerlerde çok miktar var, çimento yok. Yeterince karılmamış. Tuttum ustalara, oraları tekrar sıvattırdım. Yani üstüne asıl sıvası yapılmadan. Dolayısıyla yani makineye geçtik ama bakın dediğiniz gibi eğitim hem işveren yani çimentoyu getiren, demiri getiren onların da eğitimlenmesi lazım. Sadece oradaki işçinin değil. Yani makineye veriyoruz, karıyoruz, gönderiyoruz. Yani yaşadığım için söylüyorum. Ve de bakın binalarda işte kolonları döküyoruz, duvarları örüyoruz, üstüne sıva yapıyoruz. Eğer dediğim gibi herhangi bir şekilde kolondaki demir bir şekilde havayla temaslaysa, üstü yeterince çimentoyla örtülmemişse, havayla temasta olduğu zaman çürümeye başlıyor. Çürüyen demir şişiyor ve üstündeki sıvayı atıyor. Üstündeki sıvayı evet, atınca iyice havayla temasa geçiyor ve o demir, yani özellikle zemin katlardaki, birinci katlardaki o demir havayla temas ederek öyle bir noktaya geliyor ki kopuyor artık. Yani bunun da örneklerini gördüm. İşte bazı arkadaşlar rica ediyorlar, gidiyorum bakıyorum evlerinin, işte hatta bazen zemin bodrum kattaki kolonu kırıyoruz, alttaki demir gözüküyor mu gözükmüyor ona bakıyorum. Yani bu öyle demirler gördüm ki artık tamamlamış. Zaten demir çürümeye başlayınca sıvayı patlatıyor, onu hemen görebiliyorsunuz. Demir çürüyüp evet, sıvaya patlatınca zemin kattaki o kolon artık sıfır görev yapıyor. Çünkü zemin kattaki o kolonlar toprağa bağlı ve bina sallandığı zaman toprağa bağlı olduğu yerden sağa sola ileri geriye sallanmaya başlıyor. Eğer orada demir çürümüşse binanın yıkılması kaçınılmaz bir noktaya geliyor. Dolayısıyla evet, her alanda eğitim, ama bu eğitimi de düzene sokacak dediğiniz gibi yasa lazım.
2: Evet. Hocam herkes İstanbul koşuyor. Yani diken üzerinde, fakat biraz tartışıyoruz böyle büyük depremler olduğu zaman İstanbul'un durumunu, sonra gene unutuyoruz. Ya evet, ben de mesela kendime bu kritik dönemlerde mesela 6 Şubat depreminden sonra İstanbul'da işim olduğu zaman yani gidince nasıl döneceğimi hesaplıyordum. Yani mümkün olan en kısa sürede İstanbul'u terk etmek gibi bir duyguya kapılıyordum. Fakat bir süre sonra alışıyoruz, o rahatlıyoruz. Nedir İstanbul'un durumu? Yani ne görüyorsunuz? Yani şimdi bakın, nedir? O yakın bir zamanda bir deprem ihtimali yüzde kaç?
3: Şimdi bugün adaların güneyinde bir deprem fırtınası başladı. Şu anda sayısı 9'u geçti. Yani, ama bugün, tabii bu evet bugün yani biraz önce baktım. Sürekli bakıyorum. Yani biraz önce de baktım. Genelde her sabah bakarım. Bu sabah biraz geciktim. Deprem fırtınası başladı. Yalnız tabii deprem fırtınası başladı, işlerinde büyük deprem yok. O haber. Ve bunların deprem fırtınası 8'i 9'u geçince veya 7'yi geçince artık bunların önce olması ihtimali yok. Hepsi ana depremin parçaları olarak hareket ediyor. Şu anda bir tehlike yok. Yani o deprem fırtınası büyüyeceğini düşünmüyorum. Fakat yani bu tabii adaların güneyinde. Bana göre Marmara'daki büyük deprem Marmara'nın batısında olacak. Yani bunu söylerken bunun gerekçeleri var. Yani gerekçelerden bir tanesi 1766 depremi Tekirdağ'ın güneyinde Marmara Adası'yla Tekirdağ arasında oldu. Ve iki tane peş peşe deprem yaşadık. 1766. Şimdi biz 250 yılı geçmişiz burada. Şimdi dolayısıyla o bir neden. İkinci bir neden, ben yıllar her gün bazen de oturuyorum, her yıl ve her aya bakıyorum. Her yıl ve her aya baktığımda, geriye doğru 10 yıl gittiğinde Marmara Adası dolayındaki deprem sayısının daha fazla olduğunu görüyorum. Yani bunların hepsi diyor ki Batı Marmara daha tehlikeli. Tabii bazı arkadaşlarımız bana katılmıyorlar. Yani işte kumburgaz fayı deprem yaratacak diyenler var. Tabii bazılar da önümüzdeki 20 yıl deprem olmayacak diyor. Şener Üşümezsoy arkadaşım gibi, benim sınıf arkadaşımdır. Evet, bir görüştür ama şimdi bakın biz yer bilimci olarak bir görüş bildirirken bir takım verilere dayanmamız lazım. İstatistik olarak bakacağız geriye doğru. İşte 1766'yı o yüzden gösteriyorum. 250 yıldan fazla bir zaman geçmiş ve de son 5 yılda, son 2 ayda, son 1 ayda Marmara'da ne oluyor? Eğer biz bunlara baktığımızda Batı Marmara'nın daha fazla hareketli olduğunu görüyoruz. Yani bunu ben defalarca izledim. Hatta makalem var benim. Yani bu veriyi nereden alıyorum? İşte AFAD'dan veya Boğaziçi Üniversitesi'nin verilerinden alıyorum. Her ikisini de incelediğinde Batı Marmara'da daha fazla aktivite var. Ve Batı Marmara Şarköy'e doğru kırılamıyor. Orada bir kilit noktası var. O kilit noktasını kıramıyor. Güneye, Çanakkale'ye doğru, Erdek ve Bandırma'ya doğru yöneliyor. Yani bunu bakın çok net olarak görebiliyorum. Dolayısıyla Batı Marmara şu anda ve Çanakkale en kritik yerlerden bir tanesi. Ve tabii Batı Marmara'da 7,5'lık bir deprem olduğunda İstanbul'u etkilenecek. Ama arada biraz mesafe olduğu için belki biraz daha az can kaybımız olacak. Biraz daha az bina yıkılacak. Ama Tekirdağ'ın kıyısındaki özellikle Aliyon üzerinde olan binaların yıkılması söz konusu. Yukarıda kuzeye doğru bina sağlam zemin üzerinde. Eğer binalar da sağlamsa Tekirdağ'da bir sorun yaşanmayacak. Ama Çanakkale, Biga, Çanakkale Merkez, Bayramiç, Çan, Aliyon alanları üzerinde çok sayıda bina var. Yani Marmara, Biga'da olacak bir depremde en fazla zararı alüvyon zemini nedeniyle Çanakkale görecek diye düşünüyorum. Özetle Marmara etrafındaki kentler etkilenecek, Bursa da etkilenecek. Yani Bandırma, işte Balıkesir'e bağlı bazı yerler, Balıkesir de etkilenecek. Evet. Ama İstanbul mesafe nedeniyle umarım yorumum doğru çıkar da İstanbul bu yakın zamanda olacak depremi ucuz atlatır.
2: Evet. Peki hocam, bu Pazarcık depremi, işte iki tane büyük deprem oldu. Çok gerçekten bin yılın felaketi deniyor ki sizin de değerlendirmeniz bu yöndeydi hatırladığım kadarıyla.
3: Evet.
2: Şimdi oralarda da bazı depremler var. Onlar son günlerde işte 5 civarında herhalde seyrediyor. Bir risk oluşturuyor mu?
3: Ben onların bir risk oluşturacağını sanmıyorum. Bunlar artçı depremler. Yani ana depremin artçıları hala devam ediyor. Belki bir iki sene daha devam edecek. Yani 5,5 gibi rakamları ben önemsemiyorum. Şimdi bakın, biz orada Pazarcık'ta ve Gölbaşı'nda bu depremin geleceğini haber verdi bize. Yani geriye doğru gidip baktığınızda, yani Pazarcık için, tabii Pazarcık ve Gölbaşı'na bakıyordum. Ben Gölbaşı'nda bekliyordum. Hemen güneyindeki Pazarcık'ta ilk büyük deprem oldu. Şimdi ve o zaman da uyarılarımızı yaptık.
2: Siz yanılmıyorsam 2 Şubat tarihinde bunu açıklamıştınız.
3: Evet.
2: 4 gün önce.
3: 2 Şubat'ta, pardon, 4 Şubat'ta açıkladım.
2: 4 Şubat'ta, 2 gün önce açıkladınız.
3: 5 Şubat'ta gazetelerde yayına çıktı. 6 evet. Şubat'ta deprem oldu. Bakın yani bu tabii ben bildim demek istemiyorum. Böyle bir şey olamaz. Depremi günü gününe bilmek mümkün değil. Bu bir tesadüf oldu. 2 gün önceden uyarımı yaptım ve uyarımda işte en kritik yer Çanakkale'ydi. İkinci sırada bu üç sıradaydı. Yani Şubat depremlerinin olduğu yer üçüncü sıradaydı ve Gölbaşı'nı ben bu kadar büyük beklemiyordum. Yani fakat Pazarcık'taki ve Pazarcık ve Atatürk Barajı'nın olduğu yerdeki depremleri incelediğimizde, yani Samsat'ta bir deprem olmuştu. Ondan sonra Atatürk Barajı'nda ve Pazarcık'ta son depremden önceki son iki yılda bize haber verdi. Yani Gölbaşı'nda da haber verdi ama Pazarcık'ta da haber verdi. Bunları geriye doğru incelediğimizde net olarak görüyoruz. Yani ve tabii Pazarcık depremi çok enteresan. 7 nokta oldu. Ama hemen ardından batıda 6.6 oldu. Yani Pazarcık depremlerini ben biraz meslektaşlarımdan farklı yorumluyorum. Ölüdeniz fayı ve Doğu Anadolu fayı dışında onlara dik bir takım faylar var. O fayların da rol aldığını düşünüyorum. Neden? Hani şeyde oluyor, Pazarcık diyor, onun Nur Dağı var batısında. 6.6 oluyor. 6.6 da küçük bir deprem değil. Sonra Elbistan'da oluyor. Arkasından Sarız civarında bir tane 6 oluyor. Yani önce doğuda oldu, sonra batıda oldu. Arkasından üçüncü bir deprem yaşadık Hatay'da, biliyorsunuz. Hatay'daki depremden sonra da İskenderun Körfezi'nde bir de deprem oldu. Yani olaylara böyle şartlanmış olarak işte Ölüdeniz fayı ve Doğu Anadolu fayı diye bakınca bunu göremiyoruz. Ama daha böyle uzaktan bakıp da genel incelediğinizde verileri bunu görebiliyorsunuz. Evet, 1000 yılın depremini yaşadık. Asrın değil, 1000 yılın depremini yaşadık. Peş peşe 3 tane büyük deprem oldu ve Ölüdeniz fayıyla Doğu Anadolu fayı aynı anda harekete geçti ve yani 500 yıldır orada büyük deprem olmuyordu. Ama evet. O enerji birikti. Şimdi bakın Marmara'da keşke hemen büyük deprem olsa. Eğer bir 10 yıl daha beklersek enerji daha fazla çoğalacak, birikecek ve daha büyük deprem yaşayacağız. Yani bu iyi bir dilek değil ama daha tehlikeli olmaması için yani bir an önce tabii bize bir 5 yıl versin. İstanbul'da biraz daha kentleşme sorununu çözelim. Yani kentsel dönüşüm sorununu biraz çözelim. Ondan sonra 5 yıl sonra olsun, o enerji daha fazla birikmesin.
2: O daha da büyük bir sıkıntıya yol açacak.
3: Tabii yani o enerji birikiyor çünkü. Sürekli yani evet. Ufak ufak depremler enerjiyi boşaltmıyor. Yani 3'lük, 5'lik evet. Depremler veya 2'lik depremler, 1'lik işte 1000 tane 2 olursa enerji boşalır. Yok öyle bir şey. Yani 7.5'luk bir depremin enerjisini onlar boşaltmaz. Belki evet. 100 bin tane ikilik olursa belki boşaltır ama o da olmuyor yani. Dolayısıyla biz hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü yapalım. Zaman kaybetmeyelim. Hızımızı kaplumbağa hızıyla değil de tavşan hızıyla gidelim. Çanakkale'de hem Bursa'da hem İstanbul'da hem Tekirdağ'da ve büyük depreme kendimizi hazırlayalım. Yani
2: hocam,
3: buyurun.
2: İstanbul'u konuştuk, Çanakkale Bike hattını ısrarla vurguluyorsunuz. Onun dışında riskli bölgeler nereler? Son edindiğiniz araştırma sonuçlarına göre.
3: Şimdi bakın, bütün meslektaşlarım Bingöl civarında 7 su fayı var, orayı söylüyorlar. O bir. Yani Çanakkale ve Batı Marmara.
2: Geçmişte de çok acı şeyleri var. Acı sonuçları
3: evet,
2: oldu.
3: Evet, yani Kiğ'ın biraz daha kuzeydoğusunda. O fay her an patlayabilir. Büyük deprem yaratabilir. Onun dışında bana göre bakın Biliyorsunuz Balıkesir'i sizin yayında uyarmıştım. Ve uyarıdan kısa bir süre sonra Sındırgı da Balıkesir'e bağlı orada oldu. Şu anda Balıkesir merkezde bir endişem var. Isparta Burdur'da endişem var. Ve Hakkari Yüksekova Şemdinli hattında endişem var. Orada biz Şemdinli fayı olarak bizzat ben oraya çalıştım ve adlandırdım. Yüksekova ve Şemdinli fayı. O fay uzun zamandır suskun ve devamında İran'da Piranşah fayı var. Piranşah fayı da suskun. Yani bunlar birbirini takip eden faylar. Buralarda bir deprem olduğunda Hakkari civarı Yüksekova ve Şemdinli'de yıkım olabilir. Onun için Hakkari'de zaten yani inşaat sektörü aynı hiçbir şekilde değişmeden aynen devam ediyor. Doğru düz çimento yok, doğru düz işte demir yok veya eksik. Mesela Nevruzlu demir şark, onu yeterince yapıyor muyuz onu da bilmiyorum. Yani işte kontrol mekanizmasının çok iyi olması lazım.
2: Evet. Evet hocam, deprem konusunu tabii yani insanlarımız da böyle bir şeye, paniğe yol açmasını istemiyoruz. Ama yani bir de gerçek var. Bu gerçeğe göre de mutlaka hazırlanmak gerekiyor, önlem almak gerekiyor. Hem yetkililerin alması gereken önlemler var, hem de vatandaşlar olarak bizlerin alması gereken önlemler var. İşte 17 Ağustos depremi vesilesiyle bir kez daha bu duyarlılığımızı korumak için olayı tekrar anımsatıyoruz. Yani anımsatmaya da devam edeceğiz. Çünkü başka türlü olmuyor bu işler.
3: Valla ben şahsen mesela bazı meslektaşlarım, yani değerli arkadaşlarım ama o meslektaşlarım İstanbul'da Marmara'da deprem olmayacak, işte büyük deprem olmayacak, altılık deprem olabilir en fazla yorumlarına katılmıyorum. Çünkü bu depremleri, altılık deprem, büyük deprem olmayacak sözleri insanlara şirin geliyor ve rehavete içlendiriyor. Evet. O bakımdan insanları biraz da korkutmak lazım. Özellikle yani evet. Örnek görüyoruz, deprem oluyor, unutuyoruz. Onları biraz korkutmak lazım ki biraz harekete geçsinler.
2: Ben şahsen... O kubanın iyidir de, önlem almaya yeter.
3: Evet, yani o bakımdan onları rehavete değil de biraz önlem almaya yönlendirmemiz lazım.
2: Evet.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Evet hocam, kısa bir ara veriyoruz. Kısa bir aradan sonra sizin bir başka uzmanlık alanınız da petrol. O evet. Konuda bir iki sorumuz olacak. Kısa bir aradan sonra.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam edecek.

0: İsmet Özçelik'le Ankara Parkı devam ediyor.
1: Evet, tekrar birlikteyiz sayın dinleyiciler. Depremi konuştuk ancak bir başka konuda tabii bütün ülkelerin sıkıntısı, bizim de çok ihtiyacımız olan bir konu. Petrol meselesi, doğalgaz meselesi. İnşallah kendi kendimize yeter bir hale geliriz. Evet, konuğumuz jeoloji mühendisi Profesör Doktor Doğan Perinçek'ti. Kendisi bu konu sadece ülkemizin değil dünyada önemli uzmanlardan birisi. Hocam, şimdi Karadeniz'de doğalgaz bulduk. Çok propaganda yapıldı, törenler yapıldı. Tabii doğal olarak halkın bir beklentisi oldu. Acaba kendi doğalgazımızı çıkarırsak işte doğalgaz faturamız düşecek mi diye merak ettik. Düşeceğini de düşündük. Fakat hani çok fazla bir yansıması sanki olmadı. Bunun yanında işte Gabar'da petrol bulundu ki Türkiye açısından da önemli bir rakam idi. Ben de bizzat sahaya gittim, gördüm. Çok sayıda kuyu açılmıştı. O kuyuların bazılarında çok az çıkıyordu. Şu anda fiyatlar yüksek ama bu fiyatlar düşünce o kuyular ne kadar rentable olur onu tabii bilemiyorum. Onun uzmanları değerlendirecektir. Şimdi de Diyarbakır'daki petrol konuşuluyor. İşte bakanın açıklaması var. Gabar kadar önemli yüksek petrol müjdesini veriyor. Nedir sizin değerlendirmeniz nedir bu konulardaki?
2: Gabar konusunda büyük bir başarı elde etti Türkiye petrolleri. O bakımdan kutluyorum. Tabii bu başarı hemen bir yılda, iki yılda gelen bir başarı değil. Bunun bir altyapısı var. Yani biz 79'da başladık, 80, 81, 84'e kadar Şırnak, Siirt, Hakkari, işte o Gabar da dahil olmak üzere o alanı jeoloji haritasını yaptık. Yani bir bölgede petrol aramak için önce jeoloji haritası yapacaksınız. Sonra ana kayanız var mı? Yani ana kaya petrol üreten kaya. Rezervuarınız var mı? Petrol ana kayadan göçüyor rezervuara ve orada birikiyor. Onu tespit etmeniz lazım. Bir de örtü kayanız var mı? Rezervuara gelen petrolün yukarı kaçmaması için bir de örtü kaya lazım. Örtü kaya genellikle kirli oluyor. Geçirimsiz bir kaya. Dolayısıyla bunları öğrendikten sonra sondaj aşamasına geliyoruz. Aşamasını işte şu andaki yönetim başlattı ve çok büyük bir başarı elde ettik. Kaliteli bir petrol ve bizim Diyarbakır'da veya Adıyaman'da ürettiğimiz rezervuardan değil de daha yaşlı kayalardan, yani Jurassic Kratise dediğimiz kayalardan, Adıyaman'daki Mardin karbonatları dediğimiz bir kaya, yani daha Kratise'nin üst kısımdaki kayalardan üretiyoruz. O bundan kaliteli bir petrol, zengin bir petrol yatağı ve başarıyı alkışlıyoruz. Gelelim Diyarbakır sahalarına. Bakın, Diyarbakır yani herhalde bir 60 yıldır orada üretim yapılıyor. Yani işte bazı sahalar 40 yıl önce bulundu, bazıları 50 yıl önce bulundu ve sürekli üretim yapıyoruz. Şimdi siz düşey sondajla üretim yaptığınızda üretiminiz biraz sınırlı oluyor. Şimdi burada yani şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki 50 metre kalınlıkta bir rezervuar kayanız var. 50 metre kalınlıktaki rezervuar kayayı ona dik olarak kestiğinizde 50 metrelik zondaki çatlaklardan ve gözeneklerden petrol alıyorsunuz. Ama eğer planlandığı gibi yatay sondaj yaptığınızda, diyelim yatay sondaj rezervuara girdi ve 500

0: metre ilerledi rezervuarda yatay olarak. Şimdi 50 metrelik 500 metre 10 misli. Yani siz orada üretiminizi artırabilirsiniz. Ama hiçbir şekilde kabar gibi bir yüksek rakam çıkmayacaktır. Neden? Çünkü uzun zamandır orada üretim yapıyorsunuz. Yani petrol uzun zamandır üretmişsiniz. Tabii
1: Yaşlı saha mı deniyor ona hocam?
0: yaşlı saha bunlar. Yani
1: Yani
0: işte
1: kerpik
0: 30
1: için
0: yıldır.
1: de kullanılır ya, ondan sordum.
0: Tabii, yani 40 yıldır, 30 yıldır, 50 yıldır üretim yapılan sahalar var orada Diyarbakır kuzeyinde. Bunların bir kısmı Türkiye Petrolleri'ne ait. Bir kısmı yani Sarıcakaya mesela Türkiye Petrolleri'nin bir sahası ama diğer şirketlere ait olanlar da var. Onların bir kısmı da daha sonra farklı Perenko gibi şirketlere devredildi bir kısmı. Ama yani yaşlı saha dolayısıyla üretimi artırırsınız doğru. Çünkü 50 metrelik bir rezervuar yerine yatay olarak gittiğinizde 500 metre gittiniz diyelim fazla da
1: Evet.
0: gidebilirsiniz. O zaman 10 misli artırmış oluyorsunuz. Ama bu tabii hiçbir şekilde işte üretimi 4'e 5'e katlayacak değil. 2'ye katlayabilir. O da bir avantaj
1: Evet.
0: tabii. Her varil yurt dışına çıkan dövizi azaltacağı için kıymetli bir şey. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Bu teknoloji 40 yıldır, 50 yıldır uygulanan bir teknoloji. Yani yeni bir teknoloji değil. Yani
1: Evet.
0: ve de denizlerde sondaj yaptığında her ülke tek bir platformdan sondaj yapar. Rezervuara gelince yatay hale getirir ve yatay sondaj yapar. Bu o da uzun yıllardır uygulanan bir şey. Yani yeni bir teknoloji değil. Üretimi artırırız ama gabarın sayısına ulaşmamız mümkün değil. Ama onu net olarak söylemek lazım. Tabii bu yatay sondajla üretimi artırıyorsunuz. Başka teknolojiler de var. Ne yapıyorsunuz? Rezervuara gaz basıyorsunuz. Mesela karbondioksit dahil olmak üzere gaz basıyorsunuz. O gaz sizin petrolünüzü üretim kuyularına doğru itiyor ve üretimi artırıyorsunuz. Başka ne yapıyorsunuz? Su basıyorsunuz. Yani suyu
1: Evet.
0: bastığınızda petrol daha hafif suya göre alttan şimdi sahalarda üstte gaz vardır. Bazen sadece petrol olabilir ama üstte gaz vardır. Altta petrol vardır. En altta su vardır. Tuzlu su. Eğer siz tuzlu su seviyesine su enjekte ederseniz ki ben Arabistan'da dünyanın en büyük petrol sahasında Gavar'da çalıştım. Orada çok net bir şekilde bu uygulanıyor. Petrolün üretimi artırmak için rezervuarın altındaki suya ek su ekleniyor ve o su petrolü kuyulara doğru itiyor. Tabii bunun da
1: Evet.
0: teknolojisi var. Yani onu geliş güzel yapamazsınız. Yani
1: Evet.
0: yanlış bir iş yaparsanız o bastığınız suyu üretirseniz o bakımdan o da çok dikkatli emek isteyen bir şey. Yani yatay sondajla gaz enjeksiyonu da su enjeksiyonu da önemli oranda teknoloji ve zeka isteyen, akıllı planlama isteyen bir iş. Şimdi gelelim Karadeniz gaz sahasına. Bakın
1: Hocam,
0: ilk
1: buradan
0: sefer
1: oraya geçmeden, sizin ısrarla önerdiğiniz bir Eruk bölgesi vardı. Burada petrol var dediğiniz. Oraya kuyu açıldı mı?
0: şimdi bakın Eruh bölgesi ben ne zaman farkına vardım? Alaaddin Milis diye bir petrol şirketi var. Bu özel bir petrol şirketi. Yani şahsa ait bir petrol şirketi. Onlara danışmanlık yaparken orada terör vardı. O sahaya gidemedik ama sonra o petrol şirketi bu ruhsatı bırakmaya kalktı. Ben hemen sahibiyle irtibat kurdum. Dedim aman bırakmayın. Burada potansiyel var. Daha önce orada birinin 55 yıl önce birini bir açılmış. Sonra birini iki açılmış. Bu Alaaddin Midis tarafından. Benim dediğim yer birini ikiden en az 80 metre daha yüksek. Yani yüksek demek petrol şansı daha fazla artıyor. Bunu
1: Evet.
0: söyledim ama Alaaddin Midis tabii ruhsatı bırakmak zorunda kaldı. Yani çünkü ruhsatı tutmak için bir takım şartlar var. Sondaj yapmanız lazım. Sondaj yapmakta
1: Evet.
0: geciktiler. Onlar bıraktı, Türkiye Petrolleri aldı. O sırada Türkiye Petrolleri bana danışmanlık teklif etti. Sonradan işte bazı kimseler girdi, engellediler. Genel müdür muavinine rağmen benim oradaki danışmanlığım engellendi. Ben bu sefer başka bir petrol şirketinden Çalık Petrol'den bir teklif aldım. Türkiye Petrolleri'ne dedim ki sizden bir ses çıkmadı. Ben onun için Çalık'ta çalışacağım. Tamam dediler, hayırlı olsun. Ama ben Türkiye Petrolleri'ne o kuyu ile ilgili olarak ısrar ettim açılması için. Bakın yani gabar gibi değil ama onun yarısı kadar veya üçte biri kadar bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Yani ısrarla söylüyorum ama onlar da açmıyorlar. Bir sürü saçma sapan yerlere kuyular açtılar. Şemdinli'yi açtılar. Ondan sonra gittiler bana açtılar ki petrol bulma şansı sıfıra yakın. Beytüşşavat'ta bir kuyu açtılar. Dedim ki bu kuyuda dedim siz petrol bulun ben mesleği bırakacağım. O kadar iddialıyım. Tabii hiçbir şey bulamadılar. Yani şeyde Doğu Anadolu'da Hakkari, Siirt, Van, Şemdinli civarında 7-8 tane kuyu açıldı. Onlara açıldığı andan itibaren karşı çıktım. Dinlenmedi. Ben de bu makale yazdım. Türkiye Petrolleri'ni bakanlığa şikayet ettim ama hiçbir sonuç elde edemedim. Yani
1: Evet.
0: şimdi benim yerimde başkası olsa yani şahsi bir şey ama ya sus işte sana danışmanlık teklif etmişler. Çeneni kapat. Ama benim vicdanım rahat değil. Yani ben
1: Ya ülkeye
0: petrol bulma
1: karşı da bir borcumuz var yani.
0: yani
1: Kamu
0: hayır.
1: çünkü oranın.
0: Evet yani ya devletin parasını öyle geniş güzel harcamak şey mi yani doğru mu? Değil.
1: Evet.
0: Yani şiddetle karşı çıkmam o yüzden ve karşı
1: Evet.
0: çıktığım bütün kuyular petrolsüz çıktı. Yani
1: Hocam bir dakikamız kaldı. Karadeniz'le ilgili de bir toparlarsanız bir dakika içerisinde mümkünse.
0: şimdi bakın Karadeniz'de ilk bir rezerv hesabı yapıldı. Çok büyük rakamlar söylendi. Şu andaki üretim o rezerv eğer doğru olsaydı şu andaki üretimin bakın abartmıyorum 5 misli fazla olması lazımdı. Bu bir. İkincisi o zaman farkına varılmadı. Bu olağan bir şey. Rezervuarda bir takım problemler var. Kum taşı ve çok gevşek bir kum taşı. Siz gazı üretirken o kum da beraber geliyor. O da bizim üretimimizin artırılmasını engelliyor. Dolayısıyla beklenmeyen bir problem kumun olması, borulara gelmesi, korozyon yapıyor, aşınma yapıyor, problemler yaratıyor. Bir de rezerv hesabını çok yüksek tutmuşuz. Ama tabii ne üretsek kârdır zihniyetiyle ama şu olmaması lazım. Harcadığınız paradan daha az oradan gaz alırsanız o zaman ekonomik değeri yok. Yani
1: Evet.
0: iki, beş harcayıp dört alırsanız o zaman o sahanın ekonomik bir değeri yok. Ve de batılı şirketler oralarda sondaj bile yapmazlar böyle bir durum karşısında.
1: Romanya'dan da eni galiba çekildi. Çünkü
0: Evet.
1: bu herhalde Tuna Nehri'nin alüvyonlarından oluşan bir bölge.
0: Evet, Tuna Nehri'nin de getirdiği kumlar bunlar. Çok genç
1: Evet.
0: rezervuar bu. Yani rezervuarında yaşı var. Mesela biraz önce söyledim bizim Gabar'daki 250 milyon yıl önceki kayalardan üretiyoruz petrolü rezervuar
1: Evet,
0: olarak. Ama Mardin, Adıyaman, Diyarbakır'da daha genç. İşte 80 milyon yıl
1: evet.
0: yaşındaki kayalardan üretiyoruz. Ve bu Karadeniz'de çok genç kayalardan Tuna Nehri'nin getirdiği kumlardan Pliyosen dediğimiz birimden üretiyoruz.
1: Evet. Hocam çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik. Evet, konuğumuz jeoloji mühendisi Profesör Doktor Doğan Perinçek'ti. Tekrar kendisine teşekkür ediyoruz. Hem depremi konuştuk hem de bizim için çok daha ekonomik anlamda önemi olan petrol, gaz meselesini konuştuk. Perşembe gün saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
0: İyi günler.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
3: 70 yılda Türkiye'nin bir nükleer hasreti vardı. Yani orada Rusya Sayın Putin devreye girmese neredeyse biz Batı'dan bekliyor olacaktık 70 yıl boyunca. Şimdi Ruslarla bu işi yapınca ortak Batı dedik ya biz de niye yapmıyorsunuz? Kardeşim yapsaydınız yıllardır. Şimdi Türkiye'nin sanki yıllardır oyalandığı. Şimdi
4: tabii
3: de
4: çok
3: mesela
4: açık yani.
3: Yeni dünyada da artık yeni dünyanın gerektirdiği ekonomi noktasında da bizim işte müttefiklerimiz NATO üyeleri falan diyoruz ya. Şimdi onlardan bir şey görmemiz lazım. Görmüyoruz maalesef. Onlar gene bizi onlar ortak biz pazar.
4: Soros ne dedi? Türkiye'nin en büyük ihraç kalemi askeridir dedi.
3: Evet.
4: Ordusudur dedi yani.
3: Evet.
4: Onların bakışı bu.
3: Bakış açısı bu.
4: Bakın son NATO toplantısında ortaya çıkan manzara da Mehmetçiğe cori yapma politikası. Yani bize dayatılan rol bu.
3: Evet.
4: Yani bunu artık bütün çıplaklığıyla herkesin söylemesi gerekiyor.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. İstiyoruz Çelik'le Ankara Farkı'nın tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.